kişinin talebine bırakmış. Kişinin talebi Allah'ın cennetine ulaşmaksa o cennetin standartlarına girer. Allah'ın cennetine ulaşır kişi. Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka o kişi Allah'ın cennetine ulaşır. Kim de dilemezse o zaman o Allah'a isyan etmiştir. Allah Teala 73 tane Kur'an-ı Kerim'e ayet koymuş. İnsan ruhunun ölmeden Allah'a ulaşmasına dair. Ve bugün insanlar arasında Allah'ın bu dizaynını yok sayan milyonlarca, milyarlarca insan yaşıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İnsanlık hayatın son devresinde bir büyük yanlışlık daha yapacak gibi görünüyor. Allah'a inananların birbirine düşman olacakları bir noktaya doğru yaklaşıyoruz. Böyle düşünenler, böyle yapanlar yanlış ata oynayanlardır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizden sadece mutlu olmanızı ister ve hepinize bunu emreder. Mutluluğu, saadeti emreder. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse saadet denilen şey, mutluluk denilen şey hepiniz için. Onun için mutluluktan bahsediyorum. Allah'ın hepinizde görmek istediği odur. Mutlu olmanız. Yani iç dünyanızda kesintisiz bir sulh ve sükun hali, hep Allah'ın emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen ve bu sebeple devamlı bir saadet halini yaşayan bir insan olmak. Diğer taraftan dış dünyasında kişinin başka insanlarla olan kavgayı bitirmesi ve sulh ve sükuna ulaşması lazım. Başka insanların onunla kavgayı bitirmesi değil sevgili kardeşlerim. Sizin başka insanlarla olan kavganızı bitirmeniz söz konusu. Ve bir gün daimi zikirle buna ulaşacaksınız. Ve daha ötesinde her şeyin çok güzel olduğu bir başka ortam söz konusu. Nefs açısından da aynı durumun yaşanması söz konusu olmalı. Sevgili kardeşlerim, nefsinizin de Allah'a en yakın bir dizaynı gerçekleştirmesi söz konusu olmalı. Böyle bir noktaya dikkatle bakın. Saadet hali, mutluluk hali, güzellerin en güzelini yaşamak, işte hepiniz için söz konusu olan bu olmalı. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Mutlu olmaya layıksınız. Unutmayın, hani fıtrat ile yaratıldınız. Mutlu olabilmenin bütün imkanlarına sahipsiniz.
Hayır, dış dünyada kazanacağınız para değil. Dış dünyada kazanacağınız başka şeyler değil. Sizi mutlu edecek olan şey davranış biçimlerini öğrenmeniz. Başka insanlara kendinizi adamanız. Daimi zikrin sahibi olmanız. Elinize geçenlerden başkalarını mutlaka infak etmeniz. Öyleyse bütün güzellikler sizlerle beraber sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Saadet sizin haliniz. Hepiniz mutluluğa namzetsiniz. Hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmanızı, hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmanızı, böylece Allah Teala'nın sizleri Zülcenahayn kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek bu akşamki yarenliğimizi inşallah burada tamamlamak istiyorum. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikri sohbetinde bir araya getirdi. Allah'ın zikir sohbeti merkezi Allah olan ve bunun etrafında dönen bir sohbet içinde. Bir zikir sohbeti. Bizi yaratan Allah, kölesi olduğumuz Allah, şu kainatta bize bir hayat hakkı nasip etmiş diye ona sonsuz hamd ve şükrederiz. Hayatımızın Allah katında değerli olması söz konusudur. Bu dünyada sadece iki tane eğilim söz konusudur. Ya Allah'a olan eğilim ya da şeytana olan eğilim. Ya da ruhun hakimiyeti altında bir hayat veya nefsin hakimiyeti altında bir hayat. İkisi de aynı manaya gelir. Yani Allah'a olan eğilim ruhun eğilimidir. Şeytana olan eğilim de başlangıçta nefsin eğilimidir. İşte insanlar bu açıdan ikiye ayrılırlar. Allah'a dönük olanlar, şeytana dönük olanlar. Ve dünyada sadece iki çeşit insan yaşar. Çünkü Allah'a dönük olmayanların hepsini Allah Teala şeytana dönük olarak kabul ediyor. Şeytana dönük olan insanlar normal standartlarda olursa şeytanın büyüsünü, sihrini tatbik etmeyen insanları da itibar eder. Şeytanın büyüsünü, sihrini, hitabını tatbik eden, sağ ilmini öğrenen, onları tatbik eden insanlar da olabilir. İkinci grup tamamen şeytanın emrine girmiştir. Diğer grup bir kısmı Allah'ın yolunda olduğunu da zannedebilir. Zamanımızın din alimleri gibi ama

devirgeşikten sonra, Allah'a göre bir devirgeşikten sonra mutlaka yeni bir peygamberle açıklamalar yapmayı gerekli görmesi. Onun arkasında sadece insanın yozlaşması var sevgili dinleyenler ve izleyenler. Son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ondan sonra da her kavme Allah-u Teala Resuller göndermekte devam ediyor. Kıyamete kadar da bu böyle devam edecek. Öyleyse Allah-u Teala'nın gönderdiği bu Resuller neyle görevli? Son peygamber, şeriat kitabı kendisine inmiş olan Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Onun şeriatı kıyamete kadar devam edecek. Tamam. Öyleyse bu şeriatın devamında yozlaşmayı nasıl engelleyecek Allah-u Teala? İşte asırlar boyunca her kavme yeniden peygamber olmayan Resuller gönderiyor. Allah-u Teala Mü'minin suresinin 44. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki biz bütün kavimlere Resuller göndeririz. Ardı arkası kesilmeden göndeririz. Buyuruyor Allah Teala. Ve bugüne kadar diyor hangi kavme Resul gönderdiysek onlar o Resulü mutlaka inkar ettiler diyor. Tarih boyunca hiçbir kavim hiçbir Resulü kabul etmemiş. Her devirde aynı olaylar hep cereyan etmiş. İşte bunun arkasında yatan şey insanların yozlaşması. Allah sadece emirlerini verir. İnsanların yoldan çıkması veya Allah'ın yoluna girmesi Allah'a bir fayda veya zarar veremez. Öyleyse bu konu insanların kendilerine zarar vermesiyle noktalanabilir. Ya Allah'ın yolunda olmak veya olmamak. İnsanlar son devreye baktığımız zaman Allah'ın yolundan bütün boyutuyla ayrılmış durumdalar. Yani iblis ne yapıyor, ne ediyor? Öyle sonuçlar husule getiriyor ki oradaki dizayn bozuluyor. Allah-u Teala'nın bütün peygamberlere indirdiği esaslar birbirinin aynıdır. Sadece İslam'ı talim etmiş Allah-u Teala. İnsanlara İslam'ı öğretmiş sadece. Verdiği bu İslam talimatı bir insanın ruhunu, fizik vücudunun nesnini Allah'a teslim etmesi olayı. İblis de kısa zaman sonra mutlaka Allah-u Teala'nın bir güzelliğini devre dışı bırakmış. İnsanları öyle bir şekilde kandırmış ki Allah'ın temel emirleri, İslam olmaya müteallik emirleri hep unutulmuş. Öyleyse doğruların yerini hep yanlışlar almış. İşte bunun adı dejenerasyondur.

Bunun adı yozlaşmadır. Asırlar boyunca insanların peygamberler arasındaki devrelerde adım adım yozlaştıklarını, yeni bir peygamberle yeniden hayat bulduklarını görüyoruz. Son defa hayat buldukları nokta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 14 sıra var. Peki yozlaşma durmuş mu onunla beraber? Elbette durmuş. İnsanlar gerçek anlamda tekamül etmişler. Allah'ın evliyaları olmuşlar. Ve hedeflere gitmişler. Allah sana bir dizayn koyuyor ortaya. İnsanların mutluluğunu sağlayacak olan kanunları Allah Teala mutlaka serdediyor. İşte ne yazık ki peygamberden sonra adım adım İslam'ın temel gayeleri unutuluyor. Ve insanlar adım adım yoldan çıkıyorlar. Bugün de aynı trajedi yaşanıyor. 14 asır evvel sahabe İslam'ı yaşamış. Allah'ın bütün güzelliklerini yaşamış. Ve bugün insanlar İslam'ı yaşamıyorlar. Sadece bizim ülkemizde değil, dünyanın hiçbir ülkesinde İslam'ı yaşamıyorlar. Ve insanlara İslam'ı anlattığınız zaman İslam'la ilişkisi olmayanlar hep sizlere İslam ülkelerini gösterirler. İslam olduğun zaman derler, sen de onlar gibi olacaksın. Oysa ki dünya üzerinde şu anda İslam'ı yaşayan hiçbir ülke yok. Hepsi İslam'ın 5 tane şartını baş tacı etmişler. İslam olmanın ne olduğunu unutuyorlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, İslam teslim olmak demektir. Allah'a teslim olmak. Böyle bir teslim olmanın bütünüyle ama bütünüyle unutulduğu bir devrede yaşıyoruz. İnsanlar unutmuşlar Allah'ın güzelliklerini. Unutmuşlar İslam olmayı. Ve şeytan onları dünyada değil, asırlar boyunca adım adım İslam'dan çekmiş, koparmış ve İslam'ın dışına gitmiş. Her şey mi? Her şey tersine dönmüş. Asli unsurlar Allah ile olan ilişkilerde son derece önemlidir. Çünkü insanın kurtuluşu, çünkü insanın saadet ulaşması onlara bağlıdır. Şeytansa insanın kendisiyle beraber cehenneme gitmesini ister. Ve vaz ettiği her şey bunu sağlamak içindir.

Allah'ın karnını kıyar. Ve kurduğu kanunlar Allah'ın faydalarını teşkil eder. Ama asırlar geçtikçe şeytanın son derece kurnaz bir oyununun kurbanı olurlar. İblis şöyle düşünür. İnsanlar der ibadet etmelidir. Ama öyle ibadetler yapmalıdırlar ki bu ibadetlerinden hiçbir zaman kurtaramamalıdır. Kurtaracak olan ibadetleri ise yok etmem gerekir diyor İblis. Başarabilmiş mi? Evet, başarabilmiş. İnsanlara bırakmış namaz kılmayı, oruç tutmayı, zekat vermeyi, hacca gitmeyi, kelime-i şehadet getirmeyi. Ama bunların arasına zikri koymamış. Bunların arasında safhaları oluşturan temel kanunları koymamış. Allah'a ulaşmayı, dilemeyi koymamış. Kazdırmış, devreden çıkarmış. Mürşide ulaşmayı devreden çıkarmış. Ruhun Allah'a ulaştırılıp teslim edilmesini devreden çıkarmış. Daha sonra fizik vücudun ve nefsin Allah'a teslim edilmesini devreden çıkarmış. Her cepheden meseleyi sıfıra ulaştırmayı başarmış. Yani İslam alemi bugün özellikle bu ibadet yaptıklarını zannedenler İslam'ın 5 tane şartını yaşayanlar iskeleye bağlı olan bir kayığın küreklerini çekmekle meşguller. Hiçbir şekilde kurtulabilmeleri mümkün değil. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerimizde bu kurtuluş vesilelerine dikkatle bakın. Onları öğrenin. İblis zaman içerisinde her şeyi tersine çevirmeyi başarıyor. Allah'ın temel kanunlarının teşhirler çekiyor insanları. Ve insanlar şeytandan geldiğini bilmeksizin bir süre sonra birçok konunun sahibi kesiliyorlar. İşte zamanımızda deniyor ki insanla Allah arasına kimse giremez. Kim söylüyor bunu sevgili izleyenler ve dinleyenler? İblis söylüyor. Çünkü Allah Teala tam onun zıttını söylüyor. Yüzeyine Allah'ın söylediğiyle şeytanın söyledikleri arasındaki bir dengeye oturtursak bakıyoruz ki tam ve kesin olarak şuna emin olmak mümkün. Allah Teala ne söylemişse şeytanın tersini söylemiş. Halk arasında dolaşan laflara biraz birer bakın. Hepsi iblisin birer tuzağı. İşte bunlardan bir tanesi o söylediğimiz şey. İblis insanla Allah arasına kimse giremez deyince neyi sağlıyor? İnsanların mürşide ulaşmalarını engellemeyi sağlıyor. Başarabilirse ne başarmış? 14 yıl sonra bu televizyonları parçalayan bütün din alimleri aynı şeyi söylüyorlar. İnsanla Allah arasına kimse giremez. İslam'da ruhban sınıfı yoktur. Ruhban sınıfı deyince neyi kastediyorsunuz diyoruz. Diyorlar işte rahipleri kastediyoruz. İnsanların günahlarını çıkartıyor. Onları affediyor. Bitiriyor. Siz de bunu iddia etmiyor musunuz diyorlar bize. Allah'ın söylediklerinin ne kadar yanlış anlaşıldığını her vesileyle bir defa daha işitiyoruz sevgili. Bu adamlar müşriklere yedek ilahlar diyorlar. Yani kim müşrikse bir defa mutlaka Kur'an'a göre evliya müşriktir. Yani Allah'ın evliyasıdır. Allah'ın evliyasıysa ne olur? Allah Teala ne olacağını söylüyor. Diyor ki Yunus 62, 63, 64'te
Ela inne evliya Allahu la hafün aleyhim ve la hum yahzenun. Ellezine aminu ve kanu yettekun ve mümül büşra fil hayatet dünya ve fil ahirete. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar.

Onlar amenudurlar ve takva sahibi olmuşlardır. Yani takva sahibi oldukları için Allah'ın evliyası olmuşlardır. Onlara dünyada da ahirette de mutluluklar vardır diyor Allah-u Teala. Şimdi bizim Diyanet İşleri Başkanlığı 80 bin kadronu oluşuyor. 80 bin kadronun büyük kısmı vazifeli olan imamlar, mezunlar. Ve mürşidin ne olduğunu soruyoruz. Onlara diyorlar, işte biz mürşidiz. Siz evliya mısınız diye sorarsanız eğer, diyorlar ki değiliz. Nasıl mürşit oluyorsunuz? Mürşit olmak için diyorlar, evliya almaya gerekmiyor. Gerek yok. Evliya olmak gerekmez. Oysa ki Allah-u Teala mürşitlerin mutlaka evliya olduğunu söylüyor. Kehf suresinin 17. ayet-i kerimesi bu konuya yeterli ışığı tutmuş. Allah-u Teala diyor ki Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa o zaman o kişi hidayete erer. Ama kim de dalaletteyse o kişi için bir evliya, mürşit bulunmaz. Mürşidin vasfını veriyor Allah-u Teala, evliya diyor. Evliya olacak mürşid. Başka özellikleri var mı? Elbette var. Bakınız ne diyor? Allah-u Teala buyuruyor ki onlar ki Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Bu bir mürşit tarifi. Birinci özellik Allah'a teslim olmak. İkinci özellik Allah'a çağırmak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün sahabenin mürşit olduğunu söylüyor. Bu özelliklerin hepsinin sahibiymişler. Allah'a çağırıyorlar mıydı? İşte bakınız Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala ne buyuruyor? Diyor ki, Habibim de ki o ümmilere ve kitap sahiplerine benim ve bana tabi olanların bizim hepimizin Allah'ı basiret gözüyle kalbimizdeki görme hastasıyla görerek Allah'a çağırdığımız yol işte bu yoldur, bu sırat-ı müstakimdir. Bu bizim Allah'a çağıran, Allah'a ulaştıran yolumuzdur. Öyleyse Allah'a çağırmak, bütün sahabe Allah'a çağırıyordu. Bütün sahabe Allah'a teslim olmuş muydu? Hepsi teslim olmuştu. Allah Teala teslim keyfiyetini açıkça Kur'an-ı Kerim'e koymuş. Diyor ki Ali İmran Suresinin 20. ayet-i kerimesinde Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçimizi Allah'a teslim ettik. Sor bakalım o ümmilere ve kitap sahiplerine. Onlar da Allah'a veçlerini teslim etmişler mi? Eğer etmişlerse mutlaka daha evvel ruhlarını da Allah'a teslim etmişlerdir diyor. Öyleyse bütün sahabe için bir olay var. Hepsi Allah'a teslim olmuşlar. Yani mürşit olmanın
Birinci vasıf olan Allah'a teslim olmak. İkinci vasıf olan Allah'a çağırmak. Hep onların sahip oldukları şeyler. Kımarımız mı? Bunların hepsine şiddetle karşı çıkıyor. Allah'a çağırmak mı diyorlar? Ne demek diyorlar bu? Bir insanın diyorlar ruhunu Azrail Aleyhisselam alır ve kişi ölür. Ve Azrail Aleyhisselam da ölmüş olan kişinin ruhunu Allah'a getirip teslim eder. Bunun dışında bir insan sağ iken onun ruhunun Allah'a ulaştırması diye bir şey yoktur. İşte yozlaşma dediğimiz şey böyle oluyor sevgili dinleyenler. Allah-u Teala'ya ne kadar hamdetsek şükretsek azdır ki Kur'an-ı Kerim var. 14 asırdan beri bir kelimesi bile değişmeyen bir mukaddes kitap. Kur'an-ı Kerim. Hamdolsun ki o yerli yerinde sapasağlam duruyor. Ve oradaki Allah'ın emirlerine rağmen bu yozlaşma, bu yoldan çıkma, bu cehenneme doğru yol alma, Kur'an-ı Kerim'in varlığına rağmen. Düşünebiliyor musunuz sevgili dinleyenler ve izleyenler? Bu sözleri söyleyenler, bu inci tanelerini yumurtlayanlar, aslında büyük kısmı bir Kur'an-ı Kerim'in de meal vericisi. Ne azim tecellidir ki Allah'ın söyledikleriyle bunların söyledikleri birbirine tamamen ters düşüyor. Bir tarafta Allah-u Teala var. Bir de bugün çağımızda öğretilen din ilmi. Allah'ın söylediklerine dikkatle bakın. Ne söylemişse bunlar da tam onun tersini iddia ediyorlar. Ne diyor Allah-u Teala? Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bunlar da öyle Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemek diye bir şey yok diyorlar. Ne diyor Allah-u Teala? Mürşide ulaşacaksınız. Bunlar da diyorlar ki mürşide ulaşmak diye bir şey yok. Mürşide tabi olmak diye bir şey yoktur. Mürşid Kur'an-ı Kerim'dir diyorlar. Bir insan mürşide tabi olmak söz konusu değildir. Allah-u Teala ise farz kılıyor bildiğiniz gibi. Allah-u Teala diyor ruhunuzu Allah'a ulaştıracaksınız diyor. 11 defa üzerinize farz kılıyorum diyor. Bunlar da diyorlar ki insanın ruhunun Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur. Ancak ölümden sonra ulaşır. Yani kelime kelime Kur'an-ı Kerim'i araştırın. Allah'ın söylediği her şeyin zıttını bu insanlar zaman içindeki yazdıkları kitaplarla başka insanlara kabul ettirmişler. Ve böylece korkunç bir olayla karşı karşıya kalmışız. Allah'ın dininin muhtevası Allah'ın söylediklerine değil, söylediklerine ters falsolarla doldurulmuş. Her şey çığırından çıkmış. Her şey mahvedilmiş. İşte böyle bir ortamda Allah'ın doğrularını söylemekle vazifeliyiz. Adamlar diyorlar ki insanla Allah arasına kimse giremez. Biz de onları soruyoruz. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de peygamberler gönderdiğini söylüyor. Nebiler gönderdiğini söylüyor yani. Resuller gönderdiğini söylüyor. Ve biz diyor Resullerimizi kendilerine itaat edilsin diye, onlara tabi olmasın diye göndeririz. Habibim sana tabi olmak, bize tabi olmak demektir diyor. Sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardır diyor. Ve Allah Teala Seyyid Suresinin 24. ayet-i kerimesinde diyor ki biz emrimizle insanları Allah'a hidayet etsinler diye, insanların ruhlarını Allah'a ulaştırsınlar diye
emrimizi onlara tebliğ ederek bunu yapsınlar diye imamlar kılarız diyor. Allah Teala diyor biz kılarız diyor. Onlar da yoktur diyorlar. Yani her şey bütün boyutlarda Allah'ın yolundan ayrılmış sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah neyi söylemişse artık insanlar tersini iddia eder olmuşlar. Allah Teala zikir müessesesini kuruyor. Diyor ki Allah'ın ismiyle zikredin. Zikri böylece farz kılmış. Sonra çok zikri, günün yarısından daha fazla olan zikri farz kılmış. En sonra da daimi zikri farz kılmış ve bütün sahabenin daimi zikre ulaştıklarını görüyoruz. Ve zamanımızın ilerlemeleri diyor ki zikir öyle sizin söylediğiniz gibi Allah'ın ismini tekrar etmek falan değildir. Zikir hatırlamak anlamına gelir. Ara sıra Allah-u Teala'yı hatırlayacaksınız. Bizim gibi yapın. Allah'ı ara sıra hatırlayın. Yani kavram adına Allah-u Teala kelime yapısı olarak kelime yapısıyla son derece net olarak verdiği Allah-u Teala'nın verdiği her şeyi zıvanadan çıkarmışlar. Bu zıvanadan çıkmış olan adamlar. Her şey zaman içerisinde hedefini şaşırmış. Yani şeytanın elinde onun bir silahı olmuş çıkmış. Böylesine korkunç bir uğraşı, zülvani bir uğraşı ve sonunda onların zaferi. Artık İslam Allah-u Teala'nın verdiği temel emirler itibariyle mevcut değil. Yani bugünkü insanların ortaya koyduğu din ilmi adını verdikleri şey artık bir din falan değil. İnsanların yorumlamalarıyla insanları Allah'ın cennetine değil, şeytanın zulmani alemine ve bundan sonra da cehenneme ulaştırmak için kurulan bir din haline almış. Bütün doğrular tersine çevrilmiş. Ve en kötüsü din alimleri eliyle yanlışlar, insanları cehenneme götürecek olan yanlışlar, doğrular diye insanlara götürülüyor. Bir kısım din alimleri bunu yaparken bir art niyetin sahibi değiller. Gerçekten öğrendikleri o. Öğrendikleri yanlış ilmin, faydasız ilmin açıklamasını yapıyorlar sadece. Allah'ın söylediklerinin tamamen tersi her açıdan bunlar tarafından ortaya konmuş. Allah-u Teala neyi söylemişse onlara tersini söylemiş. İşte Allah-u Teala ne diyor? Biz insanlardan imamlar kıldık. Emrimiz de insanları hidayet erdirsinler diye. Yani Allah Teala diyor ki insanlarla aramıza biz vasıta koyarız. Biz koyarız diyor. Biz emrederiz. Bizim emrimiz de olur. Emrimizi tebliğ ederek insanların ruhlarını bize ulaştırırlar diyor. Ve şeytan da diyor ki insanla Allah arasına kimse giremez. Ondan sonra mürşitlere ne olacak? Tabi olunacak. Nasıl? El öpme suretiyle bir tabiiyet meselesi söz konusu. Onun da hemen mutevasını şeytan getirmiş. İslam'da ruhban sınıfı yoktur. Kimi kastediyorsunuz diyoruz? Papazları. Sebep? Diyorlar ki o papazlar günah çıkartıyorlar. İnsanlara diyorlar ki senin günahlarını affettim. İnsanların günahlarını affettiklerini zannediyorlar.
Harika, gerçekten de böyle olay. Papazlar günah çıkartıyorlar, günahların affedildiğini söylüyorlar. Böyle bir husus bizim dışımızda nasıl düşünüyorlarsa öyle yapsınlar, tamam. Ama ruhban sınıfı yoktur diye onlar gibi kabul ettikleri mürşitleri kastediyorlarsa burada olay bütünüyle dinin nasıl bir çıkmaza girdiğinin açıklamasını kapsar. Mürşitler hiç kimsenin günahını affetmek yetkisinde değillerdir. Günahları Allah affeder. Affetmek yetkisinin yegane sahibi Allah'tır. Kulların işlediği günahların. İnsanlar ne yapar? Kendilerine karşı işlenmiş olan suçların affının sahibi olabilirler sadece. Öyleyse mürşitlere tabi olunduğu zaman o insanların günahlarını mürşitler mi affediyor? Bunu demeye getiriyorlar. Sanki nasıl onlara, rahiplere tövbe ediliyormuş, rahiplere tövbe edildiği zaman günah, yani günah çıkartılıyormuş. Günah çıkartıldığı zaman nasıl rahipler o insanların günahlarını affediyorlarsa mürşitler de aynı şekildeymiş. Allah Teala diyor ki biz diyor affederiz. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki kim tövbe eder de mümin olursa, yani mürşidine tövbe eden bir kişinin kalbinin içine Allah iman yazdığı için o kişi mümin olur. Kim tövbe eder de mümin olursa o böylece diyor nefsi ıslah eden amellere başlar diyor Allah Teala. Ve diyor biz onun bütün günahlarını sevabı çeviririz diyor. Şimdi sevgili izleyenler ve dinleyenler, yani nasıl bir aldatılmayla karşı karşıyasınız? Allah Teala diyor ki biz affederiz diyor, biz sevaba çeviririz diyor. Onlar da mürşitleri insanlara günah çıkartan rahipler gibi göstermeye çalışıyorlar. Sanki mürşitler o günahları biz sizin bütün günahlarınızı affettik gibi, biz sizin bütün günahlarınızı sevaba çevirdik gibi bir hüviyete sokmak istiyorlar. Oysa ki her mürşit der ki kim hacet namazını kılmışsa, mürşidini görmüşse, o mürşide ulaşıp önünde de çıkıp tövbe etmişse Allah onların bütün günahlarını sevaba çevirir. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesine göre. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın doğruları var. Şeytanın da yanlışları. Allah'ın her doğrusunun karşısına iblis bir yalanı getirmiş ve insanları bunu asırlar boyunca adım adım yürüyerek kabul ettirmiş. Artık her taraftan bunu duyuyorsunuz. Hangisini duyuyorsunuz? İnsanla Allah arasına kimse giremez. Hangisini duyuyorsunuz? İşte bu sizin mürşitleriniz var ya, onlar yedek ilahtır. Sevgili dinleyenler ve izleyenler, mürşitler başka insanların Allah'a ibadet etmeleri için onlarla beraber Allah'a ibadet eden, onların başında Allah'a ibadet eden kişidir. Bunun neresinde mürşidi ilahlaştırmak var? Acaba kim böyle bir saçma iddiayı ortaya koyabiliyor? İşte iblis, eğer insanlar mürşitlerine ulaşırlarsa, gerçek bir mürşide ulaşırlarsa, iblisin o kişi üzerindeki bütün sultası mutlaka sona erecektir. İblis de sadece bundan korkar sevgili izleyenler ve dinleyenler. Sultasının, insanlar üzerindeki sultasının sona ermesinden. Bunun için her şeyi yapar. Bütün gücüyle o istikamette çalışır. Doğruları unutturabilmek konusundaki gayretleri bu esasa dayalıdır. Çünkü kim mürşidine ulaşırsa o artık iblisten kurtulmanın yolunu bulmuş olan birisidir. Neden? Zikir yapacaktır.
başka ibadetlerini yapacaktır tabii başkalarından çok daha fazla olarak. Ve onların neticesinde de her geçen gün nefsindeki afetler biraz daha azalacaktır. Manası şeytan afetlere tesir edebildiğine göre şeytanın tesir edebilme sahası %100'den giderek küçüle %50'nin altına düşecektir. Sonunda da sıfırlanacaktır. İblis de buna tahammül edemez yani. Onun için bir sürü yanlışı insanların eliyle insanların kandırılmasında kullanacaktır. Ve bunu son derece rahat bir biçimde gerçekleştiriyor. Ne yapar? Alim geçinen insanları şeytan elinde oyuncak eder. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, şu Kur'an-ı Kerim'in aslının var olmasına o kadar çok seviniyoruz ki, o olmasaydı söylediklerimizin hepsi havada kalacaktı. Hamdolsun ki Kur'an-ı Kerim var. Kimin yalan, kimin doğru söylediğini en açık şekilde ortaya koyan son peygambere indirilmiş olan son şeriat kitabı. Ama bu yalanları söyleyenler de diyorlar ki ne yazar yani Kur'an-ı Kerim'se? Biz insanlara söyleyeceğimizi söyleriz. Hadi sen aksini söyle de onları Allah'ın tarafına al bakalım alabilirsen. Bu insanların profesör titüllerinden, doçent titüllerine bakan bizim tertemiz insanımız, bu Allah'ın söylediklerine taban tabana ters iddiaların sahiplerine inanıyorlar. Söylüyorum ki hangi açıdan meseleye bakarsanız bakın her açıdan onların şeytanı temsil ettiklerini görüyorsunuz. Allah-u Teala'nın ister safhalar itibariyle durumuna bakın. 5 safhaya yürüyor insan saadetini. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşmak, 2. safha. Ruhu Allah'a ulaştırıp Allah'a teslim etmiş olmak, 3. safha. Fizik vücudu Allah'a ulaştırmadan, ahsen kılarak, muhsin standartları içinde, 4. safha ve 5. safhada kişinin en zor teslim olan nefsini de Allah'a teslim etmesi var. Bunların hepsi yok edilmiş. Ne ruhun Allah'a ulaşması kalmış, bir defa insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması filan öyle bir şey söz konusu değil. Herkesin ruhu ölümden sonra ulaşır diyorlar. Fizik vücudun Allah'a teslim olması diye bir şeyin hiçbir şekilde farkında bile değiller. Nefsin Allah'a teslimine gelince kafadan Allah böyle bir şey onların kitaplarında yazmıyor. Ve siz Allah'a teslim oldunuz mu diye sorduğumuzda biz diyorlar bugüne bugün İslam'ın 5 tane şartını yerine getiririz arkadaş diyorlar. Namaz kılarız, oruç tutarız, zekat veririz. Hacca da gittik çok şükür. Bir de ara sıra La ilahe illallah Muhammedun Resulullah da dedik mi tamamdır diyorlar. Biz Allah'a teslim olmuşuz ve doğru posta da cennete gireriz. İşte Allah Teala fizik vücudun Allah'a nasıl teslim olacağını şartlarını söylüyor. Daha birinci şartta bu insanlar yoklar. Birinci şart ne? O kişinin zahit olması. Yani o kişinin günün yarısından daha fazla her gün zikir yapmak mecburiyeti. Ancak böyle insanlar fizik vücutlarını Allah'a teslim etmiş olabilirler. Ve daha sonra daimi zikre ulaşanlar sadece nefslerini Allah'a teslim edebilirler. Üçüncü teslim.
Şimdi bırakınız sevgili izleyenler ve dinleyenler daimi zikre ulaşmayı. Bu insanlar zikir yapmıyorlar. Daimi zikre ulaşmayı bırakın, zikir yapmıyorlar. Bu insanlar zikri farzların arasından koparıp almışlar. Bugün size 32 farzdan bahsedilir. Bugün size 54 farzdan bahsedilir. Ama ne 54 farzın içinde, ne 32 farzın içinde zikir mevcut değildir. Allah Teala Müzemmil Suresinin 8. ayet-i kerimesi diyor ki وَذْكُرْ اِسْمِ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيلًا Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Ne diyor? Allah'ın ismiyle zikret. Peki Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesinde ne söylüyor Allah Teala? Diyor ki ya eyyühellezine aminu yeskürallâhe zikren kesirar. Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyen iman sahipleri Allah'ı öyle bir zikirle zikredin ki çok zikir olsun. Yani Allah'ı çok zikirle zikredin. Yani ne demek çok zikir? Zikir çok olacak. Günün yarısından çoğu olmalı ki zikrin çokluğu kesinleşsin. Yani bir insan her gün 12 saatten daha fazla zikir yapıyorsa ancak o kişi çok zikir yapan biridir. Ya Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesine ne diyorsunuz? Eskülallâhe kıyâmen kûûden ve alâ cunûbîn. Ayaktayken de, otururken de, yarışta yatarken de hep Allah'ı zikret diyor Allah Teala. Zikir farz, çok zikir farz, daimi zikir farz ve 32 farzın içinde de 54 farzın içinde de zikri arıyorsunuz. Elinizde mikroskop, zikir arıyorsunuz. Zikir yok. Farzların arasından zikri kaldırmışlar. Düşünebiliyor musunuz? İnsan tekamülünün temeli zikirdir. Zikir olmazsa nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Tabi tasfiye etmeniz de hiçbir şekilde mümkün olmaz. Nefsin tezkiyesi demek, nefsin kalbindeki afetlerin yarısından daha fazlasının yok olması, yerine ruhun hasretlerinin faziletler adıyla gelip yerleşmesi halidir. Tasfiye ise nefsinizin kalbindeki bütün afetlerin yok olması ve yerine ruhunuzun hasretlerinin bütün olarak nefsinizin kalbini tamamen işgal etmesidir. Öyleyse bunun insanlar tarafından artık bütünüyle unutulmuş olduğunu görüyorsunuz. Zikir mi diyorlar? Hayır, sizin söylediğiniz gibi diyorlar. Değil diyorlar. Zikir Allah'ı hatırlamaktır. Biz ara sıra Allah'ı hatırlarız. Ayrıca Kur'an-ı Kerim okumak da zikirdir. Zikir yaparız, Kur'an-ı Kerim okuruz. Ve Kur'an-ı Kerim'i kendi dizaynları içinde yoruma tabi tutuyorlar. Aslında gerçekten Kur'an-ı Kerim okumak da bir zikirdir. Ama Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim okumayı da, namaz kılmayı da, Allah'ı zikretmeyi de üçünü mukayese ediyor Ankebut suresinin 45. ayet kerimesinde. Diyor ki utlu uhiye ileyke minel kitabe ve ekumus salat inne salatı tenha anil fahşai vel münkeri vela zikrullahi ekber. Habibim, sana vahyettiğimiz o Kur'an-ı Kerim var ya, onu oku onlara, sahabeye oku ve anlat, tilavet et. Ve namaz kıl. Çünkü senin zamanın, namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Ama Allah'ı zikretmek bu ibadetlerin en büyüğüdür diyor Allah-u Teala. Öyleyse zikir diye bir olay var.
Bu fikir müessesesi insanı kurtuluşa ulaştıracak olan asıl unsurdur. Zikir yoksa nefs tezkiyesi yok. Nefsi emarenin tamamlaması, böylece ruhun birinci katı ulaşması yok. Nefsi levame ve ruhun ikinci katı ulaşması yok. Nefsi mülkime ve ruhun üçüncü katı ulaşması yok. Nefsi mutmainne, radiye, mardiye, tesliye, ruhun dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlara ulaşması söz konusu değil. Zikir yoksa bunların hiçbirisi yok. Oysa ki nefsimiz Allah-u Teala'ya yemin vermiş tezkiye olacak diye, ruhumuz Allah'a misak vermiş, ruhumuz ölmeden evvel Allah'a ulaşacak diye ve fizik vücudumuz Allah'a ahd vermiş, şeytanı kullanmaktan kurtulup Allah'a kul olacak diye. Eğer zikir yoksa bu yeminlerin hiçbirisinin yerine gelmesi mümkün değildir. Öyleyse bir işlem var. Allah-u Teala'nın izninde insanların Kur'an'dan nasiplerini alması. Kur'an-ı Kerim'de sevgili dinleyenler ve izleyenler bir tabir var. Ulul elbab. Elbab kelimesi lüb kelimesinin çoğulu çiftliğe değildir. Ulul de sahipleri demek. Ulul elbab lüblerin sahipleri manasına giriyor. Lübün ne olduysa onlar tarafından şekle bağlanmış. Lüb, akıl manasına gelen bir kelime olduğu için ulul elbab akılların sahipleri oluyor. Ve bize diyorlar ki biz ulul elbab denen Kur'an-ı Kerim'de nerede ulul elbab geçiyorsa o biziz diyorlar. Her söyledikleri Kur'an-ı Kerim'e der. Niçin diyoruz siz ulul elbapsınız? Çünkü diyorlar biz Kur'an-ı Kerim okuruz. Yani zikrederiz. Allah-u Teala diyor ki otururken de, ayaktayken de, yatarken de Allah'ı zikredin. Yani 24 saat siz Kur'an-ı Kerim okuyabilir misiniz? Okuyamayız ama diyorlar 24 saat okumaya gerek yok ki arasını okursun. Böylece ulul elbap olursun. Allah Teala sevgili izleyenler ve dinleyenler ulul elbabın tarifini veriyor Kur'an-ı Kerim'de. Li ulul elbab yeşkurallaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim. O ulul elbab kullarımız var ya, onlar için Allah'ı ayaktayken de, otururken de, yer üstü yatarken de hep zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Öyleyse daimi zikrin sahiplerinden bahsediyor Allah Teala. Bütün Kur'an'daki kavramların sahibi olduğunu iddia edenler de diyorlar ki biz Kur'an-ı Kerim okumak bir zikirdir. Kur'an-ı Kerim'i okuruz, sık sık okuruz. Bazen ayakta okuruz, bazen otururken okuruz, bazen de yatarak okuruz. Öyleyse biz ulul-elbabımız. Bir kere akıllı olmadığımızı kimse iddia edemez diyorlar. Elhak adamlar profesör olmuşlar. Hiç kimse akılsız olduğunu iddia edemez gerçekten. Ama işte oradan sonrasında Allah-u Teala'nın ilmiyle onların ilmine ayrılıyor. Bu yüzden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor faydasız ilimden Allah'a sığınırım. İşte zamanımızda din ilmiyle meşgul olan insanlar artık ilimsizliği ilim zannediyorlar. Ve Allah'ın bütün güzelliklerinin unutulduğu bir dünyada sadece onların söylediklerine inanan insanları cehenneme ulaştırmakla, kendilerini de cehenneme hazırlamakla meşguller. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah neyi söylemişse
bu insanları dinleyin ve görün ki bunlar hepsinin tamamen tersini iddia etmektedirler. Her açıdan Allah'ın dostu çizgisi altında birçokları farkına bile varmadan Allah'ın düşmanı fonksiyonuna dair diyorlar. Ve kime hangi açıdan din öğretmişlerse öğrettiklerinin hepsi adım adım onlarla beraber cehenneme gitmeye mahkum. Başka hiçbir alternatifleri yok. Her şeyin sahibi zannediyorlar kendileri. Söylediğimiz gibi biz diyorlar ulu'l-elbabız. Oysa ki daimi zikrin sahibi falan değiller. Zaten hiç zikir yapmıyorlar. Bırakınız ara sıra zikretmeyi ki ulu'l-elbab olmak daimi zikir yapmak demektir. Bırakınız daimi zikri, hiç zikir yapmıyor adamlar. Ve daimi zikrin sahibi olan ulu'l-elbab yerine de kendilerini rahat rahat yerleştiriyorlar. Kur'an-ı Kerim hangi açıdan bir sonuç koymuşsa ortaya, onun tam tersini onlarda bulabilirsiniz. Öyleyse bir tarafta şeytan var sevgili izleyenler ve dinleyenler. 14 asırda Allah'ın bütün söylediklerini insanları unutturmuş, yetmez. Onların terslerini kabul ettirmiş insanlara. İnsanlar öyle bir hale gelmişler ki Allah neyi söylemişse onun tersinin doğru olduğunu zannediyorlar. Belki şeytan insanlar için gerçekten Allah'a ulaştırıcı bir kılavuz olabilir. Gerçekten nasıl olabilir? Ne söylüyorsa tersini yaptığınız takdirde tamamdır. Vaktiyle bir gazeteci zamanımızda birçok şeyler yazmıştı da biz de tutuklanmıştık. Sonra beraat ettik. Ve beraattan sonra artık herkes bizi tanıyordu. Gittiğimiz yerlerde bize aynen şöyle diyorlardı. O gazete senden bu şekilde bahsediyorsa sen muhakkak Allah'ın dostusun. Ne diyoruz? Şeytan ne söylüyorsa tersini yaparsınız. Şeytan böyle size Allah'a ulaştırıcı bir rehberlik yapar. İşte bir takım gazeteler de şeytanın yaptığını yaparlar. Mesela bu gazete falan yıkılıyorsa o tamamdır, Allah'ın dostudur muhabbet. Bunlar birer hüküm sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah ile en güzeli yaşamak var mı? 14 asırada sahabe yaşadı. Kur'an-ı Kerim hamdolsun ki 14 asır evvel nasıl yazılmışsa aynı şekilde duruyor. Bu sebeple elimizde kainattaki en sağlam ispat vasıtası var. Ve bu Kur'an-ı Kerim bizim zamanımızdaki bu din adamlarının söyledikleriyle her safhada ve her sahada ters düşüyor. Ve onlar da Kur'an-ı Kerim'i bir tarafa bırakıp hep bu emani kitapların kendilerine öğrettiği Kur'an'a söylediğimiz gibi her açıdan ters düşen şeyleri insanlara öğretmekle meşguller. Öyleyse daha çok konular var. Her bir konu şeytanın bir öğretisi ve Kur'an-ı Kerim onların söylediğini tamamen her açıdan tamamen tersini söylüyor. Öyleyse eskiler demişler ki hocanın dediğini yap da yaptığını yapma. Ama zamanımızda artık öyle değil.
Hoca ne söylüyorsa onun tersini yap gibi bir sonuçla karşı karşıyayız. Her şeyi zamanadan çıkarmışlar. İnsanları cehenneme ulaştırmak için bütün yolları hazırlamışlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, her safhada insanların cehenneme götürüldüğünü, bölük bölük cehenneme götürüldüğünü görüyoruz sadece. Ve bunlara mani olmak bizim vazifemiz. 3-4 sene sonra söylediklerinin hepsinin aksini biz şimdiye kadar yüzlerce ispat ettik ama bu yüzlerce defa ispat büyük insan kitlelerine henüz ulaşmadı. Onlar henüz bizi anlamak konusunda bir gayretin sahibi değiller. Ama kitaplar yazıldı, kasetler verildi yüzlerce. Yani hangi tarihte onların yazıldıkları belli. Bu önümüzdeki yıllarda her şey adım adım kullanacak. Öyleyse hepimizin Allah'ın nuru yolunda, Allah'ın doğrularını takip ederek cennet saadetine ve dünya saadetine ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat. Evet. Fatiha ve salavat. Allahümme salli ala Muhammedin izzübillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde Allah-u Teala bir araya getirdi. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hamd ederiz, şükrederiz Yüce Rabbimize ki bir defa daha beraberiz. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere, bir defa daha ondan bahsetmenin güzelliğini yaşamak üzere beraberiz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, herkes bu sohbetten eşit miktarda zevk alamaz. Herkesin iç dünyası, yapısı, strüktürü onun alabileceği zevkleri tayin eder, çizer. Allah'ın sohbetinden en çok Allah'a en yakın olanlar zevk alır. Ve zevk adım adım az olur sevgili izleyenler ve dinleyenler. Kişi Allah'a karşı daha az, daha az, daha az ilgi duymuyorsa

olmak söz konusudur. Öyleyse hepiniz için söz konusu olan şey saadeti yaşamaktır. Mutluluğu yaşamaktır. Ve ne kadar istekliyseniz o kadar yaşayabilirsiniz. İşte bu isteğin hudutlarını çizen şey iştiyaktır. Allah yolunda hizmet etme eğilimi, daha doğru bir ifadeyle aşkı. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'ı seviyor musunuz? Eğer seviyorsanız Allah için hizmet etmek sizin için çekici, atraktif bir konu olacaktır. Siz isteyeceksiniz hizmet etmeyi. Siz hizmet etmek için can atacaksınız. Veya hiç öyle olmayacaktır. Allah'a hizmet etmek size güç gelecektir. Dünya işlerinden ona vakit ayıramayacaksınız. Onun yolunda hizmet etmenin o büyük zevkini, o muhteşem zevkini hiç yaşayamayacaksınız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu sıfırdan sonsuza kadar ulaşan zevk ayrımında neredesiniz? Kendinize dikkatle bakın. İşgal ettiğiniz yer bu sonsuzluk merdiveninin neresi? Kendi kendinize sorun. Ben Allah için hizmet etmek istiyor muyum? Ben Allah için hizmet ettiğim zaman bundan zevk alıyor muyum? Yoksa bana bu hizmet zorla mı yaptırılıyor? Ben istemediğim halde hizmet etmek mecburiyetinde mi kalıyorum? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hepsi mümkün, hepsi geçerli. Sizin için bir muhteva ya mutluluğu içerir ya da mutsuzluğu, sevgili izleyenler ve dinleyenler. Platformda bir yerdesiniz. İşgal ettiğiniz bir yer var. Oraya bakın. İçinizden çıkın. Kendinize adil bir hakim gibi bakın. Hakkınızda karar verin. Neredesiniz? Allah yolunda hizmet, başka insanlara yardım. Onları mutlu etmek hususundaki gayretleriniz var mı? Yoksa onlar size yanlış davranıyorlar diye siz de onları aynı şekilde mi mukabele ediyorsunuz? Burada bir yol ayrımı var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın hepinizden istediği şey, başkaları size nasıl davranırsa davransın, sizin onlardan yana olmanız. Asla kendinizden yana değil, sevgili izleyenler ve dinleyenler. İnsanlar hakkında hüküm verip de insanları bir başka grubun müntesipleri gibi görmek, yanlış bir seçim değil, sadece yanlış bir oyalanmadır bu dünya üzerinde. Boş bir gayretin sahibi kılar sizi.

Hep yürürsünüz, yürüdüğünüzü zannedersiniz ama aynı yerde kalırsınız. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki insanlara dikkatle bakın ki hiçbirisi sevmediğiniz insanlar olmasın. Onları sevmeye çalışın. Gayret edin. Allah'tan yardım isteyin. Eğer yanlış davranışları varsa onları kızmakla, onlara hadlerini bildirmekle bir yere varamazsınız. Onları seveceksiniz. Onlara en güzelini davranış biçimi olarak sergileyeceksiniz.

Sevgili izleyenler ve dinleyenler, insanların hatalarını tespit etmek, onların yüzlerine vurmak davranışlarınıza etrafınızdaki insanları küçültmeye çalışmak size hiçbir zaman bir şey kazandırmaz. Hep kaybedersiniz. Belki nefsinizi öyle bir üstünlük davasında tatmin edersiniz. Şeytanı da. Ama ruhunuzu tatmin edemezsiniz. Hiçbiriniz başka insanlara hadlerini bildirmek üzere yaratılmadınız. Hepiniz birbirinize yardım ederek toplum halinde zirveye ulaşmak için, güzellikler zirvesine ulaşmak için, mutluluk zirvesine ulaşmak için yaratıldınız. Eğer insanlar sosyal mahluklarsa, yani başka insanlarla birlikte yaşamak mecburiyetindelerse, o zaman başka insanların da aynen sizin kadar hak sahibi olduğunu düşünün. Şu veya bu şekilde başkasına kırıldınız diye onu sakın küçültmeye çalışmayın. Başka insanların nazarında davranışlarınızla itici olmayın, kırıcı olmayın. İnsanlara hatlarını bildirenler olmayın. Onları sevmeye çalışın. Sevdikçe sevilirsiniz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, korkulan bir insan mı olmak istiyorsunuz? Yoksa sevilen bir insan mı olmak istiyorsunuz? Allah'a bakın. O sevilen Allah olmak istiyor. Çünkü seven sevdiğine koşar. Allah korkulan bir Allah olmak istemiyor. Çünkü korkan korktuğundan kaçar. Oysa ki Allah'ın daveti, hepinize çağrısı kendi zatınıdır. Hepinizin ruhu size birincil emanet olarak verilmiştir. Siz hayattayken o emanetin gerçek sahibine geri döndürmeniz için. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, öyleyse böyle bir davada hepiniz için aynı şey söz konusu. Ruhunuzu sevdiğinize, aşık olduğunuza, hayranlık duyduğunuza, yani Allah'a geri döndürmek mecburiyetindesiniz. Bu geri dönüş bir yükseliştir. 7 tane gök katında, bütün bu yıldızların ötesinde 1. gök katı başlar. 7 tane gök katında ruhunuzu Allah'a doğru yükseltip sonunda Allah'a ulaştırmak. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala'dan size sevgi bir çağlayan gibi gelir. Sonsuz debili, saniyede sonsuz su aktan bir çağlayan gibi gelir. Neyle hudutludur? Sizin ona karşı duyacağınız sevgiyle. Sizin Allah'a karşı duyacağınız sevginin kim bilir kaç yüz katını, kaç bin katını, kaç yüz bin katını Allah size sevgi olarak gönderir. Allah'ı hiç sevmeyeni de, Allah'tan nefret edeni de
Sever A. Ama sevgisi bir alt hududu içerir o zaman. O alt hududun, sevgi hududunun hiçbir zaman dışına çıkmaz Allah-u Teala sevgini izleyenler ve dinleyenler. Sevmediği insanı yaratmaz. En az sevdiğinden en çok sevdiğine doğru bir spektrum Allah için bütün çağlar boyunca hep geçerli olmuştur. O sizleri sever. Siz onu az sevseniz de sever. Çok sevseniz de sever. Hiç sevmeseniz de sever. Ondan nefret etseniz de sever. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, birçok insan yaptığı hataların farkında bile olmaksızın hep Allah'a çatar. Beni niye yarattın der. Ben mutsuzum der. Bilmez ki mutsuzluğun arkasında Allah yok. Mutsuzluğun arkasında sadece o kişinin kendisi var sevgili kardeşlerim. Öyleyse toplum içindeki yerinize dikkatle bakın. Sizi seviyorlar mı? Sizden korkuyorlar mı? Acaba neredesiniz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Başkalarına karşı nasıl davranıyorsunuz? Onları kıracak davranışlar mı? Küçük gören davranışlar mı? Üstünlüğünüzü ispat etme konusundaki gayretleriniz mi? Yoksa onlardan yana olmak mı? Sevmek mi? Yüceltmeye çalışmak mı? Her zaman iki türlü davranış sahibi olabilirsiniz. Küçültmeye çalışan insanlardan olabilirsiniz. Yüceltmeye çalışan insanlardan olabilirsiniz. Unutmayın sevgili izleyenler ve dinleyenler, hiç kimse hatasız olamaz. Eğer siz başkalarına haddini bildiren birisi standartlarında iseniz, o zaman sevgili izleyenler ve dinleyenler, acaba en büyük hatayı siz yapmıyor musunuz? Kendinizi yolun neresinde zannederseniz zannedin. Aslında tutum ve davranış sevgili izleyenler ve dinleyenler, başkalarından korkuyu, başkalarından nefreti çekecek davranış biçimleri hiçbir zaman olmamalı. İnsanları sevmeyi öğrenmek mecburiyetindesiniz. Orijininiz ne olursa olsun, Allah'ın yolunda bunu öğrenmek mecburiyetindesiniz. İnsanlar ve siz, unutmayın sevgili izleyenler ve dinleyenler, her biriniz şu toplumun içinde dişlilerden birisisiniz. Mutlaka başka dişlilerle birlikte çalışmak mecburiyetindesiniz. Nasıl bir makinenin içindeki yüzlerce dişli birbiriyle irtibatlı olarak biri dönerken ötekini de döndürürse, isteseniz de istemeseniz de toplumunuzun bir parçasısınız. Öyleyse insanlara bakış açınız sevecen olsun. Onları sevin sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hissettirin sevdiğinizi. Onları kucaklayın. Onlarla meşgul olun. Onların da sizi sevmesini böylece temin edin. Varsa insanlar yanlışlık yapsınlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, eğer kendinizi
yanlışları düzeltmekle vazifeli sayıyorsanız, düzeltmenin metotları vardır. Kırıcı olmamak mecburiyetindesiniz. Ama olabilirsiniz de, olabilirseniz, öyle olduğunuz takdirde yanlış davranışlarda bulunduğunuz insanlar kaybetmezler. Siz kaybedersiniz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerinizdeki yeriniz, başka insanlarla olan ilişkilerinizdekine aynı paraleldedir. Başka insanlar tarafından seviliyorsanız, Allah tarafından da sevilirsiniz. Başka insanları üzüyorsanız, davranış biçimleriniz negatifse, Allah Teala'nın size karşı sevgisi de aynı standartlarda olacaktır. Sevin ki sevilesiniz. En güzel davranışları sergileyin ki en güzel davranışlara muhatap olasınız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, derece derece bütün insanlar birbirlerine en kötü davranışlardan en iyi davranışlara kadar bütün davranış biçimlerini sergileyeceklerdir. Her insan, insan basamaklarından bir noktadadır. O nokta en kötü olabilir, o nokta en iyi olabilir, o nokta bu iki noktanın arasında herhangi bir yer olabilir. Ama şunu bilmenizi istiyorum. Her zaman yerinizi değiştirip daha üstün bir noktada, Allah ile ilişkileriniz açısından daha üstün bir noktada demek istiyorum, olabilirsiniz. İşte burada sevgili izleyenler, burada çok önemli bir olgu var. Size göre en üstün olmak, Allah'a göre en üstün olmakla aynı ise kazananlardan olursunuz. Allah'a göre en üstün olmak, en çok insana hizmet götürmek, herkesin mutluluğu için çalışmak, Allah'ın size verdiği her şeyi başkalarının mutluluğu için kullanmak, bu asıldır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın size verdiklerini başkalarına hizmet etmek için değil de başkalarına sözlerinizle, davranışlarınızla hatlerini bildirmek için kullanıyorsanız, yine de bir hata yakalarsanız, o hatayı hemen kullanmak yoluna gidiyorsanız veya özellikle hata arıyorsanız, o hataları insanlara bildirerek üstünlüğünüzü kanıtlamayı düşünüyorsanız, yanlış bir yoldasınız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyle yapmayın sakın. Yanlışını gördüğünüz kardeşinizi o konuda yüceltmeye çalışın. Hepiniz bir cemaatin, bir toplumun mensuplarısınız.
Herkes hata yapabilir. Başka birisi bir hata yaptı diye onun hatası konusunda onu ezmek değil göreviniz. Hatasını düzeltmek konusunda ona yardımcı olmak. Eğer başkalarının hatalarını üstünlüğünüzün bir kanıtı olarak kullanmak istiyorsanız bunu yapabilirsiniz tabii. Ama yaptığınız zaman nefsinizin emrinde olmuyor musunuz? Şeytanın tutsağı, şeytanın kölesi olmuyor musunuz o sırada? Ve küçülmüyor musunuz? Allah'ın gözünde sevgili izleyenler ve dinleyenler. Oysa ki her davranışınızı Allah'ın gözünde yücelmek için yapmalısınız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ne söylersek söylediğimiz şeyin ötesinde şeytan sizlere mutlaka yanlışlıklar yaptırmaya çalışacaktır. Manayı onun yönünde değil, Allah'ın yönünde değerlendirin. O istikamette başka insanlara hayır ulaştırmaya çalışın. Kardeşlerimiz soruyorlar. Kardeşlerimiz hata yaptığı zaman söylemeyecek miyiz? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, iki ayrı davranış biçimi nefslerinizin her an size hakim olmasını oluşturabilir. O zaman güzeli yapıyorum derken çirkinli yapmış olursunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Doğru bir davranış biçim yerine yanlış bir davranış biçimi sergilersiniz. Hatayı söylemenin gayesini lütfen yerli yerine oturtun. Kardeşlerinizden hata yapanlar olduğu zaman ki her zaman olacaktır. Hangi seviyede olursa olsun olacaktır. Bu konuda hedefiniz o kardeşinizi yüceltmek olmalıdır. Onun hatasını onun ortağı hakaret eder bir biçimde söylemek, sen bilmiyorsun demek veya bunu söylemeden ama davranışınızla onu o yanlışı sebebiyle ezmek doğru bir şey olabilir mi sevgili izleyenler ve dinleyenler? O zaman Allah'ın size öğrettiklerini siz başkalarını üzmek için, huzursuz etmek için kullanmış olmuyor musunuz? Ve bunu yaptığınız zaman ne kazanabileceğinizi zannediyorsunuz. Sadece kaybediyorsunuz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hani biz başkalarından yana olacaktık? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bulunduğunuz çevrede sakın iki tane grup oluşturmayın. Mutlaka bu gruplardan birine tabi olup da diğer grupla çatışmayın. Bu baştan aşağı yanlış bir davranıştır.
sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah yolunda hizmet etmek isteyenlere yardımcı olun. Onların daha güzel hizmet etmesini sağlamaya çalışın. Hepiniz, ama hepiniz diğerlerine, sizin dışınızdaki herkese yardım edebilirsiniz. İnsanlar hakkında hüküm vermeye çalışmayın. Onların bilmedikleri şeyleri bildiğinizi ispat ederek onları küçültmeye çalışmayın. Bildiğiniz şeyleri bilmekte devam edin. Ama o bildiklerinizle başkalarını yaralamak değil, üstünlüğünüzü ispat etmek değil, bildiklerinizle başkalarını da onların sizi sevmesini temin ederek bilgi sahibi edin. İnsanlar hakkında hüküm vermeyin. Hükmün sahibi siz değilsiniz. Hükmün sahibi Allah'tır. Hepinizin görevi birbirinize yardım etmektir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, dikkat edin. Hangi toplumda bir takım insanlar başkalarından üstün olduklarını ispata çalışıyorlarsa, ki her toplumda ne yazık ki bütün toplumlarımızda bu hastalık var. Orada bizim söylediklerimiz hiç dikkate alınmıyor demektir sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bir anlattıklarımıza bakın, bir de davranışlarımıza bakın. Sormayacak mıyız size sevgili izleyenler ve dinleyenler? Ne zaman ders alacaksınız? Ne zaman en güzel için çalışmaya başlayacaksınız? Ne zaman nefsinizin bu kara tarafını yok etmeye çalışacaksınız? Hayır sevgili izleyenler ve dinleyenler, arkadaşlarınız sizin için sevginin dışında bir şey duymamalı. Hepinizin birbirinizi sevmesini Allah Teala emrediyor. Sevgiyi azaltan şey şeytanın nefsinizde olan öğütleridir. Nefsiniz ve şeytan, nefsinizin afetleri ve şeytan her zaman işbirliği halindedir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, ne zaman etrafınızdaki insanlardan birini kıracak bir davranış biçimi sergiliyorsanız, bunun arkasında sizin üstünlük taslamanız vardır. Kardeşlerimize yaptıkları hataları söylediğimiz zaman, bu kardeşlerimiz bir süre doğru bir davranış biçimi sergilemeye başlıyorlar. Sevecen insanlar oluyorlar. Etraflarında hakimiyet kurmak konusundaki arzularına bir süre set çekiyorlar. Ama şeytan boş durmuyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bir süre sonra her şeyin
tekrar başlangıç noktasına geri döndüğünü esefle müşahede ediyorum. Kardeşlerimiz bir süre sonra aynı yanlışlara tekrar başlıyorlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, insan tabiatı yozlaşmaya dönüktür. Şu neslerinizin hükmetme arzusuna son verin sevgili kardeşlerim. Başka insanları Allah-u Teala kontrolünüz altında tutmanız için bir emir vermedi size. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, her zaman bir hususu görüyorum. Hangi toplumda, hangi grupta Allah bir ulul emr tayin etmişse, kendilerini o ulul emirden daha yetkili zannedenlerin var olduğunu görüyorum. Ve davranışların arkasında başkalarını kullanmak da söz konusu oluyor. Bu konuda ikaz ettiğimiz zaman kardeşlerimizi, onlardan pozitif cevaplar alıyoruz. Ve bir süre her şey düzeliyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ama bir süre sonra yozlaşmanın yeniden devreye girdiğini görüyorum. Öyleyse davranışlarınız neden öyle diye biraz düşünün sevgili izleyenler ve dinleyenler. Eğer başka insanlara hizmet etmek açısından siz üstün olsaydınız, Allah-u Teala'nın indinde o sizi ulul emr olarak seçecekti. Ama seçmemişse siz kendinizi tayin olundan daha üstün görseniz de bu Allah'ın dininde bir şey ifade etmez. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, dizaynı ona göre yapın. Nefsiniz, sevgili izleyenler ve dinleyenler, hepiniz için söylüyorum bunu. Nefsiniz her zaman size yanlışı yaptırır. Ona ve şeytana imkan tanımayın. Sizi iblisin kullanmasına, nefsinizi vasıta ederek size yanlış şeyler yaptırmasına müsaade etmeyin. Asıl mücadele kendi içinizde olacaktır. Hepiniz birbirinize yardımcı olacaksınız. Nasıl ulul emr mevkiinde olan kardeşlerimiz nefsleriyle davrandıkları zaman yavaş yavaş o vazifeyi kötüye kullanmaya başlamış oluyorlarsa, bir süre sonra şu veya bu şekilde görev onlardan alınıyorsa, hepiniz için aynı şey söz konusudur. Ulul emr mevkiinde olanlar sakın
Allah'ın emirlerinin dışında insanlara bir şeyler yaptırmaya çalışmayın. Nefsinizin zebunu olmayın. Nefsinizin emrinde olmayın. Siz orada Allah'ın emirlerini insanlara yaptırmak üzere bulunuyorsunuz. Nefsinizin taleplerini değil. Öyleyse bütün insanlar için en güzele dönün. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynı hepiniz için ibretle söylemek istiyorum. Çok insanlar denendi. Çok insanlar bu istikamette güzellikleri sergilediler. Sonra nasıl oluyor anlamıyorum sevgili izleyenler ve dinleyenler. Değişiyor insanlar. Nefisler devreye giriyor. Ve o nefislerin dizaynına dikkatle bakın. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, şeytanın sizi kullanmaya çalışmaktan vazgeçeceğini zannediyorsanız büyük bir yanılgının içindesiniz demektir. Daimi zikre ulaşmadan evvel şeytan sizden asla vazgeçmez. O noktadayken de gene size yanlış şeyler yaptırmak için çalışır. Ama görür ki onu, o zaman onu başarması mümkün değildir. Şimdi hepinize soruyorum. Ne olur? İki taraf olmasanız, sadece bir taraf olsanız, hepiniz birbirine yardımcı olsa ve hepiniz birbirinizi yüceltmeye çalışsanız, hepiniz birbirinizin yardımcısı olsanız, Allah yolunda en güzele ulaşmak için çalışsanız sevgili izleyenler ve dinleyenler, daha güzel ne olabilir ki? Biz insanlar cemaat halinde toplum olarak yaşamak mecburiyetinde olan sosyal varlıklarız. Madem ki beraber olacağız, madem ki herkesin birbirine ihtiyacı var, o zaman neden başkalarına hizmet ederek yücelmek değil de başkalarını destekleyerek küçülmek? Neden aklanmak değil, nurlanmak değil de kararmak sevgili izleyenler ve dinleyenler? Hiç düşündünüz mü? Neden? Nefsinize yenildiğiniz an bir başkasının kalbini kırdınız demektir. Evvela kendinize yazık etmiyor musunuz? Her yaptığınızın yanlışın bedeli size iki kat ödetilir. Allah Teala tarafından ve ruhunuz tarafından. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, mezara girdiğiniz zaman üçüncü defa ödetilecektir manevi azap olarak. Cennete gitmeniz halinde üç defa azap olunursunuz her yaptığınız yanlıştan. Ve eğer kendinizi yozlaşmaya terk ederseniz, aldırmazsanız şeytanın üzerinizdeki hakimiyetine, her geçen gün sultasını büyütmeye çalıştığını göreceksiniz.
Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, buradan her şey öylesine güzel görünüyor ki bazı kardeşlerimizin söylediklerimizi hala anlayamaması, insanları sevememesi, onlara dostluk kucağını açamaması, yanlış bir dürbünle olaylara baktığını göstermiyor mu? Öyleyse sevgili kardeşlerim, hepiniz birbirinize yardımla yüceleceksiniz. Başka insanları değersiz görmeyin. Onların da Allah'ın katında bir güzel tarafları, Allah'ın onları seveceği, daha güzele ulaştıracağı bir dayanakları, bir bazları mutlaka vardır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, herkesi sevin. Herkesle ilgilenin. Onlara Allah'ın güzelliklerini anlatmaya çalışın. Nefsinizin ters davranışlarıyla insanları ve özellikle kendinizi üzmeyin. En çok siz üzülürsünüz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala hiçbir şeyinize seyirci kalmayacaktır. Her olayın arkasından Allah Teala'nın etkisi size ulaşacaktır. Her davranışınız için Allah Teala'dan ve ruhunuzdan mutlaka size bir şeyler ulaşır. Eğer bir davranışınız bir başkasının kalbini kırıyorsa, onun arkasından Allah Teala size azap verecektir. Ruhunuzda, nefsinize azap verecektir. Her hatanın karşılığını iki defa ödersiniz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ders almazsanız hayatınız hep mutsuzlukla, hep sevgisizlikle, hep insanları üzmekle geçecek. Ama asıl siz üzüleceksiniz sevgili izleyenler ve dinleyenler. İki grup oluşturmayın. Birbirinin karşısında olan insanlar olmayın. Bir tek grup olun. Herkesin birbirini sevdiği, saydığı, birbirine yardımcı olduğu, üstünlük taslamadığı, Allah yolunda hizmet eden sevgili insanlar olun. Allah'ı sevin ki İnsanları da sevesiniz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, her davranışınız aslında Allah'a karşı duyduğunuz hissin bir sergilemesidir. Ben Allah'ı severim ama insanlara yine ters davranırım diye düşünebilirsiniz. Ama bu doğru olamaz. Öyleyse sizler için sevgili izleyenler ve dinleyenler, başka insanları sevmek, sevecenlik, bu sevgiyi yaşamak
onların üzülmelerine üzülmek, o üzüntülerini yok etmek istikametinde bir gayretin sahibi olmak dururken neden insanların kalbini kırasınız? Doğrusu hangisi sevgili izleyenler ve dinleyenler? Düşünün, bana değil kendi kendinize cevap verin, hangisi doğru? Bizim yıllardan beri sizlere öğrettiğimiz şeyler hemen suya yazılan yazılar gibi kaybolacak mı? Böyle mi olacak sevgili kardeşlerim? Birbirinizle en iyi ilişkilerin içine ne zaman gireceksiniz? Bu bir fedakarlık yarışıdır. Hanginiz bu yarışta bütün fedakarlıklar hayrı ifade ettiğine göre, hayırlarda yapılan bu yarışta hanginiz öne geçeceksiniz? Hanginiz sabikun olacaksınız? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'de sabikun daimi zikrin sahipleri olarak görünüyor. Ama sabikun her kademede vardır. Ne zaman başka insanlara haddini bildirmekten vazgeçerseniz, kör nefsinizin ben üstünüm, ben üstünüm, ben üstünüm ispatına karşı çıkabilirseniz, başka insanlara ne kadar huzur verebilirseniz o kadar sabikun olursunuz. Kur'an-ı Kerim insanları 28 basamakta topluyor. Ama 26, 27 ve 28. basamakların dışında da müsabaka vardır. Hayırlarda yapılan müsabaka. Ne zaman kendinizi başkalarına hizmet yarışında görmeye çalışacaksınız? İşte bu çalışma sizi mutlaka bir gün orada kılacak. Başkalarına hizmette, yani sabikun olmakta. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sabikun olmanın boyutları acaba anlaşılabildi mi? Daimi zikirde olanlar neden sabikundur? Hayırlarda yarışıp en üstün gelenlerdir. Çünkü onların neslerinde afetler yok. Afetler olmadığı için hiçbir zaman kendilerinden yana değillerdir. Başkaları için yaşarlar. Öyleyse siz içinde bulunduğunuz devrede kendi kendinize hesaba çekin. Ne kadar başkaları içinsiniz? Ve gösterge 100 üzerinden dağıtımını hemen yapar. Ne kadar kendinizden yanaysanız o kadar başkalarından yana değilsiniz. Ne kadar kendinizden yanaysanız o kadar şeytandan yanasınız. Ne kadar kendinizden yanaysanız o kadar Allah'tan yana değilsiniz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, öyleyse sabitin olmak her kademede mümkün ve geçerlidir. Her kademenin kendisine göre sabikun olanları olacaktır. Hepiniz kendi kulvarınızda yarışa eşit şartlarla girdiniz. İspat edin kendinize sabikun olduğunuzu. Başka insanlar için yaşamaya başlayarak, sevgili izleyenler ve dinleyenler, nesler nasıl varlıklardır ki? Biraz
fırsat sahibi oldukları zaman hemen başkalarının üzerinde hegemonya kurmaya kalkıyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizayndan vazgeçmelisiniz. En güzele ulaşmakla vazifelisiniz. Bu ise başkalarından yana olmaktan geçer. Bunun manası Allah için olmaktır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hepiniz en güzele layıksınız. Her olayın arkasından kendinizi muhakeme edin. İçinizden çıkın. Tarafsız bir hakim olarak kendinize bakın. Son olayda ne yaptınız? Bir başka insanın kalbini kazanmayı mı başardınız? Yoksa o kişinin kalbini mi kırdınız? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, öyleyse en güzele dönük olmalısınız. Her şeyi en güzel standartlarda gerçekleştirebilmelisiniz. Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle görünüyor? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, ne diyorsunuz? Siz de bunu söyleyebilecek misiniz? Öyleyse hepiniz için en güzel olan bir şeyler her an vardır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, her an büyük fırsatların içindesiniz. Her an başka insanlarla berabersiniz. Her an onlarla konuştuğunuz zaman ne olur? Onları değerli kılacak davranışlarda bulunsanız. Onlar böyle yaptığınız zaman daha çok gayret etmek gereğini duyacaklardır. Daha çok Allah yolunda hizmet etmek gereğini duyacaklardır. Ve her yaptıkları hizmetle mutlulukları artacaktır. Eğer bir toplum olarak biz Mir Vakfı'nın mensupları her zaman kardeşlerimize onların ihtiyaç duydukları istikamette yardımcı olabilirsek, Allah yolundaki görevimizi o kadar yapmış oluruz. Sakın bir hizmet yaptığınız zaman üstünlük taslamayın sevgili izleyenler ve dinleyenler. Muhakkak ki el elden üstündür. Siz falanca şeyi başkalarından çok üstün olarak yapabilirsiniz. Allah Teala sizi o yapıyla yaratmıştır. Ama sakın böyle bir şey için gurur duymayın. Böyle bir şeyin sahibisiniz diye, falanca sahada başkalarından üstünsünüz diye, sakın nefsiniz sizi başkalarına üstünlük taslayacak bir davranış biçiminin içine itmesin. Bu sizi Allah karşısında sadece küçültür. Unutmayın. Hangi konuda, hangi kabiliyetiniz olursa olsun, o kabiliyeti siz kazanmadınız. Allah sizi öyle yarattı. Başkalarında neden aynı kabiliyet yok diye düşündüğünüz zaman doğruya varacaksınız. Çünkü o kabiliyeti Allah size vermiş. Başkalarına başka kabiliyetler vermiş. Öyleyse siz, size verileni başkalarının hayrında kullanın. Onlara öğretin. Onlar bütün güzelliklerin sahibi olsunlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hepinize sesleniyorum buradan.
Birbiriniz için çalışın. Birbirinizi küçültmeye, yanlışlarını bulmaya, birbirinizle çatışmaya değil, hepinizi birbirinizi sevmeye, birbirinize yardımcı olmaya ve Allah yolunda bütün güzellikleri yaşamaya çağırıyorum. Bu çağrıya kimler, nasıl cevap verirler davranışlarıyla hemen ortaya çıkar sevgili izleyenler ve dinleyenler. Şeytanın sesine değil, Allah'ın sesine kulak verin. Hem siz mutlu olun, hem de etrafınızdaki herkes mutlu olsun. Hepiniz etrafınızdaki herkesin mutluluğuna bir şeyler katmak için bir Allah'ın vasıtası olduğunuzu hiç unutmayın. Öyle davranın sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed'in. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Sırat-ı müstakim, sırat-ı nesine, ümmeti aleyhim dairem. Amin. Euzubillahimineşşeyim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükredelim ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde bir araya getirdi. Bir insan Allah Teala tarafından mutlu olsun diye yaratıldı. Herkes mutlu olmaya namzettir ve mutlu olmanın hakkının sahibidir. Ne var ki bu hakkı kullanmak kişiye özel bir durum gösterir. Yani insanoğlu eğer mutlu olmayı isterse mutlu olacaktır. İstemezse mutlu olmayacaktır. Tek başına istemek meselesi konuyu çözmesi için yeterli değil bir insan için. Mutlu olmanın tekniğini de öğrenmek mecburiyetinde. Allah-u Teala buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'de biz bu kitaba her şeyi koyduk, her şeyi yerleştirdik. Hiçbir şeyi bu kitabın dışında bırakmadık. Öyleyse ihtivaya baktığımız zaman her şey Kur'an-ı Kerim'in standartları içinde. Mutlu olmak, evet. Madem ki Allah-u Teala bütün kainatı insan için yarattı ve insanın emrine verdi, İnsandan başka yarattığı her şeyi insan için yarattı ve insanın emrine bıraktı. İnsanı da kendisi için yarattı. Öyleyse insandan başka hiçbir şeyi, hiçbir varlığı

olsa, uygulamazsa o zaman mutlu olmasıdır, mümkün değil. Düşünün bir kere, sizi yaratan Allah. Sizi o kadar çok seviyor ki sadece mutlu olmanızı istiyor. Ama siz istemezseniz mutlu olmayı, sizi mutlu etmez. Kanunları öyle koymuş. Yani her şey sizin dilemenize bağlı, yetmez. O hedefe ulaşmak için onun bedelini ödemenize bağlı. İşte mutluluk da üç ayrı cephede oluşur. İç aleminize dünya saadeti, dış aleminize dünya saadeti, Allah ile olan ilişkilerinizde dünya saadeti ve iki büyük safa gösterir. Dünya saadeti ve kıyametten sonra ulaşacağımız ahiret saadeti. Öyleyse biz son derece basit olan, çabucak elde edilen bir cennet saatinin standartlarını defalarca söyledik. Burada da kısaca söyleyelim. Kim şu dünyada yaşarken ruhunu Allah'a ulaştırırsa ve ona teslim ederse, fizik vücudunu şeytanı kovmaktan kurtarıp Allah'a kul ederse, nefsini tezkiye ederse, yani nefsinin kapkaranlık olan kalbinin içine 150'den daha fazla Allah'ın nurlarını doldurur da nurlara hakim duruma, hakim konuma geçirirse, işte o zaman o kişi cennet saatine mutlaka ulaşır. Zamanımızda bu olay 3-4 ayda tamamlanabilen bir özellik gösterir. Bunun daha ötesi bilemediğimiz 5-6 aydır. Normal standartlarda bu kadar süre herkesin bu hedefe ulaşması için yeterlidir. Şimdi geçelim dünya saadetine. Dünya saadetine ulaşmak seneleri gerektirir. 3-4 ayda mutluluğun yarısına ulaşan insanoğlu bundan sonra geçen devresinde tam mutluluğa ulaşmanın çetin bir iş olduğunu fark edecektir. Ve hiç kimse daimi zikre ulaşmadan sonsuz dünya saadetine de ulaşamaz. İşte acaba bir insan daimi zikre ulaşmadan da daimi zikirde olan birinin davranışlarının neticesine yaklaşabilir mi? Bu sualin cevabını beraberce arayacağız. Böyle bir şey mümkün olabilir mi? Mümkün olabilir. Hangi şartlar altında? İşte burada iradenizi kullanmak mecburiyetindesiniz. Allah'ın size ihsan ettiği aklınızı sizi mutlu edecek istikamette çalıştırmanız gerekli. Bunun için o hedefe ulaşmak için irademizi kullanmak mecbur etmişsiniz. İradenizin kullanılması sizin talebinize bağımlı olan bir meselesidir. Öyleyse davranış biçimlerinizde güzele ulaşmanız, bazı şartları yerine getirmenizle kesin şekilde ilişkilidir. Dikkatle bakın. Kim dünya saatine ulaşmış? Daimi zikre ulaşanlar. Neden ulaşmışlar? Çünkü nefslerindeki bütün afetleri yok etmişler. Ruhlarının bütün özelliklerini nefslerine taşımışlar. Ve böylece muhteşem bir tablo sergilemişler. Ruhlarının faziletleri, onların nefslerinin kalbine Allah'tan gelen ruhlar olarak, faziller olarak yerleşmiş. Ruhlarının bütün hasletlerinin sahibi olmuşlar. Nasıl olmuşlar? Daimi zikrin sahibi olmuşlar. Daimi zikrin sahibi oldukları için de Allah'tan gelen rahmet fazla salavatın kesilmesi söz konusu değil. Bu sebeple nefsin kalbine devamlı Allah'ın rahmeti fazla ve salavatı doluyor. Bu rahmet fazla salavat daimi zikre ulaşmış bir kişinin kalbine ulaştığında kalbindeki mührü kalbin içine doğru itiyor.

0: alt boyutuna indiriyor. Zulmani kapıyı kapatıyor, boğmuyor. Ve aşağıdan şeytanın karanlıklarının bütün gayreti boşuna. Rahmet, fazla selavat ismindeki üç tane nurun, üç enerji grubunun baskısı mührü devamlı orada tutuyor. O mührün oradan ayrılması mümkün değil. Çünkü üç enerji grubuna karşılık bir şeytanın karanlıklarının gücü var. Bunun o üç tane enerjiye karşı gelmesi mümkün değil. Galip olması mümkün değil. Onun için zulmani kapı artık o kişi hayatta olduğu sürece kapalı. Zaten öldükten sonra da artık bir hüküm ifade etmez. Yani canlı olmayan bir insanın nefsinin kalbiyle artık şeytanın alakası yok. Oysa hayatta olduğu sürece bu kişinin nefsinin kalbine karanlıkların girmesi mümkün değil. Çünkü zulmani kapıyı örten mühürün üzerindeki rahmetin fazlı ve selavatın baskısı hep devam edecektir. Hiçbir zaman o kalbin, nefs kalbinin tekrar kararması mümkün değildir. Kapı açıktır, içeriye zikir devam ettiği sürece sonsuz olarak Allah-u Teala'nın nurları girecektir. Rahmet, fazlı ve selavat. Bunlar kalbi kısa sürede işgal edecektir, tamamen işgal edecektir. Bir yada kararmayacağı için o kalbin içi hep nurlarla kaplı olarak kalacaktır. Yani o kişi hayatta olduğu sürece nefsinin kalbinde artık hiçbir afetin barınması mümkün değildir. Nefsin kalbi ruhun kalbinin aynı olur. Her ikisi de hayrı talep eden, şerri asla talep etmeyen bir özellik gösterir. İşte böyle olan insanlara dikkatle bakın. Onlar ruhlarının sesini dinleyenlerdir. Neden? Çünkü nefsleri de ruh hüviyetine girmiştir. Ruhları da zaten ruhun bütün özelliklerini devam ettirmektedir. Her ikisi de devamlı hayra davet ettiği için, asla şer daveti mevcut olmadığı için bütün aksiyonları hayra dönüktür. Bütün davranışları hayra dönüktür. Hep hayır işlerler. Her hayrın arkasından da devamlı mutluluğu yaşarlar. Huzuru yaşarlar. İşte böylece gördüğümüz o ki o insanlar için söz konusu olan şey hayrı yaşamaktır. Bir insan da ulaştığı zaman hayrı hiçbir zor kullanmadan yaşar. Yani hayrın karşısında dikilmiş olan, hayrın işlemesine mani olacak olan bir nefs afeti o kişinin kalbinde mevcut değildir. Tam aksine nefsinin kalbi de sadece hayrı işlemesini istemektedir. Bu sebeple bu kişi daima hayrı işler ve bir zorlamayı gerektirmez bu. Çünkü nefsin de hayrı istiyor, ruhu da hayrı istiyor. Muhteva zaten sadece hayırdan oluştuğu için hep hayır işler bu kişi. Kendini asla zorlaması söz konusu olmadan. Ve tabii her hayır işledikten sonra mutluluğu yaşar ve huzuru yaşar. Eğer şer işleseydi devamlı huzursuz olacaktı. Her şer varsasından huzursuzluğu yaşayacaktı. Arkadan ruhu nefsine azap edecekti. Her iki açıdan da kişi mutsuz olacaktı. İşte eğer bir insanın nefsindeki kalbindeki bütün afetler yok olmuşsa görüyorsunuz ki o kişinin hep hayır işlemesi, sonsuz bir saadetin içinde olması hiç de zor bir şey değil. Zorluk o hedefe ulaşmakta. O kişinin 15 yılını alır, 20 yılını alır. Uzun bir süre bu hedefe gitmek için kişi kendini gayrete getirecektir. Biz bu akşam böyle bir hedefe ulaşmayan kişi de acaba buna benzer bir durumu yaşayabilir mi? Cevap evet, yaşayabilir. Onu yaşayabilmek için kişinin iradesini devreye sokması gerekir. Doğru düşünme alışkanlığına ulaşabilmesi gerekir. Öyleyse meseleyi incelediğimiz zaman nefsin afetlerinin var olmasına rağmen o kişinin gene de doğru davranışlar sergileyebileceğini görüyoruz. Nefsin afetleri var. Nefsin afetleri kişiyi yanlışı yapmaya zorluyor. Akla gönderdiği her emir şer istikametinde. Nefsin gönderdiği her emir kişi başlangıç kademelerinde nefsinin afetlerine karşı gelmekte çok sıkıntı çeker. Zaman ilerledikçe, nefsinin hasletleri arttıkça, ruhun nefsin afetleri azaldıkça, ruhun hasletleri nefse geçip, nefsin hasletlerini oluşturmaya başladıkça, yavaş yavaş kolaylaşır. Nefsi emareye geldiği zaman, artık yarı yarıya meseleyi çözmüştür. Yani, nefsinin kalbindeki afetlerin, onun üzerindeki hükümranlığı artık %50'nin altına düşmüştür. Nefse mücadelesi daha kolaylaşmıştır. Ve afetlerin egemenliğinde olan bu kişi başlangıçta %100 afetlerin egemenliğinde olan nefsinin kalbinde yarısından daha fazlasını Allah'ın huzurlarına teslim etmiş ve ruhun hasretleri %50'den daha çok duruma hakim olmuştur. İşte buradan sonra nefsin kalbinde ruhun hasretlerinin tamamen %100 hakim olmasına kadar geçecek devre içerisinde bu kişi her geçen gün zikrini daha çok arttıracaktır ve bir gün daimi zikre ulaşacaktır. Konumuz daimi zikre ulaşmadan evvel nefsin afetlere yenik düştüğü devrede de afetlerin ötesine hasretlerin geçmesi noktasından itibaren o amel hasretlerden oluşan bir nefs kalbine ulaşana kadar geçen devrede hep iradenin, iradi yapının kullanılması söz konusudur. İşte insanoğlu o hedefe ulaşmadan önce yani daimi zikrin sahibi olmadan önce daimi zikrin sahiplerinin yaşadığı mutluluğun bir benzerini tabii bu hiçbir zaman %100 olmaz ama büyük ölçüde yaşayabilir mi sualinin cevabı evet yaşayabilir. Ne yapması lazım? Onu inceliyoruz. Bu kişi nefsinin kendisine oynayacağı bütün oyunları yavaş yavaş öğrenecektir. Nefs muhtevasında afetler hep mevcut olduğu için başlangıçta %100 yalnız şerri talep eder. Yalnız Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek ister. Bir, Allah'ın emrettiği hiçbir fiili işlemek istemez. Çünkü nefsin afetleri Allah'ın emirlerine karşı özellik taşınır. Şeytanın karanlıklarıyla ifade edilirler. Karanlıklar her şeye hakimdir. Yani kişinin kalbi yarasaların yaşadığı bir vahşi mağara görünümündedir. Her türlü kötülük o nefsin içindedir. Öyleyse bu kötülüklerle nasıl savaş verilir? Onu göreceğiz. Bu savaşı verebilmek için doğrunun ne olduğunu bilmemiz lazım. Doğru nedir? Ruhun hasretlerine tabi olmamız hali. Yanlış nedir? Nefsin afetlerine tabi olmamız hali. Öyleyse daimi zikirdikler neden hiçbir zorlanmaya tabi olmadan hep en güzeli işlerler? Çünkü nefsleri de bu hüviyetine ulaşmıştır. Ve yaptıkları şey bütün boyutlarıyla ruhun özelliklerini taşır her anlamda ve her safhada. Ama eğer bir insan daimi zikre ulaşmamışsa, hatta nefse emmadeyse, hatalarının ne olduğunu biliyorsa, o hataları işlemek için mücadele veriyorsa, yavaş yavaş bu mücadelede netice almaya başlayacaktır. İşte bu savaşın muhtevasına baktığımız zaman, bunun alışkanlık safhası, alıştırma safhası, egzersiz safhası iki ayrı cephede kendini gösterir. Birinci safha mücahede, ikinci safha riyadet. Mücahede nefsin istemediği şeyleri, yapmak istemediği şeyleri ona zorla yaptırmaktır. Bunun adı mücahededir kişinin nefsine cihad etmesidir. Ne yapmak istemiyor? namaz kılmak istemiyor, zorla kıldırıyor kişi. Ne yapmak istemiyor? Zikir yapmak istemiyor, zorla kıldırıyor, zorla zikir yaptırıyor kişi. Allah'ın bütün emrine karşı giriyor nefs, kişi de iradesini devreye sokuyor. Nefs hoşlanmasa da onları zorla ona yaptırıyor. Riyazet safhasına girince bu nefsin istediği bir şeyi ona vermemek şeklinde tecelli eder. Neyi ister? Günah istemeyi işler. Günah işlemeyi ister. Bu imkanı ona vermiyor kişi. Nefsinin günah işlemesine iradesini devreye sokarak mani oluyor. İrade nedir? Bu istikametik pozitif iradeden murat, nefsin bütün negatif taleplerinin karşısına irade adı verilen aklın bir yardımcısıyla çıkmak. İrade, nefsin taleplerine karşı çıkan bir güç. İç güç. Kişinin iç dünyasında var olan bir güç. Bu kuvveti kötülüğün karşısına dikmek. Bu işte iradeyi kullanmak manasına geliyor. Nefs, afetleri işledikçe sizin için söz konusu olan şey, o afetleri Allah-u Teala'nın istediği istikamette kullanabilmektir. Afetleri devreden çıkartıp ruhun hasretlerini devreye sokabilmek için afetlerin taleplerinin karşısına iradeyle çıkmak gerekir. İrade afetleri aşacak, ruhun hasretlerinin istikametinde davranış biçimleri sergilemenize zemin hazırlayacaktır. Bunu yapabilmek için mücadele etmek mecburiyetindesiniz. İşte nefsimiz herhangi bir kötü şey istediği zaman ona mani olacak kuvveti çalıştıracaksınız. Burada o çalıştırmak istediğiniz kuvvetin size yardım geldiğini sağlayamadığını zannedersiniz. Oysa ki bir yanlışınız var. Allah'tan henüz yardımı istemediniz. Kendi iradenizin yeterli olduğunu zannettiniz. Harekete geçtiniz. Ve başaramadığınızı gördünüz. Sakın ümitsizliğe kapılmayın. Eksik olan tarafınız burada. Allah'tan yardım istemenizdir. Ne zaman Allah'tan o istikamette bir yardım istemeyi başarırsanız Allah-u Teala'nın size mutlaka yardım ettiğini göreceksiniz. İşte bu yardımı Allah-u Teala'nın sağladığı ilk ortam söz konusu. Şeytan yardımı Allah-u Teala'nın size ulaştırmasına mani olmak için yardımı istemenizi engellemeye çalışır. Bir olayla karşılaştınız, başka birisi size karşı kötü bir davranışta bulundu ve içinizdeki her şey taştı. Şiddetle kişiye karşı cevap vermek istiyorsunuz. Onun üzerine saldırmak istiyorsunuz. Onun size yaptığından daha ağırını ona ödetmek için içinizden şeytan bir taraftan, nefsinizin öfke afeti ve intikam afeti bir taraftan sizi devamlı zorluyor. Böyle bir ortamda Allah-u Teala'dan yardım isteyeceksiniz. İçinizdeki öfkenin durmasını, intikam hissinin yok olmasını ve sizin karşınızdakinden özür dilemenizi, af dilemenizi sağlayacak olan bir ortamın Allah-u Teala tarafından size ihsan edilmesini biliyorsunuz. Dilemelisiniz. Bunu yapabildiğiniz takdirde ilk aşamayı başarmış olacaksınız. Bu olayların cereyanı süresince şeytan devamlı size tuzaklar hazırlar. Neden hazırlar? Çünkü şeytan şunu ister. Herkesin birbirine düşman olmasını. Bir. İki. Herkesin bu sebeple devamlı kavga halinde olmasını. Üç. Bu kavgaların neticesinde de herkesin mutsuz, huzursuz ve sıkıntılı olmasını ister. Şeytan istediği tek şey, insanoğlunun dünya üzerindeki bu yaşantısını sonsuz bir huzursuzlukla yaşamış olması, yaşamaya devam etmesi. Ahiret içinde ister, bütün insanların kendisiyle beraber cehenneme girmesini. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde insanların bu saadeti yaşayabilmeleri o insanlar için mutlak bir hüküm ifade eder. İnsanlar Allah-u Teala'nın indinde mutluluğun birer temsilcisidirler. Allah-u Teala insanlara mutluluğa ulaştırmak için hazırdır. Daimi zikre ulaşmasalar da hazırdır. Her safhada hazırdır. Yeter ki insanoğlu Allah-u Teala'yı Rab mevkine otursun ve ondan yardım istesin. O Allah'tır. Bizim sahibimizdir. Ve her zaman bizim ona, kendisine müracaatımızı ister. İnsanlar var, şöyle düşünürler. Allah bizim ne istediğimizi bilmiyor mu? Cevap biliyor. E madem ki biliyor, ben neden söyleyeyim ona tekrar? Allah'ın bildiği bir şeyi ona tekrar söylemek ukalalık olmaz mı? İşte şeytan sizi en çok buradan vurur. Ukalalık olmaz. Ukalalık ona müracaat etmemektir. Müracaat etmediğiniz takdirde nefsinizi öne aldınız demektir. Yani siz gurur afetinizle, kibir afetinizle Allah-u Teala'ya müracaat etmeyi reddettiniz. Küçüklük saydınız ona müracaat etmeyi. Oysa ki o hep sizden müracaat bekler. Siz sahibiniz olan Allah'a, sizi yaratan Allah'a her zaman müracaat etmek mevkindesiniz. Müracaat etmediğiniz sürece, hiçbir yere müracaat etmediğinizi zannediyorsunuz. Halbuki çoktan şeytana müracaatınızı yaptınız bile. İki yere dilekçe verebilirsiniz. Ya Allah'a, ya şeytana. Eğer Allah'a dilekçe vermiyorsanız, Allah'a müracaat etmiyorsanız, şeytana dilekçe verdiniz, şeytana müracaat ettiniz bile. Hangi olay olursa olsun, Allah'a müracaat etmediğiniz an, şeytana müracaat ettiniz bile. Şeytan derhal devreye girer, sizi daha çok üzecek olan bir olayı vücuda getirmeye çalışır. Başkalarıyla sizi düşman haline getirecek olan bir olayı sağlamaya çalışır. Spirali, öfke spiralini yukarıya doğru tırmandırmaya çalışır. Bütün gayretiyle buna çalışır iblis. İşte ona bu imkanı vermemek durumunda ve mecburiyetindesiniz. Ona bu imkanı vermemek için her türlü gayreti göstermek durumundasınız. Şeytan sizi kendi tarafında hiç görememeli. Görememesi için her safhada Allah'a müracaat etmeniz lazım. Şunu bilin ki Allah-u Teala'nın sözü var. Ondan yardım talep ederseniz yardıma hazır. Mutlaka yardım edecektir. Öyleyse ne diyor? Beraberce bakalım. Bakara suresi 186. Ucibu davete da'i izâ de'ani. Beni davet ettikleri zaman dua edenin davetine icabet ederim. فَلْيَسْتَجِيبُ لِي وَيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Ama onlar da benim davetime icabet etsinler, önce mümin olsunlar ve sonra irşada ulaşsınlar. İşte Allah-u Teala'nın istediği şey açık ve kesin. Allah'a müracaat etmemiz, Allah'ı davet etmemiz. Ben Allah'ı davet etmekten kaçınıyorum. Allah'ı rahatsız etmek istemiyorum. Bu sadece şeytanın bir palavrasıdır. Hiçbir müracaatınız Allah'ı rahatsız etmez. Yetmez, onu memnun eder. Bu kulum beni düşünüyor. Benden yardım istiyor. O halde ben ona verdiğim sözü yerine getirip onu mutlaka yardım ederim tarzındadır Allah'ın düşünce sistemi. Ve diyor ki sahabeye, eğer siz günahlar işlemeyen ve bana müracaat etmeyip af dilemeyen bir kavim olsaydınız, sizi değiştirir de yerinize o günahları işleyen ama her seferinde benden af dileyen, o günahların işlenmemesi istikametinde bir gayretin sahibi olan bir kavim yaratırdım diyor. Netice nereye gidiyor? Eğer siz daha iyiye ulaşmak istiyorsanız, Allah-u Teala'nın bu istikamette yardım etseniz takdirde Allah size mutlaka yardımı ulaştıracaktır. Her geçen gün daha iyiye, daha iyiye, daha iyiye doğru gideceksiniz. Öyleyse başkalarıyla olan ilişkilerinizde olaylar yaşayacaksınız. Unutmayın, insanlar sizin bildiklerinizi bilmiyorlar. Onlar nefsi emarede bir hayat geçiriyorlar. Yani nefslerinin bütün boyutlarıyla kendilerine şerri emrettiği bir hayatın sahipleri. Ve mücadele etmesini de bilmiyorlar. Size öğrettiklerini Allah onlara öğretmiyor. Çünkü öğrenmek bir talep meselesidir. Talep varsa talebe cevap verilir, öğretilir. Talep yoksa öğretilmez. Kişi hep o büyük cehalet içinde kalır. Zannetmeyin ki bir üniversiteyi bitirmek bu dünya açısında kişinin bir ilmi öğrenmesi onu cehaletten kurtarır. Hayır, kurtarmaz. O Allah'ın Kur'an-ı Kerim'i, din, Allah'ın insanlara verdiği emirler vaciyesinde her zaman sıfırı temsil eder. O bir cahildir. O bir ümmidir. Ümmi sadece okuma yazma bilmeyen değildir. Ümmi, Allah'ın Kur'an'ını bilmeyen, Allah'ın indirdiği kitaplardan haberi olmayan, kendi zannına tabi olan kişidir. Cahil de budur. Bilmez ve zannına tabi olur. Babasından öğrendiklerine tabi olur. Oysa ki Kur'an bir tek dini temsil eder, İslam dini. Bütün Allah'ın kitap indirdiği peygamberler hep İslam dinini öğrenmişlerdir Allah-u Teala'ya. Allah'ın onlara öğrettiği şey sadece ve sadece tek bir dindir. İslam dini. İşte Allah-u Teala'nın indinde İslam dininden başka bir din hiç mevcut olmadı. Başka bir din hiç mevcut olmadı. Allah-u Teala'nın indinde dini bir bütün olarak düşündüğünüz zaman bir sonuca ulaşırsınız. İslam dini şöyle söyler. İnne dine indallahil İslam. Allah'ın indinde İslam'dan başka bir din yoktur. Hiç olmamıştır. Yani şu, bütün dinler yoktur. Bir tek din vardır. O din İslam dinidir. Yani Allah-u Teala Hazreti Musa'ya da, Hazreti İsa'ya da, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de aynı şeyi öğretmiştir. Sadece İslam'ı. Bütün peygamberler Allah'ın peygamberidir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de peygamberler arasında fark gözetmememiz lazım geldiğini söylüyor. Ama Hazreti Muhammed'in de bütün alemlere rahmet olarak yaratıldığını söylüyor. Öyleyse alemlere rahmet olarak yaratılan bizim peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem son peygamber olarak Allah'ın indirdiği son şeriat kitabının sahibidir. Ve kıyamete kadar dünya bu şeriatla idare edilecektir. Hazreti Musa zamandaki şeriat da aynıydı. Hazreti İsa zamandaki şeriat da aynıydı. Onlar da bizim gibi namaz kılıyorlardı. Aynı bizim gibi namaz kılıyorlardı. Onlar da bizim gibi oruç tutuyorlardı. Onlar da bizim gibi zekat veriyorlardı. Onlar da zikir yapıyorlardı. Ve aynen İslam'ı yaşıyorlardı o peygamberler devresinde. Sonra ne oldu? Dejenerasyon. İnsan tabiatı yozlaşmaya, dejenerasyona her zaman açıktır. Ona lazım gelen değerleri tatbik ettirmediğiniz sürece o yozlaşır. İşte Allah Teala Hazreti Musa'ya Tevrat'ı indiriyor. Hazreti Musa ile beraber ona bağlı olanların hepsi İslam'ı yaşıyorlar. Sonraki nesiller gene İslam'ı yaşıyorlar. Ama zamanla dejenerasyon başlıyor. Şeytan şeytanlığını gösteriyor. İnsanlara yazdırdığı kitaplarla Allah'ın Tevrat'ta söylediği Kur'an-ı Kerim'e has olan hükümleri yavaş yavaş insanlar değiştiriyor yazdıkları kitaplarla. Öyle bir devre geliyor ki insanlar yozlaşıyor, Allah'ı unutuyorlar, putlara tapmaya başlıyorlar. insanlar yozlaşıyor. İslam olmanın standartlarını unutup kendilerine göre yeni dinler icat ediyorlar. O zaman Allah Teala 100 yıllar sonra başka bir peygamberini görevlendiriyor, hayatta olan birisine. Aynı dinin esaslarını, İslam dininin esaslarını bir defa daha bildiriyor. Ve bu yeni bildiri aslında kalın çizgilerle eskisinin %100 aynıdır. Sonra zaman içerisinde insanlar, o peygamberle beraber İslam'ı yaşayan insanlar, o peygamber ve ona bağlı olanlar mutlaka İslam'ı yaşıyorlar. Sonra yavaş yavaş dejenerasyon başlıyor. İnsanlar kitaplar yazıyorlar ve asıl din, Allah'ın indirdiği din unutuluyor. İnsanların yazdıkları kitaplardan din öğrenilmeye başlanıyor. Ve insanlar devreye girdikleri için dejenerasyon bütün boyutlarıyla kendini gösteriyor. 100 yıllar sonra bir de bakıyorsunuz ki insanlık yine bir çıkmazın içinde. Allah Teala işte böyle bir çıkmazdayken Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Kur'an-ı Kerim'i indiriyor. Bütün dünyaya indirilen, son peygambere indirilen, son nebiye indirilen, son şeriat kitabı, kıyamete kadar dünya bu kitapla idare edilecek. Ne koyuyor Allah Teala? Yine İslam'ı koyuyor ortaya. Her peygamberine indirdiği İslam'ı bir defa daha ortaya koyuyor. Ve o kitapta diyor ki اِنَّ دِينَ اِنَّ اللّٰهِ الْاِسْلَامِ Allah'ın dininde muhakkak ki İslam'dan başka bir din yoktur, hiç olmamıştır. Sadece İslam dini vardır. Ve Allah Teala buyuruyor ki İslam'dan başka bir dinle kim gelirse ondan bu din kabul olunmaz. Yani benim dinim bu diye İslam'ı unutup da insanların uydurduğu kitaplardan Allah Teala'ya ulaşan hiç kimsenin talebini Allah sana kabul etmem diyor. Herkes diyor benim dinim olan İslam dinini tek bir dini öğrenmek mecburiyetinde. Ben diyor her peygambere aynı esasları öğrettim. Hepsi İslam'ı yaşadılar. Onlara tabi olanlara da yaşattılar. Ama dejenerasyon bu hakikati zaman içerisinde değiştirdi. İşte İslam'ı yaşamak söz konusu ve siz İslam'ı Allah-u Teala'nın daimi zikrine ulaştığınız zaman tam olarak yaşayacaksınız. Çünkü İslam teslim olmak demektir. Ruhunuzu teslim ediyorsunuz. Birinci safa. İslam olmanın birinci safhası. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ediyorsunuz. İslam olmanın ikinci safhası. Nefsinizi Allah'a teslim ediyorsunuz. İslam'ın üçüncü ve son safhası. İşte bu teslimlerin üçüncüsünde dünya saadeti sizin olur. Birincisinde cennet saadeti ve dünya saadetinin yarısı. İkincisinde dünya saadeti ve cennet saadetinin %80'den fazlası. Üçüncüsünde cennet saadeti ve dünya saadetinin %100'ü. Öyleyse siz Allah yolundasınız. Hangi safhada olursanız olun en iyi yaşamaya her zaman namzetsiniz. Ama nefsinizdeki afetler sizi devamlı huzursuz eder. İşte siz iradi yapınızla nefsinizin o afetlerinin size hükümran olmasına mani olmak mecburiyetindesiniz. Olmazsanız ne olur? O sokaktaki insanın yaşadığı İslam dışı bir hayatı yaşarsınız. Hayatınız boyunca sadece bir mutsuzluk sergilersiniz. Ve mutsuzluğun neden kaynaklandığını da bilemezsiniz. Ve düşünürsünüz Allah-u Teala eğer beni yarattıysa benim mutsuz olmama neden müsaade ediyor? Allah Teala bu sorunuza cevap veriyor. Hayır, ben sizin mutsuz olmanıza müsaade etmiyorum. Siz mutluluğu istemedikçe benim kanunlarım benim sizi mutluluğa ulaştırmama manidir. Kanunları ben koydum diyor. Öyleyse benim şartlarımı öğrenin. Onları tatbik ettiğiniz zaman saadet adı verilen müessese sizi mutlaka yakalar. İşte Allah'ın kanunları. Madde 1, Allah'a her zaman müracaat edeceksiniz. Evet, Allah sizin kalbinizden geçinebilir. Ama siz ondan, o kalbinizden geçeni talep etmedikçe Allah-u Teala'nın yardım elini size uzattığını görmezsiniz. O el size uzanmaz. Yardım eli, yani Allah'ın yardımı. Öyleyse ne demek istiyorum? Demek istediğim şey son derece açık. Yardım isterseniz yardım alırsınız. Allah'a müracaat ederseniz müracaat ettiğiniz sualin, müracaat ettiğiniz mevzunun cevabını alırsınız. Veya müracaat etmezsiniz. O zaman da Allah Teala'dan size yardım alamazsınız. Yardım diye bir müessesenin oluşmadığını, gelmediğini yaşarsınız. Bunu yaşamanızın arkasında Allah yoktur. Allah sizi yaşatmak istemediği için yaşatmıyor değil. Siz Allah'a müracaat etmediğiniz için yaşayamıyorsunuz. Dikkat edin, ikisi birbirinden çok ayrı şeyler. Allah Teala bir kanun koymuşsa, kulum bana müracaat ettiği takdirde, benden yardım istediği takdirde, ben ona mutlaka yardım ederim. Tarzında bir ifade kullanmış Allah Teala. Ucibu davet et dahi, izade ani. Beni davet ettikleri zaman, dua edenin, dua suretiyle beni davet edenin davetine icabet ederim diyor Allah Teala. Manası ne? Etmediği takdirde icabet etmem diyor. O kişi beni davet etmezse, onun bir talebi yoktur benden. Yerine getireceğim bir şey yoktur. Bende bana yapılan talepleri kabul ederim, onları gerçekleştiririm diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'ın kalbinizde olanları bilmesi yeterli değildir. Onun bilmesine rağmen siz ondan yardım istemek mecburiyetindesiniz. Hep nefsinizin affetleri sizi Allah'a müracaattan alıkoyar. Nefsiniz büyüklenir. Ben ondan yardım istemem. Halbuki aynı anda bu şeytana olan bir müracaattır. Madem ki Allah benim kalbimden geçenleri biliyor ve bana yardım etmiyor, öyleyse Allah Teala bana demek ki yardım etmek istemiyor. Öyleyse ben Allah Teala'dan niye yardım isteyeyim ki? Bana yardım etmeyen bir Allah'a niçin müracaat edeyim ki? İşte düşünebileceğiniz en kötü düşünce budur. Sizi sıfırlayacak olan, en kötüye ulaştıracak olan şey, şeytanın uşağı yapacak olan şey bu düşüncedir. Allah Teala size yardım etmeye hazırdır. Yardım etmesi sizin yardım talebinize bağlıdır. Kanunu böyle koymuş. Ancak diyor Allah Teala, benden yardımı dileyene yardım ederim. Allah Teala'nın sizden olan muradı sizin Allah'tan dilediğiniz yardımı gerçekleştirmektir. Siz yardım istemedikçe Allah Teala'dan size yardım ulaşmaz. Neden? Çünkü sizi serbest iradeli bir mahluku olarak yarattı. Bu kainattaki en üstün mahluk olan insan Allah'ın kendisinden ne istediğini bilmediği için mutsuz ve huzursuz. Allah ondan sadece Allah'ın kendisini mutluluğa ulaştırmasını, talep etmesini bekler. İşte böyle bir talep varsa bu kişi Allah'ın mutluluğuna namzettir. Onun gereklerini yaşayacaktır. Eğer insan talep ederse mutlaka Allah-u Teala'dan yardımı alacaktır. Öyleyse böyle bir talebin mevcut olması için sizin Allah-u Teala'dan dilekte bulunmanız asıldır. İşte önemli olan dilekte bulunmanın sizin için elzem olduğuna inanmanız. Şart bu. Ondan yardım dilemedikçe yardım alamazsınız. Yardım dilemeyi o güne kadar Allah-u Teala'nın size yardım etmediğini zannederek reddederseniz eğer, bu sizin hüsranınız demektir. Buna sebebiyet veren Allah değildir. Hep insanlar onu suçlu mevkiine oturtmak isterler. Allah bana yardım etmiyor. Yardım etseydi ben bu durumda olmazdım. O zaman biz ona sorarız. Sen Allah-u Teala'dan yardım diledin mi? Allah-u Teala'dan yardım diledin mi ki o yardıma ehil olabilirsin? Öyleyse yardımı dilemezseniz eğer, Allah'ın sizi bir limana ulaştırması mümkün değildir. Böyle bir hedefe asla ve asla ulaşamazsınız. Öyleyse evvela bu birinci maddeyi tam yerlerine oturtmak mecburiyetindesiniz. Siz Allah'tan yardım istemek mecburiyetindesiniz. Eğer mutlu olmayı istiyorsanız onu Rab mevkiine koyacaksınız. Kendisine yardım istenen bir Allah'ın varlığını kabul edeceksiniz. Ve yardım isteyeceksiniz Allah-u Teala'dan. Unutmayın, böyle bir şey yapmadığınız takdirde zaten otomatik olarak şeytanın yardımını alıyorsunuz. Yani şeytan siz istemeseniz de sizi kötülüğe götürmek için size devamlı yardım edecektir. Sizi mutsuz kılmak istikametinde yardım edecektir. Yani size olan yardımı, size olan müdahalesi sadece sizin mutsuz olmanız için, huzursuz olmanız için, kendisiyle birlikte cehenneme gitmeniz için geçerlidir. Öyleyse hepiniz için söz konusu olan şey şeytana değil, Allah'a müracaattır. Sözüme dikkat edin, otomatik işleyen bir müessese var. Şeytanla olan ilişkiniz. Siz şeytandan yardım istemeseniz de şeytan size yardım hazırlanır. Bütün kötülükleri yapmanızda şeytan birinci sınıf müdahildir. Mutlaka müdahale edecektir. Mutlaka devreye girecektir. Sizin daha kötü şeyler yapmanızı otomatik olarak sağlayacaktır. Sizin müracaatınıza gerek kalmadan sağlayacaktır. Şeytan buna her zaman hazırdır ve bunu her zaman yapar. Ama Allah-u Teala siz Allah'a müracaat etmedikçe sizi mutlu kılacak olan sonuçlara sizi ulaştırmaz. Farklılığı anlamanızı istiyorum. Son derece önemli bir konu. Siz şeytandan yardım istemeseniz de şeytan her an size kendi istikametinde yardım edecektir. Yani negatif istikamette. Yani sizi cehenneme sürüklemek için. Yani size günah işletmek için. Yani sizinle başka insanların arasını açmak için. Yani sizi sonsuz bir huzursuzluğa mahkum etmek için. Yardım istemeseniz de yardım edecektir. Sizi sürüklemek isteyecektir o kötü sonuca. Ama dikkat etmeniz lazım gelen şey şu: Allah'tan siz yardım istemezseniz, pozitif istikamette, sizi mutluluğa ulaştırmak istikametinde, cennete ulaştırmak istikametinde Allah'tan yardım istemezseniz, Allah'tan bu yardım size hiçbir zaman gelmeyecektir. Ayrıca farklılığı görmelisiniz. Demek ki şeytan siz yardım istemeseniz de sizi, zaten şeytanın bütün sahası negatif istikamette çalışmaktır, sizi daha kötüye, daha kötüye, daha kötüye sürüklemek için devamlı size müdahale eder, devamlı yanlışlıklar yapmanızı ister ve bu hususta size devamlı yardım eder. Bu yardım aslında sizin mahfınıza sebebiyet veren bir yardımdır. Devamlı olarak kendisini buna vazifeli hisseder. Buna adamıştır kendisini. Sizi kendisiyle beraber cehenneme götürmek temel edilir. Ama Allah-u Teala sizi mutlu kılmak ister ve Allah'ın dostlarıyla beraber sizi cennetine almak ister. Dünya saadetine ulaştırmak ister. Onu ister. Ama problemin başlangıcı işte budur. Siz o hedefe ulaşmayı istemedikçe, Allah-u Teala'dan talep etmedikçe, Allah size o istikamette yardım etmeyecektir. Demek oluyor ki, şerri temsil eden şeytanla hayrı temsil eden Allah arasında büyük bir farklılık var. Şeytan sadece Allah-u Teala'nın yarattığı mahluklardan bir tanesidir. Aslında size bir şey yapamaz. Sadece yalan söyler. Yalanlarıyla sizi Allah'ın tersi istikametinde bir hedefe yöneltmek ister. Allah'ın istediğinizin, talep ettiğinin tamamen tersi istikametinde bir hedefe yöneltmek ister. Ama siz, söz konusu olan sizsiniz. Kendinizi Allah'ın istikametine yöneltmelisiniz. Evet. Söylüyorum, bunun için mutlaka Allah'a müracaat etmek ve ondan yardım dilemek mecburiyetindesiniz. Siz dilediğiniz takdirde Allah yardım etmeye hazırdır. Şeytan bunu çok iyi bilir. Öyle olduğu için de Allah-u Teala'dan yardım dilememeniz için her şeyi yapacak, sizi devamlı aldatacaktır. Ona müracaat etmemeniz için sizi öfkelendirecektir. O anda öfkenize tabi olup Allah'tan yardımı istemeyi unutacaksınız. Öfkenizin gereğini yapacaksınız. İşte şeytan bunu ister. Halbuki Allah Teala kendisine müracaat edilmesini esas şart koşar. Siz Allah'a müracaat etmedikçe Allah Teala'dan size yardım gelmesini beklemeyin. E Allah bizi sevmez mi? Allah bizi çok sever. Ama biz kendimizi sevmiyorsak, kendimizi şeytana esir ediyorsak Allah Teala buna karışmaz. Çünkü sizi serbest iradeyle yarattı. İrade, sizin irade yapınız Allah için mukaddestir. Müdahale edilmemesi lazım gelen bir husustur o. Siz kendinizi dilediği gibi kullanmak yetkisinde olan bir sücesiniz. Kıymetli bir varlıksınız, insansınız siz. Sizin iradenize hürmet var. Sizin iradenizin kıymetli oluşu, onu dilediğiniz istikameti kullanılma yetkisinin size verilmesiyle perçinlenmiştir. Bu yetki sizde oldukça siz iradenizi dilediğiniz istikameti kullanmak hakkının yegane sahibisiniz. Allah buna katiyen müdahale etmez. İşte o iradi yapınızla o yetkiyi kullanarak Allah-u Teala'ya müracaat etmiyorsanız o zaman Allah-u Teala'dan size yardım gelmesini beklemeyin. Böyle bir şey mümkün değildir. Allah'ın kanunları bunu içerir. O müracaat merciidir. O Rab'tır. Müracaat makamıdır. Ona müracaat ettiğiniz takdirde sonuç alırsınız. Etmediğiniz takdirde gene bir şey alırsınız. Hava alırsınız. Öyleyse Allah-u Teala'ya müracaatınız asıldır. İşte bu müracaatlar ard arda gelecektir. Nasıl mürşidinize müracaatınız asılsa, asıl Allah'a müracaatınız asıldır. Mürşid sadece bir vasıtadır. Sizi Allah'a yakın kılacak olan bir aracıdır. Asıl hedefiniz daima Allah'tır. Ve Allah'a müracaat edeceksiniz. Etmediniz, o zaman siz nefsinizi kendinize ilah edindiniz. Ne diyor Allah Teala Câsiye Suresinin 23. ayet-i kerimesinde? Habibim, o nefslerini, hevalarını kendilerine ilah edinenleri görmüyor musun? Allah onları, onların ilimleri sebebiyle dalalete bırakmıştır. Onların kalpleri mühürlüdür. Kalplerindeki işitme hastaları mühürlüdür. Kalplerindeki görme hastaları üzerinde gışavet adlı bir perde olduğu için onunla göremezler. Görme hastaları bir işe yaramaz. Neyse ne diyor Allah-u Teala? Nefslerini kendilerine ilah edinenler. İlah nedir? Kendisine tapılandır. İlah nedir? Kendisinden mutlak olarak emir alınan, o emre mutlak olarak itaat edilen bir yaratıcıdır. Ama siz nefsinizi dinlerseniz eğer, Allah-u Teala'ya aldınız Rab mevkiinden. Emir verme mevkiinden onu aldınız. Emrine itaat etmek mevkiinden onu aldınız. Oraya nefsinizi koydunuz. Her Allah'ın size verdiği emrin yerine, nefsinizin emrini gerçekleştirdiğiniz olayda, her olayda Allah'ı Rab mevkiinden indirdiniz, nefsinizi Rab mevkiine oturttunuz. İşte bu gizli şirktir. Şirktir, çünkü Allah-u Teala'yı Rab mevkiinde bulamıyorsunuz, o orada yok. Nefsinize tapıyorsunuz, nefsinizi ilah mevkiine oturttunuz. Her Allah'ın emrini yerine getirmediğiniz zaman bunu yaparsınız bir, her Allah'ın yasak ettiği fiili işlediğiniz zaman bunu yaparsınız iki. Ve bunu yapmakta yetkili kılındınız. Çünkü siz serbest iradenin sahibisiniz. İradenizi doğru yolda da kullanabilirsiniz. Yanlış yolda, yani şeytanın yolunda da kullanabilirsiniz. Doğru yolda Allah'ın yolunda, yanlış yolda şeytanın yolunda. Dilediğiniz istikamette iradenizi kullanmak yetkisi sizindir. Öyleyse Allah-u Teala size bu iradenizi nasıl kullanacağınızın vasıflarını verir, şartlarını verir, yollarını gösterir. Siz o yolları tatbik mevkine geçirdiğiniz takdirde Allah'ın size gösterdiği yolu benimseyip de onun gereklerini yerine getirdiğiniz takdirde mutlaka kurtuluşa ulaşırsınız. Mesela Allah Teala diyor ki mürşidinize ulaşmak mecburiyetindesiniz. Şeytan da diyor ki Allah'la insan arasına kimse giremez. Allah Teala diyor mürşidine ulaşamayan kişi belayetlidir. 10 ayet-i kerimeyle bunu söylüyor. 8 grup ayet-i kerimeyle Allah Teala mürşidine ulaşamayan dalalette olanların gireceği yerin cehennem olduğunu söylüyor. Ve bütün bunlar birer vaka olarak çıkıyor karşımıza. Sonuçta ne görüyoruz? Korkunç bir şey görüyoruz sonuçta. Şeytan bizi bütün güzelliklere ulaşmaktan engellemiş. Ne görüyoruz? Allah-u Teala'nın söylediği her güzel şey zaman içerisinde insanların yazdığı kitaplarla unutulmuş ve şeytanın söyledikleri asıl hale gelmiş. Bugün bizim ülkemizde insanların %90'ı hatta belki daha fazlası Allah'la insan arasında kimse giremez sözüne inanmışlardır. Ama Allah-u Teala bakın ne söylüyor Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesinde وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَيْمَّةً يَكْتُونَ بِاَمْرِنَا İnsanlardan imamlar kıldık. Onlardan imamlar kıldık. Emrimizle insanları hidayete erdirsinler diye. İnsanların ruhlarını bizden aldıkları emirlerle bize ulaştırsınlar diye. Öyleyse şeytanın söylediği yalanlar Allah'ın söylediği doğrularla hep çelişme halindedir. Ve ne kadar garip ve hazin bir tecellidir ki asırlar geçince iblis onlara insanları alıştırmış, insanlara onların doğru olduğu telkinini yapa yapa en sonunda inandırmış insanları ki neticede yalanlar doğrulara hakim olmuş. Ve tabii hep böyle dejenerasyon olmuş. Asırlar boyunca, insanlık tarihi boyunca Adem Aleyhisselam'dan başlayan bir ıslahat hareketi her peygamberden sonra dejenerasyona uğramış. Yeniden Allah-u Teala peygamberler göndermiş. Yeniden düzelmiş her şey. Gene İslam'ı yaşamaya başlamış insanlar. Sonra gene dejenerasyon, yozlaşma ve hep böyle devam etmiş. Öyleyse bunun temelinde sizin Allah'a müracaatınız var. Öyleyse davranış biçimlerinin temeli nedir? Davranış biçimlerinin temeli Allah'a müracaattır. Bu müracaatın neleri kapsadığını gelecek konuşmamızda inşallah açıklayacağız. Ama Allah ile ilişki kurmak istiyorsanız ilk yapacağınız şey, en önemli şey Allah'a müracaat edip ondan yardım talep etmektir. Allah'tan yardım istemektir. İstemezsiniz, asla hedefinize ulaşamazsınız. Allah-u Teala'nın sizleri Allah'tan yardım dileyen ve o hedefe ulaşan insanlar kılması dileğiyle ve dualarımızla bu sohbeti inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha ve As-Salavat. Allah'a emanet olun. İşte Allah-u Teala'nın yolunda bütün güzelliklerin yaşanması sizlerin gayretine bağlı. Her geçen gün ruhunuzun size hakimiyetini sağlamak mı istiyorsanız çok zikir yapacaksınız, zikrinizi artıracaksınız, zikrinizi artıracaksınız, zikrinizi artıracaksınız. Unutmayın, 14 asır evvel bütün sahabe daimi zikrin sahipleriydi. Kim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olduysa, tabi olanların hepsi daimi zikre ulaştılar. 14 asır sonra bugün sizler hayattasınız. Hepiniz için hedef odur. Bir gün hepinizin inşallah ulaştığını görmek istiyorum. Ve bunu yapabilecek olan yapıdasınız hepiniz. Hepiniz bunu yapabilecek olan standartlarla yaratıldınız. Fıtratınızda daimi zikre ulaşmak var. Öyleyse Allah'ın size verdiği imkanı kullanın. Her akşam düşünün ben bugün ne kadar zikir yaptım diye. Bunun manası şudur. Şeytan bana ne kadar süre hakim olamadı. İkisi aynı şeydir. Zikir yaptığınız sürece şeytanın size hakim olması mümkün değildir. Çünkü yolu kapattınız. Karanlıkların nefsinizin kalbine gönderemez. Sizi negatif istikamette kullanamaz iblis. Zikir yaptığınız sürece şeytana bütün kapılarınızı kapatmış olursunuz. yapmadığınız sürece bütün boyutlarıyla şeytana açık verdiniz. Fırsat bulursa, size kabul ettirebilirse talebini mutlaka bunu arzuya dönüştürecektir ve sizi o hedefe yöneltecektir. Yaptıktan sonra da yanlışı hep huzursuz olacaksınız.
1: El-Fatiha ve as-salavat Allah'ıma salli ala Muhammed. Tanrıcım, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve iyyâke nestaîn ihdinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim gâirel mağdûbi aleyhim ve'n-nâlin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ey yüce Allah'ım, bizlere enam buyurduğun bu tayyip nimetlerle bizleri rızıklandırdığın için ve bu akşam da bizlere bir sohbet nasip kıldığı için Allah'a sonsuz hamd ve şükrolsun. Sevgili kardeşlerim, bu akşam sizinle bir mutluluk sohbeti yapmak üzere bir aradayız. Mutluluk, Allah'ın hepinizi ulaştırmak istediği temel hedef. Allah sizin hepinizden mutlu olmanızın dışında hiçbir şey istemez. Hiçbir talebi yoktur. İlla sizin mutluluğunuz, sizin saadetiniz. Öyleyse sevgili öğrenciler, dinleyenler, sadece bu hedefe yönelik olarak yaratıldınız. Allah Teala sizin mutlu olmanızı istiyor bu dünyada, mutlu olmanızı istiyor cennette. Ve bütün bunların başlangıç standardında start, çıkış noktası tek bir noktadır. Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o kişi Allah'a mutlaka ulaşır. Ve Allah'a ulaşmayı dileyen kişi dilediği andan itibaren cennet saadetinin sahibi olmuştur. Ölse de gam yemez, gideceği yer Allah'ın cennetidir. Sevgili kardeşlerim, mutluluk mutluluk dedikleri hepinizin sadece bir dilekle sonsuza kadar saadeti yaşayabileceğiniz cennetleri ifade eder. Cennet saadeti. Bir kısım insanlar derler ki, hadi canım sen de, sahabenin bile sadece 10 tanesine Allah Teala cenneti nasip kılmış, bizim gibi garibe Allah Teala cenneti nasip eder mi ki? Bu bize hiç mümkün görünmüyor. Sevgili kardeşlerim, hep yanlış bilgiler insanları yanlış duygulara sürüklüyor. Evvela sahabenin 10 tanesine değil, bütün sahabeye Allah Teala cenneti nasip etmiş. İşte Araf suresinin 157. ayet-i kerimesi. Ne diyor Allah Teala? Diyor ki, kim o ümmi nebi resule tabi olmuşsa onların hepsi hidayete erdiler. Onların hepsi felaha erdiler diyor. Kurtuluşa erdiler. Cennet saadetine de dünya saadetine ulaştılar. Ama hepsi. 10 tanesi değil. Hepsi. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala Tövbe Suresinin 100. ayet-i kerimesinde de bütün sahabenin, ister ensar olsun ister muhacirin, hepsinin cennete gireceğini, üstelik de fevzül azim standartlarında cennete gireceğini, yani cennetin en üstüne olan adın cennetlerine gideceğini açıklığa kavuşturmuş. Öyleyse kim bu istikamete pesimistse, Allah bana cenneti nasip eder mi ki? Sahabenin bile 10 tanesine cenneti vermiş. Geri kalanın ne olacağı meçhul.

Olur. Kişi kendi kendini cehenneme mahkum eder mi? Eder. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse Allah onu cehenneme mahkum etmemiştir. Allah ona yolu göstermiştir. Demiş ki sen benim cennetime girmek istiyor musun arkadaş? Eğer istiyorsan buyur. Sen bana ulaşmayı dile, ben seni mutlaka cennetime alırım. Allah Teala böyle söylüyor sevgili kardeşlerim. Allah Teala'nın dizaynı bu. İstediği şey sizi cennetine mutlaka almak. Almaya hazır. Ötesi bir tane dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemiyorsunuz. Dilemiyorsanız Allah'ın yapacağı bir şey yoktur. Sizinle ilgilenmez. Siz doğru posta cehenneme gidecek olan birisi olursunuz. Neden? Çünkü kanunlarını koymuş. Birinci kanun, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin gireceği yer cehennemdir. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. Ne diyor Allah Teala? Ellezine la yercune likaina ve radu bil hayatet dünya ve tmeennu biha ellezine hum an ayatina gafilun. Ulaike mevahimun nar bi ma kanu yeksibun. Diyor ki Allah Teala, onlar bana mülaki olmayı, bize mülaki olmayı dilemezler. Ruhlarını bize ölmeden evvel ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. İşte koskoca bir öğretim camiası, bütün dünyada din öğretenlerin %90'dan fazlası bu hakikatten haberdar değil. Yani Allah'ın ayetlerinden gafil. Allah'ın ayetlerini bilmiyorlar. Neden bilmiyorlar? Allah'ın Kur'an-ı Kerim'inden din öğrenmemişler. Onlar asırlardan beri devam ede gelen bir müfredat programını takip etmişler ve o müfredat programlarında Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şey yok. Yüzlerce yanlışın arasında bir de bu var. Yanlışlar ve eksikler vahim sevgili kardeşlerim. Cennetle cehennem arasında bir tercih yapmak mecburiyetindesiniz. Ya Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz, Allah'ın cennetine mutlaka gireceksiniz. Ya da dilemeyeceksiniz. O zaman da mutlaka cehenneme gireceksiniz. Öyleyse Allah Teala onlar bizim ayetlerimizden gafildirler diyorsa Allah'a ulaşmayı dilemeyenler dilemek diye bir davetin Allah Teala tarafından yapıldığını bilmeyenler iyi ama adam okumuş din konusundaki bir fakülteyi bitirmiş, master yapmış, doktora yapmış, asistan olmuş, doçent olmuş, profesör olmuş ama bilmiyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyi bilmiyor. Çünkü okuduklarının arasında o yok. Peki hatalı mı? Hayır sevgili kardeşlerim, hatalı değil. Onu öğrenmiş ve onu öğretecek. Nereye kadar hatalı değil? Bu açıklamaların yapıldığı ve ona ulaştığı ana kadar hatalı değil. Ama ne zaman ki açıklamayı görüyor, tahkik ediyor ve görüyor ki gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Ama dilemiyor. Yeter mi? Yetmez. Başkalarına da söylemiyor. Doğruları söylemiyor. Yeter mi? Yetmez. Başkaları gelip de Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şeyden bahsediyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler cehenneme gidiyormuş. Mutluluktan nasiplerini hiç alamıyorlarmış bu adamlar. Siz buna ne diyorsunuz? Bize hiç böyle bir şey öğretmediniz. Eğer o öğretim üyeleri onlara bu soruyu soranlara hayır,
Kur'an-ı Kerim'de öyle

Allah'a insan ruhunun ulaşması diye bir şey yoktur ölmeden evvel. Ruh insana hayat verir, ancak ölülerin ruhu Allah'a ulaşabilir. Bunların hepsi saçmalıktır, yalandır. Bunu diyorsa eğer, işte o zaman hali duman. Çünkü o zaman omuzlarına ne kadar insana bu yanlış öğretiyi öğretmişse ve yanlış olduğunu bile bile ısrar etmişse, bir öğretim üyesinin bilmeden de ısrar etmesi onun mahvına sebebiyet verir. Zaten bilmiyorsa gideceği yer cehennemdir. Ama başka insanların da söylemesine rağmen, bak Allah Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde bunları söylediğini söylüyorlar. Siz bu ayetleri bize hiç göstermediniz, öğretmediniz. Durum ne? Bize neticeyi bildirir misiniz? Onlarda lüzum bile yok. Bunları sana söyleyenler ya dilidir ya da dinden yana hiç nasiplerini almamış olan insanlardır. Öyle insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması falan diye bir şey yok Kur'an-ı Kerim'de. Böyle diyen insan, işte o kendisini cehenneme doğru posta gönderen birisidir. Peki Allah-u Teala mı onu cehennemine atacak? Hayır. O kendisini cehenneme gönderecek. Allah kanunlarını koyar. O kanunlara itaat edenler olur, itaat etmeyenler olur. Unutmayın, hepiniz netice itibariyle sadece bir yaratıksınız. Hepimiz öyleyiz. Bir mahluk, Allah-u Teala tarafından halk edilmiş, yaratılmış olan insan adı verilen nas, mahluk. Ve yaratanın kanunları var. Ya o kanunlara riayet ederiz, kurtuluşa ulaşırız, Allah'ın cennetine gireriz, ya da riayet etmeyiz. Seçim bizim. Ama riayet edersek mükafatını alırız. Riayet etmezsek cezasına katlanmak mecburiyetindeyiz. İstesek de istemesek de cezasına katlanmak mecburiyetindeyiz. Ha benim canlarım, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın bu güzelliklerini yaşamak varken, Allah'ın hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sahibi olmak varken, cehennemi seçmek biraz yanlış gelmiyor mu size? Sevgili kardeşlerim, Kur'an bir evrensel öğretidir. Kainatın kitabıdır. Ve kitabın ruhunu ancak kendilerine Allah'ın ruhu öğrettiği insanlar bilirler ve öğretirler. Tefsir de onların harcıdır. İşte din öğretiminin %90'dan fazlasının bilmediği Kur'an hakikatleri, Allah'a ulaşmayı dilemeyenin kurtuluşu söz konusu değildir. Öyleyse konumuz mutluluk ve mutluluğun elifbası Allah'a ulaşmayı dilemek ve bilmiyor adamlar. O zaman bu söylenenleri, din adamıyım diye yaşayanlar tahkik etmek mecburiyetinde değiller mi? İki sebepten tahkik etmek mecburiyetindeler. Biz, birinci alternatif, biz yalan söylüyoruz. O zaman bu yalanı yüzümüze çarpmak için tahkik etmek mecburiyetinde. Acaba Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri bizim söylediğimizi söylüyor mu, söylemiyor mu? İki, biz doğru söylüyoruz. O zaman doğruyu kabul etmekle, evvela doğruyu kabul etmek mecburiyetinde, ikincisi kabul etmekle kalmayıp, o güne kadar yaptığı yanlışı
yanlış öğrettiklerine karşı bir vicdan borcu olarak düzeltmek mecburiyeti doğar. Bu bir vicdan borcudur sevgili kardeşlerim. Eğer din adamıysanız sizlere sesleniyorum. Eğer bunları bilmiyorsanız, yanlış öğrettiyseniz, bu normal bir şeydir, sizin hatanız değil. Ama şimdi öğrendikten sonra, doğruları tahkik edip tespit ettikten sonra onlara doğruyu söylemiyorsanız, o zaman her mahfına sebep olduğunuz insanın vebalini alıyorsunuz. Din adamı olmak bir vicdan meselesidir. Ve bu söylediklerimi dikkatle yerlerine oturtmayan, ben bilirim afur tafuruyla ortalıkta kibirle dolaşanlar, onların kurtuluşu mümkün değildir. Araf suresinin 146 ve 147. ayetlerinde Allah Teala ne diyor? Se'asufu an ayetiyellezine yetekebberune fil ardı bi gayril hakkı. O onlar ki yeryüzünde haksız yere kibirlenirler. Onları ayetlerimizin gerçek anlamlarından çevireceğim diyor Allah Teala. Onlar ki diyor, bütün ayetlerimizi görseler inanmazlar. Onlar irşat yolunu gördükleri zaman irşat yolunu yol olarak kabul etmezler. Onlar gay yolunu gördükleri zaman gay yolunu yol ittihaz ederler. Bunun sebebi onların ayetlerimizden gafil olmaları ve ayetlerimizi yalanlamalarıdır. Kim ayetlerimizi yalanlarsa ve Allah'a ulaşma gününü, Allah'a ulaşmayı yalanlarsa, ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmayı yalanlarsa, yevmil ahiri yalanlarsa, onların amelleri boşa gitmiştir diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Sizleri Allah'ın güzellikleri karşısında haşyetle kalpleri dolmaya çağırıyoruz. Allah'ın davetini sizlere ulaştırıyoruz. Allah Teala diyor ki, ben sizden sadece bir tek şey istiyorum, sizin mutlu olmanız. Başka talebim yok diyor. Ve diyor, cenneti mi istiyorsunuz? Bir dileğiniz benim için yeter diyor. Bana ulaşmayı dileyin. Tamam diyor. Ayrıca diyor, bu bir tek dileğiniz var ya, bana ulaşmayı dilemeniz, benim öyle şeyler yapmama sebebiyet verir ki siz birinci kat cennetin değil, üçüncü kat cennetin sahibi olursunuz. Bana ulaşmayı dileyen herkes yetmez. Dünya saadetinin de yarısının mutlaka sahibi olursunuz ve bedavadan sahip olursunuz. Hiçbir şey yapmanız gerekmiyor. Yaptıklarınızı ne yaparsanız kendiniz istediğiniz için yapmış olacaksınız. Ben yaptıracağım diyor. Ve diyor, ruhunuzu bana ben ulaştıracağım diyor. Siz sadece bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Birinci adım, size 10 tane ihsan vereceğim. Ondan sonra da diyor, 10. ihsanda göstereceğim mürşide ulaşıp tabi olacaksınız. İkinci adım, bu sefer de 10 tane nimet vereceğim.
ve neticede de mutlaka ruhunuzu bana geri döndüreceğim, kendime ulaştıracağım diyor. Ve diyor, bunu garanti ediyorum diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin sahibisiniz diyor. İrşat makamına ulaşıp tabi olduğunuz zaman ikinci kat cennetin sahibisiniz. Bu ikisinde dünya saadeti başkalarından farklı değil. Sokaktaki adam nasıl bir mutluluk içindeyse, ki mutlu değildir, siz de mutlu değilsiniz. Ama ne zaman ki 14. basamakta tabiyetiniz başlar, ondan sonra nefsinizin afetleri temizlendiği sürece adım adım mutsuzluktan mutluluğa ulaşacaksınız. Ve ruhunuz Allah'a ulaştığı zaman dünya mutluluğunun en az yarısını yaşayacaksınız. Yarısından çok daha öteye de geçebileceksiniz. Ne karşılığı? Sevgili kardeşlerim, sadece bir dilek karşılığı. Ne karşılığı? İkincisi, burnunu kırıp Allah'ın tayin ettiği irşat makamının önünde tövbe ederek el öpme olayı, tevazu. Kibirle yeryüzünde dolaşanlardan olmayın. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını dilerim. Zor mu? Hanginiz bana bunun zor olduğunu iddia edebilir ki sevgili kardeşlerim? Eğer bir tek dileğiniz sizi Allah'a ulaştıracaksa, bir tek dileğiniz size üçüncü kat cenneti sağlayacaksa, bir tek dileğiniz size dünya saadetinin yarısını hemen hemen bedavaya sağlayacaksa, Allah'ın evliyası olacaksınız, Allah'ın dostu, sevgilisi olacaksınız, o zaman bunun tereddüt edilecek tarafı var mı? Şu dünyada bana mutlu olmak istemeyen bir insan gösterebilir misiniz? Herkes mutlu olmak için çalışıyor. Herkesin bütün hedefi şu dünyada mutlu olmak, ahirette de Allah'ın cennetine girmek. Ama cehaletleri sebebiyle insanların büyük bir kısmı, özellikle alim geçinen cahiller sebebiyle, o cahiller de dahil olmak üzere gidecekleri yer cehennem. Sevgili kardeşlerim, Allah her şeyi hazır etmiş sizin için. En güzel şeyleri size vermeye Allah hazır. İşte bu cennetim diyor. Hadi buyurun girin. Takva sahibi olduğunuz anda onun sahibisiniz diyor. Kaf suresi 32. ayet-i kerime. 31 ve 32. ayetler. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı diyor. İşte vaad olunduğunuz yer bu cennettir. Kim takva sahibi ise mutlaka Allah'ın cennetine girecek. Kimdir takva sahibi? Allah'a ulaşmayı dileyen herkes. Dilemeyen hiçbir şekilde takva sahibi olamaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutlu olmak istemiyor musunuz yoksa? Saadet, mutluluk, dünya saadeti, cennet saadeti, hepsi sizin bir hiç karşılığı. Bir dilek ve üçüncü kat cennet ve dünya saadetinin %50'den fazlası. Bana yetmez mi diyorsunuz? Tamam, çok daha güzel. O zaman ruhunuzu Allah'a ulaştırdıktan sonra orada kalmazsınız. Allah'a tevekkül ettiyseniz zaten otomatik olarak gideceksiniz yukarıya doğru. Yani zikrinizi arttırabiliyorsanız gideceksiniz. Yol sizin. Fizik vücudunuzu teslim edeceksiniz. Sonra daimi zikre ulaşacaksınız. Zaten fizik vücudunuzun tesliminde dünya saadetinin %80'den fazlası sizin. Dördüncü kat cennet de sizin.
Sonra daimi zikre ulaşacaksınız. Beşinci katrenin dünya saadetinin tamamı. İrşada ulaşacaksınız. Altıncı katrenin dünya saadetinin tamamı. İradenizi Allah'a teslim edeceksiniz. Yedinci kat cennet, adın cennetlerinden birinciye gireceksiniz. Dünya saadetinin yine %100'ü. Hem de müzeyyen olmuş bir dünya saadeti. Sevgili öğrenciler, izleyenler, sevgili kardeşlerim, bu öğreti zamanımızın klasik din öğretisine hiç benzemiyor mu diyorsunuz? Aynen iştirak ediyoruz sözlerinize. Hiç benzemiyor. Çünkü insanlar dinlerini unutmuşlar. Evvela en çok bağnazlara acırız. Bütün diğer dinler, onların salikleri benim düşmanımdır fikrinin sahipleri aslında Allah'a karşı kendilerini savaşa sokmaktadırlar. Başka bir dinin sahibi kimse yok. Allah'ın standartlarında sadece bir tek din olmuş. Hazreti Adem'in dini. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Hristiyanlık da Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Yahudilik de Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. İslam da Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Nerede farkımız? Sevgili kardeşlerim, nerede kavga varsa, kaos varsa, orada belirsizlik vardır, orada mutsuzluk vardır. Saadet, mutluluk yoktur. Ve hala dünyadaki din adamlarının büyük kısmı kendisinin sahip olduğunu zannettiğinin dışında dinler olduğunu zannediyor. O dinlerdekilerin de hepsi benim düşmanım diyor adam. Her dinin içinde ne yazık ki çoğunluk böyle düşünüyor. Yanlış sevgili kardeşlerim. Yanlış. Başka bir din hiç olmadı. Bütün dinler insanların ruhlarını, fizik vücutlarını, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmelerini gerektiren tek bir dindir sadece. İkinci bir din hiç olmamıştır ki diğerleri olabilsin. Hazreti Adem de Hazreti İbrahim'in Hanif dinindendi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam da Hazreti İbrahim'in Hanif dinindendi. Hazreti İsa da Hazreti İbrahim'in Hanif dinindendi. Hazreti Musa da Hazreti İbrahim'in Hanif dinindendi. Bütün peygamberler, bütün resuller hepsi Hazreti İbrahim'in Hanif dininden. Yani Arapça adıyla bu dinin adı İslam. Yani Allah'a ruhu, veçi, nefsi, iradeyi teslim kılmak dini. İslam teslim olmak demek. Ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Fizik vücudunuzu, nefsinizi ve iradenizi. Teslim ettikçe daha üst seviyede, daha üst seviyede, daha üst seviyede mutlulukları yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak varken neden mutsuz olmak? İnsanlara bunu sorun. Unutmayın, sizler Mir Vakfı'nın mensupları, bütün dünyaya ışık tutacak olanlarsınız. O Allah'ın dinini bildiklerini zannedenler ama bilmeyenler, başka insanları cehenneme mahkum edenler hep sizin karşınızda olacaklardır. Doğruyu eğer bu dünyada akıllarını başlarına toplayamazlarsa ancak öldükleri gün anlayacaklardır. Ve Kur'an'da defaatle Allah-u Teala'nın söylediği gibi Allah'ı gördüklerinde ölünce mutlaka görecekler. İlk söyleyecekleri şey, Ya Rabbi beni hemen geri döndür dünyaya ve senin sadık kullarından olayım. Tayin ettin Resul'e, tabi olayım. Bunu söyleyeceklerdir. Kaç tane misal vermiş Kur'an içinde Allah-u Teala
ve Firavun'u da söylüyor. Açtık diyor artık. Gözlerin keskin oldu. Hadi şimdi hakikati gördün. Ne diyeceksin bakalım diyor. Firavun diyor ki, Ya Rabbi beni geri gönder. Sana ne kadar itaatkar bir kul olduğumu ispat edeyim. Kime istersen tabi olayım. Allah Teala diyor ki, artık çok geç. Bu noktada kimseyi dünyaya geri göndermeyiz. Ama diyor, senin bu secde vaziyetinde, Firavun secdeye kapanmış, secde vaziyetindeki cesedini diyor Allah Teala gelecek bütün nesillere ibret olmak üzere diyor, bozmadan, bozulmadan durduracağım diyor. Hiçbir uzvun değişmeyecek diyor. Böyle secde vaziyetinde kıyamete kadar seni tutacağım diyor. Senden sonra gelecek olan bütün nesillere o kendisini Allah zanneden Firavun işte böyle Allah karşısında secde etti demeleri için. Firavun'un Ya Rabbi beni geri gönder de sana ne kadar itaatkar bir kul olduğumu ispat edeyim, tayin ettin Resul'e tabi olayım ifadesi Firavun'u kurtaramadı. Ölümde, ölümle beraber perdeler açılınca herhalde bu konuda bağnazlık edenler bundan çok utanç duyacaklardır. Çok büyük bir pişmanlık onları A'dan Z'ye kaplayacaktır. Sevgili kardeşlerim, güzeli ve doğruyu yaşamak varken çirkini ve eğriyi neden yaşayalım? Cennete ulaşmak varken neden bile bile kendimizi cehenneme mahkum edelim? Mutluluk varken neden mutsuzluk? Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak mı istiyorsunuz? Allah Teala garanti ediyor mutluluğunuzu. Bir dilekle cennet mutluluğu, dünya saadetinin yarısı. Geri kalan da arkasından vazgeçmezseniz otomatik olarak gelecektir. Öyleyse nedir bu mutluluk, mutluluk, mutluluk diye başımızın etini yedin diyeceksiniz şimdi bana. Her seferinde mutluluktan bahsediyorsun. Nedir bu mutluluk? Nedir mutluluk? Mutluluk madde bir. Devamlı, kesintisiz bir vetiredir. Fenomendir. Kesintisiz bir saadet halini yaşama standardıdır. Madde bir. Kesintisiz bir mutluluk. Yani devamlı bir mutluluk. Madde iki, bu mutluluk üç aleminizde birden yaşanır. İç aleminizde mutlusunuz. Yani nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga bitmiştir. Dış aleminizde mutlusunuz. Başka insanlarla kavganız bitmiştir. Allah ile olan ilişkinizde mutlusunuz. Hem emirler cephesinde mutlusunuz, bütün emirleri yerine getiriyorsunuz. Hem de nehiler cephesinde mutlusunuz, yasak ettiği fiilleri işlemiyorsunuz. Demek ki mutluluk öyle bir veteledir ki kesintisiz ve devamlı olmalıdır. Bir, iç aleminizde de, dış aleminizde de, Allah ile olan ilişkilerinizde de mutlu olmalısınız. İki, ve bu mutluluğunuz bir sulh ve sükun halini ifade etmelidir. Kavga halini değil, sulh ve sükun hali. Çevrenizde uyum sağlamanız hali. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, zor mu? Hiç sanmıyoruz. Eğer Allah Teala bunları size bedavadan veriyorsa, şu gözleri, şu kulağı, şu dili, şu kalbi Allah Teala size verdiyse,
karşılıksız verdiyse o vehhaptır. Hibe edendir. Karşılıksız verendir. Hepiniz birer trilyonersiniz. Gören gözlerinizle, işiten kulaklarınızla, konuşabilen dilinizle, çalışan midenizle, bağırsaklarınızla, akciğerinizle, karaciğerinizle, bütün uzuvlarınızla siz bir trilyonersiniz. Bunlardan bir tanesinde mahrum olan insanın durumuna bir girseydiniz, o zaman ne demek istediğimi anlayacaktınız. Şimdi anlayamazsınız. Diyaliz makinesine giren bir insanın böbrek sahibi olmanın ne kadar kıymetli bir şey olduğunu anlaması söz konusudur. Ama zaten böbreklere, sağlam böbreklere sahip olanlar bunun bir mazhariyet olduğunu, Allah'ın bir lütfu olduğunu hiçbir zaman idrak edemeyeceklerdir. Cinlerin saldırısına uğrayan, ondan sonra Allah'a ulaşmayı dileyen ve çorap giyen bir kişinin, cinlerden kurtulan bir kişinin irşat makamının kıymetini anlamasıyla tasavvufu yaşayan herhangi bir kişinin irşat makamının kıymetini anlaması aynı seviyede olamaz. Onca çileyi çektikten sonra cinlerden çeşitli zararlar gördükten sonra bir kişi bunlardan kurtuluyorsa o kişi için irşat makamı o büyük felaketten onları Allah'ın yardımıyla Allah'ın emriyle kurtaran biridir. Öyle bir insanın Allah Resulüne karşı duyduğu sevgi, duyduğu saygı, haşyet başka insanlarla mukayese edilemez. Onun ölçüsü yoktur. Öyle ki sevgili kardeşlerim, Allah'a onu anlamaya çalışarak yaklaşın. Sadece tek cephesi vardır. Sever. Nefret etmez. Sizin yaptığınızın bedelini size ödetir. Bu koyduğu kanunların gereğidir. Allah kimseyi cehenneme atmaz. İnsanlar kendilerini cehenneme atarlar. Öyleyse hadi gelin şu mutluluğun ne olduğunu beraberce bir inceleyelim. Cennet saadeti belli. O konuda fazla bir şey söylemeye gerek yok. 7 kat cennetin bir tanesine gitmek bir tek dilekle kesin olarak mümkün. Dünya saadetinin tanımlaması. İç dünyanızda mutluluk. Ne demek bu? Şu demek. Ne zaman zikriniz daimi zikre ulaşırsa ne olur? Nefsinizin kalbindeki nurlar nefsinizin kalbini %100 işgal eder faziletler. Bunun manası nedir? Bunun manası nefsinizin kalbinde artık afetler kalmamıştır. Kalsaydı ne olurdu? Mutsuz olurdunuz. Neden? İç dünyanızda mutsuz olurdunuz. Çünkü devamlı iç dünyanızda nefsinizin afetleriyle ruhunuzun hasletleri, nefsinizin ordularıyla ruhunuzun orduları devamlı bir harp içinde, kavga içinde olacaklardı. Neden? Çünkü nefsinizin bütün afetleri Allah'ın emirlerine asla yapmak istemezler. Çünkü nefsinizin bütün afetleri Allah'ın yasaklarını da mutlaka yapmak isterler. Peki kavga ile ne alakası var? Şu alakası var. Ruhunuzun hasletleri de bunun tamamen tersidir. Ruhunuzun hasletleri de Allah neyi emretmişse mutlaka yapmak ister. Allah neyi yasak etmişse mutlaka yapmamak ister. Öyleyse daha başlangıçta birbirine %100 zıt olan iki varlık bir arada. Ruhunuz hasletlerle dolu %100.
100 ünite de 100 ünite hasta et. Nefsiniz 100 ünite de 100 ünite afet. Öyleyse heva böyle bir dizaynda iki sistem birbirinin tamamen zıttı. Allah'ın bir emrinin yerine getirilmesi lazım. Allah Teala diyor ki namaz üzerinize vakitleri belirli bir farz olmuştur. Öyleyse her namazı vaktinde kılmak mecburiyetindesiniz. Ruhunuz namazı mutlaka kılmanızı istiyor. Nefsiniz asla kılmamanızı istiyor. Zikir Allah Teala'nın emri. Ruhunuz mutlaka yapmanızı, zikrinizi yapmanızı istiyor. Nefsiniz de asla yapmamayı. Nefsinizle beraber olan bir varlık daha var. Şeytan. Nefsinizi kolayca Allah'ın emirlerinin yapılmaması istikametinde teçhiz eder ve kullanır. Nefsinizi kolayca Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeniz için kullanır. Neden kolayca kullanır? Çünkü nefsinizin afetleri zaten şeytanın ekmeğine yağ sürecek hüviyette. Zaten nefsinizin bütün afetleri Allah neyi emretmişse onu yapmamaya yönelik. Allah neyi yasaklamışsa onu da yapmaya yönelik. Öyleyse şeytanın talepleriyle nefsinizin afetlerinin hevanızın talepleri arasında hiçbir farklılık yok. Şeytan nefsinizi devamlı ruhunuza karşı kışkırtır. Bu sebeple devamlı kavga vardır. Her ikisi de kendi dediğinin kabul edilmesini ister. Ruh niçin ister bunu? Çünkü o davranış, ruhun istediği davranış sizi mutlu edecektir. Ruh Allah'ın emrindendir. Allah'ın emrini tebliğ eder ve yaptırır. Yaptırmaya çalışır. Başlangıçta kuvvetler dengesiyle kulübara girersiniz. 100 üzerinden 100 ünite hasret, 100 üzerinden 100 ünite afet. Sevgili kardeşlerim, ne zaman hangi olayla karşılaşırsanız karşılaşın, içinizde iki ses devamlı çarpışacaktır. Allah'ın emrini yerine getirmemek isteyecektir bir tanesi, öteki de mutlaka yerine getirmek isteyecektir. Aralarında kavga olacaktır. Allah'ın yasak ettiği fiili biri mutlaka işlemek istemeyecektir. Diğeri de mutlaka işlemek isteyecektir. İkisi de kendi dediğinin olmasını istediği için karşı tarafı devamlı kavga ederek rahatsız edecektir. Evet, devamlı bir kavga var iş dünyanızda. Bunun için mutsuzsunuz. Kavga hiç bitmez. Allah'ın bütün emirlerinde kavga, bütün yasaklarında kavga, her an kavga. İş dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki bu devamlı kavga sebebiyle, diyalektik kavga sebebiyle sonsuz bir huzursuzluk sizi hep kaplar. Kabahati hep başkalarını bulursunuz, başka vesileler bulursunuz. Ama bilmezsiniz ki için yanınızda bu kavga sebebiyle mutsuzsunuz. Mutsuzluğunuzun arkasında iç dünyanızdaki kaos var. Diyalektik kavga var. Sonra mı? Şimdi bir de daimi zikre ulaştığınız noktayı düşünelim. Nefsinizin afetleri hiç kalmamış. Yerine faziletler gelip yerleşmiş. Faziletlerin %100'ü Allah ne emretmişse onu yapmak ister. Faziletlerin %100'ü Allah neyi yasak etmişse onu da işlemek istemez. Yani kavga bitti demektir bunun manası. Çünkü ruhunuzun hasletleri de aynı standartlara göre yaratılmıştır. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yapmak ister. Yasak ettiği fiilleri de işlemek istemez. Öyleyse nefsinizle ruhunuz arasındaki ömrünüz boyunca devam eden o kavga bitmiştir. Kavga sona ermiştir. Kavganın yerini iç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasında tesis edilen bir sulh ve sükun almıştır.
yeni bir devir başlamıştır sizin için. Sulh ve sükun devri, mutluluk devri iç dünyanızda. Artık siz Allah ne emretmişse onu mutlaka yerine getiren, Allah neyi yasaklamışsa onu gerçekleştirmeyen bir sulh ve kesintisiz bir iç dünya sulh ve sükununun sahibisiniz. Öyleyse iç dünyanızda artık siz mutlu bir insansınız. Bu kadar. İç dünyanızda mutluluk tesis etti. Tesis edildi, yerleşti. İç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki savaş sona erdi. Yerini iç dünyanızda devamlı, kesintisiz bir mutluluk, bir sulh ve sükun hali tesis etti, yerleşti. Ha şimdi gelelim dış dünyanıza. Bakalım şu dış dünyanız neden huzursuz? Neden huzursuz? Nefsinizin afetleri sebebiyle hep başkalarına üstün olmak istiyorsunuz. Başkalarını küçültmeye çalışıyorsunuz. Onlara mutluluk vererek, siz de mutlu olacak yerde onlara mutsuzluk vererek nefsinizin bir afetini tatmin edeyim derken siz de mutsuzluk verdiğiniz insanla beraber mutsuz oluyorsunuz. Sıkıntı duyuyorsunuz yaptığınız yanlışlıklardan. Huzursuzluk duyuyorsunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala ile olan bu dizayna dikkatle bakın. Başkalarının kalbini kırıyorsunuz. Onlarla iyi bir uyum sağlayamıyorsunuz. Geçinemiyorsunuz insanlarla. Onları üzüyorsunuz ama siz onlardan daha fazla üzülüyorsunuz. Dış dünyanızda mutsuzsunuz. Başka insanlara tahakküm etmek istiyorsunuz. Bunu başardığınız zaman mutsuzsunuz. Teşebbüs ettiğiniz zaman gene mutsuzsunuz. Başka insanlara üstün olduğunuzu ispat etmek istiyorsunuz. Gene mutsuzsunuz. Yetmez, başkalarını da mutsuz ediyorsunuz. Burada konu biraz daha çetrefil. Neden? Çünkü başka bir insana şu veya bu davranışınızla mutsuzluk verdiğinizde, onu huzursuz kıldığınızda, o kişinin içinde onun da nefsi var, intikam duyguları uyanır. Bir defa ona mutsuzluk verdiğiniz anda, onu üzecek bir şey yaptığınız anda, ona bir hakaret ettiğiniz, bir kötü davranışta bulunduğunuz anda, Allah-u Teala size mutsuzluk verir. Azap eder. Ruhunuz da nefsinize sıkıntı verir. Ve huzursuz olursunuz. Daha başka birinin kalbini kırdığınız anda bu sıkıntıyı yaşarsınız. Peki sonra burada bitmez. O kendisine sıkıntı verdiğiniz kişi sizden intikam almak isteyecektir. Ve intikam almak konusunda derhal harekete geçer. Geçerse ne olur? Harekete geçip de intikamını alabilirse ona kötülük yaparken siz nasıl huzursuz olduğunuzsa sizden intikam aldığı zaman da huzursuz olursunuz. Ona o kötülüğü yaptığınızı çoktan unutmuşsunuzdur. Size göre
size karşı bir haksız fiil ilka edilmiştir. Sizin ona yaptığınız kötülük, o ayrı bir konu olur, olay sizin için. Ama siz ondan bir kötü davranış aldınız. Size kötü bir davranış sergiledi ve siz buna üzülürsünüz. O kötü davranışa sebebiyet verdiğinizi falan unutursunuz, ona değer vermezsiniz. Önemli olan o anda size yapılan o kötü davranış sizi huzursuz eder. Sonra bunun için ikinci defa üzülürsünüz. Evvela o kişiye o huzursuzluğu verdiğiniz zaman üzülürsünüz. Bir, o kişi sizden intikam aldığı zaman bir defa daha üzülürsünüz. İki, yeter mi? Yetmez. Siz de nefsinizde intikam almak gereğini duyacaksınız. İntikamınızı aldığınız zaman üçüncü defa üzülürsünüz. Dış dünyanızda üçüncü defa üzülürsünüz. İntikamınızı alamazsanız intikam alınamamış intikam, yani kin hüviyetine dönüşür. Bu sefer de vücuda gelen stres sebebiyle, ondan intikam alamamanın verdiği stres sebebiyle gene huzursuz olursunuz. İntikamınızı alsanız da huzursuzsunuz, alamasanız da huzursuzsunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki dış aleminizde de mutsuzsunuz. Nefsinizdeki afetler durduğu sürece size devamlı mutsuzluk verir dış aleminizde de. Ne zaman durmaz? Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin bütün afetleri kapı dışarı atılmış olur. Yerini ruhunuzun hasletlerine tam paralel olan faziletler doldurur. Nefsinizin kalbi fazıllarla dolar. Bu faziletler ruhunuzun hasletlerinin aynıdır. Yani Allah'ın bütün emirlerini yerine getirirler. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemezler. O zaman sizin başka birinin kalbini kırmanız, ona haksız yere bir kötü davranışta bulunmanız imkansızdır. İmkansızsa o başkasına yanlış davrandığınız takdirde duyacağınız üzüntüyü hiç yaşamayacaksınız demektir. 1. Hiç kimseye kötü davranamayacağınız için hiç kimsenin de sizden intikam alması mümkün olmayacaktır. 2. Hem birinci açıdan hem ikinci açıdan siz artık mutsuzluğu yaşayamazsınız dış dünyanızda. Sizden intikam almadıkları için siz de başkasına hiçbir zaman intikam almayacaksınız. 3. Ne siz başkasına eziyet verdiğiniz için ne de başka birisi sizden intikam aldığı için sizin huzursuz olmanız, yani sizin de onlardan intikam almanız hiçbir zaman mümkün olmayacak. Böyle bir insanda stresin oluşması da mümkün değildir. Stres alınamamış intikamdan, yani kinden oluşur. Öyleyse bu insan, daimi zikre ulaşmış insan, dış aleminde kesintisiz bir sulh ve sükun halini yaşar. Başka insanlarla kesintisiz bir mutluluğu yaşayacaktır. Sonra ne olur? Kişi dış dünyasında da gördüğünüz gibi dört ayrı cepheden de mutludur. Ne başkalarının kalbini kırar, ne kendisine intikam alınır, ne o başkasına intikam alır, ne de stres oluşması söz konusu olur böyle bir insanda. O kişi hep mutludur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Peki sonra gelelim kişinin Allah ile olan ilişkilerine.
O kişi daimi zikrin sahibi, bütün ibadetler onun için bir zevk. Bütün ibadetlerini en güzel standartlarda yapıyor. Ama baştan nasıldı durumu? İbadetlerini yapmıyordu. Bu sebeple sebebini bilmediği bir üzüntü hep onu rahatsız ediyordu. Allah'ın ibadetlerini yerine getirmediği için, emirlerini yerine getirmediği için ve nefsinin afetlerine hep kurban gittiği için Allah'ın yasaklarına da riayet edemiyordu. Arkadan da Allah ona azap veriyordu, ruhta huzursuzluk. Ve hep kişi ruhta nefse huzursuzluk verdiği için huzursuz ve sıkıntılı bir hayat geçiriyordu. Hem Allah'ın emirlerini gerçekleştiremediği için hem de yasaklarını. Ama daimi zikre ulaştıktan sonra bu kişi Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren biridir. Neden? Nefsinin bütün hasletleri, nefsinin bütün faziletleri Allah'ın emirlerini yerine getirmeyi istiyor. Ruhunun bütün hasletleri de karşı çıkan bir müessese yok. İkisi de istiyor, mutlaka gerçekleşecek. Allah'ın yasak ettiği fiillere gelince ne nefsin faziletleri ne ruhun hasretleri yasak ettiği fiili işlemek istemiyor. Yine kavga yok. Kavgasız bir Allah'ın emirlerini ve yasaklarını mutlak yerine getirme müessesesi. Arkası mı? Hep mutluluk, kesintisiz bir mutluluk. Emirler cephesinde de, ehyeler cephesinde de tam bir sulh ve sükun hali. İşte bu mutluluk sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. O mutluluğu yaşamanızı istiyor Allah Teala. Onun için hepinizi daimi zikre davet ediyor. İradenizin teslimine kadar davet devam eder. Ve mutluluğunuz hiç bitmez. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir mutluluk sohbetinde bizi el ele, gönül gönüle bir güzelliği yaşattı. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as

0: Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Şeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Efendim Hazretleri, gençlerimiz genelde olan bir sorunlarını dile getiriyorlar. Sabah namazına kalkmakta güçlük çekiyorlarmış. Hatta anneleri, babaları gelip kaldırsa da bir süre sonra tekrar uykuya dalıyorlarmış ve sabah namazını kaçırıyorlarmış. İnşallah sizden bunu yenmek için ne yapabileceklerini, sizin nimetinizi istiyorlar. Ne yapmaları gerektiğini inşallah anlatır mısınız? Allah razı olsun.
2: Allah razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ın salli ala Muhammed. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere Yüce Rabbimiz bizleri bir araya getirdi. Uyku vücudumuzun bir ihtiyacıdır. Kendisiyle mutlaka mücadele edilmesi lazım gelen Allah'tan ayırıcı bir faktör olarak devreye giriyor uyku. Ama insan vücudunun da dinlenmeye mutlak olarak ihtiyacı var. Zaman içerisinde uyku saatlerinin yavaş yavaş uzatılması en güzel metot olur. Uykuyla Allah arasındaki ilişkiye dikkatle bakın ki siz uyumamak isterseniz, Allah-u Teala'dan bunu dilerseniz, hacet namazını kılıp Allah'tan isterseniz, akşam yemeğini az yemeği usul haline getirirseniz, daha kolay şartlarda uykuyu yenebileceğinizi düşünüyorum. Gerçekten fizik vücudunuz için bir ihtiyaç olan uyku, nefsinizin hürriyetine kavuşması için de mutlak başvurulması gereken bir vasıtadır. Allah Teala diyor ki biz diyor onu uykuya daldığımız zaman alırız, uyandığımız zaman tekrar iade ederiz. Ama öldüğünüz zaman iade etmeyiz diyor. Bu nefsiniz. Nefsiniz fizik vücudunuzun içinde bir esirdir. Siz uyumadıkça bir, bayılmadıkça iki, ölmedikçe üç, nefsiniz vücudunuzdan ayrılmak imkanının sahibi değildir. Sayı mekan yaptığınız zaman da nefsiniz vücudunuzdan ayrılır. Her fizik vücudunuz mutlaka uykuya geçer. Yani nefsinizin vücudunuzdan ayrılmasının kesin işareti sizin mutlak uykuya girmenizdir. Öyleyse nefsiniz bir vücuttur. Fizik vücudunuz gibi. Onu hepiniz çok iyi tanıyorsunuz. Rüyalarınızdaki siz, işte o nefsiniz. Rüyanızda aynaya baktığınız zaman kendinizi görürsünüz. Nefsiniz oradaki aynaya bakıyor. Ve beraber olduğunuz kişiler, tanıdığınız kişilerse onların uykudadır. Eğer değillerse o zaman onların nesleriyle karşı karşıya değilsiniz. Onların ruhlarıyla karşı karşıyasınız. Öyleyse rüyanız nefsinizin serbest olduğu bir devreyi ifade eder. Nasıl bu dünyada şuurlu olarak yaşattınız. Yataktan kalktığınız, uyandığınız an başlar, tekrar uykuya daldığınızda ne kadar devam ederse, nefsinizin de hayatı sizin fizik vücudunuzun uykuya daldığı zamanda başlar ve uyandığı ana kadar devam eder. Nerede kalmışsa nefsiniz, tekrar uyuduğunuz zaman o oradan hayatına devam eder. İki ayrı alemde iki tane hayatınız var. Birisi fizik vücudunuzun hayatı, bu alemde şuurlu bir hayat. İkincisi nefsinizin hayatı, berzah aleminde, bu alemde, gayb aleminde, emr alemi hariç, her alemde nefsinizin hayatı var. Bir kısmında fiziktir, bir kısmında değildir. Ne zaman nefsiniz fizikse, berzah alemindesiniz. Yani ölmüş bulunan nefslerle berabersiniz. Onların alemindesiniz. Yüzlerce defa o alemi gördünüz. Gördünüz ki bu dünyadan hiçbir farkı yok. Görüntü öyle ama bilin ki oradakiler ölemezler. Bu dünyada olan herkes fanidir. Bir gün mutlaka ölecektir. Ve berzah alemine nefsleri gidecektir. Ama berzah alemine gittikleri zaman göreceklerdir ki orada ölüm yok. Hiç kimse berzah aleminde ölemez. Orada da görürsünüz insanlar vardır, tabancaları vardır, ateş ederler, uçurumdan aşağı atarlar insanları. Okyanusların dibine geberler ama hiç kimse ölmez. Ve yaşlanmazsınız. Ama zaman içerisinde

görürsünüz. Doğrudur. Nefsiniz iç dünyasında onu görüyor. Onun rüya gördüğünü ifade eden başka bir sistem Allah Teala koymuş. Öyleyse her şey birbirinin içinde. Birçok bulmaca ard arda geliyor. Nefsinizde fizik gücünüz gibi bir hayat yaşıyorsa o zaman onun hayatı bir bütün gerçekten her seferinde aynı noktadan başlar. Mesela birisine uyandırın, uyandırmasını söyleyin sizi, uyandırsın ve orada rüyanızın nerede kaldığını hatırlarsınız mutlaka başkası tarafından uyandırdığınız için. Tekrar uyuduğunuz zaman mesela merdivenleri çıkarken uyandınız. Tekrar uyuduğunuz zaman aynı merdivenleri çıkmaya devam ettiğinizi göreceksiniz. Hayatınız bir biçimdir. Orada da, burada da. Nerede uyursanız, oradan uyanırsınız. Nerede bayılırsanız, oradan uyanırsınız. Öyleyse bir defa fizik vücut normal standartlarda mutlaka bir dinlenme zamanına muhtaçtır. Bir gün içinde milyonlarca hücresi aynı gün ölen bir insan o hücrelerin yenilenmesi için istirahat etmek mecburiyetindedir. Her açıdan vücudun organları istirahata ihtiyaç gösterirler. Öyleyse bunu yapmak mecburiyetindesiniz. Hiç kimse devamlı olarak uykusuz kalamaz. Ama az uyumak dediğiniz zaman orada durun. Allah'ın yardımıyla bunun başarılabildiğini göreceksiniz. Neden Allah'ın yardımıyla diyorum? Çünkü fizik şartlarla Allah'ın yardım ettiği standartlar birbirine eşit olamaz. O yardım ettiği zaman fizik standartları bunu ölçmeniz mümkün değil. Bu sebepten Allah'a hayranlık duyarsınız. Onun yardımını hissetmeye başladıkça onu daha çok seveceksiniz. Öyleyse sadece Allah-u Teala'ya ya Rabbi ben sabah namazını kılmak istiyorum. Bana yardım et demek yeterli mi? Hayır, yeterli değil. Bunu kalpten istemeniz lazım. Yani hem uykuyu isteyeceksiniz, ben rahatımdan fedakarlık edemem diyeceksiniz. Hem de Allah-u Teala diyecek, Allah-u Teala'ya diyeceksiniz ki ya Rabbi beni kaldır. İçinizden geçen şey uyuma konusundaki keyfinizin, rahatınızın bozulmamasıysa Allah-u Teala'dan böyle bir yardımı alamazsınız. Neyse samimiyetle bu konuya baş koymanız lazım. Samimi olduğunuzu ne zaman öğreneceksiniz? Allah'a yalvarıp da siz gerçekten sabah namazına mutlaka kalkmayı istiyorsanız, kalbinize bunu gerçekten koyduysanız, o zaman Allah-u Teala yalvarışınızdaki hakikati derhal bilir, işitir ve görür. O zaman yardım gelir. Ama kendi kendinizi aldatırsanız hem kalkmayı istemiyorsunuz hem de Allah-u Teala'ya yalvarıyorsunuz. Ya Rabbi beni kaldır, ben sabah namazını kılayım. Bu yalvarmanız bir gösteridir sadece. Allah-u Teala onu çok iyi bilir. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde samimi olmak mecburiyetindesiniz. Hani Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Göründüğün gibi ol diyor. Öyleyse Allah'a göründüğünüz gibi olmadıkça ondan yardımı alamazsınız. Ama yardımı aldığınızı düşünelim. Yardım alırsanız o zaman hayret edeceksiniz ki siz çok şeyler başarabilirmişsiniz. Allah'ın yardımı gelince her şey en güzele dönüşür. İşte bütün güzellikler sizin iç dünyanızdaki çağrıya bağlıdır.
Sizlere evvelce söylemiştim ki

0: Kiramen Katibin melekleri sadece fiillerinizi değil, yaptıklarınızı değil, düşüncelerinizi de filme alırlar. Hayat filminiz üç boyutludur. Düşüncelerinizin de hayat filmi üç boyutludur. Ve ikisi beraber çekilir. Ve Kiramen Katibin melekleri düşüncelerinizle yaptıklarınız arasındaki karşılaştırmayı yaparlar. Negatif ve pozitif derecelerin dağıtılmasındaki, verilmesindeki temel imtihan burada kendisini gösterir. Yani düşünceleriyle başkalarını aldatmayı düşünen ama davranışı aldatmıyormuş gibi bir davranış olan bir kişi kaybetmiştir. Dış görünüşü ile kafasından geçenler aynı olmadığı için kaybetmiştir. İşte burada kişi başkalarını aldatmaya dönük bir yönelimin içerisinde olduğu zaman Allah-u Teala onunla olan ilişkisinde en üstün dizayna ulaştırmak ister onu ama düşüncesiyle yapmak istediği şeyin sonucu aynı ise Allah-u Teala'yı değil kendinizi aldatırsınız. Öyleyse Allah-u Teala'ya bir insan Ya Rabbi ben sabah namazına mutlaka kalkmak istiyorum. Bana yardım et dediği zaman kendisine dikkatle baksın. O andaki eğilimi daha çok uyuma ihtiyacına mı dayalı yoksa gerçekten sabah namazını kılmak mı istiyor? Sonucunu zaten görecektir. Samimi ise Allah-u Teala aleyhisselam mutlaka onu kaldırır. Bir sebep halk eder, telefonu çaldırır. Kişi gözüne sıkılan projektörler görür. Öyle bir projektör görür ki, öyle bir süre güçlüdür ki gözleri açılır. Otomatik olarak uyanır. Böyle binlerce kişinin böyle uyandırıldığını bilirim. Bir kısmı ses duyarlar. Başka hiç kimse o sesi duymamıştır. Ama o kişi duymuş ve zamanında kalkmıştır. Veya dışarıdan tesir olur. Başımızdaki telefonu birisi çalar. Telefonu açarsınız, hiç kimse cevap vermez. Öyleyse Allah-u Teala'nın çeşitli metotları var. Ama düşünün ki bu metotların hangisi olursa olsun her şey sizin üstünlüğünüze dayalı. Sizin Allah'tan olan talebiniz. Buna dikkatle bakın. Bu talep acaba samimi mi? Ne var? Sadece iki tane alternatif. Ya yatakta yatıp rahatına bakmak veya sabah namazına kalkmak. Şeytan sizi sabah namazına kaldırmamak için her şeyi yapar. Şimdi der, kalkıp da ne yapacaksın? Sabah namazı öğleye kadar kılınabilir. Üstelik öğleye kadar kılınan sabah namazı güneş doğduktan sonra öğleye kadar gelen geçen namaz içinde kılınırsa kaza yapmaya gerek yoktur. Vaktinde yetişemediğim sabah namazının edasına diye dua edersiniz. Yani hala öğle namazı girmediği için yetle sabah namazı hala kılınabilir. Ama güneş doğmadan evvel kılması lazım gelen namazı güneş doğduktan sonra kıldığınız için vaktinde yetişip kılamadığım sabah namazının edasına edersiniz. Yoksa Öğlenin vakti girdikten sonra sabah namazını kılmaya kalkarsanız, vaktinde kılamadın, sabah namazının kazasına demeniz lazım. Öyleyse şeytanın burada çok kurnazca bir davranışı var. Nasıl olsa diyor, öğleye kadar kılabilirsin. Rahatını feda edip de ne işin var şimdi sabah bu saatinde, beşinde kalkacaksın. Eskiden olsaydı soğuk sularla yıkayacaksın falan diyecekti ama burada soğuk su meselesi yok. Çünkü musluğu açtığın zaman sıcak su akıyor. Öyleyse güçlükleri birer birer kaldırmışız ama belki bu rahatımızın daha çok ihtiyaç haline gelmesini işaretlermiş. Şimdi sabah namazına kalkmak veya kalkmamak tercihimizi yapalım. Önem verdiğiniz sizlere soruyorum. Önem verdiğiniz siz misiniz yoksa Allah mı? Önde siz mi varsınız yoksa Allah mı var? Evvela buna karar verin. Önde siz varsanız zaten tasavvufu yaşamıyorsunuz. Tamam. Kalkmanıza falan gerek yok. Yatın, rahatınıza bakın. Ama eğer önde Allah varsa o zaman orada durun bakalım. Sizin ne işimiz var? Önde Allah varsa o zaman önde siz yoksunuz. Sizin her şeyiniz Allah'a ait. Rahatınız da. O sizi sabah namazına kaldırmak istiyorsa, demek ki rahat etmenizi istemiyor sabah namazı vaktinde. Üzerinize hiçbir zaman güneşi doldurmamalısınız. Hiçbir zaman. Bu emri veren Allah olduğuna göre sizi uyandırmanın ipleri Allah-u Teala'nın elinde. Ama siz istemedikçe bunu asla yapmaz. Öyle bir serbest irade vermiş ki size, sizi o kadar çok seviyor ki, serbest iradenize dokunulmaz bir serbest irade olarak bakıyor. Siz istemedikçe Allah-u Teala size yapacağı yardımı yapmaz. O emrini açık bir şekilde vermiş. Ne vermiş? Sabah namazına kalkacaksın diyor. Sabah namazını kılacaksın diyor. Kılıp kılmamak sizin elinizde. İşte milyonlarca insan İslam'ın ne olduğunu unutmuşlar. Ve sabah namazına kalkmıyorlar. Aklıma bir imam geldi. Emekli olduğu zaman arkadaşına söylediği şey, artık emekli oldum. Sağ gecenin üçlerinde, dörtlerinde kalkıp sabah namazı kılmak diye bir şey artık yok. Düşünebiliyor musunuz? Başkalarına namaz kıldırarak hayatının geçimini sağlayan bu kişi namazın ona vermesi lazım gelen zevkten hiç mi hiç nasibini alamamış. Yoksa siz de öyle misiniz? Sabah namazının o huşusunu, o zevkini alamıyor musunuz? Evvela formüllere beraberce bakalım. İstiyor musunuz sabah namazını? Samimi misiniz? Eğer samimiyseniz ben size mutlaka kalkmanızı sağlayan reçeteyi veririm. Ama istemiyorsanız o reçeteyi de yok edersiniz. Uyandırıldınız. Uyandırıldığınız zaman kendinizi yataktan aşağı atacaksınız. Eğer uyuyabilirseniz yerde uyuyun. Yorgan almak yok. Bu birinci madde. İkinci madde uyanıp da yatektan atladığınız zaman orada da yatmak yerine çeşmeye giderseniz ve yüzünüzü yıkarken sıcak su kullanmazsanız göreceksiniz ki hemen ayarsınız. Ne kadar uykusuz olursanız olun, o soğuk su sizi kendinize getirecektir. Şeytan mütemadiyen sizi yatağa çağıracaktır. Ya o aşağı atın dedim ya kendinize, onun da şartları var. Odanızı fazla ısıtmayın. Gece yattığınız odayı soğuk bırakın ki yataktan atladığınız zaman orasının yatılamaz bir yer olduğunu fark edin. Gölgeni aşağı çekmekte kesinlikle yok. Öyleyse kim uyandırıyorsa uyandırdığı zaman acele kendinizi yataktan demek ki aşağı atacaksınız. Ve de uyku serseri falan da olsanız hemen koşacaksınız lavaboya. Yüzünüzü bir soğuk suyla böyle bir çarpacaksınız. Çarpılırsınız. Ondan sonra abdestinizi normal standartlarda alın. Göreceksiniz ki artık namazı kılabilecek pozisyondasınız. Daha ön şartlara ulaşmak isterseniz akşam yemeğini çok yememeye çalışın. Akşam yemeğini az yerseniz göreceksiniz ki uykunuzda ne kadar az yerseniz o kadar hafifler. Bu da sizin elinizde olan bir şey. Bakın akşam yemeğini fazla kaçırırsanız yemekten sonra uyuklamaya başlarsınız. Bu da eşyanın tabiatına son derece uygun bir şey. Her şeyin bir ölçüsü var. Eğer erken uyumak istemiyorsanız o zaman akşam yemeğini az yemeye çalışın. Öyle yaparsanız eğer bu işi belki daha kolay halletmiş olacaksınız. Ayrıca başkalarına bakın ve kendinize sorun. Neden onlar yapsınlar da ben yapamayayım? Bu konunun başlangıcında asıl unsur var. Onu hiç unutmayacaksınız. Siz mi öndesiniz? Allah mı önde? Eğer siz kendinizi önde görüyorsanız tamam. Tasavvufunuz artık yaşamanıza gerek yok. O zaman uyuyun gece gündüz. Allah eğer tasavvufun için dert ediyorsanız kendinizi, Allah öndedir diyorsanız o zaman bileceksiniz ki hayatınızın hiçbir kıymeti olamaz. Bizim hayatımızın kıymeti olmadığı gibi. Öyleyse kim Allah'a ne kadar çok şeyini vermişse o Allah katındaki en sevilendir. Siz de Allah'ı ön plana aldığınız zaman uyuyamazsınız. Sabah namazına kalktığınız anda uyuyamazsınız. Çünkü bu Allah'a ihanet gibi gelir size. Sizi yaratanın size olan sevgisini kaybetmenin korkusu başlar. Bu yola girdikten sonra Allah'ın sizi cehenneme atması söz konusu değildir. Bir şart makamına şüpheye düşmediğiniz sürece mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. Öyleyse korkunuz cehennem korkusu değil. Bizim sevgili imam kardeşlerimiz bütün insanları cehennem korkusuyla korkutmaya çalışırlar. Allah sizi çarpar. Allah sizi cehenneme atar. Allah hiç kimseyi çarpmaz. Cehenneme de atmaz. Bütün insanlar kendilerini cehenneme atarlar. Yaptıkları şeyler ya derece kazanmak ya da kaybetmekle noktalanır. Kaybettikleri dereceler fazla olanlar mutlaka cehenneme giderler. Ve hiç kimsenin mürşidine ulaşamayan hiç kimsenin kazandığı derecelerin kaybettiklerinden fazla olması şeytan ve nefs yüzünden mümkün değildir. Öyleyse evvela tartıya koyun bakalım. Terazinin bir tarafına Allah-u Teala'yı, öbür tarafına kendinizi koyun. Ve hanginiz daha önemlisiniz? Buradan başlarsak eğer meselemizin aydınlanmasına, hepimiz netice itibariyle sadece bir kuluz. Mahlukuz. Allah-u Teala'nın bir yaratığıyız. Eğer dileseydi bizi yaratmazdı. Ama yaratmayı dileriz. Yani sevmiş bizi. Seviyor. Sevdiği için varız. Yoksa olmazdık. Madem ki Allah-u Teala bizi seviyor, biz onun karşı sevgisine mukabele etmeyecek miyiz? O bizi sevsin, biz onu sevmeyiz diyebilir miyiz? Zaten Allah'ı sevmeyin. Tasavvufta ne işi var ki? Eğer mutlu olmak söz konusuysa, o zaman bunun arkasında yatan şey Allah'ın sevgisinden geçer. İşte bu sevgi, ona ait olduğu yere oturtmaya çalışalım. Öyle bir sevgi ki, bizim de mutlaka mukabele etmemiz lazım onun sevgisine. Ve içimizde bir korku olmalı. Acaba Allah-u Teala'nın bize karşı olan sevgisi azalır mı? Herkes Allah'tan korkar ama farklı şekilde korkar. Bizim din adamlarımız insanları cehennem korkusuyla korkutmaya çalışıyorlar. Oysa ki Allah-u Teala korkulan bir Allah olmak istemiyor. İnsanları cehenneme atmak imajıyla insanların baktığı bir tanrı olmak istemiyor Allah-u Teala. Allah sevilen olmak istiyor. İşte Allah-u Teala'nın bizleri sevmesi. Buraya dikkatle bakın. Ve emin olun ki, kesinlikle bilin ki seviliyorsunuz. Kesin işareti bunun, çünkü varsınız. Eğer Allah-u Teala sizi sevmeseydi, şu anda dünyada da siz olmazdınız. Öyleyse onun sevgisine layık olmaya çalışmak mecburiyetinde değil miyiz? Yasiye Suresinin 23. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, Habibim, o neslerini, hevalarını kendilerine ilah edinenleri görmüyor musun? Ne demek istiyor Allah-u Teala? O insanlar Allah-u Teala'yı emir ve kumanda mevkinden indirmişler. Neslerini koymuştur oraya. Allah diyor ki sabah namazına kalkacaksın. Nesleri diyor ki şeytanla işbirliği etmişler. Diyorlar kalkmayacaksın. Ve kişi kalkmıyor. Kalkmadığı zaman ne yapmıştır? Gizli şirke düşmüştür. Yani Allah'ı emir ve kumanda mevkiinde olması lazım. Yani Allah'ı oradan indirmiştir. Oraya emreden olarak nefsini ve şeytanı koymuştur. Ve şeytanın emrine itaat etmiştir. Yatıyor. Allah-u Teala uyan demiş. Ama uyanmıyor kişi. Allah'ı dinlemiyor. Düşünün bir defa. Allah'ı dinlemediğiniz her pozisyonda şeytan ve nefsiniz size hakimdir. Yani Allah'ı Rab mevkiinden aldınız. Rab mevkiine nefsinizi koydunuz. İster misiniz böyle bir şey? Şeytanın ve nefsinizin Allah'ın yerine geçmesini. Hani tasavvuftaydınız? Hani Allah'ın evliyası olmak için gelmiştiniz buraya? O zaman sizin dışarıdaki insanlardan bir farkınız kalıyor mu? Gündeki, bir gündeki 5 vakit namazın en önemlisi sabah namazıdır. Bu sebepten. Kim sabah namazına kalkmışsa o her sabah Allah'a ispat eder ki bende kendisi, nefsi ve şeytan yoktur. Bende Allah vardır. Bu ispattır. Kim sabah namazına kalkmışsa sabah namazına kalkan kişi uykusunu yenmiş kişidir. Öyleyse ben çok istiyorum sabah namazına kalkmayı ama kalkamıyorum. Kalkabilirsin. Eğer sabah namazına uyandırıldığın zaman kendini yataktan aşağı atarsan orasının yatılamayacak bir olduğunu çabuk fark edersin. Hele hele yataktan atıldıktan sonra lavaboya kadar ulaşmayı başarırsan ve de sıcak suyu açmazsan ilk etapta böyle yüzüne o soğuk suyu çarptığın anda mutlaka açılırsın. Sonra diğer ihtiyaçlarını gör, ondan sonra gel, istersen sıcak suyla abdest al. Ama ilk etapta yüzüne bir soğuk suyu şöyle bir çarpmayı usulüne getir. Ve de sabah namazına kalktıktan sonra yatağa baktığın zaman orada şeytanın olduğunu unutma. Seni oraya çağıran, kendisiyle beraber olmaya çağıran iblistir. Öyleyse tercihini yap. Bir tarafta Allah var, kalk diyor, kalkmışım. Asla tekrar yatağa dönmemelisin namazı kılmadıkça. Öyleyse yapabilir misiniz? Biz mutlaka yapacağınızı biliyoruz. Ayrıca bu konu için vaat ederiz. Ama siz ona peşine olmalısınız. İstekli olmalısınız. Ve kendinizi ben zaten istiyorum ama olmuyor diye aldatmamalısınız. Bunu herkese yutturabilirsiniz. Ama bize öyleyse Allah-u Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğinden başlayın. Hedefimiz Allah'a layık olmak mı yoksa onun gözünde her gün biraz daha küçülmek mi? Evvela düşünün, neden tasavvuftasınız? Allah'ın bir sevgilisi olmak için değil mi? Öyleyse sevgili olmanın bir açıdan sabah namazını ihtiva ettiğini hiç unutmayacaksınız. Sabah namazı her sabah bir ayıraçtır. Sizin için bir imtihandır. Bir nefs imtihanıdır. Acaba kimi önde tutuyorsunuz? Kendinizi mi? Yoksa Allah'ı mı? Bir kere kendinizi önde tuttuğunuz an hemen bilin ki sadece kendinizi önde tutmuyorsunuz. Siz, nefsiniz ve şeytan, üçünüz bir aradasınız. Bu Allah'a karşı bir ittifaktır. Bir beraberliktir. Her sabah namazına kalkamayan kişi Allah'a karşı şeytanın, nefsinin ve kendisinin kurduğu bir ittifakta Allah'a meydan okumuş ve Allah'ı devre dışı bırakmıştır. Öyleyse yaptığınızı dikkatle düşünün. Ne uğruna? Yarım saat daha fazla uyumak uğruna. Oysa ki namazınızı kıldıktan sonra da dönüp tekrar yatabilirsiniz. Hiçbir engel yok. İşte şeytan uykunun o rahatlığı içinde sizi kontrolü altına alıyor. Ve siz Allah-u Teala'ya bırakıyorsunuz. Allah-u Teala'yı devre dışı bırakıyorsunuz. Allah-u Teala'yı ikinci planda bırakıyorsunuz. Şeytanı ve nefsinizi ön plana geçirip onun emrini yerine getiriyorsunuz. Allah-u Teala'nın buradaki emri mutlaka sabah namazına kalkmaktır. Nehyi uykuyu yenmenizdir. Öyleyse uyku adı verilen hastalığın şeytan ve nefsiniz tarafından sizi Allah'ın gözünde küçük düşürmesine ve yenmesine müsaade etmemek mecburiyetindesiniz. O zaman ilk hacet namazını bu perşembe kılın. Bu perşembe gecesi Allah-u Teala'dan talepte bulunun. Ve bu talebiniz samimiyse Allah-u Teala çok şeyler yapar. Bazen bizim geldiğimizi görürsünüz. Sizi uyandırmak için. Bazen gözünüzü kamaştıracak bir ışık gelir. Hatta iki gözünüze iki ışık gelir. Ve uyuyamazsınız. Bazen bir sesle, bazen tırsılarak, ama siz uyanmayı istiyorsanız, samimiyseniz mutlaka uyandırılırsınız. Kaldı ki etrafınızda zaten sabah namazına kalkanlar var. Onlar sizi zaten uyandırırlar. Ve bundan sonraki probleminiz ise kendinizi acele yataktan aşağı atarak namaz kılmadan evvel tekrar uyumamak üzere harekete geçmektir. Öyleyse dizaynınızı ona göre yapın. Siz Allah'ı ve onun emirlerini ne kadar ciddiye alıyorsunuz? Nereye kadar siz varsınız? Nereye kadar Allah var? İşte bunu bir ölçüye vurduğunuz zaman Allah'ın kendinizle olan karşılaştırmasında sabah namazına kalkmadığınız her gün Allah yok ortalıkta. Şeytan, nefsiniz ve siz varsınız. Bir üçlü var. Allah'a karşı bir üçlü, bir ittifak kurmuşsunuz. Nefsiniz, şeytan ve siz her sabah namazına kalkmışsınız da bir sıfır galipsiniz. Bu aleyhinize yazılan rakamların devamlı büyümesini gerektirir. Aslında eğer isterseniz kalkmamanız zaten mümkün değildir. İşte Allah-u Teala'dan ne zaman yardım isterseniz Allah-u Teala diyor ki ucibu davete da'i izâ de'ânî. Beni davet ettikleri zaman, kullarım beni davet ettikleri zaman onların davetine mutlaka icabet ederiz. Şimdi bundan sonrasında dinleyin. Fel yestecibu li ve yu'minu bi le'alehum yaşudun. Ama onlar da bizim davetimize icabet etsinler. Diyor Allah-u Teala. Ve bu davetin sizin şu andaki durumunuz itibariyle sabah namazına kalkış daveti olduğunu düşünün. Ayet-i Kerime'nin devamında bütün bu sabah namazlarının toplamının neticesi var irşada ulaşmak. Ve böylece mümin olsunlar diyor Allah-u Teala ve Allah'a ulaşsınlar. Dikkat edin, mümin olmadan evvel bir kişinin sabah namazını talep etmesiyle elde edebileceği sonuçlar, mümin olduktan sonra sabah namazını kılmak konusunda elde edebileceği sonuç, birbirinden Everest dağıyla buradaki tepeler kadar farklıdır. Neden? Çünkü bir tanesinde mürşidin, zamanın imamının yardımı gelir. Allah-u Teala hep aynı Allah'tır. Mümin olmayan kişiye de, mümin olan kişiye de Allah hep aynı Allah'tır. İkisine de yardım eder. Ama eğer kişi mümin olursa bunun manası o kişi mürşidine ulaşmıştır. Kişi mümin olursa bunun manası o kişinin kalbine Allah imanı yazmıştır. Eğer kişi mümin olmuşsa başının üzerinde mürşidinin ruhu vardır. Ne diyor Allah Teala bu suresinin 11. ayet-i kerimesinde? Onların diyor başlarının üzerinde önden arkaya uzanan muhafız vardır diyor. Onları korur diyor. Ve arkasından bir şey daha söylüyor. Onlar vasıflarını bozmadıkça Allah da onların üzerindeki mürşidin ruhunu üzerlerinden almaz diyor. Öyleyse insan tabiatına dikkatle bakın. Her zaman söylerim ki insan tabiatı dejenerasyona dönüktür. Yozlaşmaya dönüktür. Bütün tabiat bu faktör üzerine yaratılmıştır. Kendi haline bırakılan her şey yozlaşır. Hadi size hep gül bahçesini misal veririm. Neden bir başka bahçe değil? Çünkü bu kainattaki en güzel koku, gül kokusu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın kokusu. Allah-u Teala'nın bize de ihsan buyurdu koku. Öyleyse bir sene gayret ettiniz, budadınız, suladınız, ektiniz, elinizden gelen bütün ihtimamla gül bahçesini vücuda getirdiniz. Ama ertesi sene hiç bakmıyorsunuz gül bahçesine. Bakarsınız ki yabani otlar gül bahçesini kaplamaya başlamış. Eğer bir sene daha ona hiç bakmazsanız yabani otların duruma bütünüyle hakim olduğunu görürsünüz. Belki daha sonraki bir sene yabani otlar gül bahçesinin bütün istihkakını ellerine geçirirler. Öyleyse ne olur? Yabani otlar yozlaşmanın temel fonksiyonunu eda etmişlerdir. Ne olmuştur? Yabani otlar güllerin yaşama hakkını elinden almışlardır. Öyleyse işte bunun adı yozlaşmadır. Siz de her sabah davranışınızla acaba bir yozlaşmayı mı davet ediyorsunuz yoksa tekamülü mü? Onu da düşünün. Sabah namazına kalkmadığınız sürece davetiniz yozlaşmadır. Şeytanın ve nefsinizin sizi ulaştıracağı yer sadece yozlaşmanın neticelerini verir. Allah'ın ve irşat makamının sizi ulaştıracağı yer tekamülün safhalarıdır. Öyleyse her ikisi de elinizde. İsterseniz Allah'ı Rab mevkiine koyarsınız ve sabah namazına Rabbim bana emretti. Benim hayatımın hiçbir kıymeti olamaz. Ben Allah içinim. Eğer ben gerçekten sözde değil de gerçekten Allah içinsem o zaman mutlaka Allah-u Teala emri mutlaka yerine getirilmesi lazım gelen bir Allah'tır diye düşünmemiz lazım. Her halükarda sizin için Allah'tan bu yardımı istemek meseleyi zaten çözer. Ama şeytan ve nefsiniz Allah'a bu talebi yapmamanız için ellerinden gelen bütün gayreti gösterirler. Çünkü Allah Teala'nın yardıma geleceğini biliyorlar. Allah Teala nefsinizi bir ahsen-i takvim içinde yarattı.
1: Allah!
0: Bu ahseni takvim ne demek ahseni takvim? Bir zaman parçası içinde, bir takvim içinde ahsene dönme özelliği. Ahsen nedir? Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren, yasak ettiği hiçbir şeyi asla yapmayan bir hüviyete kavuşmak. Öyleyse sabah namazına kalkamadığınız sürece ahsen olmaktan ne kadar uzak olduğunuzu fark ediyor musunuz? Allah resmen size farz kılmış sabah namazına kalkın diyor. Hayatınızın diyor en önemli namazı sabah namazıdır diyor. Çünkü bu namaz diyor bir ayıraçtır diyor. Allah'ı veya kendinizi tercih ettiğiniz bir ayıraçtır diyor Allah Teala. Ve o ayıraca dikkatle bakın ki her gün kendinizi tercih ediyorsunuz. O zaman tasavvufun dışında yaşayan insanlar bunu yapabilirler çünkü din kültürleri Allah'ın emirlerini yerine getirmekten, onları men eden bir düzeyde ve bu cahiliyet düzeni. Böyle bir düzey cahiliyet düzeninin sonucudur. İlim ve irfan arttıkça Allah'ın emirlerinin üst boyutta gerçekleştiği, yasak ettiği fiillerin adım adım azaldığı görülecektir. Öyleyse bir mücadele içindesiniz. Hayatın her safhası her gün savaşla kaplanır. Sabah namazına kalkmak bir savaştır. Bütün namazları kılmak ayrı bir savaştır. Ve bütün bunların içinde asıl savaş zikrinizi yapma savaşıdır. Unutmayın bir hedefiniz var. Siz daimi zikre ulaşmak için yaratıldınız. Ve hepiniz için daimi zikir asıl. Öyleyse bu akşamki konumuz sadece sabah namazı. Ama aslında bilin ki bunun arkasında sizi Allah'ın bütün sevdiği hedeflere götürecek olan zikrinizdir. Zikrinizi daimi zikre ulaştırmak gibi bir temel hedefin sahibisiniz. Öyleyse Allah-u Teala'yı çok zikredin. Zikriniz arttıkça göreceksiniz ki sabah namazlarını asla kaçırmaz bir hedefe ulaşacaksınız. Sabah namazı kıldığınız zaman büyük bir huzur ve mutluluk duyduğunuz en büyük namazdır. En kısa süreli namaz ama en büyük iki tane düşmana mücadele vererek her gün savaşı kazandığınız bir namaz. Vücudunuzun uyku ihtiyacı iblis ve nefsiniz. Üçü el birliğiyle sizi Allah'ın emrini yerine getirmekten men etmeye çalışır. Düşünün ki bundan 14 asır evvel sahabe ve 400 yıl 1299-1699 Osmanlı İmparatorluğu'nun bütün tebaası bu savaşı vermişler. Ve galip gelmişler. İşte onlar Allah'ı ön plana almışlar. Kendileri ikinci planda kalmışlar. Öyleyse tercihinizi yapın. Siz mi önemlisiniz? Yoksa sizin hayatınızda Allah mı önemli? Biz diyoruz ki neyiniz varsa hepsi zaten Allah'a aittir. Unutmayın İmam-ı Şafii Hazretlerine soruyorlar. Zekat nedir? Zekatın nisabı nedir? İmam-ı Şafii Hazretleri soruyor, bana göre mi diyor, Allah'a göre mi? Allah'a göre diyorlar. %10'dur diyor. Şafii mezhebinde %10. Ya diyorlar, bir de sana göre ayrı bir zekat mı var? Sana göre olan zekatı söyle bakalım. Ben diyor, zaten kendim zekatım diyor. Her şeyim diyor Allah'ım diyor. İşte Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'da onu söylerdi. Her şeyinin Allah'a ait olduğunu, her şeyini ona teslim etmiş olduğunu, kendisine hiçbir şeyi bırakmadığını. Bir gün sizde size ait olan her şeyin Allah'a ait olduğunu, ona onların hepsini teslim ederek kendinize ispat edeceksiniz. Öyleyse her şeyinizin bir emanet olduğunu unutmayın. Fizik vücudunuz emanettir. Ruhunuz emanettir. Nefsiniz o da emanettir. Geriye aklınız kalıyor. Öldükten sonra ne fizik vücudunuzun, ne nefsinizin, ne ruhunuzun zaten size ait olmadığını, Allah'a ait olduğunu idrak edeceksiniz. Öyleyse marifet, ölmeden evvel bunları idrak etmek ve en güzel standartlarda yaşamak. Kendinizi ispat etmek istemez misiniz? Allah'ı önde tuttuğunuzu, Allah'ın sizden önce geldiğini kendinize ispat etmek istemez misiniz? İstiyorsanız her sabah bunu ispatlayabilirsiniz. Unutmuyorsunuz değil mi? Sabah namazına kalkamadığınız zaman huzursuzluk duyuyorsunuz. Ama kalktığınız zaman da bir mutluluk kaplıyor içinizi. Öyleyse hal böyle olduğuna göre hepimiz için söz konusu olan şey her sabah bu mutluluğu yaşamak olmamalı mı? Her sabah Allah-u Teala size sabah namazını Allah için yaptığınız bir fedakarlıkla kıldığınızda mutluluğunu yaşatmak istiyor. O saadeti yaşamaktan neden mahrum ediyorsunuz kendinizi? Hep müsaade edeceksiniz şeytanın hepsinize. Sizi zelil etmelerini, her seferinde sizi yenmelerini, sizin üzerinizden Allah'a karşı zafer kazanmalarını, işte senin tasavvuftaki kulun bu. Sabah namazına bile kalkmıyor. Böyle mi demesini istiyorsunuz Allah-u Teala'ya iblisin ve nefsinizin? Ve onları yenmek elinizdeyken. Unutmayın siz dünyadaki en kuvvetli insanlarsınız. Neden? Çünkü Allah-u Teala diyor ki bütün dünya düşmanınız olsa ben sizinle berabersem ben yeterim diyor. Aksinde söylüyor. Bütün dünya düşmanınız olsa diyor ben karşınızdaysam gene ben yenirim diyor. Yanlış söyleyeceğim afola. Birincisinde Allah-u Teala diyor ki bütün dünya düşmanınız olsa ben dostunuzsam yeterim onların hepsini yenerim. İkincisinde diyor bütün dünya dostunuz olsa ama ben düşmanınızsam gene ben yenerim. Öyleyse bu kainatın sahibi olan Allah size yardım elini uzatmış diyor ki sabah namazına kalkmak için de benden yardım isteyin. Ben size mutlaka yardımımı ulaştırırım. İşte bütün bir kainat ikiye ayrılıyor. Allah'ın dostları, Allah'ın düşmanları. Hadi karar verin. Hangi taraftansınız? Eğer Allah'ın dostları arasındaysanız bunu ispat etmekle kendinizi mükellef saymalısınız. Ben demelisiniz. Madem ki Allah'ın, öyleyse Allah'ın üzerindeki emrini yerine getireceğiz. İşte Bakara suresi 156. ayet-i kerime. Allah-u Teala diyor ki onlar bir musibet ettiği zaman kendilerine isabet ettiği zaman derler ki inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Muhakkak ki biz Allah içiniz, Allah için yaratıldık, mutlaka Allah'a ulaşacağız. İşte hidayete erecek olanlar, onlar da Allah Teala. Allah için yaratıldınız, unutmayın. Allah içinseniz, o zaman hayatınızın, sizin Allah'la olan mukayesenizde, karşılaştırmada Allah'ın üstün olması gerekmez mi? Neden kendinizi Allah'tan daha üstün sayıp da sabah namazına iblisin ve nefsinizin tesir altında kalkmıyorsunuz diye bir düşünün bakalım. Öyleyse hepiniz Allah'a layık olmak mecburiyetindesiniz. Boşuna yaratılmadınız. Allah-u Teala diyor ki biz abesle ibadet etmeyiz. Her yarattığımızı bir maksatla yaratılırız. Öyleyse siz de yaratıldınız ve tercihinizi yerli yerince yapın. Allah içinseniz, Allah için olduğunuzu her sabah Allah'a ispat edin. Zor bir şeyden bahsetmiyorum değil mi? Uyandırdığınız zaman kendinizi yataktan atmakla birinci adımı, yüzünüze soğuk su çarpmakla ikinci adımı atacaksınız. Söylediklerimizi unutmayın. Neyle probleminiz olursa gene haber verin. Çaresine bakarız. Allah her şeye kadirdir. Allah-u Teala'nın hepinizi sabah namazını kılan Allah'ın cennetine giden dünya sahibinin sahibi olanlardan kılmasını temenni eder. Niyaz eder ve dua ederiz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

فاتحة من الصلوات، اللهم صل على محمد. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين Bu akşam Babalar Günü'nün akşamı. Evvela hepinize beni hepinizin babası olarak kabul ettim. Babalarınızın da babası olarak kabul ettim. Teşekkür etmek istiyorum Allah Teala'nın huzurunda. Allah'a da şükrediyorum böyle kıldığı için bizden. Allah Teala'nın indinde insanlar var. Allah'ın her insana güveni farklı bir yelpazenin noktasını işaret eder. Bir spektrum içerisinde herkes Allah'ın güveninin bir basamağındadır. Bir basamak işgal eder. Herkesin de bulunduğu yer birbirinde mutlaka farklıdır. Öyleyse Allah'ın size olan güvenini saptayan, tespit eden temel esaslar nelerdir? Bu Allah'ın sevgisine paralel olan bir işlem. Öylesine muhteşem bir dizayn kurmuş ki hepinizi çok seviyor. Hepinize güveniyor. Ama herkese olan güveni de farklı bir seviyeyi sergiliyor. Öyleyse dikkatle ve ibretle kendinize bakın. Allah'ın size olan güveninin simgesi, işareti hepinizin kalbinizde yaşar. Siz kendinize ne kadar güveniyorsunuz? Burada konunun esasına, özüne, tek realitesine, bir tek realite var. Ulaşmak istiyorum. Siz kendinize ne kadar güveniyorsunuz dediğim zaman aslında sormak istediğim şu: sizin kendinize güveniniz Allah'a olan güveninizin eseri olduğu cihetle Allah'a ne kadar güveniyorsunuz? Siz ona ne kadar güveniyorsanız da size o kadar güveniyor. Siz ona olan güveninizi iki katına ulaştırdığınız zaman O size olan güveninizi 1000 kattan 2000 kata yükseltir. Tıpkı sevginiz gibi. Evvela şunu söylemek istiyorum ki o hepinize güvenir. Sizin güveninizin derecesi sizin Allah'a güvenmenize paraleldir. Hepimiz bir yolda ilerliyoruz. Bir treniz mi? Bir arabayız. Arabayı çeken atlarız. Biz her şeyiz. Ama Allah ile beraber her şeyiz. Ve bir tarafta o var, bir tarafta ona güvenen bizler var. Bir tarafta biz varız, bir tarafta bize güvenen Allah var. Öyleyse dengeyi kurduğumuz zaman biz ona ne kadar güven duyuyorsak o da bize o kadar güven duyuyor. Onun için herkes Allah'ın güven duyduğu yelpazede de, insanların Allah'a güven duyduğu yelpazede de ayrı bir yerdedir. Merdivenin trilyonlarca basamağı var ve insanlar o basamaklardan mutlaka birinde ve her zaman da yer değiştirmeleri mümkün. Allah'a olan güveninizi her zaman arttırabilirsiniz. Diyorum ki kutuplar her zaman değişir. Neden değişir? Yeryüzünde olanlardan birisi mevcut kutupların sahip olduğu pozitif derecatın daha ötesine geçtiği an o kutup oradan alınır, yeryüzünde yaşayan kişi oraya konulur. Ve bu sebeple hep değişir. Değişmeyen bir tek kişi var dedik. Her zaman kutbül aktap olan Abdülkadir Geylani Hazretleri onun derecesine kimse çıkamadı daha. Çıkamadığı için de o hiç değişmez.
İşte Allah-u Teala'nın size duyduğu güven de sahip olduğunuz derecelerle, Allah'a olan güveninizle %100 alakalıdır. Ona ne kadar güveniyorsunuz? Oraya dikkatle bakın. Ona duyduğunuz güven korkusuzluğunuzun da işaretini taşır. Ne zaman kendinizi bir hiç olarak değerlendirebilirseniz, kendinizden ne zaman %100 vazgeçebilirseniz, işte o zaman Allah'a en çok güven noktasındasınız. Allah'ın da en çok güvenini kazanmış noktadasınız. Böyle bir noktada bulunmak belki uzun zaman olacaktır. Ama bir gün buna yaklaşacaksınız. Bakacaksınız ki her şeyiniz Allah'ın, size ait olan bir şey yok. Allah yolunda sizin eskiden kendinize ait denettiğiniz şeyleri tüketmenin sonsuz zevkine ulaşacaksınız. Allah yolunda tükeneceksiniz. O zaman varlığınız size sadece huzur verecek, mutluluk verecek, Allah'a olan sonsuz güveni yaşayacaksınız. Niçin ondan evvel sonsuz değil? Niçin o zaman sonsuz? Çünkü evvelki devrelerin her birinde siz kendinize de değer veriyordunuz. Kendinizin bir varlığı olduğunu, bir şeylerden sakladığınız, bir şeylerden korktuğunuz bir varlığın sahibi görüyordunuz kendinizi. Ama bir gün onu sıfırlayabilirseniz korkulacak bir şey kalmadığını göreceksiniz. O zaman bu güvenin bütününe ulaştığınızı gösterir. Sizin olan her şey Allah'ınsa, size ait bir şey kalmamışsa, koruyacak neniz var ki? O zaman güveninizin bütünleşmemesi için sebep kalmıyor. Çünkü koruyacağınız bir şey yok. Hepsi Allah'ın. Ona teslim olmuşsunuz. Ona teslim etmişsiniz. Fizik vücudunuzu, nefsinizi, ruhunuzu, her şey onun. Siz yoksunuz, o var. Sadece onun kumandası altında

korkunuz kalmadığı için. Neden korkunuz yok? Çünkü siz yoksunuz. Size ait olan hiçbir şey kalmamış. Hepsini ona, sahibinize teslim etmişsiniz. O zaman güvenin bütününün sahibisiniz. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde hedefiniz Allah'a teslim olmaktır. Ruhunuzu, fizik vücudunuzu, nefsinizi her zerresiyle ona teslim etmek ve böylece size ait olan bir şey kalmadığı için güvenin bütününü yaşamak, bütününü sağlamak. Bu hepinizin elinde olan bir şeydir. Zaman içerisinde bunu gerçekleştirmek güzel harekete geçeceksiniz. Bunun başlangıç noktası daimi zikirdir. Yıllarca bu istikamette çalışmanızı öneriyorum. Daimi zikir sizin için hedeftir. Zikri mutluluğunuzun temel vasıtası olarak kabul etmedikçe bu hedefe varamazsınız. Zikir sizin için bir angarya ise bu hedefe varamazsınız. Zikri zevk edinmelisiniz. Hayatınızın her saniyesini zikirle geçirmenin yolunu bulmalısınız. Beni dinlerken zikir yapmalısınız. Eğer elinizde tesbih yoksa elinizi nabzınıza koyarak iç dünyanızda Allah kelimesini devamlı ateşlendirerek hep Allah'ın adını tekrar etmek. Allah'a olan güveninizin artmasını istiyorsanız bunun asli unsuru daimi zikirdir. Oraya ulaşmadan Allah'a gerekli güvenin sahibi olamazsınız. Hep eksikleriniz vardır. Nefsinizin afetleri sizi devamlı o güvenden men eder. Ne Allah'ın güvenini kazanabilirsiniz onun istediği boyutta, ne de siz Allah'a güvenebilirsiniz gene onun istediği boyutta. Öyleyse standartları onunla ilişkinizin dizaynına bağlayacaksınız. O ilişki sizin için teslimi içerir. Neyinizi Allah'a teslim ettiyseniz onun korunması size ait değil artık. Ona ait. O zaman Allah Teala'nın ne söylediğinin farkına varacaksınız. Eğer Allah'a güveniyorsanız, eğer Allah'a inanıyorsanız ona güvenin. Eğer güveniyorsanız bilin ki en kuvvetli sizsiniz. Bu güveninizin derecesine bağlı bir olgudur. Güveniniz hangi boyuttaysa o kadar kuvvetlisiniz. Niçin kuvvetlisiniz? Siz mi kuvvetlisiniz? Hayır. Hiçbir zaman siz, hiçbir zaman ben kuvvetli değiliz. Ama eğer kainatı yaratan, kainatın en kuvvetlisi bizimle beraberse, o beraber olduğu için kuvvetli olan bizim. O zaman bütün düşman kalabalıklarının içine yalnız başınıza girebilirsiniz. Sonuç hiç değişmez. Onlar neyi düşünürlerse düşünsünler, onlar neyi yaparlarsa yapsınlar, kazanan hep siz olursunuz. Çünkü siz Allah'la berabersiniz. Öyleyse Allah'ın güven duyduğu, Allah'a güvenen insanlar için Allah Teala diyor ki onlar hiçbir şeyden korkmazlar. Neden böyle söylüyor? Çok mu cesaret sahipleri? Hayır değil. Sadece Allah'a güveniyorlar. Kendilerini yok sayabildikleri noktada bunu şuurlarına ve kalplerine gerçek anlamda yerleştirmişlerse onlar bir şeyden korkmazlar. Çünkü korkacak bir şeyleri kalmamıştır. Hepsi onundur. Ona teslim olmuştur. Koruyacak olan veya korumayacak olan odur. Sahibi olmadığınız bir şeyi onun sahibinin koruması altında muhafaza etmekle mükellefsiniz. Bu neye benziyor biliyor musunuz? Kölelik arttıkça hürriyetin artmasına.

0: hem siz teslim olmuşsunuz, ona teslim etmişsiniz, hem de muhafaza etmekle mükellefsiniz. Buradaki ikilemi hiç unutmayın. Teslimi muhafaza etmekle mükellefsiniz. Yokluğunuzu muhafaza etmekle mükellefsiniz. Ona verdiğinizi geri almamakla mükellefsiniz. Çünkü bunu siz istiyorsunuz. Allah-u Teala siz istemedikçe sizi teslim almaz. Unutmayın, mutluluğunuz köleliğinizin boyutlarına tabidir. Köleliğiniz de teslimin boyutlarına tabidir. Tesliminiz de Allah'a güveninizin boyutlarını temin eder. Öyleyse dizaynı merdivenin basamaklarında ait olduğu yerlere yerleştirin. Oralarda hep siz varsınız. Ama teslimin tamamlandığı yerde siz yoksunuz. Sadece o var. İşte o zaman onun size güveni tamdır. Neden tamdır? Çünkü sizde artık müdafaa edeceğiniz bir şey yok. Size ait olan hiçbir şey kalmamış. Kendi müdafaasını almış Allah-u Teala. Kendi koruyor. O zaman elbette siz onun tam güveninin sahibi olacaksınız. Siz de ona tam güveneceksiniz. Çünkü sizde bir şey yok. Her şey onda. Kainatı yaratan, kainattaki en kuvvetli varlık olan Allah'ta. İşte bunun için en kuvvetli olacaksınız. Allah'a en çok güvenen kişi olacaksınız. Allah'ın en çok güvendiği kişi olacaksınız. Şeytanın en büyük düşmanı, Allah'ın en büyük dostu. Ve şeytan sizin için sadece bir gazozacı olacak. Hiçbir şey yapması, hiçbir kötülükte bulunması mümkün olmayan en büyük düşmanına hasetle, öfkeyle, kinle bakacak. Hiçbir zaman alamayacağı bir intikamın, bir kinin elinde tarumar olacak. Sizse kainattaki en büyük dostun, Allah'ın o muhteşem köleliğinde ona da iblise de meydan okuyacaksınız. Çünkü siz kendinizin muhafazasında değilsiniz. Siz Allah'ın muhafazasındasınız. Onun size kötülük edebileceği bütün alanları Allah-u Teala önce yok ediyor. Nedir bu alanlar? Nefsinizin afetleri. Onların bütünüyle yok olduğu ortamda şeytanın size hiçbir şey yapabilmesi mümkün değildir. Yetmez. Sizin muhafazanız altına girenlere de bir şey yapması mümkün değildir. Çünkü onların hepsinin başının üzerinde sizin ruhunuz oluşacaktır. Bunun manası iblis size yapamadığı hiçbir şeyi sizin ruhunuzun başınızın üzerinde bulunduğu insanları da yapamaz. Öyleyse niçin Allah'a güven duyuyoruz? Niçin Allah bize güven duyuyor? Bu söylediğimiz standartlara dikkatle bakın. Her biri sizin için bir kilometre taşıdır. Bir aynadır. Bir işarettir. Allah'ın Resullerine dikkatle bakın. Ne diyor Allah Teala? Seni diyor, insanlar için evvela bir şahit olarak yarattım diyor. Sonra ne diyor? Sonra diyor, onları nurlandıran bir ışık olarak yarattım diyor. Seni diyor, adaletin temsilcisi yaptım diyor. İnsanlara müjdeleri verecek kişi olarak yarattım diyor. İnsanları ikaz edecek kişi olarak yarattım diyor. Bunların hepsi birer vasıf. Bu vasfı Allah-u Teala zaman içerisinde üzerinize nakşediyor. Allah için kıymetli oluyorsunuz. Çünkü kıymetli olan her şeyinizi ona iade etmişsiniz. Geri kalanlarla kıymetlisiniz. Yani kocaman, koskocaman bir sıfırla kıymetlisiniz. Öyleyse ne demek istediğimi anlıyor musunuz gerçekten? Bir sıfır nasıl kıymetli olabilir? O sıfırın muhtevası sizsiniz. Bu genel görüntü. Bu muhtevanın derinindeki her şey artık sizde değil ki onda. Ve onda olan, sizi sıfır yapan temeller, asıllar, Allah'ın size olan bütün ihsanları sahibine devredilmiş durumda. Siz sadece şu varlığınızda bir sıfırı temsil ediyorsunuz. İşte o sıfır, kendisini sıfır yapan bütün faktörlerin onların gerçek sahibine teslimi sebebiyle Allah'ın en çok güvenini kazananıdır. Dikkat edin. Allah'ın güvenini kazanabilmek Allah'a teslimle olur. Bu sizin iradenizin mahsulü olacaktır. Ona teslim olmayı o size teklif etmeyecek. Sizin talebiniz üzerine teklif gelecektir. Teslim olmayı siz isteyeceksiniz. Hazreti İbrahim Allah'a teslim olmayı istiyor. Allah Teala diyor ki bu çok zor bir iştir. Ya İbrahim, olsun diyor Hazreti İbrahim, ben sana teslim olmak istiyorum. Teslimi külliyle. Hazreti İbrahim Allah'a teslim oldu mu? Gerçek anlamda. Bütün boyutlarıyla evet. O yüzden Hazreti İbrahim'in atıldığı ateş su oldu. Hazreti İbrahim'i yakmadı. Odunlar balık oldu. Hazreti İbrahim Allah'a olan sonsuz güveni sebebiyle oraya ulaştı. Bakınız Hazreti İbrahim ateşe atılacağı an Cebrail Aleyhisselam karşısında. Söyle bana diyor, şu ateşi söndüreyim mi? Söyle bana diyor, Firavun'u öldüreyim mi? Söyle bana diyor, ne istersen söyle, yerine getireceğim. Hazreti İbrahim Allah'a olan sonsuz güvenini gerçekleştiren temel sözü söylüyor. O! Benim ne yapacağımı, ne olduğumu bilmiyor mu diyor. Hazreti İbrahim'in Allah'a olan sonsuz güvenini sergilediği söz işte bu sözdür. O ne olacağını bilmiyor mu? O beni muhafaza eder manası var burada. Ben her şeyimi ona teslim etmişsem o dilediğini yapar benim üzerimde. Benim o ateşle yakması da neticeyi değiştirmez. O ateşi su haline getirmesi neticeyi değiştirmez. Ben onun azap kabul etmez kölesiyim diyor Hazreti İbrahim. Bu nedir? Bu Allah'a duyulan sonsuz güvenin işaretidir. Allah Teala Hazreti İbrahim'e oğlunu kurban etmesini emrettiği zaman sonsuz güvenin bir defa daha tecelli ettiğini görüyoruz. Hazreti İbrahim'in Allah'a olan güveni. Oğlu da kendisi gibi bir varlık. En çok sevdiği. Allah için onu kurban edebilecek olan özelliğin sahibi Hazreti İbrahim. Hazreti İsmail'de de aynı şeyi görüyoruz. Allah Teala ona aynı şeyi emrettiği zaman, seni babam benim için kurban ettiği zaman ben hazırım diyor Rabbim diyor. O da her şeyiyle Allah'a teslim olmuş. Allah'a tam bir güvenin sahibi. Hayatla ölüm arasındaki farkı yüzlerce defa yaşamış birisi Hazreti İsmail de. Onun için babası gelip de onu kurban etmek istediği zaman Hazreti İsmail diyor ki baba diyor ben hazırım. Ne zaman istersen gereğini yapacağız. Sözlerin arasında şeytandan bahsettim size. Şeytan son numarasını yapıyor. Gidiyor İsmail'in kulağına geliyor. O babana diyor sen ne diye güveniyorsun diyor. Seni diyor öldürecek öldürecek babam diyor. Hazreti İsmail şöyle gülümseyerek şeytana bakmış. Yerden bir taşı kaptığı gibi şeytanın gözü budur diye patlatmış gözüne. Şeytanın gözü o günden bu tarafa hep şaşıdır. Bir gözü sakat. Hazreti İsmail sebebiyle. Kıyamete kadar yaşayacak olan bu varlık, bu iblis, Hazreti İbrahim'den aldığı dersi hiçbir zaman unutamaz. Hazreti İsmail vasıtasıyla. Ve gerisinin geri kalanı biliyorsunuz. Allah'a olan güvenin sonsuz yetkili iki tane temsilcisi Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail. Bıçağı çekiyor Hazreti İbrahim, oğlunun boğazına sürüyor bıçağı. Onu kesmek üzere. Ama bıçak Hazreti İsmail'i kesmiyor. Allah'a duyulan güvenin bir muhteşem gösterisiyle karşı karşıyayız. Bıçak Hazreti İsmail'i kesmiyor. Hazreti İbrahim yanlış bıçak mı aldım diye şaşırıyor. Bıçağı taşa sürüyor. Bıçak taşı kesiyor. Ve Cebrail Aleyhisselam beraberindeki koçla iniyor. Onu bırak diyor. Allah-u Teala bunu kurban etmeni istiyor. O günden bu tarafa kurban vacip olmuştur. Öyleyse Allah'a güven duymak. Siz Allah'a neyinizi teslim etmişseniz ona o kadar güven duyarsınız. O da siz ona neyinizi teslim ettiyseniz size o kadar güven duyar. İnsanlar düşünün, zavallı insanlar, Allah'a teslimin ne olduğundan habersiz. Ne ruhlarını, ne fizik vücutlarını, ne nefslerini, hiçbir şeylerini Allah'a teslim etmek gereğini duymayan, şu dünya üzerinde bir ot gibi yaşayacak olan ve bir gün ölecek, cehenneme direkt olarak gidecek olan bir zavallı insanlar kervanı. Bu insanların Allah'a olan güvenle ne alakası var ki? Ne alakası olabilir ki? Ama siz öyle değilsiniz. Siz tabi olduğunuz andan itibaren Allah'a güven duymanın adım adım idrakine varacak olanlarsınız. Yolun neresinde olduğunuzu bana sormayın. Kendi iç dünyanıza bakın. Ne kadar Allah'a teslim olduğunuz. Ona ne kadar güven duyuyorsunuz. Sizi Allah'ın nelerden kurtaracağına inanıyorsunuz. Bir gün şu düşünce platformunda kurtuluş zannettiğiniz şeylerin hiçbirinin geçerli olmadığı bir noktaya ulaşacaksınız. Allah'a teslim olduğunuz zaman. O zaman ölümden kurtulmak, hastalıktan kurtulmak, parasızlıktan kurtulmak, şundan kurtulmak, bundan kurtulmak size şu kadarcık mana ifade etmeyecek. Sadece ona teslim olmanın, ona tam güven duymanın o muhteşem mutluluğunu yaşayacaksınız. O zaman dünya üzerinde hiçbir düşmanınız kalmayacak. Hiç kimse size düşman olamaz. Bu hep yanlış anlaşılıyor. Yani siz hiç kimseye düşman olamazsınız. Onlar gene size düşman olmakta devam edecekler. Ama yapacakları şey sizin için bir mana hiçbir zaman ifade etmeyecektir. Öyleyse Allah, öyleyse siz ve Allah ve sizin arasındaki, aranızdaki güven duygusu. İşte bunu en üst boyutta çıkarabilmeniz, size ait olan varlıkların hepsini birer birer Allah'a teslim etmenizle gerçekleşir. Oraya vardığınız zaman şunu göreceksiniz ki zaten onların hiçbirisi size ait değildi. Zaten ona aitti. Size vekaleten verilmişti. İşte bu vekalet ve asalet müessesesini ancak teslimlerinizden sonra idrak edeceksiniz. Mutluluğunuz mu tesliminizle paralel olarak artacak. Allah'a duyduğunuz güven tesliminizle mutluluğunuz bu güvenle devamlı bir artışın içinde olacak. Öyle bir noktaya ulaşacaksınız ki dünya üzerindeki olaylar sizi rahatsız edemeyecek bir boyut kazanacak. İşte bu Allah'a tam güven duyduğunuz noktada tahakkuk eder. Artık sizin için Allah vardır. Ama siz artık yoksunuz. Öyleyse hepinizin o olmadığınız noktaya ulaşmanızı, Allah'a tam güven duyduğunuz bir noktaya ulaşmanızı, kendinizi Allah yolunda sıfır oluncaya kadar tüketmenizi Yüce Rabbimizden niyaz ederek bu akşamki bu konumuzu inşallah tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün Mayıs ayının 21. günü akşamı 1998 yılı. Evet, Türkiye'den dindar kardeşimiz, misafirimiz. Bizimle çok eski bir göz aşinası. İlk tedrisimize ilk başlayan talebelerimizden. Allah evi boyu beraber kısın inşallah. Diğer kardeşlerimize tercüman oldular. Güzel duygularını bize getirdiler. Allah hepsinden razı olsun. İfadeden anlaşılacağı gibi burada bir beraberlik söz konusu. Beraberliğin özenmesi söz konusu. Eski günlerin yad edilmesi söz konusu. Belki biraz başlangıçta kıymetin anlaşılamaması, her şeyin ileride daha güzel yerine oturması sebebiyle duyulan daha büyük bir hasret, daha büyük bir iştiyak. Öyleyse aşk meselesine dikkatli baktığımız zaman Yunus'un ve bütün evliyanın Allah-u Teala'ya aşık olduklarını görüyoruz. Mürşide duyulan sevgi bu aşkın bir yansımasıdır. Gerçekten Allah'ın bütün evliyası hep şiirlerinde, konuşmalarında, sohbetlerinde hep aynı dizaynı işlemişlerdir. Allah'a olan aşkını. Yani Yunus'un cennet cennet dedikleri birkaç melek, birkaç böyle isteyene vergül hani bana seni gerek seni demesinin arkasında Allah'a olan derin aşkı yatıyor. İrşad meclisi Allah'ı temsil eder. Fizik standartları da temsil eder. Fizik ötesi standartları da temsil eder. Bu temsilin muhtevasına baktığımız zaman bunun arkasında Allah'a duyulan aşkın bir simgeyle noktalanması söz konusudur. İşte bu mürşittir. İrşad meclisi orada başlar. Dikkat edin sözlerime. Allah'ı sevmeyenler, Allah'a aşık olmayanlar mürşitleri sevemezler. Hatta onlardan nefret ederler. İşte Allah ile olan ilişkimize dikkatle bakın. İnsanlar evvela bir hoşlanacaklarını zemin ararlar. Bir de bakarlar ki bunun en uygun muhatabı Allah'tır. Allah'tan hoşlanmaya başlarlar. Bu kısa zamanda bu muhabbet olayı sevgiye dönüşür. Allah'ı seven insanlar. Sevgi çoğalınca bunun adı artık aşktır. Aşka düşmektir. Ve Allah'a aşık olunur. Allah'a asıl güzellik davet eder. Başlar ve sonsuza kadar o devam eder. Hayranlık. Dikkat buyurulsun ki hayranlık hariç diğer bütün konularda aynı çevredeki insanlar için de geçerli olan bir sevgi çerçevesi vardır. Muhabbette de, sevgide de, aşkta da durumu böyle kabullenmek mümkün. Ama hayranlığa gelince orada durum. Hayranlık meselesinde daima bir mahfet vardır yukarıda olan, bir de mazun vardır aşağıda olan. İşte bu dünya üzerinde Allah'a hayran olanların en başında biz varız. bu kainatta onu en çok severiz, ona en çok hayran olanız. Öyleyse biz bize bağlı olan kardeşlerimizin bir aynasıyız. O ayna neyi yansıtacaktır? Bize Allah için yansıyanları. Allah'a karşı duydukları direkt aşkın bizim vasıtamızda da gene Allah'a ulaşması. Allah'tan gelen sevginin bizden sonra onlara dağılması. Biz bir sacayak oluşturuyoruz. Biz varız. Tüm Allah'ı sevenler var ve Allah var. İşte bu sevgi hanesi, aşk hanesi, hayranlık hanesi öyle bir ateştir ki insanın içini öyle bir standartta yakar ki burada sevgiyi, aşkı, hayranlığı bütün boyutlarıyla yaşarsınız. Ve sadece manevi alemde değil, fizik alemde de beraber olmak arzusu insanın içini buram buram kaplar. İşte dindar kardeşimiz böyle bir konuda Ankara'daki, Türkiye'deki kardeşlerimize tercümanı oldu. Dualarından bahsediyor. O dualarda Allah-u Teala'ya uzun uzun şükrettikten, hamd ettikten sonra bizimle birlikte bir yemekte de beraber olma hasreti dile getiriliyor. Şu hasret mevzusuna beraber bakalım. Hasret nedir? Her şeyden evvel sevgiyi ve aşkı arttırıcı bir müessesedir. Neden Allah-u Teala hem sevgi veriyor hem ayırıyor? Hasretlik oluşsun diye. Hasretlik insanı yücelten bir duygudur. Eğer Allah yolunda olan insanlar birbirine hasretse bunun arkasında mutlaka yücelme vardır. Bunun arkasında mutlaka Allah'a yaklaşma vardır. Ve işte bu aşktır ki insanları soyunetir. İnsanları ağlatır. İnsanların kalbi duygularını terennüm ettirir. Ve bütün güzellikleri sinesinde toplar. Dikkat edin. İnsanların şeytanla ilişkilerinde eğer onlara tarafsız bir gözle bakabilirseniz yalnız ve yalnız çirkinliklerin olduğunu göreceksiniz. Ama insanların Allah ile olan ilişkilerinde tabii eğer o ilişki kurulabilmişse sadece güzellikler vardır. Allah'ı sevmeyen insanların mürşitleri sevmemesi kadar tabii bir şey olamaz. Biz Allah'a hayranız. Ondan bize gelenler bizim için gelmez. Bizden etrafa dağılmak için gelir. İşte hacet namazı müessesesi bütün boyutlarını yaşıyor. Birçok kardeşimiz hacet namazı kılarak bizimle beraber olmayı dilediler. Biz onlarla hep beraber olduk. Kim bilir kaç yüz defa, kaç bin defa, kaç bin kardeşimizle. Bu kapılar her zaman açıktır. Ama dinler kardeşimizin daha evvel dile getirdiği gibi fiziğin ötesindeki bir beraberlik yaşadığınız anda fiziğe çok yakındır. Ama o bittiği zaman onun fizik olmadığını anlayacaksınız. Neye göre fizik olmadığını? Bu aleme göre, zahiri aleme göre, fizik vücutlarımızın alemine göre. Ama o da aslında fiziktir. Nefsimizin alemine göre. Zaten bu sebeple insanlar eğer derin rüyaya girmişlerse o rüya aleminde yaşadıkları şeyin bu dünya hayatı mı olduğunu yoksa başka bir alemde mi geçtiğini katiyen o anda idrak edemezler. Ancak uyandıktan sonra olanların vücuda giren bütün güzelliklerin berza aleminde gerçekleştiğini, oradaki fizik şartlarda gerçekleştiğini göreceklerdir. Yine de Allah-u Teala'nın hasret bildirici bir güzelliğidir. Hacet namazın ulaştırdığı rüyada beraber olma olayı. Allah-u Teala bütün dualarınızı kabul etmeye hazır. Diyor ki ucibu davet et dahi izade ani. Beni davet ettikleri zaman dua edenin davetine icabet ederiz. Devam ediyor. فَلْيَتِّجِبُ لِي وَيُؤْمِنُ مِي لَعَلَّهُمْ يَعْشُدُونَ. Ama onlar da benim davetime icabet etsinler. Mümin olsunlar ve böylece irşad olmasınlar. Öyleyse güzelliklerin yaşanmasında insana dikkatle bakın. İnsan yalnız başına bir şey ifade etmez. Cemaat halinde yaşamak onun yaşam standartlarının içine Allah-u Teala tarafından kurulmuştur. İnsan sosyal bir mahluktur. Mutlaka başkalarıyla beraber olacaktır. Paylaşacaktır. Nasıl şu anda burada berabersek, nasıl Türkiye'de sizlerle berabersek, bu beraberlik insanın tabiatında mevcut. İşte beraberlik de ki diğergenliği gerektirir. Sizinle beraber olanlara kendinizden daha çok değer vermenizi. Ne zaman mutlu olursunuz? Ne zaman başkalarına kendinizden bir şeyler ikram ederseniz, sunarsanız, ne zaman onların ihtiyaçlarına bir küçücük güzellikle mukabele eder, onu tahsil edebilirsiniz. O zaman bir sevgi halesidir ki iki grubun arasında gelir, konuşur, gönülleri tutuşturur. Bütün güzellikleri yaşarsınız. Dikkat edin. Güzellik dediğiniz her sahada ruhunuz vardır. Siz varsınız. Bir de biz varız. Allah-u Teala'nın sevgilileri. Onu sevenler arasında sevgi vardır, mutluluk vardır, güzellik vardır. Başka grup insanlar da var. Şeytan ve onu sevenler. Bu sevgi tabii ruhun sevgisi olamaz. Şeytana karşı insanlar hep şüpheyle aldık tezeklerinden emin olarak bir yaklaşım içindedirler. İç dünyaları bunu kesin olarak hissetmektedir. Ama Allah ile bütünleştiğiniz zaman hiçbir zaman aldanmanızın mümkün olmadığını, kainattaki güvenli açısından %100'ü temsil eden o yüce Allah'a dost olduğunuzu hissedeceksiniz. İşte o zaman Allah sizin mevzanız olur. Onun dostlarının arasında en üst seviye makamı işgal etmesi hali. Onun tarafından çok sevineceksiniz. Sevgi karşılıklı bir müessesidir. Hasretse bu müessesenin mimarıdır. Hasret varsa sevgi geri çekilecek imkanlara kavuşur. Hasret varsa sevgi büyük boyutlarda artar. Allah-u Teala'nın öyleyse hasreti ortaya koymaktan muradı ne? Sadece sevgiyi arttırmak. Dikkat edin. Hasret sevilmenin sinyalidir. Eğer sevgi yoksa hasret de yoktur. Hiç nefret ettiğiniz bir insanla beraber olmayı ister misiniz? Aksine belki de Allah-u Teala'ya onun sizinle beraber olmaması için dua bile ettiğiniz olmuştur. Ama eğer seviyorsanız, eğer aşıksanız, eğer hayransanız, onunla beraber olmak istersiniz. İşte biz Allah'a hayranız. Ve hamdolsun ki her an onunla beraberiz. bu güzelliklerin herkes tarafından yaşanması tabiatıyla temel hedefimiz. Birbirine karşı sevgisi olmayan insanların, Allah'ı sevmeyen insanların bize karşı sevgisi olabilir mi? Elbette bu mümkün değil. Onun için bir takım insanların bizden nefret ettiğini göreceksiniz. Bize kuşkuyla baktıklarını göreceksiniz. Onlar ömürleri boyunca Allah'ın bu muhteşem güzelliklerini hiçbir veçhile yaşayamayacak olanlardır. Bir başka ifadeyle nefslerini hüsrana düşürenlerdir. Ve bu dünyada boşuna yaşayanlardır. Kıyamet günü şeytanın onlara söylediklerine bakın. Allah da size vaatte bulundu, ben de bulundum. O Allah sözünü yerine getirdi, vaadini yerine getirdi. Ben şeytanın vaadini yerine getirmedim. Bana inanmak mecburiyetinde değildiniz. Öyleyse beni suçlamayın. Bana inandınız, Allah'tan yüz çevirdiniz, benim dostum oldunuz. İşte modelinin bir tarafında onlar var. Ama bizim sözümüz onlarla ilişkili değil. Bizim sözümüz sizlerle ilişkili. Bizim sözümüz günün dostlarımızla ilişkili. Bizim sözümüz Allah'ın sevgilileriyle ilişkili. Allah'ı sevenler birbirlerini severler. Allah'ı sevmeyenler Allah'ı sevenleri sevmezler. Kanunlar Allah-u Teala tarafından kuruluyor. İşte bir de bakıyorsunuz, o bataklıktan birisi çıkmış, Allah'ı sevmeye başlamış. Önce muhabbet, sonra sevgi. Bir güzellik ki demeyin gitsin. Adım adım en güzele doğru, el ele, kol kola, gönül gönüle bir saf halinde yaklaşın. Nasıl Allah'ın zatına insan ruhları zemin katından itibaren saflar halinde yükselirse, sevgi de saf halinde bir müesses ediyor. Ve dikkat edin, her toplumun arasında münafıklar her zaman olmuştur. Ama onlar o güzelliği zedeleyememişlerdir. İnsanların kalplerindeki o her renkten açan güllere mani olamamışlardır. Yalnız onların kalbinde bataklık kuşları vardır. Ama negatif tesir etmeye çalıştığı insanların kalpleri hep Allah'ın nurlarıyla doludur. İşte bu güzellikler kimin kalbinde çiçek açmışsa onlar için hasret geçerlidir. Sevgi varsa ayrılık bir değer ifade eder. Sevgiyi arttırıcı bir faktördür. İşte o değerin ifadesine adına hasret diyoruz. Özlem, uzakta olanı yakına getirme dileğin. Allah-u Teala bunu söylediğimiz gibi her zaman kabul eder. O gece insanlar rüyalarında bizimle beraber olurlar. Ve o mutluluğu her boyutta yaşamak imkanının sahibidirler. Dikkat edin ki Allah'ın kitabında sadece mutluluğa geçit var. İşte bizim memleketimizde de din adamları var. Allah'ı tanıtıyorlar insanlara. Kim Allah? İnsanları cehenneme atan bir tanrı. Hayır. Bu tanımın içinde değil Allah-u Teala. Eğer böyle tanımlarsanız onların söylediği standarda ulaşırsınız. Yani her seferinde Allah'tan korkma tavsiyesinde bulunursunuz insanlara. İçinizde sevgi yoksa, korku varsa başka insanlara tavsiyeniz aynı standartlarda olacaktır. Allah'a sevgi varsa o zaman insanlara şunu söyleyeceksiniz. Seven sevdiğine kavuşmayı diler. Ama korkan korktuğundan kaçar. Ve Allah sevilmeyi diliyor. İşte o sevgisinin iki ayrı boyutu var. Birinci boyutta sizlerle Allah arasındaki sevgi, aşk. İkinci boyutta bizden dolaşarak size ulaşan bir sevgi. Eğer bu sevgiyi üç boyutlu olarak dilerseniz, düşünürseniz, sizden Allah'tan dolaşarak bize ulaşan bir üçüncü boyuttan da bahsedebiliriz. Böylece piramidin üç boyutu tamamlanır. Nasıl hikmet piramidinde üç boyut varsa, piramidin üç duvarı varsa, birisi hayırsa, birisi hükümse, üçüncüsü de tezekkürse, bu üç tane boyutun oluşturduğu piramidi Allah ile olan ilişkilerinde koyun. Biz varız, siz varsınız, Allah var. Sizden bize sevgi geliyor Allah'tan dolaşarak. Bizden size sevgi geliyor Allah'tan dolaşarak. Allah'ın sevgisi size geliyor bizden dolaşarak. Allah'ın sevgisi size geliyor direkt olarak. Hepsi mümkün mü? Evet. Hepsi mümkün. İşte o günleri hatırlıyorum. Tutuklandığımız zaman hepimiz bir aradaydık. 19 kişiydik. Ve ben konuşurken uyukluyorum. Cebbar konuşurken uyukluyor. Dinleyenlerim de hepsi uyukluyor. Önce anlayamadık ne olduğunu. Sonra Allah-u Teala'ya sorduk. Bunun anlamı ne diye. İşte dedi, Kur'an-ı Kerim'de Sekinat adı verilen müessese bu, şimdi sizin yaşadığınız şey. Biz savaş boyunca onları kalplerine bu huşu müessesesini vererek hep böyle yeni uyku halinde bulundurduk. Ki canlanmaları icap ettiği zaman en büyük kuvvetle canlansınlar diye. Kalbimize Sekinat sonunda Allah-u Teala güzellikleri yaşadık. İşte o günleri yaşayanlar o günleri unutamazlar. O günlerin güzelliği hep kalplerimizde yaşamaya devam edecektir. Ömrümüz boyunca. Bunun muhtemasındaki en büyük, en çok yer kaplayan faktör sevgidir. Aşktır. Dikkat edin. İki boyuttan idare edilmeye çalışırsınız. Birisi nefsiniz, şeytanla ilişki kuran boyut. Birisi ruhunuz, Allah'la ilişki kuran boyut. Ve sevgi sadece bir tarafta yaşanır. Allah'ın tarafında. Şeytanın tarafında sevgi asla. Hiçbir standartta şeytanın ve nefsinizin boyutunda sevgi oluşamaz. İşte o sevginin oluşması sizinle Allah-u Teala arasındaki ilişkinin muhtevasına bakar. Dikkat edin. O her yerde, her zaman en güzeli dizayn edecektir. En güzeli sağlayacaktır. Ve her şeyi en güzel boyutta yaşatan, yaratan O'dur. Öyleyse insanlar Allah ile olan ilişkilerinde fizik vücutlarıyla, nefsleriyle, ruhlarıyla yaşarlar. Marifet odur ki nefsi ruh hüviyetine sokmak. Daimi zikre ulaştığınız zaman bunu gerçekleştirmiş olacaksınız. O zaman üç vücudunuz da muhabbeti, sevgiyi, aşkı ve hayranlığı yaşayacak. Başlangıçta sadece bir boyutta var olan, yalnız ruhunuzda var olan bu sistem, siz zikrinizi arttırdıkça nefsinizi işgal etmeye başlar. Nefsinizin davranışları fizik vücudunuzu tedirli edeceği için fizik vücudunuzun da davranışlarının hakimi yeni neslinizdir. Öyleyse her tarafın gece olduğu bir noktadan yola çıkıyorsunuz. Her tarafın nurlarla dolu olduğu bir gündüze doğru. İşte sizi geceden gündüze taşıyan müreffife aşıktır. Allah'a karşı duyduğunuz aşk, bize karşı duyduğunuz sevgi, aşk. Bu öyle bir aşktır ki insanların hep nefsinin arzusuyla karıştırdığı aşka hiç benzemez. Bir tarafta hiçbir noktasında dedirenme, hiçbir noktasında kirlenme olmayan bir muhteşem sevgi müessesesi var. Hayranlıkla notalanan. Öbür tarafta şeytanın binbir tuzağında insanların iç içe hüsranı yaşadıkları arzdan oluşan bir müessese. Hiç sevenle sevmeyen bir olur mu? Hiç sevenle nefret eden bir olur mu? Hiç cahille arif bir olur mu? Neden alim demedim? Çünkü biz kuluz. Hem ilmi hem de irfanı ihate etmek gibi bir ihsanda bulunmuş Allah Teala bizlere. Ama kendi adını söylediği zaman hiçbir zaman el arif demiyor. Sadece el alimi kullanıyor. Neden? Çünkü onun ilim sıfatı hem irfanı hem ilmi beraberce ifade eder ve ihata eder. Allah'a göre Allah'ın arif olması diye bir şey yoktur. Çünkü onun alim olması arif olmayı da zaten mutabasına toplamıştır. Yani bizim yaşantımızda başlangıçtan itibaren gayb olan şeyler onun için hep malumdur. Gaybe ulaştığımız zaman kalp gözümüz açılıp da fiziğin ötesine açıldığımız zaman irfan sahibi oluruz. Alim standartlarını aşarız. İlmen yakini aşıp aynen yakinin sahibi oluruz. En sonunda Allah'ı gördüğümüz zaman hakkı yakinin sahibi oluruz. O ise kendisinden hiçbir gizlisi gizli olmayan, gizli olanları da yaratandır. Gizli olanların da sevgisi sahibidir. Her şeyden evvel Allah'ın asıl sıfatına dikkatle bakın. Bu sıfatın adına sevgi diyor Allah-u Teala. Ne kadar çok hasret düşünürseniz düşünün, hiçbirisi sevgi boyutunda bir yer kaplamak imkanına sahip değildir Allah'ın ilminde. Şeytanın ilminde de bu konunun adı nefrettir, kindir, intikamdır. Allah'ın bütün güzelliklerine karşı şeytanın bütün çirkinlikleri. İşte kardeşlerimiz uzun seneler beraberce çok güzel günleri yaşadığımız kardeşlerimiz bizi özlüyorlar. Sevgi kanadının ağırlığından kaynaklanan hasret adı verilen bir müessese. Sevgiyi arttırıcı bir temel Allah'ın kuralı. Bu kurala dikkatle bakın. Sakın onu küçümsemeyin. O insanın tekamülü için bir çekici kuvvettir. Muharrik kuvvettir. Harekete geçirici kuvvettir. Ve Allah insanları onunla şekle sokar. İhtiyaç sahibi olan bir insanı İhtiyaç sahibi olmayan bir insandan ne ayırır? Allah'a karşı duyulan aşk ayırır. Allah'a karşı duyulan büyük sevgi ayırır. İnsanlar için genellikle Allah'ın emrettiği bir şeyi yapmak bir angaryadır. Uzun süre bunu hep angarya olarak değerlendirir insanlar. Bu onlardaki Allah aşkının eksikliğinden kaynaklanan bir müessesedir. O yeterli boyutlarda oluşamamıştır. Eğer Allah'ın hizmeti angarya terakki eden bir insan varsa O bizimle uzun süre yaşamamıştır. Yaşamış olsaydı onda da iştiyak müessesesi adım adım gerçekleşecekti. İştiyaka dikkatle bakın. Başkalarından, alelade bir insandan çok daha ötede Allah için bir şeyler yapma seferberliği. O seferberliğe dikkatle bakın. İç dünyanızı kaplar, dış dünyanızı kaplar, Allah ile ilişkinizi kaplar, üç ayrı boyutu da temsil eder. Hizmet vermek istersiniz. Bütün gücünüzle, her şeyinizle. Siz o zaman İmam-ı Şafii Hazretleri'nin söylediği kalıba doğru yaklaşıyorsunuz demektir. Ne diyordu? Ben zaten kendim zekatım. Böyle söylüyordu. İşte o hedefe, Allah için zekat olma hedefine teslim meclisinde yaklaşırsınız ki teslimin yakıtı aşktır. Allah'a karşı duyulan sevgidir. Bu yakıtın raket ateşleyici hale gelmesi onun hayranlığa dönüşmesi demektir. Öyleyse bütün güzellikler hep sizin için. Hasret varsa sevinin. Bunun anlamı Allah'ı çok seviyorsunuzdur. Bunun anlamı mürşidinizi çok seviyorsunuzdur. Yoksa hasret duymazsınız. O uğrunuzda bile olmaz. O orada olmuş, siz dünyanın başka bir yerinde olmuşsunuz. Umurunuzda bile olmaz. Peki birçok insanlar için bizim oradan ayrılıp buraya gelişimiz bir kurtuluş olmuştur. Bizden korkanlar için bir gün Allah'ın bütün hakikatleri anlaşılacak. Kimliğimiz ortaya çıkacak. Herkes tarafından kabul görmüş bir kimlik. Allah'ın şu dünya üzerindeki en değerli kıldığı kişi. Bir gün öyle olacağını biliyorlar. Bundan korkuyorlar. Ve bize sevgi değil, bize nefret besliyorlar. Böyle insanların hasret duyması mümkün mü? Öyleyse insanlar neden hasret duyar? Hasretin temelinde ne vardır? Hasretin temelinde sevgi vardır, aşk vardır, hayranlık vardır. İşte o temel zilya, dikkat edin, sizi başka bütün varlıklardan ayıran odur, sevgidir. İnsanların kalplerinde Allah-u Teala'nın ihsanlarını ait olduğu değerlerle bir sıraya koyarsanız, ruhunuzun hasretleri arasındaki en büyük faktörün sevgi olduğunu göreceksiniz. Sevmek. Allah'ın indindeki en değerli faktördür. Bütün güzellikleri yaşamanızın en büyük amili sevgi. İşte sevgi dediğiniz zaman orada durun. Sevgi fedakarlıktır. Bir insanı veya Allah'ı ne kadar seviyorsunuz? Ölçüsü bu. Onun için hangi fedakarlığa katlanabiliyorsanız o fedakarlığınızın derecesinde onu seviyorsunuz. İşte zikriniz Allah yolundaki bir fedakarlıktır ki bütün amellerinizin, bütün fiillerinizin ötesine geçmesi gerekir. Geçmesi mümkün mü? Gayet tabii. Ne zaman daimi zikre ulaşırsanız bütün amellerinizin ötesinde zikir vardır. Neden vardır? Çünkü siz o zikirle bütün amelleri işliyorsunuz. Yaptığınız her işi zikirle yapıyorsunuz. Öyleyse her ameliniz en büyük ibadettir. Allah-u Teala zikri en büyük ibadet olarak değerlendiriyor. Dikkat edin sahabeye, bütün sahabe daimi zikrin sahipleriydi. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor, alimlerin uykusu aslında ariflerin demek istiyor. Diğerlerinin ibadetlerinden daha ötede değer taşır. İşte Allah, işte siz, eğer onu seviyorsanız, onun sevgi ailesinin içindesiniz demektir. Sizinle beraber hep çiçekler vardır. Gül kokuları duyarsınız. Bütün güzellikler sizindir. Ama insanlar bu sevgiden yoksunlarsa etraflarında hep karanlık göreceklerdir. Hiç karanlık aydınlık bir olur mu? Nefsinize dikkatle bakın. Başlangıçta kapkaranlık bir nefsin sahibisiniz. Bir gün gecelerin gündüz olduğunu göreceksiniz. Nefsinizin kalbindeki bütün afetleri daimi zikirle yok etmeyi başaracaksınız. İşte o zaman güneş bütün boyutlarıyla duruma hakimdir. Gece artık sizden uzaktır. Bir daha gece olmayacak bir hayat geçireceksiniz. İstediği zaman bu dünya üzerinde istediği kadar gündüzler geceleri kovalasın, geceler gündüzleri kovalasın. Ama sizin için o içinizdeki güneş hiç batmayacaktır. Kalbinizi bütün boyutlarıyla aydınlatmaya devam edecektir. Hiç batmayan Allah'ın güneşinin sahibi olacaksınız. Biliyor musunuz ki Hind-i İlahi'de hiç kimseye ışığın kaynağı gösterilmemiştir. Ama en aydınlık günden daha aydınlık bir zeminde yaşarsınız. İşte o muhteşem aydınlığın mimarı Allah'tır. Işığın kaynağını kimseye göstermez ama ışık kesin olarak orada hüküm fermadır. İşte bu sevdiğiniz şeylerden fedakarlık etmeniz var ya, sevdiğiniz şeylerden sevgi için fedakarlık edersiniz. Sevgi hasreti mutlak olarak gerektirir ve hasret sevgiyi eksiltmez. Sevgiyi büyütür. Ona yeni boyutlar kazandırır. Mesafe boyutu kazandırır. Arada bir mekan mesafesi konulmuştur. O mekan aşılmadan oraya ulaşamazsınız. İşte engel gibi görünen bu zaman farklılığı aslında sizin sevginizin büyütecidir. Onunla sulanacaksınız. Meyveler onunla yeşerecek, onunla olgunlaşacak. Meyveler hayatınıza yeni güneşler gibi doğacak. Allah'ın güzelliğini bütün boyutlarda yaşayacaksınız. Allah-u Teala'nın sevgisi, bir karşılaştırın bakalım. Şeytanın çirkinliklerinde en ufak bir benzerlik gösterebilir mi? Bir tarafta gece var, karanlık var, huzursuzluk var, kavga var, stres var, kaos var. Her şey bütün boyutları çirkin ve huzursuz kılıcı. Bir tarafta da sevgiyi düşünün. O sevginin ışığı altında aydınlanan bir kainat. Allah'ın nurları içinizi boydan boya kaplayan Güzellikler, güzellikler, güzellikler. Hasret hangi tarafta yeşerir dersiniz?

belki elimizi hasret. Ben ise sakın hasreti yozlaştırıcı bir mesut olarak görmeyin. Eskiler demişler ki gözden uzak olan gönülden de uzak olur. Eğer gönülde sevgi yoksa elbette uzak olur. Ama ya sevgi varsa uzak olmaz. Daha yakın olur. Eğer sevgi varsa hasret sevgiyi sular, sevgiyi yeşertir, sevgiyi büyütür. Sevgiyi Allah yolundaysa büyütmekle kalmaz, yüceltir. Biliyorsunuz ki yükselmekle yücelmek aynı anlama gelmez. Allah'ın sıratı müstakim üzerinde ruhunuz Allah'a doğru bir yolculuğa çıkar. Bu yükselmektir. Ruhunuz sonunda Allah'a ulaşır ve vuslata nail olursunuz. Yükselmenizin sonuna ulaştınız. Yol bitti. Peki ya insanı kamil olmak? Kemal derecelerinde olgunlaşmak, sevginin ırmaklarından sulanmak, suvarılmak daha doğru bir ifadeyle ve oradan alınan o güzellikleri yaşamak. Bu hepinizin hakkı. Ama bunu sadece sevenler yaşayabilir. Diğerleri bu imkanın sahibi değildir. Onlar sadece nefret ederler. Onlar sadece şeytanla arkadaştırlar. Bütün ölçüleri maddi hesaplara dayanır. Hep Allah yolundaki hizmetten kaçmaya çalışırlar. Oysa ki mutlu kılacak olan şey sizleri onun yolunda hizmet edebilmektir. O hizmet edenlerin neden mutlu olduklarına dikkatle bakın. Orada sevgi vardır. Orada aşk vardır. Eğer sevgi varsa, aşk varsa orada fedakarlık vardır. Sevmenin bedeli. Ve Allah-u Teala'nın izniyle daha çok sevmek, daha çok sevmek, daha çok sevmek. Muhabbetin, sevginin, aşkın artışı ve hayranlığa ulaşması. Hayranlık sadece o sonsuz bir meşesidir. Noktalanır mı? Hayır, noktalanmaz. Başka sistemlerin hepsi noktalanacaktır. Mesela Allah-u Teala'nın karşısında bir cahil insan kendinin bir şey olduğunu zanneder. Gurur abidesi gibidir insan. Vaktiyle Mevlana'yı da öyleymiş. Her tartışmada rakiplerini hep yendiği için bir gurur abidesi gibi dolaşırmış ortalıkta. Sonra bir sevgi abidesi olmuş. İşte güneşin, işte karanlığın iki tane dünyası. Gurur nefsimizin en korkunç afetlerinden bir tanesidir. Tevazunun yerine sevgiyi koymak mecburiyetimizi duyuyorum. Sevgi öyle bir müessesi olarak Allah-u Teala tarafından yaratılmış ki varlığındaki bütün hasletlerin toplamından daha değerlidir tek başına. Sizi tek başına hedefe götürür. İnsanlar o gururun sahibiyken Allah'a değer vermezler. Mukayese etmek gereğini duymazlar. Ama Allah'a yaklaştıkça kendinizle onu mukayese etmek gereğini duyacaksınız. Bakacaksınız ki 99 esmasının her birisi için o mükemmelliği ve tamamiyeti temsil eder. Ve ona köle olmayı başardığınız zaman kocaman olduğunuzu ama kocaman bir sıfır

0: olduğunuzu göreceksiniz. Onun 99 esmasındaki tamamiyet, onun 99 esmasındaki mükemmellik, eksiksizlik ve sizin 99 esmanın her birindeki sıfır oluşunuz. İşte köleliğinizin üst noktası orasıdır. Sizi sonsuz mutluluğa ve sonsuz hürriyete götürecek olan makam, o makamdır. Salah makamıdır. Salah makamı size ait olan her şeyin tükendiği, yok olduğu, sıfırlandığınız noktadır. Başka bir ifadeyle sevginizin bütün boyutlarıyla hayranlığa dönüştüğü makamdır. Siz yoksunuz. O var. Neydi başlangıçtaki olay? Siz vardınız. Başka insanlar vardı. Ve Allah vardı. Ne zamana kadar üç boyutlu olarak gidiyorsunuz? Başkalarının davranışları sizi üzmeye devam ettiği sürece hep üç grup var. Siz varsınız, başkaları var ve Allah var. Öyle bir yere ulaşacaksınız ki daimi zikrin o noktasında artık başkalarının yaptığı hiçbir fiil sizi üzemeyecek. Ne olmuşsunuz? Ne güzel anlatıyor Allah-u Teala. Takva elbisesini giydiniz. Takva zırhını kuşandınız. Artık onlar kılıçlarıyla, artık onlar silahlarıyla size bir zarar veremezler. Üzerinize Allah-u Teala takva zırhını gönderdi. Ve giydirdi size. İşte salah makamının hediyesi budur. Kim takva zırhını giyerse artık başkaları yoktur. Onu öldürmek isteyenler vardır. Ona kötülük etmek isteyen bir sürü insan vardır. Ama onun gözüne hiçbirisi görünmez. O takva zırhının sahibidir. Üçüncü takvanın üst mertebesine ulaşmıştır. Oradan sonra yani ihlas makamında siz varsınız, başka insanlar yok. Bir de Allah var. Ne zaman salaha ulaşırsanız orada siz de yoksunuz. İşte kendinizi sıfırladığınız yer, sizin de yok olduğunuz yer, yalnız Allah'ın var olduğu yerdir. Sevginin sizi götüreceği son istasyon orasıdır. Sıfırlandığınız yer. Allah'ın bütün güzelliklerini üç vücudunuzun hepsinde bütün boyutlarıyla yaşadığınız ve üç vücudunuzun birbirinden farkı kalmadığı yer. Baştan doğumunuzda nefsiniz geceyle gündüz gibiydi. Oraya ulaştığınız zaman İkisi de gündüzün en aydınlık kesimini temsil ederler. Bu güzellikler Allah-u Teala tarafından yaşamak için verilmiştir. Yaşamak. Ne kadar Allah-u Teala'ya hamd etsek, şükretsek azdır ki bizi başka bir varlık olarak değil, İnsan olarak yaratmış. Şu kainatta yarattığı mahlukatın en üstünleri olarak yaratmış. Ve bunun için ne kadar Allah'a hamd etsek şükretsek azdır. İşte ne zaman bunu idrak edeceksiniz? O söylediğimiz kutba ulaştığınız zaman orada ne zaman etrafınızdaki insanları sıfırlarsanız, ne zaman daha öteye geçip kendinizi de sıfırlayabilirseniz, geriye sadece Allah kalır. İşte orada hasret bütün boyutlarıyla duruma hakimdir. bir an bile Allah'tan ayrılmayı istemezsiniz. Ama yaşamak mecburiyetindesiniz. Hayatta olduğunuz sürece bu hayatın gerektirdiği görevleriniz var. Şu anda ben hayatımın en güzel görevini yapıyorum. Sizlere Allah'ı anlatıyorum. Sizlere hasreti anlatıyorum. Sizlere sevgiyi, aşkı, hayranlığı anlatıyorum. Doyulmaz bir zevki yaşıyorum. Birçoğunuz aynı zevki benimle birlikte yaşıyor. Sadece yaşama hacimleri birbirinden farklı. Yoksa aynı zevkler. Bu hacimler de hiç kimsenin elinde değildir. Hacim farklılığı Allah'ın ihsanları sebebiyledir. Ama siz kendinizden ne kadar vazgeçebilirsiniz, Allah'ın sizdeki o aşk boyutunu o kadar büyütmesine neden olursunuz. Arkasında hep sizden Allah'a bir geçit aramak vardır. Ve ona bütün verdiğinizi verdiğiniz zaman ondan her şeyi geri alırsınız. Söylediklerimi düşünün. Her birinde sizi daha çok mutluluğa götürecek olan çok şeyler göreceksiniz. Onun güzelliklerini yaşayacaksınız. Hayat bir mutluluktur. Hayat saadetin iksiridir. Ve siz o mutluluğu söylediğim boyutlarda yaşamak üzere yaratıldınız hepiniz. O okyanusta ne kadar kulaç atabilirsiniz, o kadar hedefe doğru yaklaşırsınız. Dikkat edin ki buradaki size güç veren en büyük, en sağlam müessese Allah'a karşı duyduğunuz sevgidir, aşktır, hayranlıktır. İşte biz bu dünya üzerinde sadece ve sadece bir aynayız. Allah'ın aynasıyız size karşı. Sizin aynanızız Allah'a karşı. Öyleyse biz bir köprüyüz. Allah'la sizlerin arasında bir köprü. Onun bize öğrettiği bütün güzellikleri sizlere öğretmekle vazifeliyiz. Biz yaşarız. Siz yaşayacaksınız. Dikkat edin ki Allah'ı kendi saflarınıza aldıysanız bu sizin için kutsallığın üst noktalara doğru yürümesi anlamına gelir. Güzellikler, güzellikler, güzellikler ve bu güzellikleri saran gül kokuları. Bir gün ağzınızdan Allah'ın gül kokularının çıktığını yaşayacaksınız. Sonsuz bir mutluluk ifade edecek bu size. Ve bir gün etrafınızın Allah'ın nurlarıyla hale hale şekil değiştirdiğini, aydınlandığını göreceksiniz. Her an onun nurlarını beraberinizde göreceksiniz. Başınızın üzerinde o salah nurunu yaşayacaksınız. Ve ona hayran olmanın en güzel bedelini ondan alacaksınız. Bu kainattaki en yüksek değerlerle sizi teçhiz edecek. Yani Hazil Azim'in, yani Fevzil Azim'in, yani Ecrül Azim'in sahibi olacaksınız. Ve hayatınız ona şükretmekle, hayatınız ona hamd etmekle, hayatınız ona kendinizi hasretmekle geçecek. Bütün güzellikleri onunla birlikte yaşamanın sonsuz mutluluğa ulaşacaksınız. Hepinizin sevginin ışığı altında, sevgi hanesi içinde, bütün bu sizlere, bu küçücük bir saatlik zaman parçası içinde anlatmaya çalıştıklarımızı, yaşamanızı, bu büyük sunuğu bizimle ve Allah'la paylaşmanızı bütün gönlünüzle dileyerek ve dualarını vererek bu akşamki sohbetimizi hasretle inşallah burada tamamlıyoruz. Ona olan hayranlığınızın artması dileğiyle Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salamu Aleyküm.
1: Eşinizle sevgili kardeşlerim aralarınızda hepiniz için söylüyorum. Anlaşmazlıkları oluşturmayın. Allah içinsiniz, aileniz içinsiniz demektir. Ailenize sadece sevgiyi ulaştırın. Aranızda karşınızdaki istemese bile siz sevgiyi davranışlarınızla ispat edin. Onları sevdiğinizi. Eğer bunu yapabilirseniz onlar da sizi çok seveceklerdir. O beni sevsin, ben de onu seveyim yok. Ben onu seveceğim. İnşallah Allah-u Teala da onun beni sevmesini sağlayacak diye bir ümit içerisinde olun. Karşınızdakinden beklemeyin. Önce siz sevginizi gösterin. O zaman karşınızdakinden sevgi beslemek hakkınız doğar. Sevgi beklemek o zaman sizin de hakkınız olur.
2: Yapılan yayınlar arasında bir dergisi, ayın bir dergisi yurt içinde ve yurt dışında dağıtılmaktadır. Bu dergiye abone olmamış kardeşlerimizin dergiye abone olmasını, abone olmalarını istiyoruz. İlk olması diler bütçesini incelederek kendilerce bir karara varmasını ve mutlaka bu dergiler ve diğer yayınlardan, kitaplardan ve bazı yayınlardan da istifade etmelerini istirham ediyoruz sayınlarınızda. Allah razı olsun.
3: El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hepinizin bildiği gibi bu sene dünyaca Ahmet Yesevi yılı ilan edildi. Ahmet Yesevi bugün dünya üzerinde tanınmış büyük evliyalardan bir tanesidir. Kendisi Türkistan'ın Yesi kasabasında dünyaya gelmiştir. 101 yılında. Babası da annesi de tasavvuf ehliydi. Babası irşat kademesinden birisiydi. Annesi de tasavvuftan. Ahmet Yesevi daha çok küçük yaşlardayken fizik ötesi birçok istikamette bir şeylerin sahibi olduğunu herkese göstermiştir. Daha 7 yaşındayken Aslan Baba adını verdiği ilk mürşidi ona ulaşmıştır. O mürşidine değil, mürşidi ona ulaşmıştır. Ve ilk Ahmet Yesevi Hazretlerinin el öpme olayı, yani Mümtehine Suresinin 12. ayeti kerimesine göre, Fetih Suresinin 10. ayeti kerimesine göre, Nebe Suresinin 38. ayeti kerimesine göre, Furkan Suresinin 170. ayeti kerimesine göre, mürşide tabi olma, el öpme olayı daha 7 yaşında ilk defa Ahmet Yesevi Hazretleri tarafından gerçekleştirilmiştir. Yesi kasabası bir büyük dağın yamacında yer alıyor. Ve o devrin idarecisi A meraklısı bir zat. Onun da adı Yesevi. Ahmet Yesevi. Ve bu zat bir gün av peşinde Ahmet Yesevi Hazretleri'nin doğduğu Yesi kasabasının civarındaki bir dağa ulaşıyor. Ama bakıyor ki dağın dikliği, sarklığı yüzünden avı olan ceylanı kaçırıyor. Buna çok üzülen zamanın o efendisi diyor ki bu dağın mutlaka ortadan yok olması lazım. Ne kadar evliya varsa hepsini bir araya toplamış ve demiş dua edin bu dağ ortadan kalksın diye. Herkes bir araya gelmiş, herkes dualar etmiş ama dağ yerinde duruyor. Onun üzerine bir araştırma yapıyorlar. Acaba kim eksik aramızda? Bir de bakıyorlar ki yaşı çok küçük diye Ahmet Yesevi'yi davet etmemişler. Ve davet gidiyor. Ahmet Yesevi Hazretleri'nin babası, ablası Gül Hatun'a diyor ki, Ahmet Yesevi Hazretleri'nin babası çok küçük yaşta rahmetli oluyor. Diyor ki eğer bir gün Ahmet için bir davet vaki olursa, dergahta bir sofra var. O sofranın açılması lazım. Eğer Ahmet o sofrayı açarsa herkese açılma zamanı gelmiştir ve toplantılara iştirak edebilir. Ablası durumu anlatıyor. Ahmet de gidiyor dergaha ve sofrayı açıyor. Sofrayı açınca demek ki zamanı geldi diye babasının cübbesini giyip oraya ulaşıyor. Ve ulaşmasıyla beraber çok ciddi ve şiddetli bir yağmur başlıyor. Bu yağmur o dağ tepesine kadar sularla doldurmuş. Ve Ahmet Yesevi cübbesinden başını çıkardığı zaman da yağmurun durduğunu görüyor herkes. Dağ da yok olmuş. İşte bu olay Ahmet Yesevi Hazretleri'nin daha çok küçük yaşlarında başından geçen çok enteresan bir olay. Ve o civarda yaşayan herkese bir büyük ibret dersi bu. Ve Ahmet Yesevi Hazretleri hayatını devam ettiriyor. Hayatı boyunca iki mürşide daha ulaşıyor. Bunlardan sonuncusu Yusufi Hamedani Hazretleri. Ve Buhara'da bu büyük mürşitten gerekli dersleri alan Ahmet Yesevi bir büyük veli oluyor. Ve irşat makamına tayin ediliyor Allah-u Teala tarafından. Mürşidi de onu Horasan'a gönderiyor. Oradakileri irşad etsin diye. Ve orada bir süre kalıyor. Şeyhinin rahmetli oluşu üzerine Buhara'ya dönen Ahmet Yesevi Hazretleri postun sahibi oluyor. Yani oralardaki en büyük mürşit oluyor. Ve bir süre Buhara'da bu görevini devam ettiriyor. Sonra yerine bir başka mürşidi bırakarak Yesi kasabasına dönmesi emrediliyor ve dönüyor doğduğu yere. Hayatının bundan sonraki kesimini orada geçiriyor. İşte o günlerde Horasan'dakiler çok özlemişler hocalarını. Bir heyet gönderiyorlar Ahmet Yesevi Hazretlerine. Diyorlar ki bizim hocamız gelsin bir süre yeniden burada kalsın. Bu heyetin gelişi enteresan bir geliş. Çünkü hepsi turna hüviyetinde uçarak geliyorlar. Bir grup. Ahmet Yesevi Hazretleri de talebelerinden uçabilme yetkisinde olan birkaç kişiyi beraber alarak onlar da aynı şekilde uçarak Horasan'a doğru yola çıkıyorlar. Ve bir büyük nehrin kıyısında karşılaşma oluyor. Tam o sırada da aşağıdaki nehre çok zengin bir tüccar düşüyor ve bir talepte bulunuyor Allah-u Teala'nın. Ya Rabbi diyor, ben kurtulursam servetimin yarısını mutlaka beni kurtaran zata bağışlayacağım. Ahmet Yesevi Hazretleri ferasetiyle bunu fark edip hemen o zatı kurtarıyor. O da sözünü yerine getiriyor. Ve Horasan'dan gelen erlere bu servet dağıtılıyor ve Horasan'da bir süre Ahmet Yesevi Hazretleri yeniden irşat göreviyle devam ediyor. Sonra tekrar neticede Yesi kasabasına dönüyor. 63 yaşına vardığı zaman orada dergahın bulunduğu yerde kendisine bir kuyu açtırıyor. Ve oradaki bir küçücük yerde 63 yaşından 93 yaşına kadar geçen bütün hayatını geçiriyor. 30 yıl. Biliyorsunuz ki eski evliya erbain çıkartırlardı. Yani 40 gün süreyle mutlaka toprağın altına girerlerdi. Ve orada bir hücrede 40 günü bütün dünyadan uzak geçirirlerdi. Yalnız cuma namazları müstesna. Cuma namazlarına gidebilirlerdi. Onun dışında 40 gün hem ışık almayan hem hareket etmek kabiliyeti pek olmayan küçücük bir hücrede yaşarlardı. Buna erbain çıkartmak deniyor. Zamanımızda artık böyle bir erbain çıkarma olayı yok. Dünya zaten kafi derecede hücre. İşte Ahmet Yesevi Hazretleri 1101 yılında doğup 1194 yılında 93 yaşında rahmeti rahmana kavuşuyor. 200 sene sonra Timur'un rüyalarına giren Ahmet Yesevi Hazretleri ona yapması lazım gelen hedefleri bildiriyor. Ve bütün hedefler doğru çıkınca Aksak Timur oraya ulaşıp, bulunduğu yere ulaşıp, yani Yesi kasabesine ulaşıp orada bir büyük cami ve bir büyük türbe yaptırıyor. Halen türbede, camide oradadır. İşte Ahmet Yesevi hakkında kalın çizgilerle bir tercümeyi hal dinlediniz. Hayatı o yıllarda geçiyor ve dünyadaki en büyük mürşitlerden bir tanesi. Ahmet Yesevi Hazretlerinin bütün dünya üzerinde tanınması bu 1993 yılını Ahmet Yesevi yılı haline getirdi. Bütün dünyada Ahmet Yesevi yılı bir takım konferanslarla, toplantılarla devam ediyor. İşte bu toplantılardan bir tanesinde de bizler beraberiz. Ahmet Yesevi de bütün büyük evliya gibi Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın emrettiği onu veli yapacak, evliya yapacak olan bütün standartları yaşadı. Olayı Kur'an-ı Kerim'in ışığı altında sizlere aktarmaya çalışacağım. Ahmet Yesevi hakkında pek çok kitap yazıldı, pek çok bilgi aktarımı yapıldı. Herkes onların şiirlerinden çıkardığı kendine göre anlamlarla meseleleri izah etmeye çalıştı. Biz onlarla beraber aynı şeyi söylemek için buraya gelmedik. Biz Ahmet Yesevi Hazretleri'ni Kur'an-ı Kerim ışığında nedir ne değildir diye sizlere anlatmak için buradayız. Öyleyse herkesin yorumu kendinedir. Biz yorum yapmıyoruz. Kur'an-ı Kerim ne diyor? Ne emrediyor? Ahmet Yesevi ne yapmış? Bunu incelediğimiz zaman son derece çarpıcı bir tabloyla karşılaşıyoruz. Allah neyi emretmişse Ahmet Yesevi Hazretleri bütün büyük evliya gibi hepsini adım adım yerine getirmiş. İnsanla Allah arasında bir yaklaşım basamakları dizisi düşünürseniz bu basamakların sayısı 28'dir. Bu 28 basamağın hepsini Ahmet Yesevi'nin açtığını onun Hikmetler adı verilen şiirler destanından parça parça buraya aktardık. Her bölüm net olarak kendini gösteriyor. Ahmet Yesevi hepsini yaşamış. En üst seviye salah kademesine kadar ulaşmış. Şu dünyadaki en büyük mürşitlerden bir tanesi olmuş. Ve bunları yaparken sadece Allah'ın farz hükümlerini yerine getirmiş. Allah'ın herkese farz kıldığı bir olaylar dizisinin sonunda Ahmet Yesevi'yi en üst seviye bir mürşit olarak müşahede ediyoruz. Olaya insandan başlayalım. Aktarımı yapabilmek için. İnsan Allah'ın en çok sevdiği kuldur. Bütün yarattığı mahlukat içerisinde en çok değer verdiği mahluk insandır. Çünkü Allah Teala dünyayı insan için yaratmış. Buyuruyor ki Hüvellezi haleke leküm ma fil ardı cemiyan. Bakara suresi 29. ayet-i kerime. O yüce Allah'tır ki arzda yarattığı her şeyi insan için yarattı diyor. Yetmez, kainat içinde aynı şeyin tahakkuk ettiğini görüyoruz. Allah Teala buyuruyor ki وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ. O'dur ki, o yüce Allah'tır ki bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığı her şeyi katından insanın emrine musahhar kıldı diyor. Yani insandan başka yaratılan her şey insan için yaratılmış ve insanın emrine Allah Teala tarafından sunulmuş. Öyleyse insan için yaratılmış, insan da Allah için. İşte Bakara suresinin 156. ayet-i kerimesi. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Muhakkak ki biz Allah içiniz ve mutlaka Allah'a döneceğiz. Demek ki insan adı verilen bu mahluk Allah için yaratılmış ve dönüşü Allah'a. Öyleyse insandan başka yaratılan her şey insan için ama insan Allah için vücuda getirilmiş. Demek ki Allah Teala en çok insanı seviyor ki bir, onu kendisi için yaratmış. İki, insandan başka yarattığı her şeyi insan için yaratmış. İşte bu insan üç ayrı cesedin sahibi. Ruhu var, nefsi var ve fizik vücudu var. Allah Teala her birisi için ayrı bir ayet-i kerime koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Hicr suresi 26. ayet-i kerime وَلَكَدْ حَلَكْنَا الْاِنْسَانِ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمِينَ مَسْنُونَ buyuruyor. Biz insanı şekillenmiş ve kuru bir balçıktan halk ettik, yarattık. Bu bizim fizik vücudumuz. Nefsimizden bahsediyor Allah Teala. Ve nefsin ve ma sevaha. O nefse ve onu sevva edene. Gökleri 7 kat olarak sevva eden Allah Teala nefsimizi de sevva etmiş. Ve sevvahünne sabba semavat ediyor. Odur ki o yüce Allah'tır ki gökleri 7 kat olarak sevva etti. Dizayn etti, inşa etti. Nefsimiz de emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinden oluşmuş 7 kademe. Bu 7 kademenin her biri ayrı bir ayet-i kerimenin mevzunu teşkil ediyor. Ruhumuza gelince onun üfürüldüğünü söylüyor Allah Teala. İşte demin söylediğimiz ve nefsin ve ma sevaha Şems suresinin 7. ayet-i kerimesidir. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde ise Allah Teala buyuruyor ki ve nefaha fihi ruhihi. Onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. Öyleyse halk edilen, yaratılan bir fizik vücut, sevva edilen, dizayn edilen bir nefs ve üfürülen, nefyedilen bir ruhla bir insan üç ayrı cesedin sahibi. İşte bu üç tane cesedin her biri ezelde Allah'a yemin vermiş, misak vermiş ve ahd vermiş. Her birinden ayrı istikamette Allah Teala sözler almış. İşte Araf suresi 172. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor ki biz bütün insanları ezelde zamandan evvel huzurumuzda topladık. Onların her birinin sırtlarından onların zürriyetini çıkartarak ve onların hepsine birden dedik ki diyor Allah Teala Elestü bi rabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Galu bela, dediler ki evet, hepimiz Allah Teala'ya Eles bezminde böyle söylemişiz. Evet, sen bizim Rabbimizsin. Bundan sonra ne olmuş? Maide suresinin 7. ayet-i kerimesi bundan sonra olanları şöyle anlatılıyor. Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın ve Allah'a verdiğiniz o üç tane yemini hatırlayın ki onlar hepinizin üzerine farz kılındı. Siz Allah'a işittik ve itaat ettik dediniz diyor Allah Teala. İşte olay bu ve Allah Teala'ya biz insanlar üç tane cesedimiz için üç ayrı yemin vermişiz ya da Kur'an-ı Kerim'deki adlarıyla yemin, misak ve ahd vermişiz. Bu Ahmet Yesevi Hazretleri'nin de yerine getirdiği üç tane yemin. Bundan 14 asır evvel bütün sahabenin yerine getirdiği ve bütün Allah'ın evliyasının mutlaka yerine getirdiği üç tane yemin. İşte bu yeminleri Allah Teala anlatıyor. Yasin suresi 60 ve 61. ayet-i kerimeler. Fizik vücudumuzun ahdi. Allah Teala buyuruyor. Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e. En la tabudu şeytane. İnnehu leküm adûmün mübîn. وَاَيْنِ بُدُونِي هَذَا صِرَةٌ مُسْتَكِيمٌ. Ey Ademoğulları, ben sizden ahd almadım mı şeytana kul olmayacaksınız diye? Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? Bu da sırat-ı müstakimdir diyor Allah Teala. Öyleyse Allah bütün insanlardan, bizlerden, bizlerin fizik vücutlarımızdan, ki o gün bütün insanlar Allah'ın huzurundaydık, ahd almış. Şeytana kul olmaktan iştinab edip, çekinip, sakınıp, kurtulup Allah'a kul olmaksa dediğinde. Nefslerimizden yemin almış. Müddessir suresi 38-39-40. ayet-i kerimeler Allah Teala buyuruyor. Küllü nefsin bima kesebet ve hinetün illa ashabel yemin fi cennat. Bütün nefsler cehennemde rehinedirler. İktisap ettikleri derecelere karşılık olmak üzere. Ama ashabel yemin, yemin sahibi olanlar, onlar cennette olacaklardır diyor. Bu cennete ulaşma, felaha ulaşma olayı hangi şartlar içinde vücut buluyor? Allah Teala bunun cevabını veriyor. Şems suresi 9. ayet-i kerime. Kat eflaha men zekkaha. Andolsun ki onlar felaha ulaşırlar, cennete ulaşırlar. Kimler? Men, o kişiler ki teskiye olmuşlardır. Zekkaha. Öyleyse demek ki nefs teskiyesi bir kişiyi felaha ulaştırıyor ve Allah Teala da söylüyor. Yemin sahibi olanlar, yeminlerini yerine getirerek yemin sahibi ünvanını kazananlar, onlar cennette olacaklardır. O nefsler, nefsinse cennete felaha ulaşabilmesi, teskiye olmasına bağlı. Demek ki ikinci yeminimiz nefsimizin Allah'a verdiği bir yemin. Teskiye olma, temizlenme, arınma yemini. Üçüncü yeminimiz misak adını taşıyor, ruhumuzla alakalı. İşte Allah Teala En'am suresinin 152. ayet-i kerimesinde buyuruyor. Ve bi ahdillahi efu. Allah ile olan ahdlerinizi ifa edin, yerine getirin. Kimler nasıl yerine getiriyorlar? Allah Teala bu sualin cevabını Rad suresinin 20 ve 21. ayet-i kerimelerinde vermiş. Diyor ki: "Ellezine yufune bi ahdillahi." Onlar Allah ile olan ahdlerini ifa ederler, yerine getirirler. وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيسَاكِ Misaklerini, ruhlarıyla alakalı yeminlerini nakzetmezler, bozmazlar. Yeminini bozmayan adam kimdir? Yeminini yerine getiren adamdır. Nasıl yerine getiriyor? 21. ayet-i kerime, bir sonraki ayet-i kerime anlatıyor açık bir şekilde hepimize. وَالَّذ۪ينَ يَاسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسْأَلَ Ve onlar Allah'ın ona, Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, yani ruhlarını ona, Allah'a ulaştırırlar, vasıl ederler. Öyleyse bir insanın misakini bozmaması, misakini yerine getirmesi, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmasına bağlı. İşte gördük ki Allah Teala bizlerden 3 ayrı istikamette yemin almış ya da her vücudumuza göre yemin, misak ve ahd almış. 3 ayrı vücut, 3 ayrı fiille oluşturuluyor. Fizik vücudumuz halk edilmiş, bu vücudumuz. Nefsimiz teskiye, nefsimiz sevva edilmiş, ruhumuzsa üfürülmüş. Her biri ayrı bir fiille vücuda getiriliyor Allah Teala tarafından. Bir kavram kargaşası olmasın diye. Ve bunların her birinin Allah'a verdiği yemin de birbirinden farklı hüviyette. Nefsimiz mi? Muhtevasında afetler var. Bu afetlere hakimiyet sağlanmadıkça kişinin mutlu olması, huzura kavuşması mümkün değil. Bu sebeple nefsimizin afetlerine hakim olması lazım. Bu istikamette Allah'a yemin vermiş nefsimiz teskiye olacağına dair. Yani nefsimizdeki muhteva başlangıçta %100 afetlerden oluşuyor. Ne zaman bunu ruhun hasletlerinin o nefsin kalbinde hakim olduğu bir noktaya ulaştırırsanız, daha açık bir ifadeyle ruhun hakimiyetini nefsin kalbinde %50'nin üzerine taşıyabilirseniz, işte o zaman nefsinizi teskiye etmiş olursunuz. Şeytanın hakimiyetini %50'nin altına düşürürsünüz. Şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olursunuz. İşte böyle bir dizaynda fizik vücudumuzun Allah'a verdiği yemin bu, şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak. Nefsimiz teskiye adı verilen bir statü içerisinde Allah-u Teala'ya söz vermiş. Ve Allah bu yeminlerin, misaklerin ve ahdlerin mutlaka yerine getirilmesini istiyor. Neden? Demin demişti ki Allah en çok insanı seviyor. Çünkü her şeyi insan için yaratmış. Öyleyse ne istiyor bu insandan Allah-u Teala? İstediği şey bir tek şey. İnsanın mutluluğu. İstiyor ki insan adı verilen mahluk hem cennet hayatını yaşasın, mutlaka cennete gitsin, hem de dünya hayatını bir cennet gibi mutluluk içinde yaşasın. İşte insan saadeti iki kısımda dizayn edilmiş Kur'an-ı Kerim'de. Birinci etapta insanın ahiret saadetini nasıl vücuda getireceğini anlatıyor Allah-u Teala. Ve bütün insanları bu cennet saadetine davet ediyor. İkinci etapta ise cennet saadetine zaten kazanmış olan insanlar, felaha ulaşmış olan insanlar, bir de dünya saadetine muhatap kılınıyor. Onlar da farz kılınmış. İşte bir insanı cennet saadetine ulaştıracak olan olaylara baktığımız zaman bunun 21. basamakta gerçekleşebildiğini görüyoruz. Bu basamakların hepsini tek tek Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerle inşallah açıklayacağız. Ve burada o kişi için bir cennet saadeti oluşuyor. İşte yeminler önemli mi? Misaklar önemli mi? Ahdler önemli mi? Bunun cevabını beraberce görelim. Fecr suresi 27, 28, 29 ve 30. ayet-i kerimeler. Allah-u Teala buyuruyor. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten mardiyeh fetkuli fi ibadi vetkuli cenneti. Ey mutmain olan nefs! Allah'tan razı ol. Allah'ın rızasını kazan. Yani teskiye ol. Yani Allah'a ezelde verdiğin o yemin var ya, teskiye olma yemini, o yemini yerine getir. Ruha sesleniyor Allah Teala. İrci'i ila rabbiki. Rabbine rücu et. Geri dönerek Rabbine ulaş. Yani Allah'a verdiğin misaki ifa et, yerine getir. Sonra fizik vücuda sesleniyor. Fetkuli fi ibadi. O zaman nefsini teskiye ettiğin zaman, ruhunu da Allah Teala'ya ulaştırdığın zaman, o zaman kullarımın arasına gir. Yani sen bana şeytana kul olmaktan kurtulup benim kulum olacağına dair ahd vermiştin. Bunu sağlayabilmen nefsini teskiye etmenle ve ruhunu bana ulaştırmanla mümkün diyor Allah Teala. Böylece kişi 3 tane yeminini de yerine getirmiştir. Sonuç ne olur? 30. ayet-i kerime. Vetkuli cenneti. Ve cennetime gir. İşte bu dünyada her kim Allah'a daha doğmadan trilyonlarca sene evvel verdiği o 3 tane yeminini yerine getirirse onun gideceği yer mutlaka cennettir. Buna karşı gelen bir unsur var mı? Ne yazık ki var. İşte bu unsur bütün insanlar için geçerli, nefs. Nefs Allah'ın emirlerine mutlaka karşı gelen, yasak ettiği fiilleri işlemek için doyumsuz bir isteğin içinde bulunan çok özel bir yaratık. İnsanın hepimizin bu kainattaki en büyük düşmanı. Nefsimizden daha büyük bir düşmanımız mevcut değil. İblis bile onun yaptıklarını yapamaz. Çünkü iblis sadece teşvik edicidir. Ama nefs tatbik edicidir. Ve muhtevasındaki afetlerden dolayı neyi, hangi negatif faktörü bize kabul ettirebilmişse o kadar negatif bir olaylar dizisi içindeyiz. Biz ne zaman derecat kaybeden bir olayı yaşarsak, derecat kaybettiğimiz bir olayı yaşarsak işte bu olay şerdir. Ne zaman bize derecat kazandıran bir olay yaşıyorsak o da hayırdır. Ve bize şerri oluşturan sadece nefsimizin talepleridir. Başka hiçbir standartta hiçbir mahluk bize şer kazandıramaz. Başka birinin davranışları hiçbir zaman bize derecat kaybettiremez. Derecat kazandırabilir ama asla kaybettiremez. Çünkü başka bir insan kader olarak bize ya bir fayda sağlar ya da bir zarar sağlar. Fayda sağladığı zaman ne bir derecat kaybederiz ne de kazanırız. Ama bize zarar ederse, bir zarar verirse o zaman o kişi derecat kaybeder, bizse kazanırız. Öyleyse başka bir alternatif yok. Hiçbir zaman başka birinin davranışının bize derecat kaybettirebilmesi diye bir olay mümkün değil. Öyleyse demek ki eğer cehennem söz konusuysa şunu bileceksiniz ki Müminun suresinin 103. ayet-i kerimesine göre bir insan günahları sevaplarından fazla olduğu takdirde cehenneme gider. Allah'ın koyduğu kanun böyle. Kaybettiğimiz dereceler kazandığımızdan bir tek fazla olsa bile bir insanın gideceği yer ne yazık ki cehennem oluyor. İşte derecat kaybetmede ancak nefsin tatbikatıyla gerçekleşebilir. Bunu çok iyi bilen Allah Teala, çünkü nefsi de yaratan Allah'tır. Biz insanlara sadece bu yeminleri verdirmekle, bizden bu yeminleri almakla kalmamış, bu yeminlerin hepsini üzerimize farz kılmış. İşte Enam suresinin 152. ayet-i kerimesi, Allah ile olan ahdlerinizi yerine getirin. Bu 3 tane yeminimizi birden muhtevasına alan Allah Teala'nın bir emri. Üç yemin özürler üzerimize farz kılınıyor. Bu birinci farz. Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde ikinci bir farz görüyoruz. Allah ile olan yeminlerimizi yerine getirmek. Orada da üzerimize farz kılınıyor. Üç yeminimiz birden. Bununla yetinmiyor Allah Teala. Nefsimizin tezkiyesini bir üçüncü defa farz kılıyor üzerimize Maide 105'le. Ya eyyühellezine amenu aleyküm enfiseküm. Ey amenu olanlar, ilk yedi basamağı aşanlar yani. Nefsleriniz üzerinizedir. Nefslerinizin sorumluluğu üzerinizedir. Nefslerinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur diyor Allah Teala. Fizik vücudumuzun Allah'a kul olması da üçüncü defa farz kılınmış. Ya eyyühennâsü büdür rabbiküm ellezî halekâküm. Ey insanlar, sizi yaratan Allah'a kul olun. Allah'a kul olmamız üçüncü kere farz kılınmış. Öyleyse üç yeminimizden iki tanesi üçer defa üzerimize farz kılınmış. Gelelim üçüncü yeminimize, yani ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a ulaşması konusunda Allah'a verdiğimiz misake gelelim. Bu misak iki defa genel hükümler içinde geçiyor zaten. Üç yeminimiz birden iki defa üzerimize farz kılındığına göre iki defanın içinde o da var. Bununla yetinmiyor Allah Teala. Daha yedi defa farz kılıyor ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını. İşte yedi ayeti kerime. 1 Zümer 54 Ve enibü ila rabbiküm ve eslimu lehu min kable en yetiyeküm il azabe. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce Allah'a dönün, Allah'a ulaşın ve ona teslim olun. 2 Münibine ileyhi Rum 31 Ona dön, Allah'a dön, dönerek Allah'a ulaş. 3. ayet-i kerime Fecr 28 İrci'i ila rabbiki. Rabbine rücu et, geri dönerek Rabbine ulaş. 4. ayet-i kerime Zariyat 50 Fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a firar et, Allah'a kaç, Allah'a sığın. 5. ayet-i kerime Lokman 15 Vettebi sevila men enave ileyye. Kim bana ulaşmışsa sen de onun yoluna tabi ol. 6. ayet-i kerime Şura 47 İstecibu li rabbiküm min kable en yetiye yevmün la merede lehu minallahi. Allah'tan o geri çevrilmesi mümkün olmayan ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet et. Allah'ın bir daveti var. Bu davete icabetimiz farz kılınmış. Nedir davet? Yunus suresinin 25. ayet-i kerimesi cevap veriyor. Allahü yedü darüsselamı. Allah teslim yurduna davet eder. Neresi bu teslim yurdu? Baştan söyledik Zümer 54'te. Ölmeden evvel Allah'a ulaş ve ona teslim ol. Demek ki teslim alacak olan Allah. Teslim yurduna davet eder diyor burada da Allah Teala. Allah'a davet ediyor. Nitekim ayet-i kerime devam ediyor. Yehti men yeşayı ila sıratı müstakim. Allah o teslim yurduna ulaştıracağı dilediği kişiyi sırat-ı müstakime vasıl eder diyor. Sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yolun adı. Öyleyse bu davet Şura 47 ile üzerimize farz kılınıyor. Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşması. Ve 7. ayet-i kerime Müzemmil 8 Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. İki defa, üç yeminimiz birden, yedi defa da tek tek ruhumuzun ölmeden Allah'a ulaşması tam 9 defa üzerimize farz kılınıyor. Bu yeminleri, misakleri, ahitleri yerine getiren herkesin gördük ki cennete gitmesi söz konusu. Ve 14 asır geriye bakıyoruz. Acaba bütün sahabe bu yeminleri yerine getirmişler mi? Hiç istisna yok. Hepsi yerine getirmişler. İşte Zümer suresi 18. ayet-i kerime. Bütün sahabenin Allah'a ruhlarını ulaştırdığını, hidayete erdiğini söylüyor. İşte Zümer suresi 17. ayet-i kerime. Bütün sahabenin fizik vücutlarını şeytana kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul olduğunu söylüyor. وَالَّذ۪ينَ اِشْتَنَبُوا تَاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهِمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ اِبَادِي. Onlar ki, o sahabe ki fizik vücutlarını şeytana kul olmaktan iştinab ettirip, kurtarıp, sakındırıp Allah'a ulaştılar. Onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdele. Tabire bakın, kullarımı. Allah Teala bütün sahabeyi kulluğuna kabul etmiş. Zaten onun gereği olan şeyi, Allah'a ulaşmayı hepsi gerçekleştirmişler. Fizik vücutlarını Allah'a kul edecek olan asıl olguyu gerçekleştirmişler. Fizik vücutlarını Allah'a kul etmişler, şeytana kul olmaktan iştinab edip. Acaba bütün sahabe nefslerini de tezkiye etmişler miydi? Evet, Araf 157 bütün sahabenin felaha erdiğini söylüyor. Şev suresinin 9. ayet-i kerimesi ise felaha erenlerin mutlaka nefslerini tezkiye edenler olduğunu söylüyor. İfade açık. Kat eflaha men zekaha, and olsun ki onlar felaha ulaşırlar, cennete ulaşırlar. Kimler? Tezkiye olanlar. Öyleyse Allah-u Teala'nın üzerimize farz kıldığı bu üç grup yeminin bütün sahabe tarafından yerine getirildiğini görüyoruz. Zaten hepsinin felaha ulaştığını söylediğine göre Allah-u Teala bu yeminleri mutlaka yerine getirdiler. Öyleyse ne görüyoruz? Gördüğümüz şey net bir tablo çiziyor bize. Allah-u Teala bütün insanların mutlaka cennete gitmesini istiyor. Neden istiyor? Çünkü en çok insanı seviyor. Cennete gitmenin şartlarını koymuş. Bunu yerine getirenin mutlaka oraya ulaşacağını da işaret buyuruyor. Ve düşünelim beraber. Allah bütün insanları huzurunda toplamış mı? Toplamış. Hepsine yeminler, misaklar, ahitler verdirmiş mi? Verdirmiş. Bunları yerine getiren mutlaka cennete gidecek mi? Gidecek. Öyleyse Allah-u Teala bütün insanların mutlaka Allah'ın cennetine ulaşmalarını istiyor net bir şekilde. Allah insandan ne ister? Allah insandan evvela cennetlik olmasını ister. Mutlaka onun cennet saadetine ulaşmasını ister. Sonra mı? Sonra da dünya saadetine ulaşmasını isteyecek. Çünkü bundan sonra 3 tane ayet-i kerimeyle Allah-u Teala insanların cennet saadetine de bir de dünya saadetine ulaşmasını istiyor. Bütün insanların irşade ulaşmasını istiyor. Bütün insanların daimi zikre ulaşmasını istiyor. Ve bütün insanların ruhlarını da, fizik vücutlarını da, nefslerini de, 3 emanetlerini de Allah'a teslim etmelerini istiyor. Bu velayetin en üst sınırıdır. İşte bir Ahmet Yesevi'den bahsettiğimiz zaman hem cennet saadetinin standartlarına ulaştığını hem de dünya saadetinin standartlarına ulaştığını görüyoruz. Acaba Allah'a verdiğimiz bu yeminler kendi kendine gerçekleşebilir mi? Eğer gerçekleşecekse bir Ahmet Yesevi, bir Yunus, bir Hacı Bektaşiveli, bir Hacı Bayramveli neden mutlaka mürşide ulaşmak gereğini duydular? Evvela Allah-u Teala irşadı farz kılmış mı sualinin cevabına geliyorum. Allah irşadı farz kılmış. Bakara suresi 186. ayet-i kerime. Ucibu davetet dâi izâde âni fel yestecibu li ve yu'minu bi leallehum yarşudun. Allah Teala buyuruyor ki beni davet ettikleri zaman davet edenin davetine mutlaka icabet ederim. Ama onlar da benim davetime icabet etsinler, mümin olsunlar ve böylece irşada ulaşsınlar diyor Allah Teala. Bütün insanlar için Allah'ın daveti, benim davetim diyor, sonucu veriyor, irşada ulaşmak. Ayrıca davetin farz kılındığını görüyoruz Şura 47 ile. Üzerinize o ölüm günü gelmeden evvel Allah'ın davetine mutlaka icabet edin diyor Şura 47. Ve Allah'ın daveti Şura 47 ile bir defa daha üzerimize farz kılınıyor, irşad. Acaba bir insan bu olmadan, irşat makamına ulaşmadan da nefsini tezkiye edebilir mi? Ruhunu Allah'a ulaştırabilir mi? Fizik vücudunu Allah'a kul edebilir mi? Mümkün olmadığını söylüyor Allah-u Teala. Nisa 49'da diyor ki, Habibim o nefslerini tezkiye ettiklerini söyleyenleri görmüyor musun? Hayır, öyle değil. Yani hiç kimse ben nefsimi tezkiye ettim demekle nefsini tezkiye etmiş olmaz. Ancak Allah dilediğini nefsini tezkiye eder. Necm 32, boşuna nefslerini tezkiye ettiklerini söylemesinler çünkü Allah takva sahiplerini bilir. Öyleyse hiç kimse kendi başına nefsini tezkiye edemiyor. Peki sahabenin nefslerini kim tezkiye etti? Beraber karar verelim. Bakara suresi 151, Kema erselnâ fîküm resûlen minküm. Yetlû aleyküm âyetina ve yüzekîküm. Allah-u Teala diyor ki tıpkı onlar gibi, ey sahabe! Sizin içinizden birini Allah size peygamber olarak irsal etti, gönderdi. Niçin? Size Allah'ın ayetlerini tilavet etsin diye bir ve sizin nefsinizi tezkiye etsin diye. Eğer sahabe de nefslerini tezkiye edebilselerdi kendileri, ki hiç kimse tezkiye edemez, onlara Allah Teala'nın bir peygamber göndermesi, peygamberlerin dışındaki devrelerde de insanlara Resuller bahsetmesi hiçbir zaman söz konusu olmayacaktı. Çünkü buna lüzum yoktu. Ama görüyorsunuz ki lüzum görmüş Allah Teala. Ve sahabenin nefslerini tezkiye etmek üzere Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vazifelendirilmiş. Bir de bütün devrelerde Allah'ın mürşitleri var. Onlar için Cuma 2 ve Ali İmran 164'te Allah Teala aynı şeyleri söylüyor. Diyor ki biz müminlerin üzerine bir nimet olmak üzere mürşitler bahsederiz. Onlar bu insanlara Allah'ın ayetlerini okusunlar diye ve o bu insanların nefslerini tezkiye etsinler diye. Demek ki hangi kavimde yaşarlarsa yaşasınlar insanlar, kim olurlarsa olsunlar bu işlemi kendileri yapamıyorlar. Mutlaka Allah'ın vazifeli kıldığı birilerine ihtiyaç var. Ahmet Yesevi gibi birilerine. Peki bir insan ruhunu Allah'a ulaştırabilir mi kendi başına? Bunu da yapamadığını söylüyor. Rahman suresi 33. ayet-i kerime. Ey insan ve cin topluluğu, içinizden hanginiz şu göklerin çapını aşabilir? Yani Allah'a ruhuna ulaşabilir. Hiçbiriniz yapamazsınız. Ancak bir sultanla, diyor Allah Teala. Allah'ın tayin ettiği bir sultan olmadıkça, bir vazifeli olmadıkça hiçbiriniz ruhunuzu Allah'a ulaştıramazsınız diyor. İşte Secde suresi 24. ayet-i kerime. Ve cealna minhum eymeten yehtune bi emrina. Onlardan, insanlardan imamlar kıldık. Mürşitler kıldık. Niçin? Emrimizle insanları hidayete erdirsinler diye. Nedir hidayet? Kehf suresi 7. ayet-i kerime. Men yehdillahu fehüvel muhted. Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa o kişi hidayete erer. Bakara suresi 120. ayet-i kerime. İnne hüdallahi hüvel hüda. Muhakkak ki Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir. Ali İmran suresi 73. İnnel hüda hüdallah. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. Öyleyse Allah Teala ve Tekat Hazretleri mürşitler tayin ediyormuş. Niçin? İnsanları hidayete erdirsin diye. İnsanlar kendi başlarına hidayete ulaşabilselerdi ne sultanlara ne mürşitlere ihtiyaç kalmayacaktı. Üçüncü konuya geçiyorum. Acaba bir insan fizik vücudunu şeytana kul etmekten kurtarıp da kendi başına Allah'a kul edebilir mi? Bunun da mümkün olmadığını Nas suresinin 36. ayet-i kerimesi haber veriyor hepimize. Allah Teala buyuruyor, bütün kavimlere Resuller bahsederiz. O kavimlerde yaşayan insanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Eğer o insanlar bu işi kendileri yapabilseydi, Allah abesle iştigal etmez. Hiçbir zaman Allah başka insanları vazifeli kılmazdı. Öyleyse üç unsura da baktık. Allah'a verdiğimiz üç yemine de baktık. Hiçbir yemini bir insan kendi başına gerçekleştiremiyor. Mutlaka Allah'ın bir yetkilisinin devrede olması lazım. İşte bu sebeple Ahmet Yesevi'nin her olgunlaşma kademesinde bir başka mürşide ulaştığını görüyoruz. Üç kademede üç mürşit. Ve sonuçta Allah'ın bir büyük evliyasıyla karşı karşıyayız. Öyleyse biz kendi başımıza bu yeminleri, misakları, ahdleri yerine getiremiyorsak, bu yeminler, misaklar, ahdler bizi cennete götürüyorsa ve bundan 14 asır evvel bütün sahabe bunları yerine getirmişse, öyleyse üzerimize farz kılınan bu yeminleri bizler de yerine getirmek mecburiyetindeyiz. Nasıl yapacağız? İşte Ahmet Yesevi'nin yaptığını yapmak söz konusu. Mürşidimize ulaşmak mecburiyetindeyiz. Çünkü mürşit de farz kılınmış. İrşad farz kılındığı gibi Maide suresi 35. ayet-i kerimede Allah Teala mürşidi de şöyle farz kılıyor. Vebtegu ileyhil vesilete diyor. Ona, Allah'a ulaştıracak olan vesileyi, Allah'a sizi kim ulaştıracaksa o vesileyi Allah'tan iptiga edin diyor Allah Teala. İsteyin diyor. istememiz bir emir şeklinde tecelli ediyor Kur'an-ı Kerim'de, bir farz hüküm.

Bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir buyuruluyor. Öyleyse burada Allah-u Teala'nın dediğine dikkat etmemiz lazım. Biz kendimiz dilediğimiz kişiyi kendimize mürşit seçebiliyor muyuz? Hayır, seçemiyoruz. Mutlaka Allah'a sormamız lazım ve onun bize göstermesi lazım. İşte bu Fatiha suresi bunu söylüyor. Günde 45 defa 5 vakit namaz kılan herkesin mutlaka okuması lazım gelen Fatiha suresinden bahsediyorum. Diyoruz ki Allah-u Teala'ya İyyâke nestaîn, yalnız senden istihane isteriz. İyyâke nestaîn, yalnız senden istihane isteriz. Niçin? İhtinas sıratel müstakim, bizi sırat-ı müstakime ulaştır. Nedir bu sırat-ı müstakim? İzah ediyor Allah-u Teala Enam suresi 88. ayet-i kerime. Sırat-ı müstakim Allah'ın hidayet yoludur ki Allah bu yolla, sırat-ı müstakimle kullarından dilediklerini hidayete erdirir. Demin 3 ayet-i kerimeyle hidayeti anlatmıştık. Hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşması. Hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşmasıysa, sırat-ı müstakim de insanları hidayete ulaştırıyorsa, demek ki sırat-ı müstakim insanların ruhlarını Allah'a ulaştıran yol. Nitekim sırat-ı müstakimin Allah'ta son bulduğunu söylüyor. Necm suresi 42. ayet-i kerime. İlâ rabbikel münteha. Senin Rabbin olan Allah yolun sonudur. Öyleyse Allah-u Teala'nın ifadesine bakın. Bütün insanların mutlaka cennete gitmesini istiyor. Bunun için planını kurmuş ve tatbik sahasına geçirmiş. Hepimiz Allah'ın huzurunda ona yeminler, misaklar ve ahitler vermişiz. Mutlaka bunları yerine getirmemizi istiyor Allah-u Teala. Bunu yerine getirmemiz neye bağlı? İşte şartları gördük ki hiç kimse kendi başına ne nefsini tezkiye edebiliyor, ne ruhunu Allah'a ulaştırabiliyor, ne de fizik vücudunu şeytana kul etmekten kurtarıp Allah'a kul edebiliyor. Öyleyse mutlaka Allah'tan sorması lazım kişinin. Nasıl soracak? İşte bunun cevabı hacet namazı. Allah'tan sorun tarzında bir ifade geldiği zaman sahabe soruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Ey Allah'ın Resulü, biz nasıl soracağız Allah'tan? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Cebrail kardeşim bana iki namaz çeşidi öğretti diyor bunun için. Birisi istihare namazı. Perşembeyi cumaya bağlayan gece boy abdesti alın ve birinci rekatta Fatiha'dan sonra kul ya eyyühel kafirun okuyun. Arkasından ikinci rekatta Fatiha'dan sonra İhlas okuyun ve Allah'tan sorunuzu sorun. O size renkler gösterecektir. Eğer kırmızı ve siyah gösterirse o iş uygun değil. Ama beyaz ve yeşil gösterirse evet. Bu Allah'tan merak edilen bir hususun sorulması için özel bir namaz. Namazın abdesti normal abdest değil, boy abdesti. Hacet namazı ne? Haceti olan bir kişinin Allah'tan mutlaka yerine getirmesini istediği, bir talebi olan bir kişinin kılacağı namaz. Gene perşembeyi cumaya bağlayan gece, kandil geceleri, gene abdest normal abdesti, boy abdesti, 4 rekatlık bir namaz. Birinci rekatta Fatiha'dan sonra İhlas, Felak, Nas. Pardon, birinci rekatta Fatiha'dan sonra 3 tane ayetel kürsi. İkinci, üçüncü ve dördüncü rekatlarda Fatiha'dan sonra İhlas, Felak, Nas. 4 rekatlık namazın sonunda da hacetin istenmesi. Eğer bu hacet mürşitse, mürşidin istenmesi. Yetmez, o geceye has olmak üzere namazdan sonra kimseyle konuşulmayacak. Bir başka özellik, yatak o gece, aslında her zaman öyle olmasında hayır var, kıbleyi sağ alacak şekilde dizayn edilecek. Kişi ön cephesini de sağa döndürecek, kıbleye dönük olarak yatacak ve kulağını biraz yastıkta kımıldatıp kulağında kalbinin atışlarını hissedecek ve kalbinin her çift tecelli atışında kalp öyle atar. Çift tecelli olarak atar ve hep Allah der. Kişi de kalbinin çift tecellili olarak atışlarını yakalayacak kulağında ve içinden Allah, Allah, Allah diyerek uyuyacak. İşte böyle bir uyuma 3 tane ayet-i kürsü okumayla başlar ve böyle bir uykudan sonra kişi muhtemeldir ki bazen sabah uyandığı zaman bakar ki hala içindeki ses Allah, Allah, Allah diye devam ediyor. İşte Allah Teala zikir için verdiği daimi zikir emrinde diyor ki feskurunallaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim. Niçin ala cunubihim?
Yani niçin yan üstü yatın diyor.

0: Yan üstü yatarken de Allah'ı zikredin. İşte bunun için. İstiyor ki bütün insanlar yatarken kıbleyi sağa alarak yatsınlar. İstiyor ki herkes ön cephesini, veçhini Allah'a döndürerek uyusun. İstiyor ki herkes gece uyurken de Allah'ın zikrini devam ettirsin. İşte bunlar hep insanın mutluluk reçetesidir. Unutmayın, Kur'an-ı Kerim her şeyden evvel bir saadet reçetesidir. Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir. Kur'an-ı Kerim bir saadet taahhütnamesidir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'le madem ki bütün insanları bu hedefe davet etmiş, Allah'a yeminler verdirmiş, o yeminleri yerine getirmeye davet etmiş, üzerlerine farz kılarak, öyleyse bunun sonucunda madem ki bütün insanlar Allah'ın cennetine gidecek, öyleyse Kur'an-ı Kerim bütün insanları cennet saadetine davet eden bir davetiyedir. Arkadaki emirleri yerine getirirse dünya saadetine de davet eden bir davetiyedir. Çünkü o emirlerin hepsi farz kılınmış. Yetmez. Madem ki Allah Teala diyor ki bu yeminleri yerine getirenler mutlaka cennet saadetine nail olur. Bu bir taahhüttür. Kur'an-ı Kerim bir taahhütnamedir. Saadet taahhütnamesi. Kim Kur'an-ı Kerim'deki muhtevayı yerine getirirse o kişinin saadete ulaşması kesindir. Yetmez. Kur'an-ı Kerim aynı zamanda bir saadet reçetesidir. Neden reçete? Çünkü Allah Teala ne yapılırsa, nasıl yapılırsa bu hedeflere ulaşılacağının bütün detaylarını Kur'an-ı Kerim'de vermiş. İşte 28 basamakta bu bütün detayları bu akşam sizlere Ahmet Yesevi'nin anlattıklarına paralel olarak anlatacağım. Göreceksiniz ki Kur'an-ı Kerim ne demişse o da onu yapmış. 28 tane basamağı birer birer geçmiş Ahmet Yesevi. İşte gelelim konumuza. Ne demiştik? Bir insan eğer huşu sahibi olursa Allah'tan hacet namazını kılarak mürşidinin sorduğu takdirde Allah mutlaka ona gösterecek. Çünkü garanti etmiş. Eğer huşu sahibi olursanız istihane istemek zor değildir. Yani biz onun cevabını buna ulaşan kişiye mutlaka veririz diyor. İşte bir insan ne zaman huşuya ulaşır? Hangi şartlar içinde bu iş tahakkuk eder? Şimdi beraberce bunu görelim. Bir insan 12. basamakta huşuya ulaşıyor. Acaba bu 28 basamağın hepsini ihtiva eden bir sure var mı Kur'an-ı Kerim'de? Evet. Vel asr. Vel asr. Asra yemin ederim. İnnel insane lefî hüsr. Muhakkak ki insanlar hüsrandadırlar. İllellezîne âmenû. Ama âmenû olanlar hariç. Ve amilüs salihat. Islah edici ameller işleyenler hariç. Ve tevâsâ bil hak. Hakkı tavsiye edenler hariç. Ve tevâsâ bis sabr. Sabrı tavsiye edenler hariç. Âmeni olanlar ilk 7 basamak. Amülüs salihata başlayanlar, ıslah edici amellere başlayanlar ikinci 7 basamak. Hakkı tavsiye edenler 3. 7 basamak. Sabrı tavsiye edenler 4. 7 basamak. Öyleyse bundan 14 asır evvel sahabenin birbiriyle karşılaştığı zaman neden selamün aleyküm aleyküm selam dedikten sonra birbirlerine mutlaka vel asr suresi okuduklarının cevabını veriyorum şimdi size. 14 asır evvel onlar hep birbirlerine bunu okurlardı. Bu kısacık sure bütün bir Kur'an-ı Kerim. Gerçekten 28 basamağı bütün boyutlarıyla burada hepimiz görüyoruz. Birinci basamakta olaylar var. O olaylar ki Allah Teala Bakara suresinin 216. ayet-i kerimesinde diyor ki olaylar vardır sizi sevindirir. Siz onlara hayır zannedersiniz. Oysa ki onlar şerdir. Olaylar vardır sizi üzer. Siz onları şer zannedersiniz. Halbuki onlar hayırdır. Siz bilmezsiniz. Rabbiniz bilir. Böyle söylüyor Allah Teala. Siz bilmezsiniz. Rabbiniz bilir diyor. Demek ki biz insanlar olayları değerlendirirken neye bakıyoruz? O olay bize bir fayda mı sağladı yoksa zarar mı sağladı? Zarar mı oluşturdu? Eğer bize zarar veren bir olaysa hep üzülürüz. Bize göre şerdir olay. Fayda veren bir olaysa bizim hazzımızı arttırıyorsa ondan da memnuniyet duyarız. Bu mutlaka hayırdır deriz. Hiç de öyle değil. Eğer sizin bir televizyonunuz varsa bir hırsız o televizyonu çaldıysa siz buna üzülürsünüz. Ama aslında bir hayırla karşı karşıyasınız. Neden? Çünkü hayır bize derecat kazandıran bir olay. Hırsız televizyonunuzu çaldığı zaman derecat kaybeder. Çünkü bir şer olayı işlemiştir. Ve siz kul hakkı doğduğu için onun kaybettiği derecatı mutlaka kazanacaksınız. Yani hayra ulaşacaksınız. Hırsızın televizyonunuzu çalması hayra vesile teşkil edecek. Öyleyse o sizi üzen olay demek ki şer değilmiş, hayırmış. Halbuki biz insanlar böyle bir olayla karşılaştık mı üzülürüz. Vay benim televizyonumu nasıl çalar? Beni bu zevkten nasıl mahrum eder? Ettiği zaman aslında hayra ulaşmak söz konusu. İşte olaylar hakkında Allah'ın söylediği bu kadar açık. Bu olaylarla Allah'ın muradı ne? Bunu net olarak söylüyor. Dehir suresi 3. ayet-i kerime, İnsan suresi. Diyor ki Allah-u Teala le hedeynahu kastü sebil. Allah insanları sebillerine ulaştırır. İmma şakira, imma kefura. Ama bazı insanlar şükredenlerden olur, bazıları küfredenlerden olur. Demek Allah bütün insanları hidayetine ulaştıracak, bütün insanları hidayet yollarına ulaştıracak. Ama ne var ki bütün insanları mukaddes saydığı serbest iradeyle yaratmış. Cüz'i irade herkes için Allah-u Teala'nın mukaddes gördüğü bir iradedir. Herkes iradesini dilediği gibi sebk etmek imkanına sahip kılınmış. Allah iradeye katiyen müdahale etmek istemiyor. Yetmez. Bir insanın başka birinin iradesine müdahale etmesine de karşı. La ikrahe fiddini kat tebeyyene rüştü minel gayi. Dinde zorlama yoktur. İrşat yolları ile dalalet yolları, gay yolları birbirinden tebeyyün etmiştir, ayrılmıştır, belirlenmiştir. Demek ki dinde zorlama yok. Bir irade, ikinci iradenin rızası olmaksızın onun üzerinde bir fonksiyona sahip değildir, sahip kılınmamış. Müsaade etmiyor. Kim Allah'ın yoluna girerse kendi iradesiyle girecek, kim çıkarsa kendi iradesiyle çıkacak. Niçin? Çünkü cezayı çekecek olan veya mükafata kavuşacak olan o kişidir ki bunu kendi iradesiyle yapması lazım. Mükafatı hak etsin veya cezayı hak etsin. İşte bu açıdan Allah-u Teala meseleye bakıyor ve bütün insanların o hedeflere ulaşmasını istiyor. Öyleyse olaylar var etrafımızda, birinci basamak. Bu olayları insanoğlu mukayese ediyor. Sonra muhakeme ediyor ve bir hükme varıyor. İşte son derece önemli olan nokta burası. İkinci basamak. İnsanoğlunun bir hükme varışı söz konusu burada. Nasıl bir hüküm? Söyle. Demek ki Allah-u Teala ile insan arasındaki ilişkilerde önemli bir konu, insanın olaylardan hüküm çıkarması. Ne kadar hazin bir tecellidir ki eğer insanın iradesi, insanın aklı onu zulmani bir yola sürüklerse kişi sorumluluk altına giriyor. Ne yazık ki zamanımızda da birçok insan bu Rabbani olan yolların temsilcileri. İşte Allah-u Teala zulmani yola giren insanların durumlarını açıklıyor. Araf suresi 146. Diyor ki o insanlardan Allah ayetlerinin gerçek anlamlarını saklar ki onlar yeryüzünde haksız yere gururla dolaşmaktadırlar. Onlara Allah'ın bütün ayetlerini okusanız inanmazlar. Onlar Allah'ın irşat yolunu gördükleri zaman, Allah'a ulaştıracak olan irşat yolunu gördükleri zaman onu yol olarak ittihaz etmezler. Onlar şeytanın gay yolunu gördükleri zaman, onları şeytana ulaştıracak yolu gördükleri zaman onu kendilerine yol ittihaz ederler. İşte zamanımızda transandantal meditasyonla meşgul olanlar, şu reenkarnasyon denilen tekrar tekrar bedenlenmeye inananlar, ruh çağıranlar, büyü yapanlar, hüddam yaparak cinleri insanlara saldırtanlar, bunların hepsi zulmani yolda olan insanlar. Ne yazık ki bunlardan bir kısmı samimiyetle bunu yapıyorlar ve bilmiyorlar zulmani yolun yolcuları olduklarını. İnşallah bir gün burada bir toplantı yapalım. O yolun temsilcileriyle huzurlarınızda televizyona da alalım olayı. Ve görün bakalım Allah-u Teala ile olan ilişkiler nasıl gerçekleşmesi lazım? Şeytanla olan ilişkiler nasıl gerçekleşiyor? İşte bu ayet-i kerime onu söylüyor. Onlar Allah'ın irşat yolunu gördükleri halde onu kendilerine yol edinmezler. Onlar şeytanın gay yolunu, dalalet yolunu gördükleri zaman onu kendilerine yol edinirler diyor. Bunlar yollarını kaybetmiş olan zavallılar. Ya Allah'ın irşat yoluna girecekler? Bakara suresi 256. ayet-i kerime. Allah-u Teala diyor ki La ikrahe fiddini kattebe yine rüştü miner gayye. Dinde zorlama yoktur. irşat yollarıyla gay yolları tebeyyün etmiştir. İrşat yolu zemin kattan başlayan Allah'a kadar giden sırat-ı müstakim, gay yolu gene zemin kattan başlayan şeytana kadar giden sırat-ı gay veya sırat-ı cehim, zulmani yol, şeytanın yolu. İşte Allah Teala bu ayet-i kerimede de iki tane yoldan bahsediyor. İrşat yolu ve gay yolu. Aralarındaki farklar tebeyyün etmiştir diyor. Ondan sonra diyor ki kim şeytanı, tağutu inkar ederse, devre dışı bırakırsa, yani zulmani yolu devre dışı bırakırsa geriye ne kalıyor? Rabbani yol. İşte diyor o Rabbani yola girecek olanlar var ya, onlar urvetül vuskaya, Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kulba sımsıkı sarılırlar diyor. Kimdir, nedir bu? Bu mürşidin elidir. Bir insan, anlatacağım ki 28. basamakta mürşit olabilir. 27. basamakta ise Allah'a bütün emanetleri teslim etmiştir. 21. basamakta ruhunu, 25. basamakta fizik vücudunu, 27. basamakta nefsini, 3 emaneti teslim etmiştir. Ve kim 27. basamağa ulaşıp İslam şerefine nail olduysa o kişiye Allah Teala muhlis diyor. Halis olan kişi. Neden halis diyor? Çünkü nefsindeki bütün afetler yok olduğu için o kişi bu hedefe ulaşmıştır. Muhlis olmuştur, halis olmuştur. Halis olan demek muhtevayı bozacak hiçbir şeyin kalmadığı bir insan demek. Nefsin bütün afetleri yok olmuş. İşte Allah Teala iblisle yaptığı konuşmada onu, yani iblisi biliyorsunuz ki huzurundan kovuyor. Ayrıca onun cehennemde sonsuza kadar cezalanacağını söylüyor. İblis diyor ki buna karşılık, ya Rabbi beni kıyamet gününe kadar yaşat. Ben bu insanları yoldan çıkartmaya çalışayım. Onları kıyamet günü sana şükreder bulmayacaksın, onların çoğunu. Allah Teala diyor ki sen diyor müsaade verilmişlerdensin. Ama benim ihlas sahibi olan kullarımı, muhlis kullarımı yoldan çıkartamazsın. Benden kopartamazsın. Kim ihlasa ulaşırsa o kişinin yoldan çıkması mümkün değildir. Mürşit ise ondan bir kademe sonraki birisidir. Son kademedeki kişidir. Bir evvelki kademede teslimini tamamlamıştır. Allah'tan kopması mümkün değildir. İşte bu sebeple Urvetül Vuska deyince Allah Teala Bakara suresinin 256. ayet-i kerimesinde mürşidin elini kastediyor. Ona Allah'tan kopması mümkün olmayan kulba ulaşır diyor. Kimler bunlar? İrşat yolunu tercih edenler. Elbette irşat yolunu tercih eden kişi mürşidine ulaşacaktır. Eşyanın tabiatına uygun olan budur. İşte burada demek ki ikinci basamaktan bahsettik ve üçüncü basamakta bir insanın tercihini doğru veya yanlış yapmasını açıkladık. Demek ki kim Bakara suresinin 256. ayet-i kerimesine göre tağutu devreden çıkarırsa, zulmani yolu reddederse o kişi mutlaka Rabbani yolun yolcusudur. İşte bu kişi üçüncü basamağa ulaşmıştır. Kalbinde Allah'ın irşat yoluna doğru meyil duyan bu kişi Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişidir. Allah'ın rızasına tabi olan bir kişidir. İşte bu sebeple Allah-u Teala mutlaka bu kişiye Rahim esmasıyla tecelli eder. Ne demek istiyoruz? Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesi. Ve ma uberri'u nefsi. İnnen nefse le emmâretin bissû'i illâ mâ rahime rabbi. Ya Rabbi, ben nefsimi beraat ettiremem, temize çıkartamam. Çünkü nefsim bana şerri emrediyor. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç, onlar müstesna diyor. İşte Allah Teala kim Allah'a ulaşmayı dilerse, böyle bir talebin kalben sahibi ise o kişi Allah'ın rızasına tabi olmuştur. Mutlaka Allah onun üzerinde Rahim esmasıyla tecelli edecektir. Dördüncü basamak. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. Sonra Allah ilk müjdesini veriyor. Maide suresi 16. ayet-i kerime. Kim diyor Allah Teala Allah'ın rızasına tabi olursa Allah onu mutlaka sebillerine ulaştırır. Sebiller her mürşidin bulunduğu dergâhtan zamanın halifesinin bulunduğu ana dergaha götüren, ruhları götüren, ruhları taşıyan, bu gözle görülmesi mümkün olmayan yollar. Yeryüzünün satına paralel yollar. Her mürşidin dergahından sırat-ı müstakime ulaştıran halifenin bulunduğu dergah her zaman sırat-ı müstakimin başlangıcıdır. Hiçbir devri insanlık tarihi boyunca Allah halifesiz bırakmamıştır.
1: Allah.
0: Her devirde mutlaka sırat-ı müstakimin bir sahibi vardır. İşte o dergah ana dergahtır. Altın bir kapının sahibi olan dergah. O manevi gözle bakıldığı zaman iç aleminde o dergahın mutlaka baklava dilimli tek kanatlı bir altın kapı görünür. Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimin başlangıç kapısı. İşte böyle bir kapının bulunduğu dergaha o bütün mürşitlerin bulundukları dergahlardan ulaşan yollara sebiller diyor. Ve Maide suresinin 16. ayeti kerimesinde Allah bir müjde veriyor kişiye. 5. basamağa ulaşmıştır kişi. O Allah'ın rızasına tabi olmuştur. Allah onu sebillerine ulaştıracağına dair ilk garantiyi veriyor. Sonra çok önemli iki tane olgu birbirinin arkasından geliyor. Ne olduğunu anlayabilmek için ayet-i kerimelere beraberce bakalım. İsra 45 ve 46 Allah Teala buyuruyor. Habibim sen Kur'an-ı Kerim'i kıraat ettiğin zaman o insanlarla senin arana görünmez gizli bir perde koyarım diyor. Hicab-ı mestura. 1. Ve diyor ki 2. Onların kulaklarına Vakra isimli bir engel koyarım. Seni işitmelerine mani olurum. 3. Onların diyor kalplerine Ekinnet isimli bir ağırlık koyarım. Seni fıkıh etmelerine, idrak etmelerine mani olurum. Ve sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar arkalarını dönerek nefretle oradan uzaklaşırlar. Allah'ın insanların kulaklarına koyduğu vakra onların işitmelerine mani oluyor. Ne demek bu? İnsan normal şartlarda kulağı duyuyorsa duyar ama işitmez. İşitebilmesi için kulağına ulaşan kelimelerin manasına varması lazım kişinin. Özde zihnini bu konuya verecek. Eğer verir de kulağına işten gelen sözlerin, kulağının duyduğu sözlerin manasına ulaşabilirse kişi işitmiştir. Yetmez, fıkıh etmemiştir daha. Netice kalbe inecektir ve kalpte kişi bunları kendine mal edecektir. Müsbet veya menfi olarak. İşte bu nokta fıkıh noktasıdır. Kişi burada fıkıha ulaşır. Demek ki kulağa konulan vakra kişiye işittirmiyor. Kalbe konulan ekinnet ise o kişinin idrak etmesine, fıkıh etmesine mani oluyor. Bunlar kimler? Bunlara Allah-u Teala Allah'ın yoluna kendileri girmedikleri gibi başkaları da Allah'ın yolundan saptıranlar diyor. İşte bu insanlara Allah-u Teala'nın 3 tane negatif müdahalesi var. 1. müdahale kişiyle irşat makamının arasına Hicab-ı Mestur adını verdiği gizli bir perde koyuyor. Bu perde nefrete sebebiyet veriyor. Muhabbeti önlüyor. 2. o insanların kulaklarına Vakra isimli bir ağırlık koyuyor. İşitemiyorlar irşat makamını. 3. onların kalplerine Ekinnet isimli bir engel koyuyor. İdrak edemiyorlar, fıkıh edemiyorlar. Peki bunun tam aksi olan insanlar da var mı? Hem kulaklarındaki Vakra alınmış hem kalplerindeki Ekinnet alınmış. Evet var. Hac suresinin 54. ayet-i kerimesi bu insanlardan bahsediyor. 1. Onlar kendilerine ilim verilmiş olanlardır. İrşat makamı herkese ilim vermeye çalışır. Bir kısım insanlar ilmi algılayabilir ama bir kısmı o kulaklarındaki vakra sebebiyle, kalplerindeki ekinnet sebebiyle ilmi alamazlar. Onlara ilim verilmeye çalışılmıştır ama ilim verilememiştir. İşte onlar kendilerine ilim verilenlerdir diyor Allah Teala Haç 4'te. Kimler bunlar? Kulaklarındaki vakrayı Allah'ın aldığı kişiler. Kalplerindeki ekinneti alarak onun yerine ihbat müessesesini koyduğu kişiler. Ve bunlar için Allah Teala diyor ki onlar irşat makamının söylediklerinin haktan inen sözler olduğundan emindirler. Neden? Çünkü irşat makamı yalnız Kur'an-ı Kerim'den bahsetmek mecburiyetindedir. Eğer sözleri Kur'an-ı Kerim'se mutlaka haktan inen sözler söylüyor. Eğer değilse o zaman düşünülür ne oldu. İşte bu ayeti kerimeyi Allah şöyle bitiriyor. Onlar diyor amenu olanlardır diyor. Ve diyor Allah onları mutlaka sırat-ı müstakimine, halifenin bulunduğu dergaha mutlaka ulaştıracaktır. Öyleyse 7 basamak burada tamamlanıyor. Vel Asr suresine bakalım. Ne diyordu Allah Teala? Vel Asr'a yemin ederim. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar hüsrandadırlar. İllellezîne âmenû. Âmenû olanlar hariç. Ve amilü salihat. Amilü salihat şu andaki konumuz değil. Daha sonraki konumuz. Demek ki ameli olan, ilk yedi basamağı aşan kişi eğer daha üst seviyelere ulaşmadan ölürse bu kişi Allah-u Teala tarafından kurtuluşa ehil sayılıyor. Neden öyle? Çünkü bakınız ne diyor Hud suresinin 29. ayeti kerimesi Hazreti Nuh. Ey kavmim, ben bu yanımda bulunan ameli olanları, yani ilk yedi basamağı aşanları yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi mutlaka Allah'a milaki olacaklardır. Ruhlarını hepsi yaşarlarsa mutlaka Allah'a ulaştıracaklardır. Çünkü bütün yardımlar Allah'tan gelecek. Kişinin yapması icap eden şey sadece kalbinde Allah'a ulaşmak konusunda bir talebi oluşturmak. Allah'a ulaşmayı istemek kalben. Böyle bir şey varsa bütün yardımlar Allah'tan geliyor. Allah onu o yardımlara muhatap kabul ediyor ve yardımlar birbirinin arkasından geliyor. İşte bu kişi Allah'a ulaşmayı istemiş. Üçüncü basamak. Kalbinde Allah'a ulaşmak için bir ateş yanmaya başlamış. Allah'ın birinci ihsanı rahim esmasıyla tecelli ediyor. İkinci ihsanı sevillerine ulaştırmayı garanti ediyor. Üçüncü ihsanı kulağındaki vakrayı alıyor. Dördüncü ihsanı kalbindeki ekinleti alıyor. Ve kişiyi ameli kılıyor. Kimdir bu ameli olanlar? Önemli mi? Ameli olanlar ilk yedi basamağı aşanlar. Yani işitenler ve idrak edenler, fıkıh edenler. Önemli mi? Çok önemli. Çünkü bakınız ne diyor Allah Teala Mülk 8-9-10'da? Cehenneme ulaşanlar cehennemin içine girerler. Hazine bekçileri derler ki onlara, cehennemdekilere. Size buraya geleceğinizi söyleyerek nezreden, size ihtarda bulunanlar gelmedi mi? Size bunları söylemediler mi? Onlar da cevap verirler, söylediler. Ama biz onları dikkate almadık. Onlara Allah bir şey indirmemiştir dedik. Ve eğer biz onların söylediklerini işitmiş ve idrak etmiş olsaydık, burada cehennemde mi olurduk? Demek ki kim işitebilirse ve fıkıh edebilirse, ilk yedi basamağı aşabilirse, o kişinin mekanı mutlaka cennet. Aşamazsa, işitemezse ve idrak edemezse o kişi hiçbir zaman cennete ulaşamıyor. Daha ilk yedi basamaktayız. Ve Allah Teala Enam suresinin 36. ayet-i kerimesi diyor ki sadece onlar Allah'ın davetine icabet ederler ki onlar işitenlerdir. Allah'ın daveti kendi zatına davet, evvelce söylemiştik. İşte ilk yedi basamak burada bitiyor. Ve bundan asırlarca evvel Ahmet Yesevi Hazretleri bu ilk yedi basamağı hepsini aşmış. Bakalım neler söylemiş beraberce. Diyor ki olaylar konusunda, dünya benim mülküm diyen sultanlara, alem malını sayısız yığıp alanlara, yeme içme ile meşgul olanlara ölüm gelse biri vefa kılmaz imiş. Görüyorsunuz ki hep insanlar dünyaya ait şeylerle meşguller. Birinci basamak. İntibalar ve hüküm konusunda ikinci basamak için şunu söylüyor. Tarikattır bu yol. Adını bilse derviş. Marifetin metaından alsa derviş. Başka yollar beyhudedir sansa derviş. Hakikatin meydanında er o olur. Başka yollar beyhudedir. Sırat-ı müstakimden başka bir yol yok. Allah-u Teala bütün insanların sırat-ı müstakimin üzerinde olmasını istiyor. Enam 153. Ve sırat-ı müstakim sadece o insanları kurtuluşa ulaştıran yol. Ve üç, Allah'ın irşat yoluna meyil. Yani kişinin kalbinde Allah'a ulaşmak konusunda bir meyili duyması. Diyor ki benlik kılıp tarikata girmediler. Yani Allah'ın irşat yolunu gördüler ama onu yol olarak kabul etmediler. Candan geçmeden yola ayak koymadılar. Ne demek istiyor? Candan geçmeden yola ayak koymadılar. Allah Teala istiyor ki ruhumuzu biz ölmeden evvel Allah'a ulaştıralım. Yani tabir o ki ölmeden evvel ölelim. İşte candan geçtikten sonra ruh zaten Allah Teala'ya ulaştırılacak Azrail Aleyhisselam tarafından. Öldükten sonra kişi onun ruhunu Azrail Aleyhisselam alıp kendisi Allah'a ulaştıracak. Ama mesele o değil. Mesele ölmeden evvel, candan geçmeden evvel ruhun Allah'a ulaştırılması. İşte onu söylüyor. Candan geçmeden yola ayak koymadılar diyor. Yani ölümden sonra ruhları Allah'a ulaştı ki hiç kıymet harbiyesi yok. Nefs öldürmeden teslim fena olmadılar. Eğer yola girselerdi hem nefslerini öldüreceklerdi hem fena makamının sahibi olacaklardı. Ham tamahlık ile yola girmeyin dostlar diyor. Rahim esmasının tecellisini şöyle söylüyor. Tövbe kılan aşıklara nuru erer. Gece gündüz oruçlu olsa gönlü parlar. Öldüğünde kabre girse kabri genişler. Kadir Rabbim, Rahim, Rahman rahmeti var. İşte burada Allah Teala'nın kendisi için Rahim olduğunu, Rahim esmasıyla bir tecelliye müyesser olduğunu söylüyor. Sebillere ulaştırma şöyle ifade buyurulmuş. Ben demedim, Allah kendi vaade kıldı. Yolsuz idim, lütfederek yola saldı. Garip olup nale kıldım, elimden tuttu. Öyle aşık şevk şerabı içer dostlar. Nale kıldım, yani ağladım diyor garip olup. O zaman diyor Allah elimden tuttu. Ama burada enteresan olan şey, lütfederek yola saldı beni diyor, yola ulaştırdı diyor. Sebiline, mürşidine Allah ulaştırmış. Ne, nasıl? 7 yaşındayken Aslan Baba gelmiş, sen benim tarikatıma gireceksin demiş, gel bakalım el öp. 7 yaşındaki delikanlı el öpmüş ve Allah'ın yoluna 7 yaşındayken adım atmış. Vakranın alınması konusunda şunu söylüyor. Her kim sohbete geldi, erenden nasip aldı. Eren dediği mürşit. Tez geldi, biliş oldu dervişler sohbetinde. İnsanın biliş olması, yani kulağındaki vakranın alınıp işitmesi, kelimelerin manasına varması, onları bilmesi hali. Ekinnet konusunda, kalpteki ekinnetin alınması konusunda şunu söylüyor. Hem her kim sohbete geldi, gönlüne mana doldu. Ashablar murat buldu dervişler sohbetinde. Kişinin gönlüne mana dolması, kalbine dolması, o kişinin kalbindeki ekinnetin alınıp yerine bir kompütür sisteminin, ihbat adı verilen, anlayışı getiren kompütür sisteminin kurulması onu gelmiş. İşte böylece Ahmet Yesevi Hazretlerinin ilk 7 basamağı aşıp Allah-u Teala'nın amenu kulları arasına girdiğini görüyoruz. Bu basamağa ulaştıktan sonra Ahmet Yesevi rahmetli olsaydı gene kurtuluşa ulaşmış olacaktı. Ama ne kadar yaşamış ve ne güzellikler yaşamış, bunları da sohbetimizin ikinci kısmında beraberce göreceğiz inşallah. Demin kardeşimiz bir ikram yapılması için bir şeyler söyledi. İnşallah 10 dakikalık uygun görürseniz bir ara verelim. Bu arada kitaplardan, dergilerden almak isteyenler varsa ben imza atmak istiyorum. 10 dakika sonra tekrar sohbetimize başlayalım. Daha erken bitirelim. Sualler varsa onların da inşallah cevaplarını verelim. Allah hepinizden razı olsun. Tamam mı? 15 dakika oldu. Olsun. İyiyiz. Fatiha okuyalım inşallah. El Fatiha ve as salavat. Allah'a salavat. O kardeşimizden rica ediyorum, benim de başsağlığı dileklerimi lütfen kendisine ulaştırsınlar. Allah hepinizden razı olsun. Evet, sohbetimizin ikinci kısmına geçiyoruz.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, sevgili dostlarım. İşte bir defa daha birlikteyiz. Allah'ın sağladığı bir beraberlik. Mutluluktan bahsetmek üzere. Mutluluk deyince aklınıza önce Allah gelmeli. Ancak o mutluluğun önderidir, sahibidir. Ve hepinizi o kadar çok seviyor ki sadece hepinizin mutlu olmasını diler. Dilediği tek şey mutluluğunuz, mesut olmanız, saadet içinde bir dünya hayatı yaşamanız. Mesut kelimesi, sait kelimesi, saadet kelimesi, hepsi aynı kökten gelir. Mesut, mutlu olan demektir. Saadette mutluluk. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamdolsun şükrediniz ki işte mutluluktan bahsetmek üzere beraberiz. Allah bizi niçin yarattı? Bir tek cevap çıkıyor Kur'an-ı Kerim'i tamamladığımız zaman. Mutlu olmanız için. Allah Teala mutlaka Allah'a kul olmanızı istiyor. Neden? Çünkü imajiner kullukta, kuvve platformundaki, kuvve standartlarındaki, hele düşünce bazındaki mutluluk Allah'a ulaşmayı dilemektir. Yani Allah'a kul olmayı dilemek. Burada kurtuluşunuz var, birinci kat cennet. Ondan sonra Allah Teala size Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için 10 tane ihsanda bulunuyor. Sizi sizin için tayin ettiği mürşidinize ulaştırıyor. Hiç kimse irşat makamını kendisi seçmek hakkına sahip değildir. Onun, o kişinin hangi vasıflara sahip olduğunu, hangi mürşide ulaşıp kimden ders alması lazım geldiğini en iyi bilen Allah'tır. Diyor ki alallahu kastis sebebi. Sebebinin tayini, tespiti, kast edilmesi Allah'a aittir. Ulaştığınız zaman kul olma başlangıç noktasındasınız. Öyleyse ilk ikisi kul olmadan evvelki, birisi kulluğa hazırlık, öteki kulluğun başlangıcı. Sonra ruhunuzu Allah'a ulaştırıyorsunuz, teslim ediyorsunuz. Evvap kulluğa ulaşıyorsunuz. Sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim ediyorsunuz. Muhsinler kulluğuna ulaşıyorsunuz. Sonra nefsinizi Allah'a teslim ediyorsunuz. Aslen kulluğa ulaşıyorsunuz. Muhlisler kulluğuna ulaşıyorsunuz. Sonra irşada ulaşıyorsunuz. Azim kulluğa ulaşıyorsunuz. Sonra iradenizi de Allah'a teslim ediyorsunuz. Ve hakkı tukatihi kulluğa, bir hakkın kulluğa, hakkul yakin seviyesindeki kulluğa ulaşıyorsunuz. Muhtevaya baktığınız zaman bunun mutlulukla kesin ilişkisini görürsünüz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o birinci kat cenneti elde eder. Bu düşünce platformundaki, düşünce bazındaki, tasarım bazındaki en kulluk olayıdır. Birinci kat cenneti sağlar size öyleyse Allah-u Teala herkesin cennete girmesini ister. Hedefi odur. Onun için yaratmıştır insanları. Şu dünyada da mutlu olsunlar, cennette de mutlaka cennete girsinler de sonsuz mutluluğu yaşasınlar diye. Ama serbest iradeyle yaratmış insanları ve iradenin mutlaka dahlini istiyor. İrade mutlaka devreye girecek ve güzele doğru bir hamleyi başlatacak. Allah'a ulaşmayı dileyecek. Dilemezse hiç kimse kurtulamaz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala sizin Allah'a kul olmanızı istemekle ne oluyor? Daha imajiner kullukta, kuvve kulluğunda, yani düşünce olarak Allah'a kul olmaya karar verdiğiniz, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an birinci kat cennet sizin. Dilemeniz yeterli. Allah-u Teala aynı anda işitir, bilir ve görür, birinci kat cennetin sahibi olursunuz. Yaşarsanız, hayatınız devam ederse, ikinci seviyeye ulaşacaksınız, kulluğun başlangıç noktasına. Yani kulluğun fiilen başladığı noktaya. İrşad makamına ulaştığınız zaman ruhunuz yüzünüzden ayrılacak. Ve Allah'a teslim için yola çıkacak. Bu kulluğun başlamasıdır. Başladığı an ikinci kat cennet sizin. Dünya saadetini seniz başkalarından, tasavvufu yaşamayanlardan hiçbir farklılık göstermez. Ama ne zaman ki yedi tane gök katını aşar da yedi tane alemi geçersiniz yedinci katta, Allah'ın zatına ulaşırsınız oradan sonra zikre bir yolculukla, Allah'ın zatında yok olursunuz, ruhunuz yok olur. Burası fiilen Allah'a kul olmaktır. Ruhunuz Allah'a teslim olmuş ve Allah'a kul olmuşsunuzdur. Daha sonra fizik burada üçüncü safhada üçüncü cennet sizindir. Ama dünya saadetinin de yarısı sizin oldu. Ve bu noktaya kadar geldiğiniz bu noktaya kadar sizin aşağı yukarı hiç dahliniz yok. Bunların hepsini vücuda getiren Allah. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilerimizde bir şeyler söz konusu oluyor. Allah ile olan ilişkilerimizde kul olmanız. Gördünüz ki üçüncü safhadaki kulluğun, gerçek kulluğun, düşünce platformunun ötesine taşan, fiziki plana ulaşan kulluğun daha birinci safhasında ruhunuz Allah'a teslim olduğunda Allah'a kul oluyorsunuz. Daha bu kullukta üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Dünya saadetinin de yarısını elde ettiniz. Çünkü nefsinizin afetlerinin yarısı gitti. Daha öteye geçiyorsunuz. Fizik bildiğinizde Allah'a teslim ediyorsunuz. Dördüncü kat cennetin sahibisiniz. Dünya saadetiniz %91 oldu. Daha sonra daimi zikre ulaşıyorsunuz. İhlas sahibi oluyorsunuz. Beşinci kat cennet sizin. Ve nefsinizdeki afetler tamamen yok olmuş durumda. Dünya saadetinin %100'üne, tam bir dünya saadetine sahipsiniz artık. İnşaata ulaştığınız zaman yeni bir safha, altıncı kat cennet, dünya saadetiniz yine %100. İradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman yedinci kat cennet, dünya saadetiniz yine %100. Öyleyse Allah-u Teala'nın muradı neymiş? Muradı sizi Allah'a kul etmek. Zariyat elinde diyor ki وَمَا حَلَكْتَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Biz insanları başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık insanları ve cinleri. Kul olarak yaratmaktan muradı ne? Hem cennet saadetinin en üst boyutunu hem de dünya saadetinin en üst boyutunu bizlere kazandırmak için yaratmış. Fazlarına baktığınız zaman bir hakkın takvanın emrolunduğunu görürsünüz. Bir hakkın takvanın emrolunması demek iradenizi de Allah'a teslim etmeniz kesin bir şekilde emrolunuyor demektir. İşte Bakara 102 Allah Teala buyuruyor ya eyyühellezine aminuttekullâhe hakka tukatihi ve ma temutunne illa ve entüm muslimun. Ey amin olanlar, bir hakkın takva ile takva sahibi olun. Yani ruhunuzu da, vekçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edin. Böylece cennet saadetinde, dünya saadetinde azamisi sizin olsun diyor Allah-u Teala. Farz. Ruhunuzu, vekçinizi, nefsinizi, iradenizi, her şeyinizi Allah'a teslim etmeniz farz. Bunları başkalarına söylediğiniz zaman bizim kitaplarda bunlar yazmıyor diyecekler. Siz de diyeceksiniz ki sizin kitaplarda yazmaz. Ama Kur'an'da yazar. Ve asıl olan da o sizin okuduğunuz kitaplar değildir. Asıl olan Kur'an'dır. İşte sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala insanı hem cennet saadetinin en üst boyutuna, 7. kat cennete, hem dünya saadetinin en üst boyutuna, %100 mutluluğa, iç dünyanızda kesintisiz ve muhteşem bir suf ve sükun hali. Dış dünyanızda da kesintisiz bir suf ve sükun hali, mutluluk. Allah ile olan ilişkilerinizin hem emirler cephesinde hem nehiler cephesinde kesintisiz bir suf ve sükun hali, mutluluk. İç dünyanızda da mutlusunuz, dış dünyanızda da mutlusunuz. Allah ile olan ilişkilerinizde de mutlusunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, benim dostlarım. Böyle bir dizaynda hepiniz için söz konusu olan şey Allah'ın size hedef gösterdiği mutluluğu yaşamaktır. Görüyorsunuz ki Allah-u Teala'nın emri sadece tek bir emirdir, mutlu olun. Bunu ister hidayet adı altında size Allah-u Teala söylesin, hidayeti farz kılsın, ister Allah-u Teala teslimi farz kılsın, ister Allah-u Teala Allah'a kul olmayı farz kılsın, ister takvayı farz kılsın, ister rızayı farz kılsın, ister ebrar olmanızı farz kılsın, bunların hepsinde Allah'ın muradı aynıdır. Bir hakkın, takvanın, iradenizin de Allah'a teslim edilmesi noktasının sahibi olmanızı istiyor Allah-u Teala. Ve böylece dünya saadetinde, cennet saadetinde azamisinin hepinizin olmasını istiyor. Öyleyse Kur'an-ı Kerim bunları emrediyorsa, Kur'an-ı Kerim nedir? Kur'an-ı Kerim, Allah'ın bütün insanlığa bir saadet davetiyesidir. Allah'ın bütün insanlığa bir saadet davetiyesidir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'in dizaynına dikkatle bakın. Bir saadet davetiyesidir, yetmez. Bir saadet rehberidir, yetmez. Ötesi de var. Ve bir saadet garantisidir. Allah-u Teala en çok sevdiği, bütün kainatı uğruna yarattığı, insan adı verilen mahlukunun mutlu olmasını istiyor, yetmez. Ve bunu garanti ediyor Kur'an-ı Kerim ile. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk garantisidir. Öyleyse Allah-u Teala her konunun sonuçlarını Kur'an-ı Kerim'de vermiş. Üzerinize farz kıldığı hususların ne kadarını gerçekleştirirseniz o kadar mutlu olursunuz. Dilerseniz hiçbirini gerçekleştirmezsiniz ve şu etrafınızı dolduran milyonlarca mutsuz insandan birisi olursunuz. Oysa ki mutluluk sizin de hakkınız, onların da hakkı ama onlar bilmiyorlar. En kötüsü onların şu sokaktaki adamın, mutsuz adamın mutlu olmasını istemeyenler var. Bir takım ideolojilerle insanların mutluluğu açık bir şekilde engelleniyor. Engelleme son derece açık olarak ve hukukun çiğnenmesiyle yürüyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne yazar? Siz hakikatleri öğrendiniz. Başkalarına da öğreteceksiniz. Hiç kimse düşüncelere kilit vuramaz, zincir vuramaz. İnanca hiç kimse zincir vuramaz. İnsanlar sizin yaşadığınız hayata irtica ediyor. Osmanlı'yı bir kalemde defterden siliyor adamlar. Osmanlı'yı Osmanlı yapan şeyin onların irtica dediği şeyle aynı olduğunu hiç bilmiyor zamanlılar. Eğer bu onların irtica adını verdikleri şey Allah'ın insanları mutlu etmek için koyduğu kanunsa ve insanlar başka bir mutlu olma standardına hiçbir zaman sahip olamayacaklarsa, gerçekten sahip olamazlar mı? Olamazlar sevgili kardeşlerim. Çünkü Allah-u Teala diyor ki, bir tek din yarattım diyor. Hanif dini. Ve insanların da yaratılışını Hanif fıtratı üzerine kıldım diyor. Yani Allah'ın yarattığı yegane din Hanif dini ve bütün insanlar sadece o Hanif dinini yaşayabilecek olan özellikle donatılmış. Böyle olursa ne olur? Sevgili kardeşlerim, böyle olursa aksi varit olmaz. Aksi kendinden yetimdir. Eğer Allah Teala diyorsa ki bir tek din yarattım. Bu Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Adem Aleyhisselam'da, Nuh Aleyhisselam'da, İbrahim Aleyhisselam'da, Musa Aleyhisselam'da, İsa Aleyhisselam'da, Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'de etraflarındaki insanlarla beraber o tek dini yaşamışlarsa ruhlarını da veşlerini de neslerini de iradelerini de Allah'a teslim ettikleri o tek dini yaşamışlarsa ve bütün insanlar o dini yaşayabilecek özellikle yaratılmışlarsa, buna ket vuranlar, set çekenler, engel olmaya çalışanlar da aynı Hanif fıtratıyla yaratılmışlarsa, o zaman insanlar kendi mutluluklarını katletme teşebbüsündeler. Ne uğruna? İdeolojiler uğruna. Sevgili kardeşlerim, unutmayın, insan sadece bir yaratıktır. Biz de yaratıkız. Hukuku bir adaletsizlik müessesesi haline getirenler de yaratıktır. Onlar bu dünya hayatında hiçbir zaman mutlu olamazlar ve öldükten sonra da gidecekleri yer ne yazık ki cennet olmayacak. Sadece Allah'ın emirlerine karşı çıksalar sadece kendileri kurtulamaz. Ama başka insanları da Allah'ın mutluluk emirlerine karşı çıkarmak hedefindeler. Kim bunları söylerse onların sesini kısmak üzere harekete geçerler. Sevgili kardeşlerim, kısabilirler mi? Hayır, kısamazlar. Allah'ın sesi hiçbir devirde kısılmamıştır. Ve masum halkı irtica diye hiç bilmedikleri bir ucubeden, bir canavardan korumaya çalışır durumda gösterirler kendilerini. İyi de bu ucube, bu canavar Osmanlı'yı Osmanlı yapan tasavvuftur. Yani Kur'an-ı Kerim'deki İslam'ı yaşamaktır. Yani ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek, dünya saadetinin de cennet saadetinin de en üst boyutuna çıkmaktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün sahabe bunu yaptılar. Ve insanlar 14 asırda olması lazım gelenleri unuttular. Bugünkü devirde sahabenin yaşadığı bu altı safayı yaşamakta olanlar mürteci olarak adlandırılıyor. İrticacılar. Manasını bile bilmiyorlar mürteci olmanın. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmaya dileyeceksiniz. Birinci safa. O sizi göstererek, defalarca göstererek mürşidinize ulaştıracak. O ulaştıracak, Allah'a ulaştıracak. 10 tane ihsanla tabiyetiniz gerçekleşecek. İşte buna çıldırıyorlar. Nasıl olur da bir insanın önünde ona tabi olursunuz? Bilmiyorlar ki Osmanlı'nın bütün askeri tabiydi, bütün esnafı tabiydi, halkın büyük kısmı tabiydi. Hangi devrede? Osmanlı'nın yükselme devresinde. Ne zaman ki saraya Allah'ın mürşitleri yerine cinci hocalar girdiler, ilm-i nücum denilen zulmani bir ilmi yaymaya başladılar. Balık baştan koktu, saraydan koktu. Ve Allah'ın evliyası ikinci plana alındı. Bugün ikinci plana alınmak değil, yok edilmeye çalışılıyor bu insanlar. Allah'ın evliyasına karşı Türkiye savaş açmış durumda. Sevgili kardeşlerim, biz ve bize tabi olanlar, biz sahabenin yaşadığı o altı safayın, yedi safanın hepsini yaşamakta ve yaşayacak olanlarız. Tabiyetten sonra ruhumuzu Allah'a teslim ederiz. Ondan sonra fizik vücudumuzu Allah'a teslim ederiz. Ondan sonra nefsimizi Allah'a teslim ederiz. Ondan sonra irşada ulaşırız. Ondan sonra irademizi de Allah'a teslim ederiz. Böylece elinden ve dilinden hiç kimseye zarar gelmeyecek olan Allah'ın dostları oluruz. Osmanlı bir cihan hakimiyetinin temsilcisiydi. Osmanlı nizam-ı alemdi. Nasıl Osmanlı oldu? Tasavvufla Osmanlı oldu. Kur'an'daki İslam'la Osmanlı oldu. Ve Yeniçeri olabilmek için Yeniçeri

ordu değil, esnaf da öyleydi. Hiçbir esnafın yanına ister zanaatkar olsun, ister ticaret erbabı olan esnaf olsun, bir esnafın yanına çırak olarak gelecek olan herkes mutlaka hacet namazını kılacak, irşat makamını görecek. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere zaten göstermez Allah-u Teala. Önce Allah'a ulaşmayı dileyecekler. Tabi olacaklar. Ondan sonra çırak olabilecekler. Evliya olmadan, ruhunu Allah'a ulaştırmadan hiç kimse talfa olamazdı. Daimi zikre ulaşmadan usta olamazdı. Ahi Evren Teşkilatı böyle bir teşkilattı. Ahi Evren Teşkilatı'nı yeniden canlandırmaya çalışanların davet üzerine Bursa'ya gitmiştik. Ve onlara demiştik ki siz Ahi Evren Teşkilatı'nı yeniden vücuda getiremezsiniz. Kendi kendinize biz Ahi Evren Teşkilatı'nı kurduk demenizle bu iş olmaz. Ahi Evren Teşkilatı'nın temeli tasavvuftur. Siz de Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Ahi Evren Teşkilatı'nın Allah indindeki değerine ulaşamazsınız. Sevgili kardeşlerim, İnsanların mutluluğu sadece Allah'ın elindedir. O bütün insanları mutlu olsun diye yaratmıştır. Bu saadeti yaşayabilecek olan özelliklerin hepsini insanoğluna vermiştir. Ve o mutluluğu yaşamak herkesin hakkıdır. Ve zulüm sonsuza kadar devam etmez. Osmanlı askeri o savaşları beklenmeyen bir şekilde kazandığında hep arkasında Allah vardı. Arkasında Allah'ın evliyaları vardı. Ordu Allah'ın ordusuydu.

Fatih Sultan Mehmet İstanbul'un muhasarası sırasında şu olayla karşılaştı. Bütün devletler Osmanlı'nın karşısında. Herkes İstanbul'un alınmasına karşı çıkıyor. Öylesine tehlikeli görüyorlar ki vezirler durumu. Fatih Sultan Mehmet'e diyorlar, biz bu muhasarayı mutlaka kaldırmalıyız. Fatih Sultan Mehmet babasına bakıyor. Mürşidi Akşemseddin Hazretlerine bakıyor. Diyor ki valla ne diyorsun? Akşemseddin Hazretleri soruyor Allah-u Teala'ya ve cevap veriyor. Hayır diyor, muhasara kaldırılmayacak. Fatih Sultan Mehmet hayır diyor, muhasara kaldırılmayacak. Sonra mı ne oluyor? Öyle bir gün geliyor ki düşmanlar iyice yaklaşmışlar. Her taraftan korkunç baskılar ve kubbe altı vezirleri bu konuda yapılacak olan bir şey olmadığını düşünüyorlar. Bunların arasında da çok sayıda devşirme vezir var. Ve padişahım diyorlar, bu iş mutlaka burada bitmeli. Fatih Sultan Mehmet o sırada çadırında olan Akşemseddin Hazretlerine haber gönderiyor. Akşemseddin Hazretleri kabul etmiyor hiç kimseyi yanına. Fatih Sultan Mehmet gidiyor oraya. Nöbetçiler onu da içeri almıyor.

padişahı. Ama Fatih Sultan Mehmet elindeki hançerle çadırı yukarıdan aşağı yararak içeri giriyor. Bakıyor ki Akşemseddin Hazretleri secdede, gözlerinden akan yaşlarla seccade çamur olmuş. Alttaki toprak çamur olmuş. Ve secdede. Bakmıyor bile Fatih Sultan Mehmet'e. Bekliyor Fatih Sultan Mehmet. Akşemseddin Hazretleri diyor ki, padişahım, Mayıs'ın şu gününde sabahleyin şu burçtan saldırı yapacağız. Kumbaracılar şuraya, şuraya, şuraya, şuraya barutları yerleştirecekler. O gün diyor, Mayıs'ın 27'si miydi? Tarihini unuttum şimdi. O gün zafer bizimdir diyor. Ve Fatih Sultan Mehmet gidiyor kubbe altı vezirlerine, diyor ki bundan sonra devam edecek ve bu işi bitireceğiz. Ve bitiriyorlar. Fatih Sultan Mehmet 4 yaşındayken babası 2. Murad'ın mürşidi yanında birisiyle birlikte geliyor.

İkinci Murat soruyor. Acaba diyor bize İstanbul'u fethetmek müyesser olur mu? Hayır diyor. O sırada orada oynamakta olan 4 yaşındaki Fatih'i gösteriyor. İşte bu diyor. O işi yapacak olan burada. Onun için diyor şemsiyetini getirdim diyor. Köse diyor şemsiyetine. Ak şemsiyetin hazretleri. Ve bırakıyor onu saraya. Kendisi Ankara'ya dönüyor. Her zaman Allah ile irtibatlıydı Osmanlı padişahları. Nereye kadar? Nizam-ı alem oldukları süreç içerisinde 1299-1699. Fatih Sultan Mehmet babasına diyor ki birkaç yıl sonra sen Sultanı İkliğini Rum değil mi sen? Öyleyim diyor. İkinci Murat. Ben senin oğlun değil miyim? Öylesen diyor. İkinci Murat. Öyleyse diyor, bu diyor beni niye dövüyor? Akşemseddin Hazretlerinden bahsediyor. O da diyor ki, onun hocası vardı ya diyor, hani onu getiren sana, o da beni döverdi diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Osmanlı tarihi mucizelerle doludur. Hep Allah'ın yardımı, Osmanlı Cihan Devleti olduğu sürece devam etti. Ondan sonra duraklama devri, ondan sonra gerileme devri. Allah'ın Osmanlı'ya yardımı giderek azaldı. Ama ordunun büyük kısmı gene tasavvuftandı. Artık ordu sadece Yeniçerilerden oluşmuyordu. Köylerden, her yerden insanlar toplanıyordu. Halk arasında hala tasavvuf vardı. Ve Osmanlı genel anlamda hep galip geldiyse arkasında hep Allah'ın dostlarının himmeti vardır. Allah'ın kesin nusreti vardır. Çanakkale Savaşı'nda bir Abdullah Çavuş 110 okkalık top mermisini topa yerleştiriyor. Ya Rabbi diyor, sen bana kumanda et. Nereye dersen oraya atarım. Ve Allah Teala mermiyi attırıyor. Golyat zırhlısının bordosunun delinmesi, geminin suyun akıntısına paralel batması, karaya oturması. Sonra mı akıntı gemiyi yavaş yavaş çeviriyor. Öyle bir çeviriyor ki düşman donanmasının boğazın yukarısına çıkması mümkün değil. General Hamilton telgrafını çekiyor. Diyor ki savaşın kaderi değişmiştir. Askerini yukarıya geçiremiyorum. Savaş bitmiştir. Osmanlı savaşı kazanmıştır. Çanakkale geçilmez. Kimin sayesinde geçilmez? Allah'ın sayesinde geçilmez. Kimse bu milleti Allah'tan ayıramaz. Öyleyse Osmanlı'nın torunları olduğunuzu hiç unutmayın sevgili kardeşlerim. Kim Allah'a düşmansa onlar aslında kendilerine düşmandır. Ve eğer Osmanlı'yı temsil eden bugünkü Türkiye Cumhuriyeti artık bütün dünyada bir itibar sahibi sayılmıyorsa,
arkasında sadece Allah'tan uzaklaşmak söz konusudur. Hep acımışımdır bizim şu ülkenin dışarıyla olan ilişkilerinde, ülkeyi dışarıya tanıtacak olan bakanlıklara. Türkiye şu dünya tarihindeki en büyük tasavvuf mirasının sahibidir. Bütün dünyanın, kainatın göz bebeği olan bir olay. Bizimkiler bunu değerlendirmeyi hiçbir zaman düşünemezler de giderler operalar kurarlar, baleler kurarlar ve batıyla yarışa girerler. Onlar sizden yüzlerce yıl evvel bu baleleri, operaları kurmuşlar. Sizden fersah fersah üstün adamlar. Ama siz kainatın en büyük mirasına sahipsiniz. Tasavvuf. Bunu değerlendiremeyenler hep kendilerine yazık etmişlerdir. Ve çok ilginç bir şekilde kuvvet hep onlarda olmuştur. Ülkede giderek batmıştır, batmıştır, batmıştır. Atatürk savaşlar kazandı. Kiminle kazandı? O askerle kazandı. Allah'ın yakını olan askerlerle kazandı. Ve o bunu çok iyi biliyordu, çok iyi değerlendirdi.

Sümer Kale Savaşı'nda an zaferden oluşan ...300 kişilik bir kuvvet seferlerinden çıkıyor. Osmanlı seferlerine doğru yürüyor, yürüyüşe geçiyor. Bir bulut geliyor yukarıdan. Ve askerleri tamamen kaplıyor. Sonra bulut yükseliyor. Ancak askerlerin hiçbiri aşağıda yok. Bulut hepsini almış yukarıya çıkarıyor. Hayır, Osmanlıların söylediği bir şey değil. Onlar da şahitler duruma ama yazılı metin var. Yüzlerce imza bulunan ancak askerlerinin geride kalanlarının ve diğer siperlerde olayları gözleri fal taşı gibi açılarak seyredenlerin gördüğü. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'tan uzaklaşırsanız konu negatif istikamette biter. Eğer bir Kıbrıs Savaşı kazanılmışsa arkasında Allah'ın evliyalarının olduğunu hiç kimse unutmasın. Bir kişilik uçağa ikinci binen birisi daha oluyor. Bir Allah'ın evliyası. Kıbrıs Savaşı'ndan bahsediyorum. Her işaret verdiği yere saldırılmasını istiyor. Adresini veriyor. Adres bir türbe. Ve kendi ismini veriyor. Ancak o üsteğmen, hava üsteğmeni oraya gittiği zaman görüyor ki orası bir türbe. Ve uçaktan inerken aklına geliyor uçan bir kişilik uçak olduğu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şaka etmiyoruz. Çok ciddi bir konuyu konuşuyoruz. Öyleyse Allah'ın sevgisini, korumasını kaybettiğimiz gün her şeyi kaybederiz. Mutluluk dediğiniz şey ancak sizi yaratanın yarattığı standartlarda var olmanız da mümkündür. Sadece hani fıtratıyla yaratıldınız. Bunun dışındaki fıtratla yaratan hiçbir yaratılan hiçbir insan mevcut değil. Ve Allah'ın tek bir dini olmuş, Hanif dini, Arapça adı İslam. Ama bütün peygamberler aynı dini yaşamışlar. Ve kim Allah'a yakın olmuşsa onlar mutlu olmuş sadece. Şimdi Allah'ı ve onun dostlarını insanlara düşman olarak göstermeye çalışanlar var. Allah bunun hesabını mutlaka sorar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah sizin en büyük dostunuzdur. Onu hepiniz tanıyorsunuz.

0: Allah'ın dostlarını mürteci adı altında insanlara negatif istikametlerde tanıtmak Allah'a ihanettir. Biz Allah'ın dostuyuz. Türküz, Osmanlı'nın kanını taşırız ve bununla iftihar ederiz. Ayrıca biliriz ki okullarımızda okulan tarih kitaplarında Osmanlı'nın gerçek çevresi yok edilmiştir. O tarih kitaplarını yazanlar tarih kitabı okusunlar. Yılmaz Öztuna'nın şu büyük Türkiye tarihini bir okusunlar. Osmanlı'nın karalamalarla, tahriflerle yüzünü kara çıkarmaya çalışmak hiçbir şey ifade etmez. Bir insan tarihini inkar ediyorsa o hüsrana mahkumdur. Öyleyse biz tarihimizle iftihar ederiz. Kaç bin yıllık Türk varlığı insanların inkarıyla çehre değiştirmez. Öyleyse sevgili kardeşlerim, unutmayın, Allah-u Teala sizi, hepinizi, bütün insanları mutlu olasınız diye yarattı. Bu mutlu olmanın bütün standartlarına sahipsiniz. Ruhunuz var, veçiniz var, nefsiniz var ve nefsinizdeki bütün afetleri temizlemekle vazifelisiniz. Başkalarına sunacağınız şeyin sadece mutluluk olmasıyla vazifelisiniz. Hiç kimse ne elinizden ne dilinizden bir zarar görmeyecektir, görmemelidir. Öyleyse acaba hangi sebeple Türkiye'deki ahlak bu kadar bozulmuş? Senetlerin %70'i ödenmiyor. Çeklerin %80'i ödenmiyor. Günde 3000'den fazla çanta çalınması var sadece İstanbul'da. Ahlaksızlığın arkasında Allah'tan kaçış yok mu? Allah'ı düşman sayanlar, sizlere sesleniyorum. Allah sizin de dostunuzdur. O ve onun dostları ebediyen var olacaklardır. Ve siz onlara bir şey yapamazsınız. Allah-u Teala gerektiği noktada gerekeni mutlaka gerçekleştirir. Neleri gerçekleştireceğini göreceksiniz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'ın dostları, her şeyin en güzel olduğu standartlarda hepiniz Allah için varsınız. Allah'ın mutluluğunu yaşamak için mutluluk müessesesi hepinizedir. Siz Allah'ın yolunda onun hedef gösterdiği mutluluğa ulaşacak olanlarsınız. Bütün dünya düşmanınız olsa diyor Allah Teala, ben yeterim diyor. Ama siz herkese dost olacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ı çok seviyorsunuz. Hep öyle kalın. Öyle kalamazsınız. Sevginiz giderek artar. O Allah'tır ve biz ona hayranız. Sevgiyi, aşkı çoktan aştık. Biz ona hayranız. Her şeyimiz Allah'ındır. Biz yokuz, O var. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın bizi vazifelendirdiği günden beri birçok düşman çıktı karşımıza. Birer birer öldüler. Kimisi hiç hastalığı yokken, kimisi ufacık bir sebepten birer birer öldüler. Allah'la kimse şaka edemez. O Allah'tır. Ve verdiği emri mutlaka yaptırır. Mutlaka onun emri gerçekleşecektir. O kalbinizi tertemiz kılacak, size düşman olanları, sizi öldürmek isteyenleri de size sevdirecek. İnsanları seviyorsunuz, daha çok seveceksiniz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutluluğunuz kendi iç savaşınızdır. İç dünyanızda nefsinizi yenmek mecburiyetindesiniz. Nefsinizdeki bütün afetleri sıfırlamak mecburiyetindesiniz. Cennet mutluluğuna zaten Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda ulaşırsınız. Ama dünya saadeti o nefsinize, hakimiyetinize paralel gelişir. Nefsinizdeki afetlerin ne kadarını yok ederseniz, yüzde ne kadarını, mutluluğunuz da yüzde o kadar artar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutluluk müessesesi Allah'ın müessesesidir. Size öğrettiği ilmi, saadeti yaşayacaksınız. O mutluluğa hepiniz layıksınız. Allah'ın dostları. Allah Teala diyor ki, eğer beni seviyorsanız bana tevekkül edin. Bana tevekkül ediyorsanız bilin ki en kuvvetli sizsiniz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, en büyük cihat nefsinizle yapacağınız cihattır. Nefsinize karşı hakim olmak mecburiyetindesiniz. Zikir adı verilen anahtarla Allah'ın adını Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle veya sessiz zikretmek suretiyle nefsinizdeki bütün afetleri adım adım yok etmekle mükellefsiniz. Mutluluğunuzun anahtarı budur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah bizlerle beraberdir. Hepinizin en büyük saadetlere
1: mutluluklara ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sizlerin olmasını dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sonsuz mutluluk dualarımızla, temennilerimizle. El-Fatiha ve as-salavat Allah'a.

0: Amin.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
2: Biliriz.
3: Hemen geçiyorum inşallah efendim hizmetinizde.
2: Allah razı olsun.
3: Muhterem izleyiciler, dinleyiciler ve de sevgili öğrenciler. Efendim bir güzel birlikteliğimiz için inşallah yine sizlerle birlikteyiz. Az sonra İslami ve tasavvufi konulardan Esma-ül Hüsna konulu bir eşsiz ve yeniden sohbetinde muhterem efendi hazretleri Doktor İskender Ali Mehir inşallah sizlerle birlikte olacaklar. Efendim bu dersimizin kod numarası ise 2.2.11.26 olacak. Şimdi müsaadenizle muhterem efendi hazretlerine dönmek istiyorum. Muhterem efendimiz, öncelikle mübarek ellerinizden inşallah sonsuz hürmet öpüyoruz. Çok kıymetli dualarınızı diliyor ve İslami ve tasavvufi konulardan Esma-ül Hüsna konulu bugünkü bu eşsiz ve yeni ders sohbetinize zatenizi muhterem izleyici, dinleyici ve de sevgili öğrencilerinize baş başa bırakıyor. Tekrar mübarek ellerinizden sonsuz hürmet ve hasret öpüyoruz inşallah.
2: Allah razı olsun Erhan. El Fatiha ve as salavat Allah'ıma salallahu aleyhi ve sellem.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz. Bir defa daha sizlere bir güzelliği anlatmak için. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala 99 tane ismin sahibidir. Kur'an-ı Kerim'de 99 tane ismi geçiyor Allah Teala'nın. Her biri ayrı bir cepheden insan için bir nimettir. Allah Teala'nın her esması insanın kendisine tayin ettiği hedeflere ulaşmak için bir vasıtadır. Sevgili kardeşlerim, Esma-i Hüsna'nın çekilmesi de, zikrin yapılması da aslında Allah'ın isminin veya isimlerinin tekrarıdır. Nasıl biz zikir yaptığımız zaman Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli olarak veya diye sessiz olarak veya elimizi nabzımıza koyarak kalbimizin her atışında içimizdeki sesle dilimizi de kımıldatmadan nasıl içimizdeki sesle kalbimizin atışlarına paralel olarak Allah diyorsak o da bir zikirse, birincisi açık zikir, cehri zikir, ikincisi hafî zikir, gizli zikir, üçüncüsü kalp zikri. Ama kullandığımız kelime sadece Allah kelimesi. Sevgili öğrenciler, dinleyenler, izleyenler, öyleyse Allah-u Teala'nın isminin tekrarı bir şeylere sebebiyet veriyor. Neye sebebiyet veriyor? Nefsimizin kalbindeki bütün afetlerin derece derece yok olmasına ve yerini faziletlerin almasına nefsimizin kalbinde. Nefsimizin de Allah'ın emri gereğince ruhun hüviyetine bürünmesine. Nefsimiz Allah-u Teala'nın emir mi almış ruhun hüviyetine bürünmek için? Allah Teala diyor ki biz nefsi bir ahsen-i takvim içinde yarattık. Sonra onu esfel-i safiline reddettik. Yani iki ihtimal de burada aslında geçiyor. Nefsin ahsen olması hali veya en kötüye giderek sahibini esfel-i safiline götürmesi, cehennemin en kötü yerine götürmesi. İkisi de geçerli. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın ismiyle zikir yaptığınız zaman nefsinizin kalbindeki faziletler giderek artar. Arttıkça nefsinizin afetlerinin yerini alır. Nefsinizin afetlerinde her nefsinize yerleşen %7 fazilet birikiminde nefsinizdeki afetlerin hepsinde aynı oranda %7 oranında azalma olur.
Bütün afetleri birden tesir eder Allah kelimesi. Allah kelimesi yani el ilah kelimesi harfi tarifiyle beraber el ilah. Allah oluyor. Biz de Allah diyoruz Türkçe. Ne zaman zikir yaparsanız nefsinizin kalbine mutlaka faziletler yerleşir. Ne kadar fazilet yerleşmişse mesela %7 oranında fazilet yerleşti. Nefsinizin bütün afetlerinde kendi standartları içinde %7 azalma söz konusu olur. Bütün afetlerde onların yerini alan faziletler ruhun hasletlerinin eşidi olan bir işlem yaparlar. Peki Esma-ül Hüsna çekersek ne olur? Esma-ül Hüsna çekersek nefsimizin kalbinde hangi esmayı çekiyorsak sadece onunla ilişkili olan afette azalma olur. Tabiatıyla ruhta da onunla ilişkili olan haslette çoğalma olur. Sadece bir afet, bir haslet faaliyettedir. 99 esmanın her birisi, belki birçoğu bir hasletle alakalıdır. Böyle bir dizaynda Allah'ın ismini tekrar etmek, bütün afetlerde azalma sağladığı halde Esma-ül Hüsna ile harekete geçmek, Esma-ül Hüsna çekmek sadece bir tek afette azalmayı, bir tek hasrette çoğalmayı temin eder. Öyleyse Allah Teala'nın isminin tekrarı belli hudutlara bağlanmıştır. İlk aşamada 7000 zikirden başlanır normal zikirde. Sonra ikişer ikişer arttırılır 9000, 11000, 13000, 15000. 15000'e kadar sol göğsün altında çekilir. Sonraki 2000 sağ göğsün altında çekilir. Sonraki 2000 sol göğsün üstünde çekilir. Sonraki 2000 sağ göğsün üstünde çekilir. Sonraki 2000 köprücük kemiklerimizin birleştiği yerde çekilir. Sonraki 2000 kaşlarımızın birleştiği yerde çekilir. Sonraki 2000 de saçlarımızla alnımızın birleştiği yerde çekilir. 2000 ve devamı 47000 zikre kadar böyle gider. Bunun adı virttir. Virdimizi yaptığımız zaman dünyadan ayrı olmanın standartlarında olmamız daha güzel bir sonucu doğurur. Eğer beyaz bir çarşafın altında zikrederseniz, dünyadan ayrıldığınızı, tamamen Allah-u Teala ile baş başa kaldığınızı hissedeceksiniz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler.

Esma-i Hüsna çektiğiniz zaman esmalardan bir tanesini çekersiniz. Bir kısım esmalar çekilmez. Mesela El-Kabis esması çekilmez. El-Kahhar esması çekilmez. Biz insanların bu esmadan alacağımız bir taraf yoktur. Tam aksine onlar Allah'ın adaletle davranmasının gereğini ifade eder. Ama biz insanlarla adaletli bir davranışın içine girmek için onlardan intikam almak mecburiyetinde değiliz. El-Müntekim esması çekilmez. O taraflarda kuvvetlendirilmesi gereken bir tarafımız yok. Tam aksine o taraflarımızın sıfır olması lazım. Şimdi Allah-u Teala'nın esmalarına gelin beraber bakalım. Birinci esma El-Muni. Bismillahirrahmanirrahim. Gani kılan, zengin eden demek. İkincisi Es-Sabur. Sabır sahibi. Eğer fakirsek, elimize daha çok para geçmesini istiyorsak, El-Muni çekmemiz lazım.

Eğer sabırsızsak es sabur çekmemiz lazım. El vedud seven, sevilen demek. El vehhab hibe eden, karşılıksız veren. Es-semi işiten. El fettah fetih yaptıran. El muhyi hayat veren. El kayyum kaim olan. El muiz izzet veren. El mukaddim öncelik taşıyan, önce olan. El hamid kendisine hamd edilen. Eşşekür kendisine şükredilen. El muktedir iktidar sahibi. El hakim hikmet sahibi ve hüküm sahibi. El gafur mağfiret eden, günahları sevaba çeviren. El kadir her şeye gücü yeten. El rahman herkese ihsan sahibi. El azim azamet sahibi. Es samet dertlere derman. Er-Rahim, yola girenlerde tecelli eden, rahmet esmasının sahibi. El-Halim, hilm sahibi, yumuşak. El-Ehad, eşi olmayan, tek. El-Habir, haberdar olan. El-Vahid, tek olan. El-Müheymin, gözetici. El-Latif, hoş, güzel olan. El-Vali, idare eden. El-Batın, gizli olan. El-Raşid, irşat sahibi. El-Varis, kainatın mirasçısı. El-Vasi, geniş olan. El-Mümin, imanın sahibi. El-Zahir, görünen, açıkta olan. Es-selam, teslim olan, selamete erdiren. El-mukit, ikate eden. El-ahir, sonraki, sonu olmayan. El-kuddüs, mukaddes olan, kutlu olan. El-hafiz, hıfz eden, saklayan, muhafaza eden. El-evvel, evvelki, başlangıcı olmayan. El-melik, hükümran olan. El-kebir, büyük olan, yüce olan. El-muahir, tehir eden, geriye alan, erteleyen. El-bari, uyumlu yaratan. El-ali, yüksek olan, yüce olan. El-rauf, rafet, nimet veren. El-halik, halk eden, yaratan. El-kerim, ikram eden. El-Afü, affeden. El-Kavi, kuvvetli olan, sağlam olan. El-Vekil, vekil olan. Güvenilen. El-Tevvab, tövbeleri kabul eden. El-Aziz, aziz olan, izzet sahibi. El-Hak, hakkın sahibi. El-Ber, kul lehine davranan. El-Rezzak, rızık veren, doyuran. Eş-Şehit, şahit olan. El-Müteali, her şeyden üstün olan. El-Ati, geleceğin sahibi. El-Vedi, açık olan, ayan beyan olan. El-Mucib, icabet eden. El-Rakib, hıfz eden, saklayan. El-Gaffar, mağfiret eden. El-Ba'is, be'as eden, yaratan. El-Gani, müstani olan. El-Musavvir, tasvir eden. El-Mecid, şanı, gücü olan. El-Cami, bir araya toplayan.
El-Rafi yükselten, El-Mu'id aslına iade eden, El-Mübdi başlangıcı olmayan, El-Basit basteden genişleten, El-Muhsi her şeyin sayısını bilen, Malikül Mülk mülkün sahibi, El-Veli yardımcı, dost, El-Hadi hidayete erdiren, El-Alim bilen, El-Metin dayanıklı olan, En-Nur nur olan, El-Al adaletle hükmeden, El-Macid şan ve şeref sahibi, En-Nafi fayda sağlayan, El-Hakem hükmeden, El-Vacid istediği an bulan, Eddar yurt, El-Basir gören, El-Hay sonsuz hayatta olan. Bunlar Allah-u Teala'nın çekilmekte olan esmaları. Ama El-Müntekim esması, El-Kahhar esması, El-Kabiz esması çekilmez. Biz insanlar bunları çekersek, bunlar biz insanların nefslerinin afetleridir. Allah-u Teala bunları insanlardan intikam almak için değil, adaleti tahakkuk ettirmek için kullanır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her esmanın bu listede bir numarası var. El-Masir seyreden hareket halinde olan esmanın numarası 535. Bunu 535 defa çekeceksiniz. El-Muni esması 1337 defa çekilecek. Es-Sabur esması 519 defa çekilecek. Bu da ne demek diyeceksiniz. Daha biz bunları ilk defa duyan bir kardeşimiz herhalde böyle diyecek. Neden falanca 530 defa çekiliyor, öteki 519 defa çekiliyor, bilmem El-Fettah 1082 defa çekiliyor. Öyleyse bunun arkasında bir bilgi olması lazım. Sevgili kardeşlerim, Arapçada Ebced hesabı diye bir hesap var. Arapçada 28 tane harf var. Bir kısım harfler 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 diye tekli rakamları oluşturur. Her harf bir rakamı ifade eder. Ebced'de öyledir. Elif, B, C, P, sonraki harfler ard arda gelir. Ebced kelimesini oluşturur. Birincisi 1, ikincisi 2, üçüncüsü 3, dördüncüsü, beşincisi de 4, 5 diye gider. Bu Ebced hesabı harf sıralamasının alfabetik sıralamaya göre yapılmayan, Allah'ın bir sırrı olan bir dizayna göre vücuda gelmesi söz konusudur. Harfler 1'den 9'a kadar evvela tek rakam ifade ederler. Ondan sonra 10, 20, 30, 40, 50, ondan sonra 11 gelmez. Ondan sonra 20 gelir. 20'den sonra 30 gelir. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ve 100. 100'den sonra 110 gelmez. 200 gelir. 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 sayısıyla 28 harf tamamlanır. Her bir harf bunlardan bir tanesine
ihata eder. Bir kelimenin muhtevasına girdiğiniz zaman o kelimenin harflerini evvela birer birer yazacaksınız. Ondan sonra Arapçada her harfin bir okunuşu var. Mesela elif harfi bir tek harftir ama elif diye okunur. O zaman onun açılışını da yapmak mecburiyetindesiniz. B harfi B harfiyle elif harfinden teşekkül ettiği halde B'den B'nin bir rakamı var. Rakamı 2'dir. 2'den sonra E için elif harfini kullandınız. Elif harfini açacaksınız. Elif, lam, elif, fe. Öyleyse bir elif harfinin açılışında evvela birinci harf E'dir. Elif'i ifade eder. Bir elif rakamı oraya koyacaksınız. Bir. Lam, lamın değerini koyacaksınız. İki. Tekrar elif. Ondan sonra da F değerini koyacaksınız. Elif için bir, F için F'nin epçetteki rakamı. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu açılım da yapıldıktan sonra elde edeceğiniz rakam bir günde o esmanın çekim rakamıdır. Rakamı değiştiremezsiniz. Bu Allah'ın ebced hesabı, Allah'ın bir şifresidir. Bu şifre Allah'a göre çalışır ve Allah'tan alınan bilgiyle gerçekleştirilmiştir asırlar boyunca. Böylece ebced hesabının dizaynında Allah'ın bir kanunu hüküm fermadır. Allah kanunlarını koymuş, insanlar onu sadece tatbik ederler. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada Allah-u Teala'nın dizaynına iyi bakın. Allah'ın dizaynında Allah'ın bizlere bir ihsanı var.

getir bana. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Ebced hesabı lügatlarda yer almış durumda. Buradan beraberce bakalım.

Ebced'den bahsediyor Osmanlıca, Türkçe, ansiklopedik, büyük lügatta. Evet. Diyor ki Arapça eski Sami alfabesindeki harf sırasının sayı değerine göre tertiplenmesinden meydana gelen birinci kelime. Bu tertip İbrani ve Süryani alfabesindeki harfleri içine alır. İbaredeki kelimelerin sırası ve harflerin rakam değerleri şu surette gösterilmelidir. Birinci kelime Ebced. Yani Elif, B, C, Elif, D. İkinci kelime Hevvez. Üçüncü kelime Hutti. Dördüncü kelime Kelemen. Beşinci kelime Safes. Altıncı kelime Kareşet. Yedinci kelime Seas. Sekizinci kelime Dazik. Bu sekiz kelime bütün hurufu heca denen 28 harfi içine almış ve sırayla Elif'ten Gayn harfine kadar birden bine kadar her harfte aşağıdaki sırayla gösterildiği gibi değerler verilmiştir. Elif 1, Ba 2, Cim 3, Dal 4, H 5, Vav 6, Z 7, H 8, T 9, Ya 10, Kef 20, Lam 30, Mim 40, Nun 50, Sin 60, Ayn 70, F 80, Sat 90, Kaf 100. Dikkat ettiniz mi sevgili kardeşlerim? Evvela birden başlıyor Elif'te. T'ye geliyor 9, Ya 10. Ya'dan sonra ne gelmesi lazım normal sırayı takip etsedik? 11. Hayır. Ya'dan sonra yani ondan sonra Kef geliyor 20. Bundan sonra hep onarlı sıra olarak gidiyor. 20, Lam 30, Mim 40, Nun 50, Sin 60, Ayn 70, F 80, Sat 90, Kaf 100. Kaftan sonra gelen harfin 110 olması lazım gibi görünüyor. Hayır, 110 değil, 200. Kaftan sonra R geliyor, 200. Ondan sonra Şın 300, T 400, S 500, H 600, Zel 700, Dat 800, Z 900, Gayn 1000. Şimdi lügat şu ilaveyi yapıyor. Şimdiki Arapçada alfabe bu sırayı tutmuyorsa da harflerin rakam gibi kullanıldığı zaman yine eski sıraya uymak için Ebced sırasında devam ettirmişlerdir. Hem birbirine benzeyen harfler bu sırada dizilmiştir. Eskiden İslamlarda matematik ve fizikte bu harflerin rakam yerine kullanıldıklarını biliyoruz. Bazı camilerde gidersiniz. Caminin hangi yıl yapıldığına dair bir rakam göremezsiniz. Yüzlerce yıl evveline ait olan bir cami. Ama caminin kitabesini okuduğunuz zaman oradaki harflerin özel bir sıra içinde size o tarihi verdiğini göreceksiniz. Caminin hangi yılda inşa edildiğini harflerden çıkaracaksınız. Gördüğünüz gibi harfler evvela birden ona kadar devam ediyor. Ondan sonra 11 gelmiyor. Ondan sonra 20 geliyor. 100'e kadar devam ediyor. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100.

Tekrar elifi ve tekrar ve ondan sonra da fe'yi hesaba katmak mecburiyetindesiniz. Öyleyse elif harfinin kendi değeri bir, lam harfinin değerini bulacaksınız buradan. O değeri ilave edeceksiniz. Tekrar elif koyacaksınız. Bir de f harfinin değerini koyacaksınız. Onların toplamı daha birinci kelime, birinci harfi ifade edecek elif. Öyleyse bir elif harfinin normal ebced'deki Allah'ın Esma-i Hüsna'sındaki sayısal değerlemeyi yapması için harflerin hepsinin açılarak değerlendirilmesi lazım. Mesela dal harfinde hem d var, hem elif var, hem de lam var. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah Teala acaba bu isimleri niçin vermiş?

Şimdi Ebced hesabı konusunda enteresan bir açıklama koymuş Osmanlıca Türkçe Ansiklopedik Büyük Lügat. Bu konuyu da size burada ifade etmek isterim. Ebced hesabı konusunda şunu söylüyor. Ebced harf tertibinde görüldüğü gibi Kur'an-ı Kerim daha nazil olmadan harflere rakam değeri verilerek tarih yazılır ve hadiseler kaydedilirdi. Bundan böyle Arap, Fars ve Türk edebiyatında hadiselerin tarihleri Ebced hesabı ile yazılırdı. Birçok muharebe, zafer, büyüklerin doğum ve ölümü, yüksek mevkilere geçiş, cami, köprü, çeşme, yapılış ve açılış tarihleri bu hesaba uyularak mısralarla ifade edilirdi. İşte bu Ebced'e göre harflere sayı değerleri verilerek Kuvve-i Kutsiye sahibi ve büyük evliya ve alimler demek. Ama alimlerin de en değerlerinden bahsediyor. Gerçek alimlerden bahsediyor. Ve Ehl-i Sünnet vel Cemaat ashabı birçok müellifler Kur'an-ı Kerim'den ayet ve hadis-i şeriflerden de manalar çıkarmışlardır. Ebced hesabının Kur'an'a tatbikinden çıkan şudur ki Kur'an'ın her kelimesi ve kelimelerdeki her harf bile Allah'ın ilim ve iradesiyle bilhassa belli maksatlarla seçilmiştir. Her harfin bile yerine göre hususi bir vazifesi vardır. Mesela Elmalı tefsiri sahibe 3956'da Molla Cami merhumdan şu tarihi nakil vardır. Kur'an-ı Kerim'in 34. sure 15. ayetinde Beldetün Tayyibetün iyi bir beldedir, tayyip temiz bir beldedir ifadesiyle İstanbul kastedilmiştir. Ve İstanbul'un fetih tarihi bu cümlenin ebcediyle haber verilmiştir diye gösteriliyor. Bu cümledeki harfleri sırayla hesap edersek şu neticeyi görmekteyiz. B, lam, dal. Rakamlar şöyle sıralanıyor. 2 artı 30 artı 4 artı 400 artı 9 artı 10 artı 2 artı 400 eşittir 857. 857 Hicri senesi oluyor. Bu tarih İstanbul'un Sultan Fatih Mehmet Hazretleri tarafından

miladi 1453 tarihinde fethine tevafuk etmektedir. Yani 857. Hicri sene. Hicretin 857. senesi çıkıyor. Şimdi bir takım insanlar Hazreti İsa'nın takviminin, İsa'nın doğuşundan bu tarafa geçen yılların takviminin bütün dünyada kullanıldığını söylüyorlar. Ve birisi çıkıyor, hicri tarihin hiçbir değeri yoktur diyor. Hazreti Ali zamanında onun teklifiyle kabul edilmiştir deniyor. Oysa ki Kur'an-ı Kerim'in bu hakikatlerinden Hazreti Ali haberdardı. Bunların değerlerinin yerli yerine oturacağı bir takvimi Allah ona emretti. Ve hicret özellikle o tarihte yaptırıldı Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a ki bir tarih başlangıcı olsun diye. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın doğum tarihi değil, hicret. İslam'ın hayatının yapılanmasının temeli olan işlev. Bir başka misali veriyor aynı lügat. Mektup, Rumuzat-ı Semaniye'de Kur'an-ı Kerim'in 108. suresinde Ebced rakamı 857 olarak aynen Belletün Tayyibetün gibi İstanbul'un İslam eline geçmesi olan 857 tarihine tevafuk etmekle işaret ediyor. Kur'an-ı Kerim'in 108. suresine beraberce bakalım. 108.

O burada lügatın çıkardığı rakam gene 857 ve gene İstanbul'un İslam eline geçmesi olan 857 tarihine işaret ediyor. Dameşke Fethi Suresi'nde bir başka ayet, Fatih Sultan Mehmet'in uzun asrına galip geldiği tarih 878 olarak çıkıyor. Bundan başka Temürleng'in Şam-ı Şerif'i harap ettiği tarihi hesap edecek olursak, Kur'an-ı Kerim'in 2. suresinin 114. ayet-i kerimesindeki Arap kelimesinden aynı hesapla 600 artı 200 artı 1 artı 2 803 Hicri tarihi çıkıyor. Risale-i Nur külliyatından Şualar Mecmuası'nda ve İmam-ı Buhari tarihinde Ebu Ali İbni Cerir ve İbni Hatem'den nakledilen ve Kadı Beyzavi tefsirinde de mezkür bulunan aşağıdaki rivayet dahi Ebced hesabının Kur'an-ı Kerim ile olan şeksiz alakasını ispat etmektedir. Bir zaman Beni İsrail alimlerinden bir kısmı huzuru peygamberi de surelerin başlarındaki mukatat-ı hurufiyeyi işittikleri vakit hesabı cifir ile dediler ki, ya Muhammed, senin ümmetinin müddeti azdır. Hazreti Resul-i Ekrem onlara mukabil dedi ki, az değil. Sahi surelerin başlarındaki mukatatı okudu ve ferman etti, daha var. Onlar sustular.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Esma-ül Hüsna hangi konuda bir şeylerin eksik olduğunu hissediyorsanız hayatınızda, onları güçlendirecek olan, sizin o yönünüzü güçlendirecek olan bir esma mutlaka vardır. O esmayı çekmeyi usul haline getirmelisiniz. Ne zamana kadar? O eksikliğiniz giderilene kadar. Mesela hafızanızda bir aksama var diyelim. El-Hafiz esmasını çekeceksiniz. El-Hafiz esmasını bakalım, bulalım şimdi.

El Hafiz 1140. Bir günde 7 defa çekmeniz lazım. Öyleyse 7 tane 1140 defa El Hafiz çekeceksiniz. Hafızanızın kuvvetlendirilmesi istikametinde varmanız lazım, gelen netice bunun arkasında. Öyleyse 99 esmanın her biri başka bir cepheden insanın kendisini tamamlaması için, daha güzele ulaşması için Allah-u Teala'nın bir lütfu, bir ihsanıdır. Sevgili kardeşlerim, hiçbir şey sebepsiz değildir. Kur'an'ın her harfi bir sebeple inmiştir. Bütün mukatta'at harfleri ebced hesabının özelliklerine işaret eder. Kur'an-ı Kerim'deki mukatta'at harfleri elif, lam, mim diyor mesela, falanca ayetin, falanca surenin başında elif, lam, mim. Bunun manası o ayet, o suredeki elif harfleri toplamı, lam harfleri toplamı, mim harfleri toplamı 19'un katıdır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'in şifresini 19 rakam olarak koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Normal standartlarda bu rakamlar çıkıyor ama bazı surelerde çıkmadığını görüyoruz. O zaman henüz biz insanların bilmediği Allah'ın bir başka sırrı devreye giriyor. Biliyorsunuz, her şey Allah'ın elinde. Barbaros Ayetin Paşa Andre Dora ile Preveze Savaşı'nı yapacak. O gece uyumuyor. Sabaha kadar Allah-u Teala'ya yalvarıyor. Diyor ki, ya Rabbi, ben şan olsun diye insanlara, zulüm olsun diye onlarla harp etmiyorum. Ben ilahi kelimetullah için yapıyorum savaşlarımı. Ya Rabbi, böyle olduğunu sen benden daha iyi biliyorsun. Eğer öyle değilsem bir kuru gurur için bunu yapıyorsam emanetini teslime hazırım. Ama öyle değilsem, senin için varsam, savaşlarım senin içinse, o zaman bana yardım et. Beni bu savaşta galip getir. Sabaha karşı Allah-u Teala buyuruyor ki, gemilerin bordalarına Allah dilerse rüzgarları başka istikametlerden estirir ayetini yazın diyor. Ve yazıyorlar bütün gemilerin bordalarına, katranla yazılıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler ve Andrea Doria'nın gemileri Barbaros Ayetin Paşa'nın gemilerinden fazla. Askeri 3 katı yetmez ve gemileri yüksek bordalı. Osmanlı donanması alçak bordalı gemilerden oluşuyor. Gene yetmez. Andrea Doria savaşa rüzgarı arkadan olarak başlıyor ki bu onun için büyük bir nimet. Ve Osmanlı donanması büyük kayıp veriyor, birçok şehit veriyor. İkindiye kadar geçen süreç içerisinde, ikindide savaşın kaderi değişiyor. Rüzgar arkadan alınmaya başlanıyor Osmanlı donanması tarafından. Ve Osmanlı donanması Andrea Doria'yı perişan ediyor. Üç kat askeri denize döküyor Osmanlı'nın Leventleri. Neyle? Allah'ın yardımıyla. Allah'ın ihsan ettiği bir zafer sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Osmanlı Allah'a çok yakındı. Her zaman Osmanlı'nın yükselme devri boyunca
tam bir tasavvuf hayatı yaşanmıştır. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yaşadığı hayat. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Osmanlı öyle bir Osmanlıydı ki bütün askeri Allah'ın askeriydi. Osmanlı asker ocağına acemi olan olarak, acemi olan derlerdi ilk defa. Bizde de acemiler koğuşu hala vardır. Acemi olan olarak Yeniçeri Ocağı'na adım atacak olan herkes mutlaka bir mürşide tabi olmak mecburiyetindeydi. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyen birisi olmak mecburiyetindeydi. Bütün asker Allah'ın askeriydi.

0: genel teamül Allah'ın evliyası olmadan subay olunmazdı. Daimi zikre ulaşmadan paşa olunmazdı. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı'nın esnafında da aynı şey söz konusuydu. Allah'ın evliyası olmadan evvela çırak olarak bir esnafın yanına ister zanaatkar olsun, ister esnaf olsun, onun yanına çırak olarak girmek için mutlaka tabiiyet gerekliydi. Bütün işlerini zikirle yaparlardı. Kalfa olabilmek için mutlaka evliya olmak gerekirdi. Yani ruhunu Allah'a ulaştırmak gerekirdi. Usta olmak içinse daimi zikir. Osmanlı esnafı tarihlerinde bütün dünyaya ün salmıştı doğruluklarıyla. Harama asla el uzatmazlardı. Çünkü esnaf standardında olan, usta standardında olan kişi daimi zikrin sahibiydi nefsinde. Bütün afetleri yok etmiş olanlardı. Öyleyse sevgili öğrenciler, dinleyenler, böyle bir dizaynda her şeyin en güzele dönüştüğünü görüyoruz. Çeliğe çifte su veren Osmanlıydı. Kumaşlardaki kök boyaların sırrı hala çözülemedi. 500 yıllık, 600 yıllık, 800 yıllık kumaşların boyalarında en küçük bir solma göremiyorsunuz. Birçok müzede ...700 yıl evvelki kumaşları görüyorsunuz. Renkleri hala bozulmamış. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse Allah-u Teala'nın Esma-i Hüsna'sı sizler için bir kıymettir. Onun kıymetini bilin. Nerede eksikliğiniz varsa, gözleriniz mesela az görüyorsa el basir çekin. Kulaklarınız ağır işitiyorsa es-semi çekin. Fakirseniz el-muni çekin. Allah-u Teala sizi gani kılsın, zengin kılsın. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala her şeyinizi düşünmüş, her şeyinizin, her probleminizin hali için çözüm getirmiş. O her şeye kadirdir. Her şeyi en güzel standartlarda uygulayandır. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki her şeyin en güzeli ondadır. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'yı çok zikredin ve Allah-u Teala'nın Esma-i Hüsna'sının kıymetini bilin. Hepsi sizin için. Allah'ın muhtevası, bu muhteva, her şeyi sizler için yaratmış. Ne diyor? Bütün göklerde ve bütün arzlarda
1: yarattığım her şeyi, canlı ve cansız her şeyi sizleri için yarattım. Sizlerin emrine musahhar kıldım ey insanlar diyor Allah-u Teala. İnsanı yeryüzünün halifesi olarak yaratmış. Yani Allah'ın yeryüzündeki temsilcisi insan. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler,
0: Allah Teala sizi çok seviyor. Bu sevgiye layık olmaya çalışın. Sizin bu hedefe kolayca ulaşmanızı temin edecek olan Allah'tır. Bunun için bütün şartları Kur'an-ı Kerim ile hazırlamış ve size vermiş Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ı sevin, çok sevin ve ona güvenin. İşte Allah Teala diyor ki, eğer beni seviyorsanız, bana inanıyorsanız, bana tevekkül edin, güvenin. Bilin ki o zaman en kuvvetli sizsiniz diyor. Bilin ki diyor o zaman sizi yenecek yoktur. Öyleyse Allah'a güvenin. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'a güvenin, Allah için olun. Ve Esma-i Hüsna'dan hangi tarafınızda eksiklik hissediyorsanız mutlaka faydalanın. Allah-u Teala'nın sevgili kardeşlerim, hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Esma-i Hüsna kullananlara hayırlı olsun. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
2: Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatühü. Muhterem Efendimiz, mübarek ellerinizden inşallah sonsuz hürmet ve hasret yapıyoruz. Evet muhterem izleyiciler, dinleyiciler ve de sevgili öğrenciler. Böylelikle İslami ve tasavvufi konulardan Esmaül Hüsna konulu bir eşsiz ve yeni ders sohbetinde daha Muhterem Efendi Hazretleri Doktor İskender Ali Mihir inşallah sizlerle birlikte oldular. Muhterem Efendimiz, Rabbimize sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki böylelikle bir eşsiz ve yeni ders sohbetinize daha bizler ulaştırmış oldu. Önümüzdeki diğer derslerinizde Yüce Rabbimizin bizleri tekrar zatenizle birlikte kılması temennileriyle inşallah çok kıymetli dualarınızı diliyor ve mübarek ellerinizden sonsuz hürmet ve hasret öpüyoruz inşallah.
0: Allah razı olsun.

İlk 7 basamağı sohbetimizin birinci kısmında tamamlamıştık. Acaba bundan sonra neler yapıyor Allah Teala? İnsana ne gibi yardımda bulunuyor ki o hedeflerine ulaşsın diye? 8. basamakta Allah'ın yaptığı şey o kişinin kalbine hidayet koymak. İşte Tegavün suresinin 11. ayet-i kerimesi. Femen yu'min billahi yehdi kalbehu. Kim Allah'a amin olursa onun kalbine hidayet koyarız diyor Allah Teala. Niçin koyuyor hidayeti? Bu sualin cevabı Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesinde. Allah Teala diyor ki o cennete ulaşanlar var ya, onların hepsinin kalpleri Allah'a dönmüştür diyor. Bir insanın kalbinin rahmet kapısı başlangıçta aşağı doğrudur. Ve o kalbin içine Allah'ın rahmetinin girmesi mümkün değildir. Bu neye benzer? Bir çeşmeye gidiyorsunuz, elinizde de sürahi var ama sürahi ters tutmuşsunuz. Sürahinin içine bir damla bile Allah'ın nuru giremez. İşte kalbinizin de mutlaka Allah'a döndürülmesi lazım. Bunu sağlamak üzere Allah Teala 8. basamakta, yani siz amene olduktan sonra kalbinize hidayet koyuyor nefsinizin kalbine ki o kalbi Allah'a döndürsün diye. Bileceksiniz ki kalbinizde daima iki tane kapı faaldir. İşte Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor. Allahu veliyyüllezine amenu yuhricuhum minezzulümati ilen nuri vellezine keferu evliyahum tagute yuhricunehum minen nuri ilezzulümati. Allah Teala buyuruyor ki Allah amenu olanların ilk 7 basamağı aşanların dostudur. Onların diyor kalplerini zulmetten nura çıkarır. Nereden yapıyor bunu? Hangi kapıdan gönderdiği nurlarla? Rahmet kapısından. İkinci grup insana geçiyor. Vellezine keferu, onlar ki küfür üzeredirler. Ve onlar tağutun dostlarıdırlar. Onlar da tağut tarafından nurdan zulmete götürülürler diyor Allah Teala. Bir de başka kapı var. Zulmani kapı. Nefsimizin muhtevası içerisinde o kapıdan da şeytan karanlıklarını devamlı kalbimizin içine gönderiyor. İşte böylece bir insanın kalbine Allah'ın nurlarının girmesini temin etmek üzere Allah Teala demek ki bir, o kişinin kalbine hidayet koyuyor 8. basamak. Sonra bu hidayet o kişinin kalbini şeytana dönükken Allah'a dönük hale getiriyor 9. basamak. Bir insan zikrederse ne olur? Zikir, yani Allah kelimesinin birbirinin arkasından tekrarı. Allah Teala Allah'ın ismiyle zikredin diyor Müzemmil suresinin 8. ayeti kerimesinde. Ve ne oluyor? Allah kelimesi bir şifredir. Allah kelimesindeki Arap harflerinin birbirinden değişik titreşim sayılarının öyle bir dizaynla Allah Teala tarafından bir araya getirilmesi söz konusudur ki bu kelimenin tekrarı Allah'ın katında mutlaka iki tane nuru harekete geçirir. Bunlardan bir tanesinin adına rahmet diyor Kur'an-ı Kerim'imiz, ikincisinin adına da fazl diyor. İşte bu iki nurun harekete geçmesini temin edecek olan bütün dünyada bir tek anahtar var, bir tek şifre var. O şifre Allah kelimesi. Kim bu kelimeyi tekrar ederse, birbirinin arkasından tekrar ederse, o kişi zikir yapar. İşte zikir yapan kişi için Allah Teala'nın söylediği, kim beni çağırırsa diyor, davet ederse, davet edenin davetine icabet ederim. Kendisi mi geliyor? Hayır. Rahmet ve Fazl isminde iki tane nurunu gönderiyor. Niçin? Bu suallerin cevabını Allah Teala Nur suresinin 21. ayet-i kerimesine veriyor. Ve levla fadlullahi aleyhim ve rahmetehu ma zekka minhum ebeden ehada. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize ulaşıp da kalbinizin içine girmezse İçinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Demek ki bir insanın nefsini tezkiye edebilmesi, yani Allah'a verdiği nefsini temizleme yeminini, tezkiye etme yeminini yerine getirebilmesi, mutlaka o kişinin kalbine Allah'ın rahmetinin ve fazlının beraberce girmesine bağlı. Sözlerimin başında Allah'tan gelen nurların ikişerli ikişerli geldiğini söylemiştim. Zümer suresi 22. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki, Allah İhtas ettiklerinden ahsen olanları, en güzel olanları ikişer ikişer kitaba müteşabih olarak indirir. Zümer 22. Bunlar o kişinin kalp tüylerini ürpertir, derisini ürpertir ve o kişi huşu sahibi olur. Sonra Allah'ın zikriyle onların hem bütün vücutları hem de kalpleri titrer diyor.
İşte o kişinin kalbine Allah'ın zikriyle ikişer ikişer inen şeyler nedir? Birisi fazıldır, Nur 21'deki gibi, birisi de rahmettir. İşte bir insan belli şartların sahibi değilse, mesela bu 9. basamağa ulaşmadıysa ya da ulaştıysa bile zikir yaparsa o kişinin göğsüne Allah'tan mutlaka rahmet ve fazl isminde iki tane nur gelir ama kalbine ulaşamaz. Çünkü en önemli faktör henüz eksiktir. Göğüsten kalbe Allah'ın açtığı bir yol. Henüz bu yol bu kişide açılmamıştır. Onun için göğüse kadar gelen Allah'ın fazlı ve rahmeti tekrar geriye dönecektir Allah'ın katına. Ve sirkülasyon devam edecektir hep. Allah'tan kişinin göğsüne, göğsünden tekrar Allah'a bir nur akışı. Ama eğer bir adım daha atarsa kişi, yani 10. basamağın sahibi olursa, ne diyor Allah Teala 10. basamak için? Femen yuridullahu en yehdiyehu yeşrah sadrehu lil islami. Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı dilerse, irade ederse, isteği olursa, o kişinin göğsünü teslime açar diyor. Diyeceksiniz ki ne olacak yani bir kişinin göğsünü teslime açmak ne demek? Ne demek olduğunun cevabını Zümer suresinin 23. ayet-i kerimesi veriyor. Allah Teala diyor ki sadece o kişilerin kalplerine Allah'ın nuru ulaşabilir ki Allah o kişilerin göğüslerini teslime açmıştır. Sadece Allah'ın göğüslerini teslime açtığı kişilerin kalplerine Allah'ın nuru ulaşıyor. Göğüslerine değil kalplerine. Öyleyse Allah kimin göğsünü teslime açarsa demek o kişinin göğsünden kalbine bir yol açıyor ki kişinin göğsüne gelen rahmet ve fazl o kişinin kalbine ulaşabilsin. İşte 10. basamak, işte sonuç. Ancak Allah bir kişinin göğsünden kalbine bir yol açarsa, şifreli bir yol, bu yoldan Allah'ın rahmeti ve fazlı o kalbe ulaşırsa, o takdirde kalbin üzerindeki mühre rağmen Allah'ın rahmeti katten içeriye sızabilir. Böyle bir sızma olayı da huşuyu oluşturacaktır. İşte huşuyu tarif ediyordu Allah Teala demin. Ne diyordu? Allah ihtisas ettiklerinin en ahsen olanlarını ikişer ikişer indirir. Bunlar ne yapar? Kişinin tüylerini ürpertir ve kişiyi huşu sahibi yapar. Zümer suresi 22. ayet-i kerime. Sonra Allah Teala diyor ki o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve haktan inen şeyle, o zikir neyi indiriyorsa onunla kişinin kalbinde huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor Hadis suresi 16. ayet-i kerime. İşte kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle haktan inen şey her neyse onunla huşu oluşması olayı 12. basamağı ifade ediyor. Demek ki ilk 7 basamağa geçiyoruz ya da baştan başlayalım. 1. basamak olaylar. 2. basamak olayların değerlendirilmesi. Hep bunları ayet-i kerimelerle söylemiştik. 3. basamak bu olayların değerlendirilmesinin sonunda kişinin bir hükme varması ve kalbinde Allah'ın irşat yoluna doğru bir meyil oluşması. Yani kişinin Allah'a ulaşmayı artık dilemesi, böyle bir isteğin sahibi olması. 4. basamak Allah'ın rahim esmasıyla tecellisi. 5. basamak Allah'ın o kişiyi sebillerine ulaştıracağına dair garantisi. 6. basamak kişinin kulağındaki vakrayı alıp kişiyi işitir hale getirmesi Allah'ın. 7. basamak o kişinin kalbindeki ekinleti Allah'ın alması ve ihbat adlı başka bir müesseseyi o kişinin kalbine koyması. İşte böylece Hac suresinin 53. ayet-i kerimesine göre o kişi işiten ve idrak eden, fıkıh eden birisi olur. Yani Kur'an-ı Kerim'deki adıyla Hac suresinin 54. ayet-i kerimesi adıyla aminu olur kişi. İlk 7 basamağı böylece aştı. 8. basamakta Allah kişinin kalbine hidayet koyuyor. Tegavün 11. Bu hidayet kişinin kalbini Allah'a döndürüyor. Kaf 33. Allah bu kişinin göğsünden kalbine bir yol açıyor. Enam 125. Ve bu yolun neticesinde o kişinin kalbine Allah'ın nurları girmeye başlıyor. Zümer 22. Ve bunun üzerine kişi huşu sahibi oluyor. Kalbinde başlangıç itibariyle %2 çevresinde bir nur oluştuğu zaman kişinin o kişi huşu sahibi olmuştur. Önemli mi? Bunun önemli olduğunu baştan söylemiştik. Çünkü kim huşuya ulaşırsa
O kişi baştan anlattığım gibi hacet namazını kılıp da mürşidini Allah'tan sorduğu zaman, istihaneyi Allah'tan istediği zaman Allah mutlaka ona mürşidini gösterecektir. İşte 12. basamağa ulaşan kişi buna ehildir. Hacet namazını kılar ve Allah ona mürşidini gösterir. 13. basamak. Ve bu kişi mürşidine ulaşır, önünde diz çöker ve el öper. Arkasından da La ilahe illallah Muhammedin Resulullah diyecektir. Böylece Fetih suresinin 10. ayet-i kerimesine göre bu kişi el öpmüş olur. Mümtehine suresinin 12. ayet-i kerimesine göre tövbe etmiş olur. Bu tövbe aynı zamanda Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesindeki tövbedir. Aynı zamanda Mümin suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah'ın yoluna sokan insanı tövbedir. Ve orada Allah diyor ki, arşı tutan melekler diyor, Allah'a derler ki ya Rabbi, o tövbe edip de Allah'ın yoluna sırat-ı müstakimine girenler var ya, onların günahlarını sevaba çevir. Onlara mağfiret eyle. İşte bu meleklerin Nebe suresinin 38. ayet-i kerimesinde saf saf dizildiklerini görüyoruz. Kim Allah'tan mürşidini sormuşsa, eğer Allah ona mürşidini göstermişse, o kişi o mürşidini el öperken önünde diz çöküp, Allah'ın vazifeli melekleri saf saf orada toplanırlar. Bu bir merasimdir. Allah-u Teala ve Tekat Hazretlerinin ortaya koyduğu bir merasim. Ve Nebe Suresinin 38. ayet-i kerimesinde bu merasimi anlatan Allah-u Teala 39. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor. Zalikel yevmül hakkı. İşte o gün, o mürşidin önünde el öpüldüğü gün hak günüdür. Neden? İnsan ruhunun hakka ulaşması için ilk adımı attığı gün. Femen şâ ittehâza ilâ rabbihi meâba. İşte o gün hak günüdür. Dileyen kişi o gün hakka giden, hakka ulaştıran yolu kendisine yol ittihaz eder. Ve bir kelime meâba. Meâb sığınak demek. Ve demek ki kimin ruhu o ulaştığı sırat-ı müstakimi takip ederek 7 tane gök katını aşabilirse, Sidretül Müntaha'yı aşan bu ruh yokluğa geçecektir. Mekansızlıkta Allah'a ulaşacaktır. Ve Allah bu ruha, bu ayet-i kerimede ifade buyurulduğu gibi meab olacaktır. Sığınak olacaktır. O kişi de Kur'an-ı Kerim'de evvab sıfatını kazanmış olacaktır. Yani sığınağa ulaşan, ruhunu Allah'a verdiği misak gereğince, Allah'ın da onun üzerine 9 defa farz kılması gereğince ruhunu Allah'a ulaştırmış olacaktır. İşte 14. basamak böyle bir tövbeyle noktalanıyor. Ne olur? Bir kişi mürşidinin önünde tövbe etmişse Ahmet Yesevi Hazretleri gibi ne olur? Allah'tan tam 7 tane hediye alır. İşte ilk hediye mürşidin ruhu mutlaka o kişinin üzerine gelir ve yere paralel olarak onun üzerinde şekillenir. Allah Teala bu hususu iki ayet-i kerimesiyle açıklıyoruz. Mücadele 22. Allah'ın katında eğitim görmüş bir ruhu diyor Allah Teala, katından bir ruhu o kişinin üzerine gönderir ve onu destekler diyor. Katında eğitim görmüş, onun katında eğitim görmüş bir ruh o kişinin üzerine gidiyor. Mücadele 22. Ve onun üzerinde şekilleniyor. Allah o ruhla onu destekliyor. Ama burada açıklama çok açık değil. Ne var ki Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesinde bu konu muhteşem bir açıklığa kavuşturmuş. Diyor ki Allah Teala, dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından dilediğinin üzerine emrinden bir ruh mülaki kılar, ulaştırır. O kişiye yevmüt talakı, Allah'a ulaşma gününün geldiğini haber vermek üzere. Allah'ın emrinden bir ruh. Ve dikkat edin ifadeye, üzerine geliyor kişinin, gene dikkat edin, bir vazifeyle geliyor. Üzerine geliyor ve üfürülmüyor, mülaki kılınıyor, ulaştırılıyor.
bu bizim ruhumuz diyen birisi olursa ona Kur'an-ı Kerim cevap veriyor. Allah Teala diyor ki ve nefaha fihi ruhihi, onun diyor o kişinin içine ruhumdan üfürdüm diyor. Bizim ruhumuz bizim içimize ve üfürülmüş. İki tane temel faktör. Birisi içimize fihi, ikincisi üfürülmüş. Ama mürşidimizin ruhu içimize değil, ala diyor üzerimize. Bir, ikincisi nefaha değil, nefi fiili yok. Mülaki kılmak fiili var. Yülki ruha diyor, ruhu mülaki kılarız diyor. Ve ala kullanmış üzerine. Öyleyse bu ruh bizim ruhumuz değil. Ve vazifeli geliyor ve bize diyor ki senin Allah'a mülaki olma günün, yevmit talakın geldi. Ne oluyor? Bizim ruhumuz vücudumuzdan ayrılıyor ve mürşidimizin ait olduğu dergaha ulaşıyor. Orada ona bir rahle tahsis ediliyor. O sıraları görenler var içinizde. Sıralar onarlık sıralardır. Herkesin de önünde, dergahta mutlaka her ruhun önünde bir rahle bulunur. İşte o zaman bizim ruhumuz Nebe Suresi'nin 38. ayet-i kerimesinde olduğu gibi nasıl diyordu Allah Teala? Zalikel yevmül hakkı, işte o gün hak günüdür. Femen şa ittaze ila rabbihi meaba. O zaman diyor. Fe o zaman. Ben o kişi ki ittihaz eder. İla rabbihi, Rabbine giden o neyse, o nesne, sırat-ı müstakimi kendisine diyor yol ittihaz eder. Ve anlıyoruz ki meab kelimesinden, sığınak kelimesinden, kim ruhunu o yol üzerinden Allah'a hakka ulaştırırsa, hakka götürdüğüne göre mutlaka oraya ulaştıracak. O zaman diyor o kişinin ruhuna meab olur Allah-u Teala. Allah'ın sığınak olması. İşte kim sığınağa ulaşmışsa, sığınağa ulaşan, meaba ulaşan anlamına evvab kelimesini kullanıyor Kur'an-ı Kerim. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırmış olan kişidir. O zaman olayı yerlerine oturttuğumuz zaman ne görüyoruz? Demek ki mürşidimizin ruhu başımızın üzerine gelip yerleşiyor. Bizim ruhumuz Allah'a ulaşmak üzere sırat-ı müstakime vasıl oluyor. Bundan sonra nasıl ulaşma olduğunu da söyleyeceğiz. Ama gelelim üçüncü hediyeye. Demek ki birinci hediye mürşidimizin ruhu, ikinci hediye bizim ruhumuzun Allah'a ulaşmak, hakka ulaşmak üzere sırat-ı müstakime ulaşması. Allah'ın üçüncü hediyesi. Furkan suresinin 70. ayeti kerimesine göre o kişinin bütün günahlarının o gün sevaba çevrilmesi. Dördüncü hediyesi Allah-u Teala'nın Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesine bağımlı. Diyor ki biz onlara bir başağında 100 buğday tanesi bulunan 7 başaklı bir buğday grubu kadar ihsanda bulunuruz diyor. Bunun başlangıç noktası bir başağında 100 buğday tanesi bulunan bir grup. Henüz nefsi emarede kişi ve 1'e 100 almaya hemen başlıyor. Her sevabına karşılık 100 katı. Nefsi emareyi tamamlayıp ikinci kademeye geçerse nefsi levameye 200 katı. Mülkime mutmainne radiye mardiye teskiye kademelerinde yüzer yüzer artarak 700 katı. Allah öyle bir hediyeler zinciri ihsan ediyor ki kişi bir tek sevabına karşı 700 katını almaya başlıyor Allah-u Teala'dan. Allah'ın beşinci hediyesi mürşidin ruhuyla alakalı. Bir insan irşat makamına Allah-u Teala tarafından tayin edilecekse salahta getirilir. Yani velayetin en üst basamağında 28. basamak. Ve o basamakta Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesine göre bu kişi mutlaka tövbe-i nasuha davet edilir. Ve o kişinin başının üzerinde daire şeklinde bir nur oluşur. Salah nuru. İşte bu nur kimin başının üzerindeyse o ruh bir başkasının, müridin, Allah'a varmayı murad eden kişi mürittir. Murad eden kişinin başının üzerine geldiği zaman Allah'ın katından salavat isminde bir nuru çekiyor. Bu nur kişinin kalbine ulaşıyor. Ahzab suresi 43. ayet-i kerime. Bu nurun kişiyi, yani kişinin kalbini zulmetten nura ulaştırdığını söylüyor Allah Teala. Allah'ın gönderdiği bu nurun o kişiyi, yani o kişinin kalbini zulmetten nura ulaştırdığını söylüyor. Ahzab suresi 43. ayet-i kerime.
Ve dedik ki bir kişinin hidayete adım atması, mürşidine ulaştığı gün gerçekleşen bir olgudur ki, bakınız hidayete erenler için Allah Teala ne söylüyor? Bakara suresi 157. ayet-i kerime. İşte onlar hidayete erenlerdir ki Allah'ın rahmeti ve Allah'ın salavatı yalnız onların üzerindedir diyor Allah Teala. Bakara suresi 157. ayet-i kerime. Evet, gördük ki Allah'ın 5 ihsanı. 6. hediyesine bakalım. Bu Mücadele suresinin 22. ayet-i kerimesindeki bir ihsan. Diyor ki ve ketebe fi kulubihim imane. Onların kalplerinin içine imanı yazarız diyor. İşte o gün, mürşidimize ulaştığımız gün, kalbimizin içine Allah Teala imanı yazıyor. O gün bizim için Allah'a göre mümin olma günümüz. Biz kullar kendimizi hemen mümin safına koyarız. Bize göre kolay. Allah'a inanıyorsak deriz. Biz müminiz. Ne kadar hazin bir tecelli. Herkes böyle zannediyor. Yani Allah'a ulaşan kişi mümin olmuştur zannediyor. Olmuş mudur? İşte olup olmadığını beraberce inceleyelim. Mümin suresi 40. ayet-i kerime. Onlar ki amelü salihata başlarlar, ıslah edici amellere başlarlar. İşte onlar müminlerdir. Kadın olsun, erkek olsun, Allah bütün müminleri cennetine koyacak ve hesapsız rızıklandıracaktır. Bir defa mümin olmanın birinci tarifi burada veriliyor. Kim bu? Amelü salihata başlayan insanlar. Şimdi anlatacağız. Amelü salihat nefs tezkiyesine başlamak istikametindeki bir olay. Onu vazgeçelim. Ama şu mümin olma kavramını dikkatli yerlere oturtmamız lazım. Bir kişi eğer Allah'a inanıyor diye kendisini mümin sayıyorsa, o zaman ayet-i kerimelere bakacağız beraberce. Allah'ın buradaki tarifini yok farz ediyorum. Henüz söylenmemiş. Şimdi bakacağız kim mümindir. Araf suresi 179. ayet-i kerime. Biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Bakın bu bir vaka. Her 1000 kişiden 501 kişinin mutlaka cehenneme gideceğini gösteriyor. Biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Allah diyor ki Allah'ın katında söz değiştirilmez. Öyleyse bilin ki insanların yarıdan fazlası mutlaka cehennemlik. Şimdi beraberce sokağa çıkalım sizinle. 10.000 kişiyi yoldan çevirelim. Kardeşim diyelim, sen Allah'a inanıyor musun, inanmıyor musun? Kaç bin kişi acaba Allah'a inanıyorum diyecektir. 9.900'ünü ben garanti ediyorum. Hepsi Allah'a inanıyorlar. Bu insanlar 9.900 olmasaydı da 10.000'de 6.000 olsaydı bile gene ayet-i kerimenin ruhuna ters düşecektik. Eğer her Allah'a inanan mümin olsaydı, her mümin olan mutlaka cennete gidecekti. Allah-u Teala'nın ifadesi son derece açık. Biz insanların ve cinlerin çoğu için cehennemi yarattık. Öyleyse mümin olmanın tariflerine baktığımız zaman açık hakikati görüyoruz. Bir, kalbine imanın girdiği kişi, Allah'ın kalbinin içine imanı yazdığı kişi mümindir. Nereden biliyoruz? Hücurat suresinin 14. ayet-i kerimesinden biliyoruz. Allah-u Teala diyor ki Araplar dediler ki biz mümin olduk. Habibim onlara de ki hayır, siz mümin olmadınız. Mümin olduk demeyin. Ancak İslam dairesine girdik deyin. Siz mümin olmadınız. Çünkü kalbinizin içine iman girmedi. Allah Teala diyor ki ve ketebe fi kulubihim imane. Onların kalplerinin içine diyor, fi kullanmış. Kalplerinin içine imanı yazarız diyor. Kim yazıyor? Allah yazıyor. Allah bir insanın kalbinin içine imanı yazdığı zaman Allah o kişinin kalbinden içeri imanı sokmuştur. İşte kimin kalbinden içeri bu iman girmişse Allah'a göre o kişi mümindir. Allah'ın cennetine girmeyi hak eden kişi. İşte müminin suresi 103. ayet-i kerime. Kimin sevap tartıları günahlarından fazlaysa biz sadece onları cennete alırız diyor Allah Teala. Bir insanın cennete girebilmesinin mutlak ölçüsünü koymuş. Sevaplar günahlardan mutlaka fazla olacak. Kimler mümindir? Sırat-ı müstakimin üzerinde ruhları bulunanlar. Bir insan 14. basamakta sırat-ı müstakime ulaşıyor.
İşte Allah Teala buyuruyor. Sebe suresi 20. ayet-i kerime. Şeytan insanlara kıyamet günü vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Tekrar ediyorum. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Sahabe soruyor. Ey Allah'ın Resulü, kaç fırka var? 73 diyor oluşacak. Ne yazık ki 72 tanesi diyor kurtuluşa ehil olamıyor. Bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Hangi fırkalar kul olmuş da hangiler Allah'a kul olmuş? Bu konunun açıklamasına bakıyoruz. Enam 152 Allah Teala buyuruyor. Allah ile olan ahdlerinizi yerine getirin. Enam 153. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Ona tabi olun. Sakın sırat-ı müstakimin dışında herhangi bir fırkayı, herhangi bir yolu kendinize yol edinmeyin ki onun dışındaki bütün yollar sizi Allah'ın yolundan saptırırlar. Şeytana yani kul ederler. Öyleyse her iki ayet-i kerimede de birçok fırkalar ve bunlardan sadece bir tanesi anlatılıyor. Sebe 20'de bunlar müminler adıyla anılıyor. Enam suresinin 153. ayet-i kerimesinde ise sırat-ı müstakimin üzerinde olanlar olarak anlatılıyor. Her kim ne zaman ruhu sırat-ı müstakime ulaşırsa işte o kişi o gün müminler safına girmiştir. Eğer daha açık konuşmak gerekiyorsa bu Ahmet Yesevi Hazretlerinin yaptığını yapmayan insanlar için hazin bir sondan bahsediyor Allah Teala. Çünkü onların dalalette olduğunu söylüyor. İşte Fatiha suresinin sonu. Sırat-ı Allah Teala'ya diyoruz ki İyyâke nestaîn, yalnız senden istihane isteriz. Niçin? İhtinas sıratel mustakim, bizi sırat-ı müstakime ulaştır. Yani ya Rabbi biz senden istihane diye bir yardım istiyoruz. Yalnız senden istenebilecek olan bu yardımı senden istiyoruz bizi sırat-ı müstakimine ulaştırman için. Nasıl bir yol? Sıratel lezine, o yol ki en'amte aleyhim, üzerlerine nimet verdiklerimizin yoludur. Gördük ki bir kişinin üzerine Allah Teala mürşidinin ruhunu ulaştırıyor. İşte buna da nimet diyor. İşte Ali İmran suresi 164. ayet-i kerime, müminlerin üzerine bir nimet olmak üzere onların arasından resulleri bahseden o Allah'tır. Müminlerin üzerine bir nimet Allah'ın resulleri. Niçin nimet? Çünkü onlara ulaşıp da onun önünde Allah'ın emrettiği o tövbeyi yerine getiren bir insan için mutlak bir sonuca ulaşmak söz konusudur. O gün, o gün o kişinin ruhu vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşacaktır. Devam ediyor Allah Teala. O zaman kişinin başının üzerindeki mürşidin ruhu nimet hüviyetinde ve Allah Teala'nın işaretine bakın. O sırat-ı müstakim ki üzerlerine nimet verdiklerimizin yoludur. Gayril magdubi aleyhim, üzerlerine gadap duyduğumuzun, cehenneme atacaklarımızın yolu değildir. Ve son cümle, son cümle zaten bütün tereddütleri yok ediyor. Veleddalin ve dalalette olanlar da sırat-ı müstakimin üzerinde olamazlar. İşte şimdi size 10 ayet-i kerime, 10 tane ayet-i kerimede Allah Teala dalalette olanların o hedefe ulaşamamış insanlar olduğunu söylüyor. Bir kasas 50. Habibim, eğer senin davetine icabet etmezlerse bil ki onlar hevalarına tabi olanlardır. Kim Allah'ın davetçisine değil de kendi hevasına tabi olursa o kişiden daha çok dalalette olan kim vardır? Kasas 50. Kehf 17. Men yehdillahu fehüvel müftet. Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa o kişi hidayete erer. فَمَنْ يُدْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. Kimi de Allah dalalette bırakırsa o kişi için bir veli mürşid bulunmaz. وَلِيًّا مُرْشِدًا. فَلَنْ تَجِدَ diyor, bulunmaz diyor Allah Teala. Kimi de Allah dalalette bırakırsa, mürşidine ulaştırmazsa o kişi için
Bir veli mürşit, evliyadan bir mürşit bulunmaz diyor Allah Teala. Taha 123. Hadi hepiniz oradan aşağı inin. Ne zaman bu? O ezelde Allah Teala'nın huzurunda toplandığımız o zamandan evvelki gün. Hepimizi zamanın muhtelif parçalarına gönderiyor Allah Teala. Ait olduğunuz zaman parçasına dünyaya geleceksiniz diye gönderiyor hepimizi aşağı. Yaşadığınız devirde diyor size hidayetçilerimiz gelecek. Aranızdan her kim o hidayetçilere tabi olursa onlar delaletten kurtulurlar ve şaki de olmazlar diyor. 3. 4. ayet-i kerime Câsiye 23. Habibim, o hevalarını kendilerine ilah edinenleri görmüyor musun? Yani hevalarına tabi olanları, Allah onları bir ilim üzere dalalette bırakır. Ne zaman kurtulacaklardı? Mürşitlerine ulaştığı gün kişi dalaletten paçasını kurtaracaktı. Allah Teala 5. ve 6. ayet-i kerimelerde Cuma 2 ve Ali İmran 164'te diyor ki biz birisinde müminlerin üzerine bir nimet olmak üzere ötekinde de ümmilerin arasından Resuller bahseden odur. Niçin bahsettiğini söylüyor şimdi. Onlara diyor bunlar bir Allah'ın ayetlerini okurlar. İki onların nefslerini tezkiye ederler. Üç onlara kitap öğretirler. Dört hikmet öğretirler. Her iki ayet-i kerimede şöyle bitiyor. Bundan evvel bu mürşitlere ulaşmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler diyor. Onlara Allah'ın bahsettiği her kavim arasından o insanlara tabi olmayanlar diyor. Tabi olmadan evvel apaçık bir dalalet içindeydiler. Altı oldu. Yedinci ayet-i kerime Ahkaf 32. Allah Teala diyor ki Allah'ın davetine, Allah'ın davetçisine tabi

diye. Bir kısmı bu sebeple hidayete erdiler, bir kısmının da üzerine dalalet hak oldu diyor Allah Teala. Nahl 36. Bütün insanların şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmasını temin edecek olan Allah'ın Resul adını verdiği, her devirde mutlaka bulunan insanlar bunlar. İşte Allah Teala'nın 9. ayet-i kerimesi Zümer 22. İşte bu Allah'ın hidayetidir ki Allah bu hidayetle dilediğini hidayete erdirir. Bununla dilediğini hidayete erdirir. Kimi de dalalette bırakırsa o kişi için bir hidayetçi yoktur. Ve Araf suresi 186. 10. ayet-i kerime. Allah dilediğini hidayete erdirir, dilediğini dalalette bırakır. Kimi dalalette bırakmışsa o kişi için bir hidayetçi yoktur. Ve o kişi isyanı içinde şaşkın bir halde bırakılır. 10 ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de bir kişinin irşat makamına ulaşmadığı takdirde, kendi mürşidini Allah'tan sormadığı, öğrenmediği ve ona ulaşmadığı takdirde dalalette olduğunu söylüyor. Bir ayet-i kerime, iki ayet-i kerime değil, tam 10 ayet-i kerime. Ve 17 ayet-i kerimede Allah Teala dalalette olanların ne yazık ki cehenneme gideceğini söylüyor. Demek ki 14. basamaktan bahsediyoruz. Kişinin kalbine Allah imanı yazıyor. 6. ihsanı. Ve kişinin kalbinin içine yazdığı bu imanla o kişi nefs tezkiyesine başlıyor. 7. ihsanı. Kişi zikir yaptığı zaman dedik Allah'ın katından rahmet ve faz isminde iki tane nur gelir. Zümer 22'de bunları mutlaka çifter çifter indirildiği söyleniyor. Göğüse geldi. Allah göğsünden kalbine yolu açmış kişinin. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesine göre kalbe geldi, kalp mühürlü. O mühürün kenarından sızarak içeri giren bu nurlar o kişide huşuyu oluşturabiliyor sadece. Daha kişi mürşidine ulaşmamış. Ama mürşidine ulaştığı zaman kişinin kalbinin içine Allah imanı yazmış. Bu imanın Allah tarafından o kalbe yazılması kalpteki bir mekanizmayı harekete geçiriyor. Ve mühür, bütün kalpleri kapayan mühür hareketli hale geliyor. Ne olur diyeceksiniz hareketli hale gelirse? Bakın ne oluyor? Allah'tan gelen rahmetin ve fazlın beraberce o kişinin göğsüne indiğini söylemiştik. Buradan Allah Teala göğüsten kalbe o yolu açmışsa kişinin kalbine hem rahmet hem fazl ulaşacaktır. Bir de salavat ulaşacaktır. 3 tane nur. İşte bu 3 tane nurun baskısıyla o kişinin kalbinin üzerinde bulunan mühür aşağı doğru itilecek ve zulmani kapıyı kapatana kadar aşağı inecektir ve orada kilitlenecektir. Zikir devam ettiği sürece rahmetin, fazlın ve salavatın baskısı devam edeceği için o mühür hep orada kalacaktır. Öyleyse burada nefs tezkiyesi, yani ıslah edici amel, nefsi ıslaha götüren ameller başlamış mıdır? Evet, nefs tezkiyesi burada başlar. Neden? Allah Teala nefs tezkiyesine başladığımız yeri tarif ediyordu. Ne diyordu? Eğer Allah'ın fazlı ve rahmeti üzerinize olmazsa, yani nefsinizin kalbine ulaşmazsa, içinizden hiçbiriniz nefsinizi ebediyen tezkiye edemezsiniz diyor. Nur suresi 21. ayet-i kerime. İşte burada rahmet kapısının üzerine örten mühür aşağı indirilmiştir artık. Zulmani kapıyı kapatmıştır. Ve zulmani kapıyı kapatmıştır, rahmet kapısını açmıştır. Rahmet kapısından içeri iki değil, 3 tane nur girmektedir. Hem rahmet, hem faz, hem de salavat. İşte bu kişi burada nefs tezkiyesine başlar. Öyleyse Allah'ın 7 tane ihsanını gördük. Bu nefs tezkiyesine başlaması neyi ifade eder? Kişi mürşidinden aldığı emirler gereği zikrini giderek arttıracaktır. Artan zikir o kalbe gelen rahmetin ve fazlın o kalpte kalma süresini giderek büyütecektir. Süre uzamışsa rahmet, faz ve salavat o kalpte daha uzun süre kalacaktır. İşte bu sürenin belli bir noktasında o kişinin nefsi emmare kademesini tamamlayacaktır. Ne demek istiyoruz nefsi emmare demekle? Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. Ve ma uberriu nefsi innen nefse le emmaretin bissu'i illa ma rahime rabbi. Hazreti Yusuf diyor ki ya Rabbi ben nefsimi ibra edemem.
beraat ettiremem.

0: Çünkü nefsim sui olanı şerri emrediyor. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler, onlar diyor müstesna, onlar nefse emareden öteye geçeceklerdir, ibra edileceklerdir. Öyleyse başlangıç kademesi bütün insanlarda nefsi emmaredir. Ne zaman bu emmare kademesini aşacak bir yere ulaşırsak, zikrimizde, kalbimizde mutlaka 7 kademede, %7'şerden %49'a ulaşan, başlangıçta da %2 nispetinde bir nurla yaklaşık rakamlar, kalbimizin nura ulaşması söz konusu. İşte nefsi emarede yaklaşık %7 nur o kişinin kalbinde yerleşir. İki de o kişi huşu sahibi olduğu zaman yerleşmişti yaklaşık %2. Öyleyse nefsi emmare kişinin kalbinde artık nurları yerleştirmeye başlamıştır. Kişi zikrine devam ediyor arttırmaya ve nefsi levameye geliyor. Fela uksumu bin nefsi levameti. O levame nefse kasem ederim diyor Allah-u Teala. Kıyamet suresi 2. ayet-i kerime. Levmetmek kınamak demek, suçlamak demek. Kişi Allah'ın yoluna girmiş ama nefsi daha terbiye olmamış ve günahları işlemeye devam ediyor. Ve kişi bunun nefsinden kaynaklanan bir olgu olduğunun farkında nefsini levmediyor, kınıyor. Böyle bir tarikat da var, Melami tarikatı. Nefsini kınayanların tarikatı. Melamet denir. Bu melamet nefsin kınanması istikametinde bir ifade. İşte ikinci kademede o kişi %14 nispetinde nurun sahibi olacaktır. Üçüncü kademe mülkime adını alıyor. Allah Teala Şems suresinin 8. ayet-i kerimesinde fe elhamaha fücuraha ve takvaha diyor. O nefse hem Allah'ın takvası hem de şeytanın fücuru ilham edilir. Demek ki kişi bu noktada Allah'tan takva isimli bir ilhamı almaya başlıyor. İşte burada %7 daha nur o kişinin kalbine girecektir, yerleşecektir. Gelecektir kişi mutmainne kademesini, zikrini giderek arttırıyor. Ve artan zikirle o kişinin kalbi mutmainne noktasına gelecektir. Ne demek mutmainne? Kişinin tatmin olduğu, doyuma ulaştığı nokta. İşte Fecr suresinin 27. ayet-i kerimesi ya eyyetühen nefsül mutmainnetü. Ey mutmain olan nefs diyor Allah-u Teala. Doyuma ulaşan nefs. Nasıl ulaşmış acaba? Rad suresinin 28. ayet-i kerimesi cevap veriyor. Ela bi zikrillahi tatmeinnül kulübü. Bilin, bilin ki, dikkat edin ki, agah olun ki, kalpler, nefslerin kalpleri ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Demek ki bir nefsin 4. basamağa ulaşması Allah'ı zikretmekle hedefe ulaşan bir olayı sergiliyor hepimize. Mutmainne doyuma ulaşan bir nefs kademesi 4. basamak. Sonra bu kişi bakıyor ki mutmain olduğu yerde Allah'ın kendisine ihsan ettiği şeyler meğer onun için yeterliymiş. Ama bunu bu kademeye varmadan zavallı insanlar anlayamazlar. Nefslerinin hakimiyeti altında hırsla hep bu bana yetmez, daha fazla, daha fazla diye insanoğlu kendini yer bitirir. Hiçbir zaman tatmin olmaz. Ama buraya ulaştığı zaman kişi bakar ki ah Allah'ın verdikleri meğerse yeterliymiş kendisine. Bu onu huzurun daha 1. basamağına burada yavaş yavaş yaklaştıracaktır. Ve kişi mutmain olacaktır. Arkasından da madem ki Allah'ın verdiklerini yeterli bulmaktadır Allah'tan razı olacaktır. İşte Fecr 28 radiyeten mardiye. Allah'tan razı olarak ve Allah'ın rızasını kazanmış olarak. 5. basamak Allah'tan razı olduğumuz nefs basamağı. 6. basamak Allah'ın da bizden razı olduğu nefs basamağı. Sonra son basamağa ulaşıyor kişi. Yani nefs teskiyesi istikametinde teskiye kademesi 7. basamak. Allah Teala Fatır suresinin 18. ayet-i kerimesinde diyor ki femen tezekka fe innema yetezekka li nefsihi ve ilallahil masir. Kim nefsini teskiye ederse, temizlerse, arıtırsa kendisi için teskiye olur ve Allah'a doğru seyreder. Allah'a doğru seyir halinde bulunur. Yani ruhu Allah'a doğru yaptığı bu yolculuğun sonunda Allah'a ulaşır. İşte nefsin 7 tane kademesi. Bu 7 tane basamak boyunca emmareyi gördük, devamiyi gördük, milhimeyi gördük, mutmayineyi gördük, radiye, mardiye ve teskiyeyi gördük. Bu 7 basamağın aşılmasının sonunda ne olur? Mürşide ulaştığı gün insanın ruhu vücudundan ayrılmıştı dedik. Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesine göre sırat-ı müstakime ulaşmıştı. Sırat-ı müstakim de 7 tane gök katından aşan bir yol. 7 gök katıyla Allah-u Teala gökleri yarattığını söylüyor. Bakara suresinin 29. ayet-i kerimesinde insanın nefsini de gördük ki 7 kademeden her ikisini de sevva etmiş. Gökleri 7 kademe olarak sevva etmiş. İnsan nefsini gene sevva etmiş. Her ikisi için de sevva fiilini kullanıyor. Her ikisi de 7 kademeli ve nefsimizin her kademede tezkiyesine, temizlenmesine, Allah'ın nurlarıyla aydınlanmasına karşılık ruhumuz her kademe aydınlıkta yalnız bir gök katı yükselebiliyor Allah'a doğru yaptığı seyri sülük adı verilen yolculukta. Allah'ın üzerimize tam 9 defa farz kıldığı ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşması konusundaki bu yolculukta. Birçok insan pek çok şeyi bildiğini iddia eder Kur'an-ı Kerim'den ama bunlardan haberi yoktur. Ve zanneder ki insanlar bu hedeflere varmadan da mutlaka Allah'ın cennetine ulaşırlar. Allah Teala nefsimizin tezkiyesini 3 kere üzerimize farz kılmış. Fizik vücudumuzun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmasını 3 kere üzerimize farz kılmış. Ruhumuzun biz ölmeden Allah'a ulaşmasını ise tam 9 defa üzerimize farz kılmış. Başlangıçta sizlere arz ettiğim gibi. Ve 14 asır evvel bütün sahabenin hem nefslerini tezkiye ettiğini, hem ruhlarını Allah'a ulaştırdıklarını, hem de fizik vücutlarını şeytana kul etmekten kurtarıp Allah'a kul ederek felaha ulaştıklarını söylemiştim. Her biri ayrı bir ayet-i kerimeye dayalı olarak. Ve Kur'an-ı Kerim bizlere 14 asrın resmini çizmiş. 14 asır evvel diyor, onlar diyor böyle yaptılar diyor. Siz de diyor Allah'ın bütün güzelliklerini unuttunuz diyor. İşte bir Ahmet Yesevi Hazretleri acaba bu 14. basamakta ve 21. basamakta neler yapmış? Nasıl nefsi tezkiye olmuş, nasıl ruhu Allah'a ulaşmış? 14. basamakta mürşidine ulaşan bu kişi 7 basamak daha geçiyor, nefsini tezkiye ediyor. Ruhu ise gök katları üzerinde yaptığı seyri sülük atlı yolculukla Allah'a mülaki oluyor. Allah'ın zatına ulaşıyor. Bir insanın ruhu siddetin müntahaya aşınca yokluğa geçer. Mekansızlığa geçer. La mekan deyin adına veya adem deyin ama mekansızlık. İşte Allah mekansızlıkta insanın ruhuna Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesine göre me'ab olur. Sığınak olur. İnsan da o gün evvap olmak şerefine, me'aba ulaşmak şerefine erer. İşte nefs tezkiye olmuştur. Ruh da Hakk'a ulaşmıştır. Şimdi şu 28 basamağı ihata eden Vel Asr suresine gene beraberce bakalım. Ne diyordu Allah Teala? Vel Asr, asra yemin ederim. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar hüsrandadırlar. Çoğu insanın da hüsranda olduğundan haberi yoktur. Devam ediyor Allah Teala. İllellezîne âmenû. Ama âmeni olanlar, ilk 7 basamağı aşanlar, Allah'ın kulaklarındaki vakrayı aldığı, kalplerindeki ekinleti aldığı insanlar, duyabilen ve idrak edebilen insanlar, ameli olanlar, ilk 7 basamak ve amelus salihat, ıslah edici amellere, salih amellere, salihat, salaha götürücü amellere başlayan insanlar. 14. basamak, nefs tezkiyesine başlama noktası kişinin. Ve tevasav bil hakkı. Hakkı tavsiye edenler. Kimler bunlar? Hakkı tavsiye edenler. Ne demek hakkı tavsiye etmek? Gelin beraber 14 asır geriye bakalım. Allah Teala bakın ne diyor? Yusuf suresi 108. ayet-i kerime. Hani bazı insanlar diyorlar da İnsan ruhu Allah'a ölmeden evvel ulaşmazmış. Bakalım öyle mi gerçekten? Habibim de ki diyor Allah Teala, ben ve bana tabi olanların, bizim hepimizin bir rüyet üzere, bir görüş üzere Allah'a davet ettiğimiz yol işte budur. Allah'a davet ettiğimiz yol, insan ruhunun Allah'a ulaşması için 14 asır evvel başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün sahabe, bütün insanları Allah'a davet ediyorlardı. Bütün mürşitlerin yaptığını yapıyorlardı. Neticede de bütün sahabenin Allah'a ulaştığını görüyoruz. İşte Allah Teala açık açık söylüyor. Zümer 18. Vellezîne eştenebu't tâgûte en yâbudühâ ve enâbu ilallâhi lehumül büşrâ febeşir ibâdî. Son derece açık bir biçimde söylemiş Allah Teala. Onlar şeytana kul olmaktan içtinab ettiler diyor. Kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Ve enâbu ilallâhi, Allah'a döndüler, Allah'a ulaştılar. Lehumül büşra, onlara müjdeler vardır. Febeşşir ibadi, benim kullarımı müjdele. İşte kullarım diyor Allah Teala. Hepsi şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak konusunda Allah'a verdikleri yemini burada yerine getirmişler. Allah'a dönerek, Allah'a ulaşarak. Zaten bir sonraki ayet-i kerime Zümer 18 hepsinin hidayete erdiğini söylüyor sahabenin. Hidayete ermeyi de 3 ayet-i kerimede söylemiştik. 1. Kehf 17. Men yehdillahu fehüvel muhted. Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa o kişi hidayete erer. Ali İmran 73. İnnel hüda hüdallah. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. Bakara suresi 120. İnne hüdallahi hüvel hüda. İşte o Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir. Öyleyse Allah Teala'nın hidayet tarifini ve sahabenin hidayete erdiğini görüyoruz. Hepsi bundan 14 asır evvel Allah'a verdikleri, Allah'ın da üzerlerine tam 9 defa farz kıldığı ruhlarını Allah'a ulaştırma misakini yerine getirmişler. Acaba nasıl yerine getiriliyor bu misak? Bakalım nasıl yerine getiriliyormuş. Rad suresi 20. ayet-i kerime. Ellezine yufune bi ahdillahi, onlar Allah ile olan ahdlerini ifa ederler. Ve la yenkudunel misak, misaklerini nakzetmezler, yalanlamazlar. Sonra vellezine yasulune ma emerallahu bihi en yus'ale. Vellezine ve onlar yasulune vasıl ederler, ulaştırırlar ma şeyi emerallahu, Allah'ın emrettiği şeyi bihi, ona en yus'ale ulaştırılmasını, Allah'ın kendisine, kendi zatına ulaştırılmasını emrettiği şey her neyse onu, o ruhlarını Allah'a ulaştırırlar diyor Allah Teala. Gidin biraz da tefsir okuyun ve Allah Teala'nın söyledikleriyle insanların söylediklerinin birbirlerinden ne kadar farklı olduğunu götürün. Akrabalık bağlarını kuvvetlendirirlermiş. Onlar diyor akrabalık bağlarını kuvvetlendirirler. Bu ayet-i kerimenin karşılığından bahsediyorum. Kur'an-ı Kerim tefsiri. Evet, onlar akrabalık bağlarını kuvvetlendirirler. Ne karip kelimesi, ne güçlendirme, kavi kelimesi, ne akrabalık, hiçbirisi ayet-i kerimede mevcut değil. Veya onlar sıla-i rahma riayet ederler. Akrabalarıyla aralarını güçlendirirlermiş. Allah'ın bitiştirmesini emrettiği şeyi bitiştirirlermiş bir şeylere. Allah Teala resmen onlar Allah'a vasıl olurlar diyor. Allah'ın emrettiği şeyi Allah'a vasıl ederler, ulaştırırlar. Evet ve demek ki Vel Asr suresi ve tevasav bil hak diyor. Hakkı tavsiye edenler, hakka ulaşıp da hakkı tavsiye edenler. İşte bu 14 tane basamak, yani 7. basamağa kadar olan Ahmet Yesevi Hazretleri'nin o şiirlerinden dörtlükler, ikilikler okuduk size. Acaba 2. 7 basamağı nasıl açtı? Acaba 3. 7 basamağı açtı, nasıl açtı? 21. basamağa Ahmet Yesevi Hazretleri nasıl ulaştı? Hayatında nasıl iz bıraktı bunlar? Bakalım beraberce. Allah'ın evliyası nasıl evliya oluyor? Kalbe hidayet konulması konusunda şöyle söylüyor. Söylesem ben dilimdesin, gözlesem ben gözümdesin, gönlümde hem canımdasın, bana sen gereksin sen. Gönlümde hem de canımdasın diyor. Kalbinde Allah'ın hidayetini hissediyor.
1: Allah.
0: 9. Kalbin Allah'a dönmesi. 9. basamak. Aşıkları Hakk'a bakıp nara çeker. Melaikler hediye kılıp Hakk'a söyler. Şevk şarabını içen aşıkın şevki artar. Karışıklık, efkan insanların tuzu olur. Aşıkları Hakk'a bakıp, kalpleri Hakk'a dönüyor. Hakk'a bakıp nara çeker, ateşe çeker. Bir kalp Allah'a aşık olursa yanmaya başlar. Bu yanmayı yaşamayan insan böyle bir şeyin hayatı boyunca hiç farkına varamayacaktır. Acaba nasıl bir kalp narın içine girer? Nasıl bir kalp yanar Allah için? Nasıl Allah'a aşık olunur? Birçok şeyleri ya da bütününü bildiğini iddia eden bir sürü insan hayatı boyunca bu büyük gerçeği hiç yaşayamadan bir gün bu dünyadan gidecektir. Kalbin nara yanması, Allah'ın aşkıyla kalbin tutuşması, işte onu anlatıyor. Kalbe yol açılması. 36 yaşta oldum sahip kemal. Hak Mustafa gösterdiler bana cemal. O sebepten gözüm yaşlı, huyum bir dal. Aşk hançeri yürek bağrımı deldi dostlar. Allah Teala'nın aşk hançeriyle göğsünden kalbine bir yol açtığını söylüyor Ahmet Yesevi. 11. basamak. Zikir ve nurun gelişi. Aşık yansa has maşuku ile yanar. Mecaziler yanmadan durur, candan doyar. Gerçek aşık yandığı için nurla dolar. O sebepten maşukuna nazı olur. Görüyorsunuz ki kalbine gelen nur kalbi dolduruyor. Gerçek aşık yandığı için nurla dolar diyor. İçi kalbi Allah'ın nuruyla doluyor. Huşu için, 12. basamak için söylediği şu: yol üstünde hak olan, sineleri çak olan, zikrini deyip pak olan, nalan olan aşıklar. Zikir yaptıkça kalp aydınlanıyor, sonunda kalp pak oluyor. Yani kişi huşuya ulaşıyor. Mürşidi sorma ve görme konusunda şunu söylüyor genel olarak: yol üstünde oturup yolu soran dervişler, ukbadan haber duyup yola giren dervişler. Ukbadan, yokluktan, Allah'tan haber duymak. Ne demek bu? Hacet namazını niçin kılıyoruz? Allah'tan soruyoruz. Ya Rabbi, biz senden mürşidimizi istiyoruz. Bize onu gönder. Hacet namazını kıldık. Eğer huşuya ulaşmışsak mutlaka Allah Teala ukbadan bir haber uçuracaktır. Bize mürşidimizi gösterecektir. İşte ukbadan haber duyup yola giren dervişler. Bütün neticeleriyle olay açık. Haberi duyuyor, görüyor mürşidini ve yola giriyor. Mürşidin önünde diz çöküp tövbe ediyor. Mürşide ulaşma konusunda 14. basamakta şunu söylüyor: ben 27 yaşta piri buldum. Baştan başlayalım. 7 yaşta aslan babam arayıp buldu. Gördüğüm her sırrı perde ile sarıp örttü. Allah'a hamdolsun gördüm dedi, izimi öptü. O sebepten 63'te girdim yere. Demek ki aslan baba 7 yaşta bizim Ahmet Yesevi Hazretlerini Allah'ın yoluna sokmuş. Yetmez. Ben 27 yaşta piri buldum. Gördüğüm her sırrı perde ile sarıp örttü. Eşiğinde yaslanarak izini öptüm. O sebepten Hakk'a sığınıp geldim işte. 27 yaşta bir başka mürşide yeniden bir ulaşma söz konusu. Ve 42 yaşta neler olduğunu söylüyor. 42'de talip olup yola girdim. Hacet namazını kıldığı yer işte burası. Ondan evvel mürşitler onu buluyor. Ama her birinde bir olgunlaşma devresi geçiren Ahmet Yesevi Hazretleri, irşat makamına layık olacağı, Allah'ın kendisi için tayin ettiği onu irşat makamına ulaştıracak olan mürşidini talip olup buluyor. Hacet namazını kılıyor ve Allah Teala ona gösteriyor. 42'de talip olup yola girdim. İhlas ile yalnız Hakk'a gönül verdim. Arş, kürsü, leften geçip kalemi gezdim. Zat-ı Uluha Hacem. Sığınıp geldim sana. 14. basamakta işte bunlar olmuş. Acaba ondan sonra Allah'ın yoluna girdikten sonra ki her seferinde bir defa daha giriyor. Acaba neler olmuş? Nefse emmare konusunda şunları söylüyor. 13'ümde nefs arzusuna kapını verdim. Nefs başına 100.000 bela tutup saldım. Kibirlenmeyi yere vurup yenebildim. 14'ümde toprak gibi oldum işte. Türlü aşım, türlü işim, dertli başım. Erdi canım, gitti aklım, aktı yaşım. Günah ile tamamen doldu içim dışım. Niyazsızım, açıversin yolumu benim. İşte bu başlangıç kademesi. Nefsi emmare, günah ile tamamen doldu diyor içim dışım. Levvame'de şunu söylüyor. Aşk kapısını Mevlam açınca bana erdi. Toprak kılıp hazır ol deyip boynumu eğdi. Yağmur gibi melametin oku değdi. Melamet, levm etme okları. Melamet, levm edilme. Melametin yağmur gibi okları deldi diyor. Temren alıp yürek bağrımı deştim işte. Mülhime konusunda şunu söylüyor. Garip fakir yetimleri kıl sen Şam'dan. Parçalayıp aziz canın eyle kurban. Yiyecek bulsan canın ile kıl sen ihsan. Hak'tan işitip bu sözleri dedim işte. Hak'tan bu sözleri işittiğini açık açık yazıyor. Hak'tan işitip bu sözleri dedim. Size de ben dedim diyor. Ben Hak'tan işittim. Size ben dedim. İlham alıyor Allah-u Teala'dan. Gene bir başka şiiri. Rivayeti görüp Hak'la söyleştim ben. 100.000 türlü meleklerle yüzleştim ben. O sebepten Hakk'ı anıp izleştim ben. Can ve gönlümü ona fena kıldım. Evet. Yani vakit oldu mu bu durumda? Evet. Peki, bunu tamamlayalım. İçeriden kardeşlerimiz haber gönderiyorlarmış. Vaktimiz doldu diye. Bu aslında daha anlatmak istediğim size çok ama burada tamamlamak mecburiyetine kalacağım. Şunu bitirmek üzereyim zaten, bitireyim. Allah razı olsun. Mutmainne kademesinde şunu diyor. Gönül vermez dünyaya, el uzatmaz harama. Hakkı seven aşıklar helalinden yemişler. Mutmain olmuş artık dünyadaki paralar filan ona alakadar etmiyor. Cefa çekmeden aşık olunmaz dinle gafil. Cefa çekip sabırlı olsan olma cahil. Razı olup kulluk kılan olur akil. Razı olup Allah'tan razı olmak radiye. Cahil insan birbirinden ayrılmaz olur. Mardiye kademesinde şöyle söylüyor. Aşık yanar Hak'tan kopar Allah razı. Mardiye Allah'ın da kuldan razı olduğu makam. Aşıklığı arzu kılan şehit gazi. Hacet değil aşıklara çoğu azı. Katre yaşı Hak Mevlam'ın nezri olur. 21 tezkiye. 32 yaşta geldi Hak'tan ferman. Kulluğuma kabul kıldım. Kılma arma. Can verdiğinde sana vereyim nuru iman. Garip canım mutlu olup güldü dostlar. Kulluğuma kabul kıldım diyor Allah Teala. Allah'ın kulu olmuş. Tezkiye kademesinde nefsini tezkiye etmiş ve fizik vücudu Allah'a kul olmuş. Artık bundan sonrası fena, beka, zühd, teslim, ulu'l-erbab, ihlas ve selah makamları velayetin 7 tane makamı 1-2 dakika içinde anlatayım. Bir insan ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman ruh Allah'a teslim olur. Bu fena makamıdır. Sonra Allah Teala o kişiye bir altın taht ihsan eder. Beka makamı. Zikri günün yarısını aşar, zühd makamı, fizik vücudunu ve çini Allah'a teslim eder, muslimler makamı, daimi zikrin sahibi olur, ulul elbab makamı, nefsinin bütün afetleri yok olur, ruhunun bütün hasretleri oraya geçer, ihlas makamı, halis olduğu, İslam olduğu, teslim olduğu makam ve nihayet tevbe-i nasuha davet edilir ve salaha ulaşır, 7. velayet makamı. Ne yazık ki zamanımız yok, bunu burada bitirmek mecburiyetindeyim. Bir kardeşimin sualleri var. Sayın Evren Osoğlu, okuduğunuz ayetler hakkında verdiğiniz manalar hangi tefsire göre mana veriyorsunuz ve bu mürşit kimdir? İzah eder misiniz? Hiçbir tefsire göre mana vermiyorum. yalnız Kur'an-ı Kerim'in asli kelimelerine göre mana veriyor. Allah Teala ne diyorsa sadece onu söylüyorum. Birçok tefsirin yanlışlıklar ifade ettiğini hepimiz gördük ve beraberce bakmamızda fayda görürüm. Demin kelime kelime özellikle bir ayet-i kerimeyi verdim. Rad suresinin 21. ayet-i kerimesi. Ve evinizde hangi Kur'an-ı Kerim tefsirleri varsa lütfen bakın. Rad 21. Acaba ne yazıyor tefsirler? Allah ne söylemiş? Tefsirler ne yazıyor? Bir suale daha var. 73 fırkadan ayrılan hidayet fırkası hangisidir? Hidayet fırkası anlatmıştım zaten. Enam suresinin 153. ayet-i kerimesine göre sırat-ı müstakime ruhu ulaşan kişiler o fırkanın ifadesini taşıyor. Çünkü orada da 73 fırkadan bahsetmiş Allah Teala sayısını bildirmeden. Sebe 20'de de gene 73 fırkadan bahsediyor. Her ikisinde de sadece bir tek fırka kurtuluyor. Siz gönderdiniz değil mi bunu? Evet, Allah razı olsun. Her ikisinde de 73 fırkadan sadece bir tek fırka kurtuluyor ve adlarına müminler diyor Sebe 20. Diğeri de sırat-ı müstakimin üzerinde bulunanlar diyor Enam 153. Anlıyoruz ki bir tek fırka olduğuna göre efendim? Evet. Sırat-ı müstakimde olan insan bir defa Allah-u Teala'nın 14 tane basamağını geçmiş olan insandır. Birinci vasfı Allah'a ulaşmak konusunda mutlak bir talebin sahibidir. Bu insan bir, Allah'a inanıyor. Yetmez. İki, Allah'a ulaşmaya inanıyor. Ölmeden evvel Allah'a ulaşmaya inanıyor. Üç, Allah'a ulaşmanın iki defa olduğuna inanıyor. Bir, ölmeden evvel ruhun Allah'a ulaşması, bir de ölümden sonra. İşte ayet-i kerime اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاك۪ي رَبَّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ. Onlar kesin şekilde inanırlar ki ölmeden evvel ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır. Ölümden sonra tekrar Allah'a döndürüleceklerdir. İki defa. Yetmez, bu kişi Allah'a ölmeden evvel ulaşmanın farziyetine inandıktan başka kendisinin de ruhunun mutlaka Allah'a ulaşacağına kesin şekilde inanıyor. Ondan sonra Allah'ın öyle bir garantisinin sahibi ki bu sırat-ı müstakime ulaşan kişi, Allah onu 5. basamakta, 4. basamakta rahim esmasıyla tecelli ediyor Allah ona. 5. basamakta o kişiyi sebillerine ulaştıracağını garanti ediyor. 6. basamakta kulağındaki vakrayı alıyor kişinin ve irşat makamının sözlerini işitir hale getiriyor. 7. basamaktaki kalbindeki ekinneti alıp onun yerine ihbat koyuyor ve o kişiyi irşat makamının sözlerini fıkıh edebilir hale getiriyor. Başka vasıflarını da söylüyorum. Kalbine Allah hidayet koyuyor bu kişinin. Bir başka vasıf. Bu hidayet kalbi Allah'a döndürüyor. Bir başka vasıf. Bu vasfa dikkat edin. Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı dilerse onun göğsünden kalbine yol açar. Allah bu zatı kendisine ulaştırmayı diliyor. Hepsinden önemli özelliği işte bu kişinin. Ondan sonra ancak kişi zikir yapıyor, huşu sahibi oluyor. Ondan sonra hacet namazını kılıp mürşidini görüyor. O 7 tane hediyeyi de alıyor Allah Teala. Kim sırat-ı müstakime ulaşmışsa Allah Teala tarafından kim sırat-ı müstakime ulaştırılmışsa bu 7 tane hediyenin sahibidir. Bir mürşidin ruhu onun başının üzerindedir. İki, kendi ruhu sırat-ı müstakime ulaşmıştır. Üç, kalbine Allah iman yazmıştır. Dört, bütün günahları sevaba çevrilmiştir. Beş, bir sevabına 100'den 700'e kadar Allah'tan istandar almaya başlayacaktır. Mürşidin ruhu başının üzerine yerleştiği için kalbine salavat nuru, rahmet ve faz ulaşacaktır. İşte Allah'ın sırat-ı müstakimine ulaşan kişi bu özelliklerin hepsinin sahibidir. Allah razı olsun. Aslında daha söyleyecek çok şeyim var ama zaman yok. Fatiha suresinde okuduğunuz ayetleri verdiğiniz mana yanlıştır. Öyleyse dışarıda mı konuşalım, burada mı konuşalım? Dışarı, tamam. Hayır. Hatta şöyle yapalım bence. Dışarıda da konuşmak yerine herkesi toplayalım. Bu konuda sizinle, sizin gibi düşünen başka kardeşlerimiz varsa hepsiyle oturalım. Bir büyük toplantı yapalım. Çok güzel olur. O zaman günü tayin ederim. Ne zaman? Zamanı şimdi tayin edelim ki sonradan şey olmasın. İki hafta sonra pazar günü. Uygun mu? Pazar günü olmasın, ara günler olsun ki benim de problemim aksamasın, programım aksamasın. O zaman iki hafta sonraya da lüzum yok. Geç. Peki, iki hafta sonraki çarşamba gününün akşamı. Burada. Burasını tutabilecek miyiz?
1: Tamam.
0: Evet. Ve ben hepinizden rica ediyorum. Böyle düşünen kardeşlerimiz varsa, ki birçok itirazlar gelecek tahmin ediyorum, onların hepsini karşımda görmek isterim. Kimler varsa lütfen bulunsunlar. Bizim gibi düşünmeyen insanlar alacağız Kur'an-ı Kerim'i de. Tek tek bu konuları tartışacağız, açıklayacağız. Bu konuyu ben İzmir İlahiyat Fakültesi'ne anlattım. 39 tane öğretim üyesine hiçbirisi itiraz etmedi. Erzurum İlahiyat Fakültesi'nde bir tek hoca itiraz etti. Sonuca da ulaşamadık onunla ne yazık ki. Çünkü gelmedi akşamki toplantıya. Bundan evvelki Diyanet İşleri Başkanı ile tam 3,5 saat konuştuk. Hiçbir sözümüze itiraz etmedi. Ama kimler itiraz ediyorsa buyursunlar. Salon açık, meydan açık. Kaç kişi gelirse, ne kadar çok gelirseniz o kadar çok memnuniyet duyarım. Allah hepinizden razı olsun. İki hafta sonraki, yani haftaya çarşamba değil, bugün ne? Pazar. Bu çarşamba değil, gelecek çarşamba gününün akşamı. Burada. Eğer mümkünse. Herkes davetli. Hatta bunu bir ricam daha var benim. Televizyonu alacağız. Evet. Ve orada da inşallah yakında zaten açılıyor televizyonlar. Hem meraklılar seyredecekler hem de bütün Denizli bizleri inşallah seyredecek. Çok mutluluk duydum. Allah sizden razı olsun. Selamünaleyküm. Ha öyle mi? Salih amelden murat nelerdir anlatır mısınız? Salih amelden murat ıslah edici ameller. Yani kişiyi salah makamına ulaştıracak olan ameller. Eğer kişi belli şartlara dahil, belli şartlara sahip olmazsa işlediği amellerin salih amel olması mümkün değildir kanaatindeyiz. Salih amelin başlangıç noktası nefs tezkiyesine insanın başlangıç noktasıdır. Çünkü ondan evvelki amelleri kişinin Allah'a verdiği yeminlerin hiçbirini yerine getirmesine müsaade etmiyor. Ve kişi eğer bu dediklerimizi yerine getirmezse, bunları biz söylemiyoruz, Kur'an-ı Kerim söylüyor. Söylediğimiz gibi 10 tane ayet-i kerime gereğince dalalette. 5. Mümtehine suresinin 12. ayetinin manasını, yani yeni el öpme hususunu açıklar mısınız? Kim kimin elini öpecektir? Mümtehine suresinin 12. ayet-i kerimesi el öpme konusu değil. Fetih suresinin 10. ayet-i kerimesi. Mümtehine 12'de tövbe var. Allah Teala diyor ki sen kadınlara da tövbe ettir. Onları falan falan falan falan günahlardan tövbe ettir. O günahları bir daha işlemeyeceklere dair tövbe al diyor. Kadınlara da erkeklere yaptığın gibi onlara da tövbe ettir diyor. Fetih suresinin 10. ayet-i kerimesinde ise diyor ki sana biat eden Allah'a biat etmiştir. Sana tabi olan Allah'a tabi olmuştur. Orada senin elini öptükleri zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Orada sana biat ettikleri zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Şimdi dikkat edin. Bir insan eğer bir başkasıyla toka ediyorsa, musafaha ediyorsa iki el aynı hizadadır. Ama bir el öpülüyorsa öpülen el mutlaka üsttedir. Ve Allah-u Teala'nın söylediği o. Onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardır. Ne demek bu? Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme devamlı tecellideydi. Çünkü o Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri'nin indinde tasarrufta olan kişidir. O kumu attığın zaman sen atmadın diyor, biz attık diyor. Bedir Savaşı'ndaki kumdan bahsediyor. O herkesin gözünü kör eden kum. Peygamberlerim diyor yaptıklarından sorumlu değillerdir diyor. Çünkü Allah onlara tasarruf ediyor. Habibi onlara de ki eğer ben Allah'ın benim üzerindeki malikiyeti olmasaydı ben kendim için bir hayır, bir fayda veya zarar usule getiremezdim. İşte Allah-u Teala'nın tasarrufu net bir şekilde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in elinin üzerinde bütün vücudunda tecelli ediyor. Ne söyletirse Allah söyletiyor. ne yaparsa Allah yaptırıyor. Ve o el öptürdüğü zaman Allah'ın tecellisi sebebiyle Allah bu ifadeyi kullanıyor. Onların ellerinin üzerinde o sırada, yani senin elini öperlerken Allah'ın eli vardır. İşte Rıdvan biatında bulunamayan Hazreti Osman'ın yerine Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in tatbikatına bakın. İşte bu da Osman'ın biatıdır, Rıdvan biatıdır. Allah hepinizden razı olsun. 6. Kim kimin elini öpecektir? Zannediyorum bunun cevabını vermiş oldum. Hak kelimesinin manasını açıklar mısınız? Hak kelimesi her şeyden evvel Allah anlamına geliyor. Hak. O yüce Rabbimiz. Burada hakka ulaşmak deyince insanlar zannediyorum ki Allah'tan başka bir mefhumu akıllarına bile getirmezler. Aklına getiren var mı? Hakka ulaşmak deyince Allah'tan başka bir yere insan ruhunun ulaştığını.
1: Allah.
0: O haktır. Aynı zamanda hak, haklılık kelimesinin ifade ettiği temel anlamın da sahibidir. Allah'ın bir ismi El-Hak'tır. Hiçbirinize kıl kadar haksızlık edilmez diyen Allah-u Teala'nın bir ismi bu. Hak, El-Hak. Aynı zamanda El-Adl'dir. Adaletin de gerçek sahibidir. Haksızlık edilmemesinin temelinde aynı faktör yatar. Öyleyse hak kelimesini hem hak mefhumundan hareketle hem de Allah mefhumundan hareketle bir yerlere vardırıyoruz. Eğer beyefendi bunların dışında başka manalarda açıklayacaklarsa dinleyeceğiz sizi de inşallah. 7. konu peygamberlerden ve hadisten niçin bahsetmiyorsunuz? Bunun için bahsettim galiba en sonunda. İşte bu da Hazreti Osman'ın biatıdır diye. Bundan sonraki toplantımızda bahsederiz inşallah. Allah razı olsun. El Fatiha me'as salavat. Allah razı olsun. Evet, Allah hepinizden razı olsun.
2: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hep sizlere evliyalardan bahsedilir. Evliya, evliya denir. Hiç merak ettiniz mi sevgili dinleyiciler, sevgili seyirciler, izleyiciler? Kimdir bu evliya? Kur'an-ı Kerim onları nasıl tarif etmiştir? Nasıl insanlardır bunlar? İşte Allah-u Teala Allah'ın evliyasını tarif ediyor. Yunus suresi 62, 63, 64. ayet-i kerimeler. Şöyle buyuruyor. Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve la hum yahsenun. Ellezine aminu ve kanu yettekun. Lehumul bişra fil hayatet dünya ve fil ahireti. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzunda olmazlar. Onlar aminudurlar ve takva sahibi olmuşlardır. Onlara dünya hayatında da, cennet hayatında da, ahiret hayatında da mutluluklar vardır, müjdeler vardır. Takva sahibi olmuşlardır diyor Allah-u Teala evliyası için. Demek ki bütün evliya takva sahibi olmuş. Takva sahibi oldukları cihetle evliya olmuşlar. Öyleyse bir insanı evliya yapan şey takva sahibi olmasıdır. Bir insan ne zaman takva sahibi olur? Üç ayrı cepheden bir insan takva sahibi olur. Bir, nefsini tezkiye ettiği zaman takva sahibi olur. Allah'a nefsimizi tezkiye etmek konusunda yemin verdiğimizi söylemiştik. Bu nefsin tezkiyesini gerçekleştiren herkes takva sahibi olmuştur. İşte Necm suresi 32. ayet-i kerime. Boşuna nefslerini tezkiye ettiklerini söylemesinler. Böyle bir iddiada bulunmasınlar. Çünkü Allah takva sahiplerini bilir. Öyleyse kesin olarak görüyoruz ki Necm suresinin 32. ayet-i kerimesi, kim nefsini tezkiye edebilmişse odur takva sahibi diyor. Biliyorsunuz ki ezelde Allah-u Teala'ya nefsimizi tezkiye edeceğimize dair yemin verdik ve Allah-u Teala bu yemini 3 defa üzerimize farz kıldı. Peki fizik vücudumuzun Allah'a kul olması da Allah'a verdiğimiz başka bir yemin, bir ahd. Acaba bunu gerçekleştiren bir insan da takva sahibi olur mu? Elbette olur. İşte Bakara suresinin 21. ayet-i kerimesi. Ya eyyühennâsü büdür rabbüküm ellezî halekâküm leâleküm tettekûn. Ey insanlar, sizi yaratan Allah'a kul olun ve böylece takva sahibi olun. Demek ki bir insanın takva sahibi olabilmesi, fizik vücudunun Allah'a verdiği yeminini yani ahdini gerçekleştirmesine bağlı. Kim ahdini gerçekleştirirse o kişi mutlaka Allah'ın indinde evliya oluyor. İşte bir kişinin evliya olması o kişinin fizik vücudunun Allah'a kul olmasıyla da bağlı. Fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahd, fizik vücudumuzun Allah'a kul olması. Gelelim üçüncü yeminimize, ruhumuzun biz ölmeden Allah'a ulaşması. Bunu gerçekleştiren kişi de gerçekleştirdiği zaman mı takva sahibi olur? Evet. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi böyle söylüyor. Minibine ileyhi ve yettekun. Ona dön, ruhunu Allah'a döndür, Allah'a ulaştır ve takva sahibi ol diyor Allah Teala. Demek ki bir insanın takva sahibi olduğu yer Allah'a verdiği yemini, misaki ve ahdi gerçekleştirdiği yer. Her zaman yeminimizden bahsederiz. Müddessir suresinin 62, 38, 39, 40. ayet-i kerimelerinden bahsederiz. Deriz ki küllü nefsin bima kesebet rehinetün illa ashabel yemin fi cennet. Bütün nefsler rehinedirler. Ama yemin sahipleri onlar cennette olacaklardır. Öyleyse bu yemin sahiplerine dikkatle bakın. Kimdir bunlar? Yeminlerini yerine getirip de yemin sahibi olanlar nasıl bir yemin vermişler Allah Teala'ya? Nefslerini tezkiye etme yemini vermişler. Allah Teala bunu Şems suresinin 9. ayet-i kerimesinin sonlarını net olarak açıklıyor. Kat eflaha men zekkaha. Andolsun ki onlar felah ererler. Kimler? Nefslerini tezkiye edenler. İşte böylece bütün insanlar için söz konusu olan şey nefslerini tezkiye etmeleridir. Nefs tezkiyesi bütün insanlar için gerçekleşecek olan bir olgudur. Ama bu tezkiyeyi gerçekleştiren kişi Allah'a verdiği yeminlerinden bir tanesini gerçekleştirmiştir. Ruhunu Allah'a ulaştıran kişi ruhunun misakini gerçekleştirmiştir. Fizik vücudunu Allah'a kul eden kişi fizik vücudunun ahdini gerçekleştirmiştir. Ve böylece üç tane yeminin gerçekleştirilmesi kişiyi takva sahibi kılmıştır. Ve Allah'ın takva sahibi kıldığı bu kişilerin Allah'ın cennetine ehil olduklarını görüyoruz. İşte Kaf suresi 31 ve 32. ayet-i kerimeler. Ve uzdetül cenneti lil mutakine gayri vahid hazamatu adune. Allah Teala diyor ki cennet takva sahipleri için, takva sahiplerinin içine girmesi için takva sahiplerine yaklaştırıldı. İşte vaad olunduğunuz şey, vaad olunduğunuz cennet budur. Yani Allah Teala bunu söyleyerek içeri girin diyor. Bütün Ademoğullarından bu yeminlerini, misaklarını ve ahitlerini gerçekleştirip de takva sahibi olanlara. Gördük ki Allah'ın evliyası takva sahibi olanlardır. İşte evliya deyince bir insanın 21 basamaklık bir yolculuğu tamamlaması gerekiyor. Birinci basamakta insanoğlu olayları yaşıyor. İkinci basamakta bu olayları değerlendiriyor, mahkeme ediyor. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmaya karar veriyor. Bu taleple yanıp tutuşuyor. Dördüncü basamakta Allah Teala o kişinin Allah'a ulaşma talebini görüyor ve bu gördüğü, kalbinde gördüğü bu sistemize kişinin üzerinde dördüncü basamakta rahim esmasını tecelli ediyor. Beşinci basamakta o kişinin irşat makamıyla arasındaki hicabı mestureye alıyor. Altıncı basamakta o kişinin kalbindeki ekinliğe alıyor, yedinci basamakta kulaklarındaki bakrayı alıyor ve kişi böylece amini oluyor, iman sahibi oluyor. Allah Teala 8. basamakta kişinin kalbine hidayet koyuyor. 9. basamakta o kişinin kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. 10. basamakta o kişinin göğsünden kalbine Allah'ın nurlarının girebilmesi için bir nur yolu açıyor. İşte bu açtığı nur yolunun muhtevası içerisinde o kişinin kalbine Allah'ın nurlarının ulaşmaya başlaması söz konusu ve 11. basamakta kişi zikir yapıyor. Allah'tan gelen rahmet ile fazl o kişinin göğsüne ulaşıyor, göğsünden kalbine ulaşıyor. Ama ne yazık ki kalbinden içeri giremiyor çünkü kişinin kalbi mühürlü. İşte bu mühürün kenarından 11. basamakta Allah'ın rahmeti sızmaya başlar kalbin içine ve bu sızıntı o kişinin nefsinin kalbine Allah'ın nurlarının %1-2 oranında dolmasını sağlar. Kimin nefsinin kalbine %2 oranında nur yerleşirse, Allah'ın nuru sızarsa bu kişi huşu sahibi olur. Ve huşu sahibi olanlara Allah'ın sözü var. Mürşidinizi sorduğunuz zaman mutlaka ben size gösteririm diyor Allah Teala. İşte hacet namazını kılan bu insana Allah Teala 12. basamakta kılan bu insana 13. basamakta mürşidini mutlaka gösterir ve kişi Allah'ın mürşidine ulaşır. Ondan diz çöküp tövbe eder. Bu tövbeyi yapan kişi Allah Teala'dan tam 7 tane hediye alır. Onun o kişinin kalbine Allah imanı yazar. O kişinin başına mürşidin ruhu ulaşır. 2. O kişinin kendi ruhu vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşır. 3. Allah o kişiye bir başağında 100 buğday tanesi bulunan 7 başaklı bir buğday grubu kadar derecat ihsanda bulunur. Her bir derecesine 1'e 100'den başlayarak 1'e 700'e kadar çıkan derecat ihsanında bulunur. 6. Allah Teala o kişinin kalbinin o kişinin üzerine salavat isimli yeni bir nur daha gönderir. Rahmet, fazl ve salavat olarak 3 tane nur göndermeye başlar. Ve bu kişinin kalbine iman yazılmış diye iman yazıldığı cihetle bu kişinin nefsinin kalbinden içeriye Allah'ın rahmeti, fazlı ve salavatı beraberce dolmaya başlar. İşte bu rahmetin, fazlın ve salavatın o kişinin nefsinin kalbine girmesi demek, o kişinin nefs tezkiyesine başlaması demek. Nefs tezkiyesine başlayan bu kişi nefsinin emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerini aydınlığa kavuşturacaktır. Allah'ın nurlarıyla aydınlatacaktır. %7 nur birikimini sağlayacaktır. Nefsi emmarede %7 nur birikimi gerçekleşir. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. Hazreti Yusuf diyor ki Yüce Rabbimize, Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefsim bana şerri emrediyor. Şerrin emreden, yalnız şerri emreden nefs kademesi birinci kademe burada geçinir. Sonra ikinci kademeye giriyor kişi. Nefsi levvame. Kıyamet suresi 2. ayet-i kerime. وَلَا اُقْسُمُ بِالنَّفْسِ لَوَامَةِ وَلَوَامَ نَفْسَ kasam ederim. Kişi nefsini levme diyor, kınıyor bu kademede. Üçüncü kademe nefsi mülkime. Allah'tan ilham almaya başlıyor kişi. Şems suresi 8. ayet-i kerime. فَاَلْهَمَهَا فُجُرَهَا وَتَقْبَاهَا. O nefse Allah'ın takvası ve şeytanın fücuru ilham edilir. Şeytandan fücuru her an alabilirsiniz. Hangi kademede olursanız olun, şeytandan fücuru mutlaka alırsınız. Ama Allah'tan takvayı algılayabilmeniz, nefsinizin en az üçüncü kademesine ulaşmanız da mümkün, mülkime. Sonra bu kişi mutmainne olur, doyuma ulaşır. Ve doyuma ulaşan bu insan, Allah'ın bütün verdiklerinin her birinin kendisine yeterli olduğunu işte bu noktada anlayabilir, idrak edebilir. Böylece kişi doyuma ulaşır, tatmine ulaşır ve bundan sonra o kişi Allah'tan razı olacaktır. 5. post, 5. makam, 5. kademe ve sonra Allah da ondan razı olacaktır. 6. kademe Ve sonunda bu kişi nefsini tezkiye edecektir. Kendi nefsi için ve ruhu Allah'a ulaşacaktır. İşte bu söylediklerimizin her biri Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerime ile anlatılmış. Mutmainne Fecr suresinin 27. ayet-i kerimesi anlatılmış. Ya eyyetühen nefsin mutmainnetü. Ey mutmain olan nefs. Bu mutmainne bir insanın Allah'ın verdiklerinin hepsinden razı olmasını sağlar. Çünkü mutmain olan bir kişi Allah'ın verdiklerinin kendisine mutlak olarak yettiğinden emindir. Ve Allah'tan razı olacaktır. Allah'tan razı olur. Radiyeten mardiye. Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. %7 daha nur birikimiyle bu kişinin Allah'ın rızasını da kazanacağı açıktır. Evvela kendi Allah'tan razı olur. Sonra Allah da ondan razı olur. Böylece bu kişi için söz konusu olan şey Allah'tan razı olmak ve Allah'ın rızasını kazanmak. 7. basamak ise Allah Teala'nın Fatır suresinin 18. ayet-i kerimesine dayalı. Allah Teala diyor ki "Femen tezekka فَاِنَّمَا يَتَزَكَّرْ لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَس۪يرِ Kim nefsini tezkiye ederse kendi nefsi için tezkiye olur ve ruhu Allah'a ulaşır. Öyleyse bu Allah'ın evliyaları kimlerdir? Nefsleri tezkiye olan 7 kademede. Ruhu da mürşidine ulaştığı gün vücudundan ayrılan bu insanların ruhları Allah'a doğru seyresülük atlı bir yolculukla nefs-i emanede 1. kata, nefs-i levhamede 2. kata, mülkimede 3. kata, mutmainede 4. kata, adiyede 5. kata, mardiyede 6. kata, tezkiyede 7. kata çıkar. 7 tane gök katını aşan ruh yokluğa geçer, yoklukta Allah'ın zatına ulaşır ve ona vasıl olur. Böylece ruhunun Allah'a verdiği misaki de gerçekleştirir ve bu açıdan da takva sahibi olur. Nefsi tezkiye olmuştur, kişi takva sahibi olmuştur. Ruhu Allah'a ulaşmıştır, kişi gene takva sahibi olmuştur. Ve fizik vücudunu Allah'a kul eder, nefsi tezkiye olduğu için, ruhu da Allah'a ulaştığı için, kişi gene takva sahibi olur. Böylece bir insan, 3 ayrı cephede de takva sahibi olur. Yani Allah'ın takva sahibi olduğu için evliyası olur. İşte burası o kişinin cennet saadetini elde ettiği yerdir, 21. basamak. Bundan sonra bu kişi ruhunu, Allah'a ulaşan ruhunu Allah'a mutlaka teslim edecektir. Fena makamının sahibi olacaktır. 2. makamda Allah o kişiye bir taht ihsan edecektir. Enam suresi 125. ayet-i kerime. 126. ayet-i kerime. Diyor ki Allah Teala felehim darüsselamü inde rabbihim. Onlara Rablerinin indinde İndi ilahide teslim yurdu vardır. İşte bu teslim yurdunu Allah Teala kime vermişse bu bir tahttır. Adı erayik veya sürürdür. Kişi sonsuza kadar orada kalacağı için ruhu orada baki olacağı için beka makamının sahibidir. 3. makamda zühd makamında kişi zikrini günün yarısından öteye taşırır ve böylece zühd sahibi olur. Allah Teala zühdü tarif ediyor. Yusuf suresi 20. ayet-i kerime. Diyor ki onlar Yusuf'a karşı zahittiler. Bu sebeple Yusuf'u birkaç dirheme az bir bedelle sattılar. Yani Yusuf'a değer vermiyorlardı. Onun getireceği para onlar için daha önemliydi. İşte Allah Teala'nın bir insanı günde 13 saat zikre ulaştırması halinde bu kişi zühd sahibi olur. Çünkü günde 13 saat zikre diyorsa zikirsiz geçen süresi 11 saattir. Her gün 11 saati zikirsiz geçen bu kişi 13 saat zikre diyorsa zikirsizliğe karşı zahit olduğunu, yani zikirsizliğe değer vermediğini, zikre önem verdiğini, değer verdiğini her gün Allah'a ispat ediyor. 3. velayet makamı. 4. velayet makamı Muhsinler adını taşıyor ve Allah Teala bu fizik vücudun teslimini içeren bu hususu Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde anlatıyor. Femen ahsenu dinen mimmen eslemu veçhuhu lillahi ve huve muhsinun. O kişi ki veçhini fizik vücudu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Ondan daha

0: Ale yabudullahi muhlisine lehuddine hünefaya. Onlar emrolunmadılar. Nefslerini Allah'a teslim etmiş. Dinde halis olan kullar, muhlis kullar olmakla ve bunu hanifler olarak gerçekleştirmekle emrolundular. Burası velayetin 6. makamı. Burada insanın bütün afetleri yok olur nefsindeki. Bu afetlerin yerini ruhun hasretleri gelir, tamamen işgal eder. Ve kişinin nefsi başlangıçta %100 şeytanın ivasına dönük, ivasına açık olduğu halde, şimdi nefsinin kalbinin bir zerresi bile şeytanın tesir edebileceği bir imkanın hedefi olmaz. Hiçbir noktasına o kişinin nefsinin kalbinin şeytan ulaşamaz. Bu kişiye negatif bir davranışta bulunduramaz. Çünkü nefsinde asla afetler yoktur. Afetleri olmayan bir insandır bu. Ve bu sebeple nefsin negatif faktörleri yok olduğu için kişinin nefsi halis olmuştur, tamamen arınmıştır. İşte burası ihlas makamıdır. İki ayrı cepheden kişi İslam olur. Bir, Allah'a üç emanetini teslim ettiği için. Ruhunu teslim etmiştir, birinci velayet makamı. Fizik vücudunu teslim etmiştir, dördüncü velayet makamı. Nefsini teslim etmiştir, altıncı velayet makamı. Teslimi gerçekleştirdiği için İslam olmuştur. Ve bu kişi iç aleminde de dış aleminde de Allah ile olan ilişkilerinde de sulh ve sükunun sahibi olmuştur. Selametin sahibi olmuştur. Ve böylece kişi dünya saadetine, selamete ererek ulaşmıştır. Ve dünya saadetine ulaşan bu insan iç aleminde de dış aleminde de Allah ile olan ilişkilerinde de nefsinin bütün afetlerini yenerek sulh ve sükuna ulaştığı için Allah Teala tarafından dünya saadetinin sahibi olarak dizayn edilmiştir. O kişi artık üç ayrı alemde de, yani iç aleminde de dış aleminde de Allah ile olan ilişkilerinde de mutlak saadeti yaşar. Bundan sonra bir tek basamak kalır, salah. Ve bir gün Allah Teala o kişiyi salaha ulaştırır. Tövbe-i Nasuh'a davet etmek suretiyle. Tövbe-i Nasuh'u yerine getiren kişi salahın sahibidir. Salah için Allah Teala şöyle söylüyor: onlar peygamberlerle, yani salihler, peygamberlerle, sıddıklarla ve şehitlerle beraber haşrolunurlar. Onlar ne güzel arkadaştır diyor. Öyleyse bir insan peygamber olmadığı halde peygamberlerin cennetine girebilir mi? Evet. Bir insan bu dediğimiz kelimelerde dünya saadetinde mutlaka sahibi mi? Evet. Allah'ın evliya tarifine bakarsak diyordu ki onlar cennet saadetinin de dünya saadetinin de sahibidirler. İşte velayetin birinci makamında cennet sahibi olan bu insanlar velayetin yedinci makamında dünya saadetinin de sahibi oldular. Böylece zülcenahayn oldular. Bütün Allah'ın evliyası eğer başlangıç noktasından son noktaya kadar ulaşabilirse hem cennet saadetinin hem de dünya saadetinin sahibidir. Evliya olduğu an yalnız cennet saadetinin sahibidir. Ama evliyalığı bu mertebeye çıkardığı zaman, yani sabikun olduğu zaman, müsabakalarda birinciliği, ikinciliği ve üçüncülüğü kazananların bir grubundan olduğu zaman, daimi zikrin sahibi olduğu zaman, nefsindeki bütün afetleri temizlediği zaman, işte o zaman bu kişi İslam olur. Hem Allah'a üç emanetini teslim ettiği için hem de sulh ve sükuna ulaştığı için. Allah'ın bütün evliyası sulh ve sükuna ulaştığı için de İslam olmuştur. Teslim olduğu için de Allah'a İslam olmuştur. Ve zülcelahayn olmuştur, iki kanatlı olmuştur. Hem cennet kanadının sahibidir, hem de dünya kanadının sahibidir. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek bu sohbetimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. Allah'a sonsuz hamdle şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın sohbetini yapmak üzere, Allah'tan bahsetmek üzere, dostluktan, kardeşlikten ve özellikle mutluluktan bahsetmek üzere bir aradayız. Eğer Allah ile bir aradaysak mutluyuz. Allah bizimleyse mutluyuz. Şu anda sizler, biz ve Allah Teala biz bir aradayız. Öyleyse mutluluktan bahsedebiliriz. Sevgili kardeşlerim, Allah ile bir ilişki kurulmadan da mutluluk oluşabilir diyenlere hep acıyarak bakmışımdır. Hayatlarının neyi ihata ettiğinin hiçbir zaman farkına varamadan ölürlerse gerçekten kendilerine çok yazık ederler. Sevgili kardeşlerim, Allahsız bir mutluluk mümkün değildir. Mutluluğun ne olduğunu bilmeyenler ancak Allah ile beraber olmadan da İnsan mutlu olabilir diye bir düşüncenin sahibi olabilirler. Sevgili kardeşlerim, bu onların problemi. Ama bizler mutluluğu yaşayanlarız. Ama bizler biliyoruz ki mutluluk Allah'la bile olmaktır. Sevgili kardeşlerim, bugün 27 Ocak Pazar günü

Yani din Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşuydu. 1299 yılından 1922 yılına kadar Osmanlı İmparatorluğu olarak ...1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 723 yıl. 700 yıl. 700 yıldan fazla bir süre Osmanlı İmparatorluğu vardı. Allah ile birlikte anılan bir imparatorluk. Kendisinden evvelkilere hiç benzemiyordu. Büyük imparatorluklara baktığınız zaman Roma İmparatorluğu gibi, oralarda Allah ile olan yakınlığı göremezsiniz. Ama Osmanlı Allah ile yakınlığın, mutluluğun imparatorluğuydu. Osmanlı'nın yükselme devri boyunca sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, yani Osmanlı Cihan İmparatorluğu devam ettiği sürece Osmanlı Nizamül Alem olduğu sürece, alem için var olduğu sürece başka ülkelere yapılan haksızlıkların giderilmesi konusunda hükümran olduğu sürece Allah ile beraberdi. Ve yükseldi ve yüceldi. Allah ile bir olmak, beraber olmak, bir başka adıyla İslam'ın hayata geçirilmesi, asıl adıyla tasavvuf, Osmanlı İmparatorluğu'nun simgesiydi. Tasavvuf, Kur'an'daki İslam'ın hayata geçirilmesinin adıdır. Ne Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e başlamıştır, ne de bir takım iddialara göre ondan 900 yıl sonra. Hayır. Hazreti Adem'le beraber başlamıştır. Hazreti Adem ve ona gerçek anlamda tabi olanlar, onlar tasavvufu yaşadılar. Tasavvuf, kainatın tek dininin hayata geçirilmesidir. Kainatta bir tek din olmuştur. O dinin Arapça dilindeki adı İslam'dır. Din Allah'a sesli olmaktır. Şimdi sevgili kardeşlerim bir devlet düşünün. Ordusu Allah'ın ordusu. Yeniçeri Ocağı'na acemi oğlan olarak dahil olabilmek mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin mürşidine tabi olmasıyla mümkündür. Yeniçeri Ocağı'nın piri Hacı Bektaş Veli'ydi. Öyleyse asker ocağı Allah'a ait bir asker ocağıydı. İşte onlar sevgili kardeşlerim Allah ile bir oldular. Hayranlık uyandırdılar. Uyandırdılar mı? İşte basit bir misal. İkinci Murat seferde
sabah teftişinde içtimada bir Musevi dizilgen padişahın atının yıllarını tutuyor. Padişahın diyor maruzatın var. Söyle bakalım diyor dizilgen başı. Nedir durum? Diyor ki senin askerlerin benim bahçemden elma almışlar ama parasını oraya bırakmamışlar. İkinci Murat buna dehşetli üzülüyor. Ve askerlere dönüyor. Diyor ki beni bu duruma nasıl düşürürsünüz? Ben size demedim mi? Kul borcuyla askere gelinmez. Hazineden alın paranızı. Borcunuzu ödeyin. Öyle gelin. Benim askerim olun. Allah'ın askeri olun. Ben aranızda kul borcu olmayanların benimle beraber olduğunu düşünüyordum. Ama bunu yapmışsanız artık aranızda kul borcu olanlar var demektir. Bu konuya ne kadar önem verdiğini bildiğiniz halde bana bunu nasıl yaptınız diyor. Ne soruyor? Kim yaptı diyor bunu diyor. Askerlerden bir kişi bir adım öne çıkıyor. Ben yaptım padişahım diyor. Evladım diyor söylediklerimi duydun. Hadi bana cevap ver diyor. Nasıl yaptın bunu bana? Padişahım diyor bunun birinci sebebi elma yerdeydi. İkinci sebebi diyor elma çürüktü. Ve benim de üzerimde para yoktu. O yerdeki çürük elmayı aldım ve sadece onur gibi. Ama benimle beraber olan şu iki arkadaşım oradaydı. Onlar dallardan meyve kopardılar ve parasını da oraya koydular. Padişahım soralım emir buyursanız diyor Bezirgen Başı'ya öyle miydi diye. Bezirgen Başı diyor ki evet efendim diyor öyleydi. Dalda gerçekten birçok dalda para buldum. Kesinleşiyor ki elma yerde olan bir çürük elma. Diyor ki padişahım diyor ben yerde olan çürük bir elmanın para edebileceğini düşünemedim. Yoksa diyor arkadaşlarımdan diyor alırdım. Oraya koyardım. Onlar kendileri o sırada kendi işlerine meşgul oldukları için bu benim yaptığımdan haberdar olmadılar. İkinci Murat diyor ki Bezirgen Başı doğru mu söyledikleri? Doğru diyor. O yerdeki çürük elma için ne kadar para istiyorsun diyor padişah. Bir kese altın isterim diyor. Padişah hemen emir veriyor. Getirin diyor bir kese altını. Bu vezirgana verin diyor. Vezirlerden biri dayanamamış. Padişahım demiş bir çürük elma için bir kese altın ne demiş fazla değil mi? İkinci Murat ona dikkatle bakmış. Demiş ki o demiş hak sahibidir. Şimdi o Allah onun tarafında. O ister ve biz ona veririz demiş. Bir kez altın getirilmiş, Bezirgan'a teslim edilmiş. Bezirgan elinin tersiyle altın kesesini itmiş. Ve demiş ki beni de aranıza alın demiş. İşte onlar Osmanlıydı. Sevgili kardeşlerim. Onlar tasavvufu yaşadılar. İslam'ı yaşadılar. Kainatın tek dinini, Hazreti İbrahim'in Hanif dinini, Hazreti Adem'in dinini, bütün peygamberlerin yaşadığı yegane dini yaşadılar. İnsanlar zanneder ki her peygambere kitap verilmesi dolayısıyla her peygamber sanki ayrı bir din yaşamış.
Oysa ki hepsi aynı dini yaşadılar. Her peygamber ve ona tabi olanlar, ilk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem ve ona tabi olanlar, Hazreti İbrahim ve ona tabi olanlar, Hazreti Musa ve ona tabi olanlar, Hazreti İsa ve ona tabi olanlar ve en son, son peygamber, son nebi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve ona tabi olanlar, hepsi ruhlarını da, beklerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim ettiler. Ve hem cennet saadetinin hem de dünya saadetinin sahibi oldular. Ve şeytan her peygamberden sonra yeniden büyük gayretlerle dinin temel çıktılarını bozmayı başardı. Ve son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den bu yana geçen, peygambersiz geçen, bugüne kadar geçen süre 1400 küsur yıl. Bu süreç içerisinde iblis gene pek çok şeyi tarumar etmeyi başardı. İslam'da artık Allah'a ulaşmayı dilemek, müşride ulaşıp tabiyet, ruhu Allah'a ulaştırıp Allah'a teslim etmek, fizik vücudu Allah'a teslim etmek muhsinlerden biri olarak, nefsi bütün afetlerden kurtararak Allah'a teslim etmek, irşada ulaşmak ve iradeyi Allah'a teslim etmekten oluşan 7 safhalı İslam, artık İslam'ı yaşadıklarını düşünen insanların %90'ından daha fazlası tarafından yaşanmıyor. Diğer dinler ise İslam'dan başka bir dinin sahibi olduklarını zannediyorlar. Ama İslam'ın Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu, bu dinin bütün özelliklerini İslam'ın götüreceğini, yürüteceğini söylüyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde ve bütün peygamberlerin aynı dini yaşadığını, tek şeriatın bütün dinlerin şeriatı olduğunu söylüyor Allah Teala. Aynı emirler verilmiş, aynı hedefler gösterilmiş. Ve İslam'dan 1400 yıl, 1400 küsur yıl sonra her şey ne kadar değişmiş. Bütün dinlerin içindeki insanların %90'dan fazlası dinlerinin esaslarını unutmuşlar. Çok büyük bir kısmı da tek bir dinin mevcut olduğunu, o dinin kendi peygamberleri zamanında yaşandığını unutmuşlar. Sanki başka başka kaidelere bağlı imişler gibi Hazreti Musa'ya bağlı olanlar, Hazreti İsa'ya bağlı olanlar, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bağlı olanlar ayrı ayrı dinleri oluşturmuşlar ve Allah'ın Kur'an-ı Kerim'inde söylediği gibi fırkalara ayrılmışlar. İşte o dinler fırkalara ayrılmadan evvel neyi yaşamışlarsa Osmanlı asker sınıfıyla, ilmiye sınıfıyla, bütün halkıyla kainatın tek dinini çok geniş spektrumlu olarak yaşadılar.

Ve halkın büyük kısmı, askerin tamamı, ilmiye sınıfının büyük kısmı, kainatın tek değerini yaşadılar. Ve dünyaya adalet taşıdılar. Osmanlı adaleti, Orta Çağ'da bir abideydi. Halkla asillerin arasında öyle büyük bir uçurum açılmıştı ki Allah'ın adalet mefhumu iki topluma birden tatbik edilemiyordu. Asillerden birisi halktan birisini en ağır suçla öldürse onu mahkemeye celbetmek için özel izin gerekirdi. Dinleyenler, işte o devrede Osmanlı bütün Avrupa'ya adalet götürdü. Tüm Kuzey Afrika'ya adalet götürdü. Kafkaslara, Balkanlara adalet götürdü. Avrupa'dan çok daha büyük bir toprak parçasının sahibi olan Osmanlı, yüzyıllarca orada ...1299'dan en az 1699'a kadar 400 yıl devlete âli, yüksek devlet unvanını korudu. Osmanlı alem içindi. Onun için Osmanlı nizamı alem olarak benliğini korudu. Bu muhakkak ki ilelebet sürmeyecekti. Nitekim insan tabiatının gözleşmeye yönelik o muhtevası içerisinde Osmanlı da yavaş yavaş büyük kısmının tasavvufu yaşadığı bir Osmanlı olmayı sürdüremedi. Bu mihraktan adım adım ayrıldı. Ve bütün güller soldu. Bütün değerler adım adım aşağı doğru inmeye başladılar. Ve Osmanlı artık nizami alem unvanını koruyamadı ve nizami cedid oldu.

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu Büyük Millet'in ilk sultanı Sultan Osman gördüğü rüyasını Şeyhi Edebali'ye anlatıyor. Başının ucundan diyor bir büyük çınar çıktı. Bütün gökleri kapladı. Şeyh Edebali diyor ki ona, bu bir imparatorluk diyor. Senin neslin bir gün cihana hakim olacak. Dört bir yanda at koşturacaksınız diyor. Asya'da da, Afrika'da da, Avrupa'da da. Bu ağaç diyor, büyük, çok büyük bir imparatorluğu vücuda getirecek. Ve ...1922 yılına kadar

600 yıldan 623 yıl Osmanlı hanedanı yaşadılar. Ve sevgili kardeşlerim, bizler Osmanlı kanı taşıyoruz. Onları Osmanlı yapan şey, cihan hakimi yapan şey, Allah'a olan derin sevgileri, hayranlıkları ve saygılarıydı. Allah'ın hak adı verilen dizaynı orada vardı. Ve cihana adalet getirdiler. Cihan imparatorluğunu kurdular. Bugün Osmanlı'nın torunları bu ülkenin, Türkiye'nin sahipleridir. Osmanlı bugün ait olduğu yerde değildir. Osmanlı medeniyet seviyesini yakalamayacaktır. Onun ötesine geçecektir. Damarlarındaki kan bunu gerçekleştirebilecek olan hüviyete sahiptir. Hayır sevgili kardeşlerim, muasır medeniyet seviyesi değil. Onun ötesi. Gelecekte Osmanlı o noktaya ulaşacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte onlar mutluluğu yaşadılar. Kervansaraylar kurdular. Biliyor musunuz kervansaray neydi? Eğer bir tek atınız varsa bütün Osmanlı İmparatorluğunu, yani Avrupa kıtasının 1,5 katı, 2 katına yakın bir dünya dizaynını 5 kuruş para ödemeden devamlı gezebilirdiniz. Hayatınızı isterseniz ölene kadar bu yollarda harcayabilirdiniz. 5 kuruş paraya ihtiyacınız olmazdı. 5 akçeye ihtiyacınız olmazdı. Kervansarayların hepsi vakıftı. Oralara gelen misafirlere ve onların atlarına 2 aylık bir süre içerisinde mutlak olarak bakılırdı. Hiç kimse geri çevrilmezdi. Hangi dinden olursa olsun, hangi milletten olursa olsun, inancı ne olursa olsun, misafirler baş tacı edilirdi. Ve herkesin 2 aylık bir istikakı kesin olarak mevcuttu. Bir kervansarayda zamanını tamamlayan kişi eğer başka kervansaraylarda da aynı şeyi yaşamak istiyorsa hiç tasalanmadan diğerlerine geçerdi. Ve bir yıllık bir süreç geçtikten sonra tekrar eskilere dönmek imkanı da söz konusuydu. Yani 10 sene, 20 sene, 30 sene bir insan kervansaraylarda yaşayabilirdi eğer isteyen olursa. Osmanlı vakıfları bu kervansarayları bunun için kurdular. O devirlerde dünyanın en seri posta teşkilatı Osmanlı'ya aitti. Atlar sıra sıra beklerler. Tatar ağaları konunun kumandasını üzerlerine
almışlardı. Her menzilde mutlaka hazır vaziyette çok sayıda at beklerdi. Acil ferman getirenler hiç vakit geçirmezlerdi. Gelirlerdi, terli atı bırakırlardı, derhal yollarına devam ederlerdi. Namazların da at üzerinde kalarlardı, mutlaka menzillerine zamanında ulaşırlardı. Sevgili kardeşlerim, kısaca onlar Osmanlıydı. Bizim mekteplerimizde hala Osmanlı'yı kötüleyen yazılar görürsünüz tarih kitaplarında. Bu zavallılığa hep acımışımdır. Tarihini inkar eden bir millet. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı ile sadece iftar ederiz. Bütün cihana adalet taşımış olan cihan hakimiyetini 400 yıl elinde tutmuş olan bütün dünyanın saygısını kazanmış olan adaletin temsilcisi bir ceddimiz var. Bununla iftar edin. Sevgili kardeşlerim, konumuz mutluluktu. Onlar mutluluğu yaşadılar. Dört başı mamur, bir mutluluk onlar tarafından yaşandı. Allah ile sonsuz bir ilişkinin içindeydiler. Her devirde Allah'ın evliyası büyük saygı görürdü. Bizim zamanımızda da irticacı diye hapislere atılır. Sevgili kardeşlerim, bu tabii değil mi? Öyle bir imparatorluktan sonra böyle bir dünyada bu hüviyette, bu seviyede bir idare. İnsanların artık adam yerine koymadıkları bir ülkenin insanları olduk. Hiç kimsenin tanımadığı bir ülke. Unutmayın. Yabancı kültürlerin tesiri altında ülke sadece kötüye gider. Osmanlı İmparatorluğu'nun tasavvuf yüzünden o devredeki dünyanın en üstün milleti olması, ülkesi olması, bugün ülkemizde yaşayan ülkemiz insanının unuttuğu bir vaka. Hala Osmanlı'nın aleyhine bir sürü yazı okursunuz. Kendi ülkemizde okunan tarihlerimizde. Sevgili kardeşlerim, doğrusunu öğrenmek istiyorsanız Yılmaz Öztuna'nın Büyük Türkiye Tarihi'ni okuyun. Osmanlı'nın ne olduğunu en gerçek çehresiyle orada göreceksiniz. O zaman tarih kitaplarının nasıl olup da hakikatleri o kadar farklı yazdığını
hayretle müşahede edeceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutluluğa gelince unutmayın, o hepinizin ellerinin altındadır. Eğer siz kimliğinizi, hüviyetinizi ispat edebilirseniz, evvela şu cennet saadetinden bahsedelim. İnsanların büyük kısmı cennet saadeti deyince umamam derler. Bana çok uzak herhalde, Allah Teala beni cennetine almaz. Öyle bir karamsarlık almış ki insanların çoğunu, ben mi Allah'ın cennetine gideceğim, böyle bir şey mümkün değil. Böyle derler. Başka bir grupta, onların tam tersi bir grupta derler ki, ben mi mutlaka cennete giderim. Çünkü Allah Teala diyor ki böyle bir dizayn içerisinde Allah'ın cennetine girmek. Kur'an dizaynı içerisinde son derece basit, son derece kolay ve herkes Allah'ın cennetine girebilir. Nasıl girebilir? Sadece bir tek niyetle, dilekle. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Şimdi bu bir gerçeğin ifadesi. Peki bu gerçekten haberdar olmayanlar nasıl gideceklerini zannediyorlar cennete? Diyorlar ki ha, cennete gitmek mi? Çok kolay. Allah Teala bizi Allah'ın verdiği emirleri yerine getirmediğimize göre bir süre mutlaka cehennemine atacak. Tamam. Ama ondan sonra da mutlaka çıkaracak. Ve geri kalan hayatımızı cennete geçireceğiz. Ya sahi mi diyorsunuz? Peki nasıl olacak bu iş? Diyor ki bu kişi, çok kolay diyor. Ben diyor Allah'a inanıyorum. Ve Allah Teala da diyor ki Mü'min suresinin 40. ayet-i kerimesinde, kadın olsun erkek olsun Allah müminleri cennetine alacak ve hesapsız rızıklandıracaktır. Yoksa diyor yanlış mı biliyorum? Hadi bakalım diyor ayet-i kerimeye bakıyoruz. Allah Teala diyor ki onlar ki amel-i salihat yaparlar, işte onlar mümindirler. Allah bütün müminleri cennetine koyacak ve hesapsız rızıklandıracaktır. Diyorsunuz ki bir küçücük farklılık var gibi geldi bana. Burada Allah Teala amel-i salihat yapanlar mümindir diyor. Sen biliyor musun amel-i salihat ne demek? Amel-i salihat diyor, iyi işler yapmak. Ben de bazen fakirlere yardım ederim. Birine başka bir şekilde bir yardım etmek gerekirse onu yaparım. Hırsızlık yapmam. Öyleyse ben amel-i salihatın sahibiyim. Allah'a da inanıyorum. Allah'a inanan mümin olduğuna göre benim gideceğim yer cennettir diyor. Şimdi birinci grup, benim diyor cennete girmem mümkün olamaz. Allah Teala sahabeden bile sadece 10 kişiye cenneti müjdelemiş. Bu durumda benim gibi günahkar bir insan, gerçi namaz kılıyorum filan ama benim gibi günahkar bir insan nasıl cennete girer? Ben cennete giremem. Öteki grupsa diyor ki Allah'a inandığıma göre ben müminim. Allah da müminleri cennetine alacak.
bir süre beni hafif tertip leblebi gibi kavurduktan sonra cehennemde mutlaka cennetine alacak diyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu iki grup, optimistler ve pesimistler, ikisi de realitenin dışında yaşıyorlar. Çünkü Allah'ın gerçekten son derece kolay bir yolla herkesi cennetine alacağı kesin. Herkesi Allah-u Teala cennetine almaya hazır. Ama ne yazık ki insanların çoğu cehenneme gidecekler. Çünkü bunu tatbik etmeyecekler. Neyi tatbik etmeyecekler? Allah-u Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka cennetime alırım. Sevgili kardeşlerim, görüyor musunuz? Sadece bir dilekten bahsediyorum. Bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Ve insanlar böyle bir bilginin sahibi değiller. İblis bütün insanlara unutturmuş Allah'ın hakikatini. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Sonrasını onlar yapmamışlar, Allah yapmış. Allah onları kendisine ulaştırmış. Evvela Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tabi olmuşlar. Sonra ruhlarını, sonra fizik vücutlarını, sonra nefslerini, sonra iradelerini Allah'a teslim etmişler. Ama her şey Allah'a ulaşmayı dilemekle başlamış. İşte bugün de var Allah'a ulaşmayı dilemek. Kur'an-ı Kerim açıkça bunu emrediyor. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz diyor. Dileyenler, onlar benim cennetime girebilir diyor Allah-u Teala. Onların adına Kur'an-ı Kerim amin olanlar diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sadece Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan, salt bunun için, Allah'a ulaşmayı dilediği için Allah'ın cennetine mutlaka girecekse, o zaman mutluluk elinizin değil, ayaklarınızın bile altında değil mi? Sadece bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Ve insanlar ellerinin tersiyle Allah'ın emrini itiyorlar. Ve Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Ve cehenneme gitmeye hak kazanıyorlar. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan ne yaparsa yapsın kurtuluşa ulaşamaz. Ama madem ki Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan mutlaka Allah'ın cennetine girecek, o zaman hepinize sesleniyorum. Sadece bizim aramızda olan kardeşlerimize değil, şu anda bizi dinleyen herkese sesleniyorum. Allah'ın cennetine girmeyi istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Eğer istiyorsanız bilin ki bu başka bir sebebe bağlı değildir. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilerseniz mutlaka Allah'ın cennetine ulaşırsınız. Ama dilemezseniz, size öğütlenen neyi yaparsanız yapın, öğütlenenlerden hangisini yaparsanız yapın, hepsini yaparsanız yapın, hiçbir şekilde Allah'ın cennetine giremezsiniz. Mutlaka ve mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Görüyorsunuz ki cennet saadeti sadece bir Allah'a ulaşmayı dilemekle mutlaka gerçekleşen bir oluyor. Öyleyse Allah-u Teala boşuna mı söylemiş? Allah size güçlük dilemez sizin için. Allah sizin için kolaylık diler. Daha kolay dilemek ki sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemek ve cennet saadetini hemen elde etmek. Ama kıyametten sonra yaşamak. Öyleyse şimdi bir adım daha öteye geçelim. Bir de dünya saadetine göz atalım. Dünya saadetinden nasıl elde edeceğiz? Onun elde edilmesi o kadar kolay değil. Ama dünya saadetinin yarısının elde edilmesi çok kolay.
Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah iki şeyi garanti ediyor. Bir, o kişinin ruhunu Allah'a ulaştırmayı ve üçüncü kat cenneti o kişiye nasip kılmayı. Eğer bu kişi o hedefe ulaşmadan ölürse en azından birinci kat cennet mutlaka o kişinindir. Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah Teala onun üzerine 10 tane ihsan gönderecektir. O kişiyi 10 tane ihsanla mükafatlandıracaktır. Böyle bir dizaynda 10 ihsanın muhtevası içerisinde o kişi birinci kat cennetin sahibi olur. Eğer mürşidine ulaşıp tabi olabilirse Allah mutlaka gösterecektir ona mürşidini. Ona ulaşıp da tabi olabilirse o zaman o kişi ikinci kat cennetin sahibi olur. Ama dünya saadeti başka insanlardan hiçbir farklılık göstermez. Henüz orada kişi Allah-u Teala'nın bir güzelliğine ulaşmamıştır. Ama ne zaman ki ruhu Allah'a doğru yola çıkar, nefsinin tezkiyesine paralel olarak her nefs tezkiyesi kademesinde kişinin nefsinin kalbinde bir miktar nur birikimi gerçekleşir. Bunun manası nefsinin kalbinden o kadar afet atılmıştır. İşte böyle bir dizaynda o kişi Allah'ın zatına doğru ruhunu yola çıkarmıştır. Ruh Allah'a ulaştığı zaman kişi üçüncü kat cennetin sahibi olur. Enesinin kalbindeki afetlerin yarısından fazlası yok olduğu için kişi cennet saadetinde dünya saadetinde yarısından fazlasına sahip olur. Öyleyse bu kadarı herkes için Allah Teala tarafından garanti ediliyor. Sadece bir tek şey karşılığı kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek. Ya bundan sonrası o kişinin kendi gayretine kalmış. Bundan sonra kişi yoldan da düşebilir. Bundan sonra kişi fizik gücünü Allah'a teslim için daha büyük gayretle de atılabilir. Allah için yola çıkanların %90'dan çok daha fazlası Allah yolunda yollarına devam ederler. Ama bir kısmı bu noktadan sonraki tehlikeli uçurumdan aşağı düşebilirler. Buna fıska düşmek diyor Allah-u Teala. Binde bir gibi nadir bir olay ama oluyor. Sevgili kardeşlerim, işte cennet saadetini istiyorsanız gördüğünüz gibi çok kolay. Dünya saadeti için bundan sonra daha çok zikretmek durumundasınız. Zikriniz arttıkça fena filah olduktan sonra önce Allah Teala size bir taht ihsan edecek indi ilahide. Beka makamının sahibi olacaksınız. Sonra zikriniz günün yarısını aşacak. Zahit olacaksınız. Dünya ikinci planda kalacak. Allah'ın dostluğu birinci planda olacak. Ve nihayet fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Nefsinizin kalbinde %90'dan fazla nur birikimi. Yani dünya saadetinin %90'ına sahip olacaksınız. Cennetinde dördüncü katına. Sonra daha bir güzellik var, daha bir zikre ulaşıyorsunuz. O güne kadar ilmel yakinin sahibiyken aynel yakinin sahibi oluyorsunuz. Hikmet sahibi oluyorsunuz. Kalp gözünüz, kalp kulağınız açılıyor. Nefsinizin kalbinde hiç afet kalmıyor. Pür ufak oluyor nefsinizin kalbi. Muhlis oluyorsunuz. Nefsinizin kalbindeki bütün kötülükler temizlendiği, nefsinizin kalbi halis olduğu için.
Ve burası dünya saadetinin %100'üne ulaştığınız yer. Sonra daha sonra inşallah ulaşacaksınız. Daha sonra iradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz. Ve iradeniz Allah'ın iradesine bağlanacak. İrşad makamının sahibi kılınacaksınız Allah Teala tarafından. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o zaman dünya saadetinin bütünü sizin olacak. 7. kat cennet ve dünya saadetinin bütünü. 4. kat cennet, dünya saadetinin %90'ını fizik vücudunuza Allah'a teslim ettiğinizde. 5. kat cennet, dünya saadetinin tamamı nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz noktada. 6. kat cennet, yine dünya saadetinin tamamı inşaada ulaştığınız noktada. 7. kat cennet, dünya saadetinin bütünü, iradenizi de Allah'a teslim ettiğiniz zaman. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda acaba bu yaşamakta olduğunuz, bu hedefe ulaşmanın yaşamakta olduğu mutluluk nasıl bir mutluluktur? Bu mutluluk üç alemde birden tahakkuk eder. Hem iç aleminizde mutlusunuz, hem dış aleminizde mutlusunuz. Yani başka insanlarla ilişkilerinizde, hem de Allah ile olan ilişkilerinizde mutlusunuz. Bir. İkincisi, bir sus ve sükun halindesiniz. İç dünyanızda nefsiniz ve ruhunuz arasındaki kavgayı bitirmişsiniz. Nefsinizi ruh hüviyetine ulaştırmışsınız. Her ikisi de Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğin sahibi olmuş. İşte bu noktada bu özelliklerin dizaynı içerisinde iç dünyanızda artık iki tane ruh var. Allah'ın bütün emirleri yerine getiriliyor. Yasak ettiği hiçbir fiil işlenmiyor. Nefsleri arasındaki kavga sıfırlanmış, sona ermiş. Muhteşem bir dostluk kurulmuş. Sülh ve sükun içinde iç dünyanızda devamlı bir mutluluğu yaşıyorsunuz. Eğer bu mutluluğu sülh ve sükun içinde dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizi de yaşayabilirseniz ve mutluluk devamlıysa, işte bunun adı saadettir. Gelelim dış dünyanıza. Nefsinizin kalbinde hiç afet kalmadığı zaman, nefsinizle ruhunuz semahenk olduğu zaman, artık dışarıdaki insanlar sizin için düşman olma tibiyetinden çıkarlar. Siz onların düşmanı olabilirsiniz. Yani onlar sizi düşman olarak görebilirler. Ama siz onları düşman olarak göremezsiniz. Onlar sizin için düşman değildirler. Onlara kötülük yapmayı hiç istemezsiniz. Dış aleminizde de sizin açınızdan sulh ve sükun korunmuştur. Kesintisiz bir mutluluğu yaşayacaksınız. Başka insanların size karşı davranışları ne olursa olsun, siz onlara karşı kötülük yapamazsınız. Onlara karşı düşmanlık edemezsiniz. Böylece dış dünyanızda da sulh ve süküne ulaşırsınız. İkinci aleminizde de, dış aleminizde de sulh ve sükun kurulmuştur ve kesintisiz olarak kurulmuştur. Bunu kesintiye uğratacak olan afetler nefsinizin kalbinde artık mevcut değil. Sonra ne olur? Sonra Allah ile olan ilişkinizde de aynı noktaya ulaşırsınız. Kesintisiz bir sulh ve sükun hali. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirirsiniz. Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili, hiçbir şart altında işlemezsiniz. Bunu size işletmeyen sizin iradeniz değil, nefsinizdeki afetlerin sıfırlanmış olması.
afetler yoksa Allah'ın yasak ettiği fiillere sizi davet edecek olan bir merci yoktur. Afetler yoksa Allah'ın emirlerini yerine getirmemeye sizi davet edecek bir merci yoktur. Tam aksine ruhunuzda, nefsinizde Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmenizi, yasak ettiği hiçbir fiili işlememenizi hem isterler hem de aksine müsaade etmezler. Öyleyse olay tamamlanmıştır. Allah ile onun ilişkilerinizde de üçüncü cephe sulh ve sükun içinde olacaksınız. Hem emirler cephesinde hem de nehirler cephesinde. Yani şeytana kısas yapacaksınız. Daha evvelki zaman parçalarında size yaptığı bütün kötülüklerin böylece intikam almak istemiyorsunuz ama intikamını almış olacaksınız. Şeytan size hiçbir şey yapamamanın büyük bir aczi içine girecek. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, günün dostlarım, bunun adı mutluluktur, dünya mutluluğudur. İç dünyanızda kesintisiz bir mutluluk, sulh ve sükun hali, dış dünyanızda kesintisiz bir mutluluk, sulh ve sükun hali, başka insanlarla olan ilişkilerinizde.

Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir araya getirdi. Bugün sizlere birden Kur'an'daki İslam'dan bahsetmek istiyorum. Kur'an'daki İslam bundan 14 asır evvel sahabe tarafından ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem tarafından yaşandı. Bu İslam şimdiki İslam'a hiç benzemiyor. O zaman bütün sahabenin Kur'an'ın bütününe tabi olduklarını Allah Teala buyuruyor Ali İmran suresinin 119. ayet-i kerimesinde. Bugünse Kur'an'ın birçok farz hükmünü elimizin tersiyle itmiş ve devre dışı bırakmışız. Kur'an'daki birçok farz hükümleri artık uygulamıyoruz. Öyleyse bunu yerlerine oturtmak mecburiyetindeyiz. 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a verdikleri yeminleri, misakleri ve ahitleri gerçekleştirdiler. Allah'a verilen 3 tane yeminimiz var. Yeminimiz, misakimiz ve ahdimiz. Çünkü 3 tane vücudumuz var. İşte bu 3 tane vücudu Allah Teala açık bir şekilde bizlere ihsan buyurduğunu anlatıyor. Hicr suresi 26. ayet-i kerime. Ve lekad halaknel insanu min salsalin min hamiyin mesnun. Biz insanı şekillenmiş ve kuru bir balçıktan halk ettik diyor, yarattık diyor. Bu bizim fizik vücudumuz. Nefsimizi sevra ettiğini söylüyor. Şem suresi 7. ayet-i kerime. Ve nefsin ve ma sevraha. O nefse ve onu sevra edene. Ruhumuzu ise üfürdüğünü söylüyor. Secde suresi 9. ayet-i kerime. Ve nefaha fihi ruhihi. Onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. İşte bu 3 vücudun her birine Allah Teala'nın 3 ayrı görev yüklediğini, her birine ayrı bir görev yüklediğini ve toplamın 3 görev olduğunu görüyoruz. Nefsimize tezkiye etme emrini vermiş Allah Teala. Şöyle anlatıyor bunu. Küllü nefsin bima kesebet rehinetün illa ashabel yemin fi cennet. Bütün nefsler cehennemde rehinedirler. Ama yemin sahipleri onlar cennette olacaklardır. Demek ki Allah Teala'ya bir yemin vermişiz. Bu yemini yerine getirirsek felaha ulaşacağız. Cennet müjdesiyle müjdeleneceğiz. Kimler bunlar? Şem suresinin 9. ayet-i kerimesi cevap veriyor. Kat eflaha ve zekkaha. Andolsun ki onlar felaha ererler. Kimler? Nefslerini tezkiye edenler. Demek ki Allah Teala'ya nefsimiz tezkiye olacağımıza dair yemin vermiş. Bu yemini gerçekleştiren bir insan için söz konusu cennete girmek. Nefslerimiz Allah'a ezelde yemin vermişler, tezkiye olacaklara dair. Ruhlarımız Allah'a misak vermişler. İşte Rad suresinin 20 ve 21. ayet-i kerimesi. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيسَاقِ وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسْأَلَ. Allah Teala buyuruyor ki onlar Allah ile olan ahdlerini ifa ederler, yerine getirirler. Ve la yenkudunel mizak, misaklerini nakzetmezler. Ve onlar Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, yani ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Demek ki mizakimiz ruhumuzun Allah'a verdiği bir yemin ve ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına müteallik. Allah'a verdiğimiz üçüncü yemin ahd adını taşıyor, fizik vücudumuzun yemini ve şöyle ifade edilmiş Yasin suresinin 60 ve 61. ayet-i kerimelerinde buyuruyor ki Allah Teala elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidü şeytane innehu leküm adüvün mübin ve eni buduni hazâ sırat-ı müstakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı şeytana kullanmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kullanacaksınız diye ahd almadım mı? Öyleyse Allah Teala'nın bizden, hepimizden, hepimizin fizik vücutlarımızın

0: fizik vücutlarımızdan şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olacağımıza dair ahd aldığını görüyoruz. İşte nefslerimiz Allah'a yemin vermiş, temizleneceklere dair, tezkiye olacaklara dair. Ruhlarımız Allah'a misak vermiş. Biz ölmeden evvel ruhumuzun Allah'a ulaşacağına dair ve fizik vücutlarımız Allah'a ahd vermiş, şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olacaklarına dair. Böylece üç vücudumuzun üçü de vazifelenmiş Allah-u Teala'ya verdikleri yeminlerle. Ve Allah-u Teala bu yeminleri, misakları ve ahdleri üzerimize farz kılmış. Nefsimizin tezkiyesini üç defa farz kılmış. Ruhumuzun Allah'a vücud bedenine ulaşmasını 9 defa farz kılmış. Fizik vücudumuzun Allah'a kul olmasını 3 defa farz kılmış. 3 yeminimiz birden 2 defa üzerimize farz kılmış. 1. Maide suresinin 7. ayet kelimesi gereğince. Ey insanlar diyor Allah Teala, ben sizlerden yemin, misak ve ahd istiyorum. Sözlerimi işittiniz mi? Semina diyoruz, işittik. Allah Teala buyuruyor, öyleyse itaat edin. Ve nefslerimiz yemin veriyor, ruhlarımız misak veriyor, fizik vücutlarımız Allah'a ahd veriyor. Ve Allah Teala soruyor, itaat ettiniz mi? Diyoruz ki atana itaat ettik. Allah Teala da buyuruyor, hepinize bana verdiğiniz bu yeminlerle, misaklarla, ahdlerle bağladım, taahhüt altına soktum. Öyleyse bütün insanlar üç yeminleriyle beraber bu Maide Suresinin 7. ayet-i kerimesine göre sorumluluk altına girmişler. Yeminleri üzerlerine farz kılınmış. Enam suresinin 152. ayet-i kerimesiyle bir defa daha ve bi ahdillahi efu, Allah ile olan ahitlerinizi ifa edin, yerine getirin. Sonra Maide suresinin 105. ayet-i kerimesiyle Allah Teala buyuruyor, ey amel olanlar, nefslerinizi tezkiye etmek, temizlemek, arıtmak üzerinize borçtur. Siz nefsinizi tezkiye ederek hidayet erdikten sonra dalalette olanlar size bir zarar veremezler diyor Allah Teala. Bu nefsimizin tezkiyesinin 3. farzı. Sonra fizik vücudumuz Allah Teala bir 3. defa farz kılıyor Bakara 21'de. Ya eyyühen nâsü müdür rabbikü mellezî halekâküm diyor. Ey insanlar, sizi yaratan Allah'a kul olun. Ve Allah Teala'nın görüyoruz ki nefsimizin tezkiyesiyle fizik vücudumuzun Allah'a kul olmasını Allah'ın üzerimize 3 defa farz kıldığını görüyoruz. Görüyoruz ki Allah Teala bu iki yemini 3'er defa üzerimize farz kılmış. Ruhumuzun Allah'a ulaşmasına gelince onu tam 9 defa farz kılmış. 2 defa yeminlerimizin hepsi üzerimize farz kılındığı zaman tabiatıyla ruhumuzun Allah'a ulaşması da farz kılınmıştı. Daha 7 defa Allah Teala bunları üzerimize farz kılıyor. 1 Zümer 54. Allah'a üzerinize kabir azabı gelmeden önce dönün, ruhunuzu Allah'a ulaştırın ve ona teslim olun. 1 Rum 31'de Allah Teala şöyle diyor, münibine ilehi ve yettekun, Allah'a ruhunu ulaştır ve takva sahibi ol. 3. ayet-i kerime Fecr 28, irci'i ila rabbike, Rabbine rücu et, Rabbine geri dön, geri dönerek ruhunu Allah'a ulaştır. 4. ayet-i kerime Zariyat 50, fefirru ilallahi, öyleyse Allah'a kaç, Allah'a sığın. 5. ayet-i kerime Lokman 15, vettebi sebilâ men enâbe ileyye, kim bana ulaşmışsa sen de onun yolunu oy. 6. ayet-i kerime Yusuf, Yunus 25, Allahü yedü darüsselâmü yehdi men yeşâhü ilâ sıratı müstakim. Allah teslim yurduna davet eder ve kimi kendi zatına, o teslim yurdu olan kendi zatına ulaştıracaksa onu sıratı müstakime ulaştırır. 7. ayet-i kerime Müzemmil 8, Veskür ismi Rabbike ve tebettel ilahi tebtila buyuruyor Allah Teala. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Ne gördük? Nefsimizin tezkiyesi 3 defa farz kılınmış. Ruhumuzun Allah'a ulaşması 9 defa farz kılınmış. Fizik vücudumuzun Allah'a kul olması 3 defa farz kılınmış. İşte bundan 14 asır evvel Kur'an'daki İslam'ı yaşayan sahabe 3 yeminlerini de yerine getirdiler. Fizik vücutlarını Allah'a kul ettiler. Zümer 17. Vellezî neştenebut tagûte an yâbudühâ ve inâbü ilallâhi lehmül müşrâ fe beşir ibâdî. Onlar şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul oldular. Allah'a ruhlarını ulaştırdılar. Onlara dünyada da müjdeler vardır. Ahirette de müjdeler vardır. Kullarımı müjdele. Allah Teala sahabeyi kul ittiaz etmiş. Hepsini kulluğuna kabul buyurmuş. Hepsi şeytanı kullanmaktan kurtulup Allah'a kul olmuşlar. Ruhlarını Allah'laştırmışlar mı? Bir sonraki ayet-i kerime bunu söylüyor. Bütün sahabenin sözün en güzelini dinlediğini, ona tabi olduğunu ve ruhlarını Allah'a ulaştırdığını söylüyor Allah Teala. Hepsi hidayete erdi ifadesiyle. Bütün sahabe nefslerini de tezkiye etmişler. Çünkü bir insan nefsini tezkiye ettiği takdirde felaha ulaşıyordu. Şems suresinin 9. ayet-i kerimesi gelince kat eflaha men zekâ. Andolsun ki onlar felaha ulaşırlar. Kimler? Nefslerini tezkiye edenler. Bütün sahabenin felaha ulaştığını görüyoruz. Araf suresi 157. ayet-i kerime gelince Allah Teala buyuruyor, kim o ümmi nebi resule tabi olmuşsa onların hepsi hidayete erdiler diyor. Pardon. Felaha erdiler, cennet müjdesine ulaştılar diyor. Bütün sahabenin o ümmi nebi resule yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi oldukları kesin olduğu cihetle hepsi felaha ermişler. Hepsi cennet müjdesiyle müjdelenmişler. Yani nefslerini tezkiye etmişler. Öyleyse Allah'a verdikleri üç yeminlerini de gerçekleştirmişler. Ne olur gerçekleştirirsek cennete girmek söz konusu olur. İşte Fecr suresi 27, 28, 29, 34 ayeti kerime. Allah Teala bu dört ayeti kerimede şunu söylüyor. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten mardiyyeh fethuri fi ibadî vethuri cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Yani tezkiye ol, Allah'a verdiğin yemini yerine getir. Ey ruh, Allah'a geri dön, Allah'a ulaş. Allah'a verdiğin misaki yerine getir. Ey fizik vücut, şeytanı kullanmaktan kurtulup Allah'a kul olursun. Ne zaman? Nefsini tezkiye ettiğin zaman ve ruhunu Allah'a ulaştırdığın zaman. Hadi kullarımın arasına gir ve sonuç. Ve tuli cenneti ve cennetime gir. Demek ki biz insanlardan her kim nefsimizi tezkiye edersek, ruhumuzu Allah'a ulaştırırsak, fizik vücudumuzu Allah'a kul edersek gideceğimiz yer cennet. İşte bütün sahabenin bu üç tane yeminlerini gerçekleştirdiklerini ve Allah'ın cennetine ulaştıklarını görüyoruz. 14 asır sonra ise artık hiç kimse bize yeminimizden, misakimizden ve ahdimizden bahsetmiyor. İnsanlar, özellikle din öğreticileri Allah'a verdiğimiz yeminimizin, misakimizin, ahdimizin farkında olmadıkları gibi, bilgisine sahip olmadıkları gibi bütün sahabenin bunları gerçekleştirmek suretiyle Allah'ın cennetine ehil olduğunun da farkında değiller. Öyleyse 14 asır evvel onlar Kur'an'daki İslam'ı yaşadılar. Yemin, misak ve ahitlerini yerine getirerek biz 14 asır sonra büyük kitleler olarak, İslam ülkelerinin büyük kitleleri olarak İslam'ı yaşamıyoruz. Çünkü ne yeminimizi yerine getiriyoruz, ne misakimizi, ne de ahdimizi. Öyleyse olay burada bitiyor mu? Hayır, bitmiyor. Allah Teala bütün insanları cennet saadetine ulaştırmayı bu tarzda dizayn ettikten sonra dünya saadetine ulaştırmayı da hedef almış ve üç emir vermiş bize. Birincisi daimi zikir. Nisa 103. Feskürallâhe kıyamen kuuden ve alâ cunûbihim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret. İkincisi irşad. Buyuruyor ki Allah Teala Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesinde ucibu davete dâhi izâdâni fel yestecibu li ve yu'minu bi leallehum yerşudun. Beni davet edenlerin duasına mutlaka icabet ederim. Ama onlar da benim davetime icabet etsinler, mümin olsunlar ve böylece irşada ulaşsınlar. Allah Teala Şura suresinin 47. ayeti girmesiyle irşadı, yani Allah'ın davetini bir defa daha farz kılıyor üzerimize. Diyor ki üzerinize o değiştirilmesi mümkün olmayan ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine mutlaka icabet edin. Bütün sahabe davete icabet etmişler. Hepsi irşada ulaşmışlar. İşte Hücurat suresinin 7. ayeti kerimesi. Ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin sözlerinize itaat etseydi, tabi olsaydı bundan çok zarar görürdünüz. Ey sahabe, Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Hepinizin kalplerini müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar. Allah'ın üçüncü emri, dünya saadeti için üçüncü emri teslim. Ve Zümer 4 şöyle buyuruyor. Ve enübü ilâ rabbiküm ve eslimu lehu min kablen yetiyekümül azâbe. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce Allah'a dönün. Ruhunuzu Allah'a ulaştırın ve Allah'a teslim olun. İşte Allah'a ruhumuzun teslimi, fizik vücudumuzun teslimi ve nefsimizin teslimiyle biz 3 tane teslimi realize etmek mecburiyetindeyiz, gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz. Bunlar 14'te sıra ve bütün sahabe 3 teslimi de gerçekleştirmişler. İşte Ali İmran suresi 20. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor. Habibim onlara de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz kendimizi Allah'a teslim ettik. Bakara suresi 136. ayet-i kerime. Allah Teala şöyle buyuruyor. Ey sahabe, değil ki biz muhakkak ki Allah'a teslim olanlarız. Böylece görülüyor ki sahabe hem cennet saadetine Allah'ın ulaştırıcı emirlerini, yani 3 yeminlerini gerçekleştirmişler, hem de dünya saadetine ulaştıracak olan emirlerini, yani irşat emrini, daimi zikir emrini ve teslim emrini gerçekleştirmişler. Daimi zikir farz mıydı? Evet. Nisa 103. Feskür Allah'a kıyamen ku'uden ve ala cunubim. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikredin buyuruyor Allah Teala. İşte bu zikir keyfiyetini yerli yerine oturttuğumuz zaman sahabenin daimi zikrin sahibi olduğunu görüyoruz. Çünkü Allah Teala Zümer 18'de hepsinin ulul elbab olduğunu söylüyor. Ulul sahipleri demek, elbapta lübler, yani Allah'ın sırları. Kimdir Allah'ın sırlarının sahipleri? Sahabe. İşte onların bu hedefe ulaştıklarını, ulul elbap olduklarını görüyoruz. Ve ulul elbap olanların da daimi zikrin sahibi olduklarını. Hangi ayet-i kerimeler? Ali İmran 190 ve 191. Allah Teala buyuruyor, o ulul elbap kullarım var ya, onlar otururken de, ayaktayken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler. Bütün sahabe ulul elbap olduğuna göre hepsi daimi zikrinde sahipleri. Öyleyse görüyoruz ki bir insanı cennet saadetine götürecek olan yemin, misak ve ahdimizi Allah Teala bizden almış, üzerimize farz kılmış, bütün sahabe gerçekleştirmişler. Bugün İslam'ın büyük kitleleri, yani 100 milyonluk bir nüfusun 95 milyondan fazlası Allah'ın bu emirlerini yerine getirmiyor. Yani insanların, İslam ülkesinde yaşayan, İslam aleminde yaşayan insanların en az %95'i bu büyük lazimeden haberdar, bu gerçeğin farkında bile değiller. Öbür taraftan Allah Teala bütün insanlara daimi zikir, irşat ve teslim emirlerini vermiş ve Allah'ın bu farzlarını da bütün sahabe yerine getirmiş. Bugün insanların bırakınız bu farzları yerine getirmelerini, Allah Teala'nın bu 3 tane emrinde ne söylediğini bile bilmiyorlar. Özellikle teslim müessesesi hiç bilinmeyen bir müessese. Biz İslam'ın 5 tane şartını yerine getiririz. Öyleyse biz Allah'a teslim olanlarız. Bizden daha çok teslim olan mı var diye insanların bir şeyler söylediğini görüyorsunuz. Oysa ki bir insanın ruhunu Allah'a teslim edebilmesi için tam 21 basamak aşması lazım. 22. basamakta velayetin 1. basamağında ancak bir insan ruhunu Allah'a teslim eder. Fizik vücudun teslimi 4. velayet makamındadır, müslümler makamındadır. Nefsin teslimi ise 6. velayet makamında, yani ihlas makamındadır. Ve bütün sahabe 3 teslimlerini gerçekleştirmişler ve Kur'an-ı Kerim'in bütününe tabi olarak hem cennet saadetinin hem de dünya saadetinin sahibi olmuşlar. Allah Teala zikri de farz kılmış üzerimize. İrşadı da, teslimi de. Ama görüyoruz ki Kur'an-ı Kerim'in indirilişinden 14 asır sonra insanlar Allah'ın bütün farzlarını unutmuşlar. Artık bu farzlar onları hiç mi hiç etkilemiyor. Öyleyse 14 asır evvelki İslam bugün yaşanıyor mu? Hayır, yaşanmıyor. O İslam Kur'an'daki İslam'dı. ve Kur'an-ı Kerim'in bütün kaidelerine uyan sahabe onu yaşadılar. Ama zamanımızdaki hiçbir İslam ülkesi Kur'an'daki İslam'ı ne yazık ki yaşamıyor. Gelecek günlerde mutlaka Kur'an'daki İslam yaşanacak. İslam ülkeleri mutlaka bir birlik oluşturacaklar. Ve bu birlik 3. Dünya Savaşı'nı mutlaka kazanacaktır. Allah'ın hepinize o günleri ulaştırması dileğiyle bu akşamki sohbetimi inşallah burada bitirmek istiyorum. Allah hepinizden razı olsun.
1: Müminler kardeştir diyor. Onlar uhuvveti yaşadılar. Kardeşliği yaşadılar. Kendi aralarında sulh ve sükûnü yaşadılar. Ve sevgiyi yaşadılar. Öyle bir sevgi ki kendi hayatları arkadaşlarının hayatının yanında değersizdi. İşte Hazreti Ömer. Savaştan sonra, Bedir Savaşı'ndan sonra şehit olmak isteyen, şehit olmak üzere bulunan sahabenin arasında elindeki su vatasıyla dolaşıyor. Biri diyor ki ya Allah su. Hazreti Ömer vatayla koşuyor. Tam dudaklarına vatayı değdirecekken bir başkası ya Allah su diyor. Şehit olmak üzere olan o kişi diyor ki ya Ömer, onun benden fazla ihtiyacı var, ona ver suyu. Hazreti Ömer ikinci kişiye ulaşıyor elindeki matayla, suyu uzatıyor dudaklarına. Tam o sırada üçüncü bir kişi ya Ömer su diyor. İkinci kişi de aynı şeyi söylüyor Hazreti Ömer'e. Ya Ömer onun benden daha fazla ihtiyacı var, ona ver suyu. Hazreti Ömer koşarak üçüncü kişiye ulaşıyor. Üçüncü kişiye suyu veremiyor, şehit olmuş. İkinci kişiye koşuyor, ona suyu vermiyor, o da şehit olmuş. Üçüncü kişiye koşuyor, ona suyu veriyor, o da şehit olmuş. Anlıyor musunuz beni? Anlıyor musunuz? Onlar böyleydi ya. Onlar Allah'ın sevgilileriydi. Onlar şehit olmuyor Allah için. Bütün kadınlar şunlar çıkmak. Öyleyse sözlerime dikkatle bakın. Onların için arkadaşlarımın hayatı onlarla daha kıymetliydi. Bir gün sizler için de öyle olacak. Bu güzellikleri yaşayacaksınız. Yaşadıkça Allah'a hamd edeceksiniz. Şükredeceksiniz Allah'ın yaratıldığı için. Size bu mutlulukları yaşattığı için. Ona sonsuz hamd ve şükredeceksiniz. Onlar böyle bir hayat yaşadılar. Dostluğun ne olduğunu, insanlığın ne olduğunu, kardeşliğin ne olduğunu yaşadılar. Siz de yaşayacaksınız. Çünkü Kur'an-ı Kerim sabitlenen emin olarak onlardan, sabitlenen ahir olarak sizlerden bahsediyor. Sizler şu dünya üzerinde insanlara İslam'a hazırlayacak olan yegane topluluksunuz.
2: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde mutluluktan bahsetmek üzere huzurlarınızdayız. Sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler, dinleyenler, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Ve mutluluğun hatırının sevgi olduğunu ifade etmek istiyoruz. Sevgisiz bir mutluluk oluşması mümkün değildir. Onun için sevgili kardeşlerim, her şeyden evvel sevmeyi yerli yerine oturtmalısınız. Sevgi hayatınızın bir parçası olmalı. Unutmayın, başka insanlar size kötü davranabilirler. Ama sizler eğer Mihir Vakfı'nın mensuplarıysanız, sizler Allah'ın dostlarıysanız, onlara aynı telden çalarak cevap vermeniz olmaz. Allah Teala hepinizi bundan men eder. Sizler bizim etrafımızdaki sevgili kardeşlerimiz, sizler başkaları sizleri sevmese de siz onları sevmek zorundasınız. Nefsinizin afetleri var olduğu sürece bu zorunda olmak müessesesi devam edecektir. Nefreti, kini, düşmanlığı nefsinizin kalbinden zikirle sildiğiniz zaman siz farklı bir hüviyette olacaksınız. Sizi sevmeyenleri de sevmeyi öğreneceksiniz. İnsanlar Allah'ın dostu olmadıkları sürece şeytanla temas halindedirler. Onları yönlendiren Allah değildir, şeytandır. Bir insanın Allah tarafından yönlendirilmeye başladığı nokta o kişinin Allah'a ulaşmayı dilediği noktadır. Hiç kimse Allah'a mülaki olmayı dilemeden Allah ile bir ilişkinin içine giremez. Öyleyse sevginin boyutlarına baktığımız zaman bunun başlangıcında Allah sevgisini görüyoruz. Allah'ı sevin ki Allah da sizi sevsin. Doğru mu söz? Hayır, doğru değil. Biz insanlar Allah'ı sevmesek de Allah bizi gene sever. O bizi yarattığı için sever. İnsan olarak yarattığı için sever. Kainatın en üstün mahlukları olarak yarattığı için sever. Bize ruh üfürdüğü için sever. İşte konumuz bu sevgiye layık olabilmektir. Allah'ın sevgisine layık olabilmek, liyakat sahibi olmak. Sevgili kardeşlerim, hemen ölçebilirsiniz. Seviliyor musunuz? Etrafınızdaki insanlara bakın. Sizi seviyorlar mı? Eğer seviliyorsanız doğru yoldasınız. Eğer siz kendisinden nefret edilen bir insansanız, hayır, Allah'ın yolunda olamazsınız. Allah'ın yolunda sevgi vardır. Nefret, Allah'ın düşmanlarının
size saldırması halinde, size zarar vermeye çalışması halinde geçerlidir. İnsanlar başka dinlerin mensuplarıdır. Onlar da Allah'a inanıyorlar. Yahudiler de, Hristiyanlar da, onlar da Allah'ın yolunda. Sevgili kardeşlerim, inanmak veya inanmamak. Kim Allah'a inanıyorsa o bir geçit aramalıdır. Allah'ı sevebilme geçidi. Allah'ı sevmelisiniz. O sizin Rabbiniz. Allah Teala dilemeseydi siz şu anda dünya üzerinde olamazdınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. O büyük sevgiyi yaşayın. Allah'tan sevgi haleleri alarak, Allah'ın sevgi pınarından, o kaynaktan su için. Böyle olanlar sevmeyi öğrenenlerdir. Sevgi Allah'tandır. Kim nefreti kendisine şiar etmişse, kim etrafındaki insanlara karşı nefret besliyorsa, o nefretin sahibi olan kişi Allah'la birlikte değildir. Allah onunla birlikte değildir. Allah onu şeytanın tuzaklarından korumaz. Öyleyse bir insan var, Allah'a ulaşmayı dilemez. Tamam, ama başka insanların yoldan çıkmasına da sebep olmaz. Kim Allah'a ulaşmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemedikten başka, diğer insanların da Allah'a milaki olmayı, ruhlarını hayattayken Allah'a ilka etmesini, ulaştırmasını engellemeye çalışırsa, işte o Allah'ın seçmedikleri arasında olan bir insandır. Sadece onlar seçilmez. Sevgili kardeşlerim, siz Allah'ın dostlarısınız. Allah'ın sevgililerisiniz. Sevgi yolunda ilerliyorsunuz. Hayatınızın en üstün standardında Allah'a doğru yüceliyorsunuz. Nasıl gemiler halatlarını iskeleden çözerek iskeleye olan bağımlılıkları biterse, siz de şeytanın iskelesinden halatları çözerek ayrılmış olanlar, siz bir geminin içindesiniz. Bu gemi Allah'a doğru yolculuk yapar. Sizi, sizleri Allah'a ulaştırır. Kaldı ki bu kadarı zaten Allah'ın garantisindedir. Öyleyse bütün insanlar davranışlarıyla bir seçim yapmışlardır. Ya Allah'ın yolundadırlar, Allah'a ulaşmayı dilemiş olmaları lazım, ya da değiller. Değillerse şu dünya üzerinde maddi standartlarda
Neye sahip olurlarsa olsunlar, onlar mutsuzluğu satın alanlardır. Mutlu olamazlar. Milyoner olabilirler, milyarder olabilirler. Ama mutlu olamazlar. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe onun mutluluk gemisi limandan ayrılamaz. Mutluluğa doğru seyri suluk yapamaz bu kişi. Gemi mutluluğa doğru seyredemez. Hareket edemez demek. Seyyar kelimesi hareket halinde olan demek. Seyir de hareket demek. Yani yola çıkmak istikametindeki hareket. Gezegenlerin eski dilli adı seyyaredir. Seyyare hareket halinde olan demek. Nasıl güneşin etrafında birçok gezegen varsa onların hepsi seyyare adını alırlar. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın bize öğrettiklerini yerinde kullanmaya çalışın. Hepiniz için en güzel hedef budur. Hepinizin hedefe yönelmesi bir mutluluk kervanının oluşması demektir. Bu kervan Allah'a doğru yola çıkanların kervanıdır. Her şey Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Ve Allah Teala bir garanti verir. Bu garanti herkesedir. Allah Teala mutluluğun yarısını hibe eder. Yani karşılıksız verir. Ne demek istiyoruz? Kim Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilerse, bu dilek iradi bir karardır. Bu iradi kararın verilmesini ister Allah Teala bütün insanlardan ki yardımı bunun üzerine bina edecektir. Bu dilek yoksa o kişinin mutluluğu konusundaki Allah'tan gelmesi gereken yardım o kişiye gelmez. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan Allah tarafından kendisine ulaştırılır. Evet, o kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'a ruhunu ulaştırmaz. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Allah dalalette olanları bırakır. Yani onlarla meşgul olmaz. Ama o dalalette olanlardan ki başlangıçta herkes dalalettedir. Bütün insanlar dalalette olarak doğarlar. Hidayeti seçmedikleri sürece dalalet üzere yaşarlar ve dalalet üzere ölürler. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse işte o dalaletten kurtulmuştur. Hidayet üzere olmuştur. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Ama hidayet üzere olmuştur. Artık o dalalet üzere olan bir insan değildir. De Allah onu kendisine ulaştırır. Onun ruhunu, yani Allah'a ait olan ruhu Allah kendisine ulaştırır. Öyleyse
Sevgili kardeşlerim, bütün insanların Allah yolunda bir hedefe yürümesi, mutlu olması, huzur içinde olması mümkün müdür? Evet sevgili kardeşlerim, mümkündür. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse o mutluluğu hak etmiştir. Bir dilek eşittir mutluluk. Sadece ya Rabbi ben ruhumu sana şu dünya hayatını yaşarken ulaştırmak istiyorum. Biliyorum ki ben öldüğüm zaman eğer sana ulaşmayı dilemezsem ölüm melekleri gelecek, Azrail Aleyhisselam ve onun etrafındakiler benim ruhumu alacaklar ve sana ulaştıracaklar. Ruhum eninde sonunda sana ulaşacak, bunu biliyorum. Ama ben ruhumu, sana ait olan ruhu, senin emrin üzere sana ulaştırmak istiyorum. Çünkü sen diyorsun ki, irci'i ila Rabbiki, benim ruhuma Rabbine rücu et diyorsun. Geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş diyorsun. Fecr suresi 27, 28, 29, 30. ayetlerde bunu söylüyorsun. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten vardiyye fethuli fi ibadi ve tuli cenneti. Nefsime diyorsun ki ey mutmain olan nefs, emmare, levvame, mülhime kademelerini aşmış o nefs mutmain olmuş. Allah'tan razı ol diyorsun ve Allah'ın rızasını kazan diyorsun. Emmare, levvame, mülhime, mutmaine kademelerini nefs aşarken ruh her birini bir gök katı aşar. Nefs-i emmarenin sonunda birinci gök katını aşmıştır. Birinci gök katına ulaşmıştır. Nefs-i levvame'nin sonunda ikinci gök katına ulaşmıştır. Nefs-i mülhime'de üçüncü, nefs-i mutmaine'de dördüncü, nefs-i radiye'de beşinci, nefs-i mardiye'de altıncı, nefs-i teskiye'de yedinci gök katına ulaşır. Yedi tane alem geçer ve Allah'ın zatına ulaşır. İşte bütün bu işlemlerin hepsini Allah üzerine almış. Diyor ki, ey insanlar, kainatta yarattığım her şeyi sizlerin emrinize musahhar kıldım. Bütün bir kainatta, yerlerde de göklerde de insanlar var diyor. Dünyada gezegenlerden bir tanesi, bize göre göklerde olanlara, bizim dönüş açımıza göre göklerde olanlar var. Bizim dönüş açımıza göre göklerde olanların tam tersi, yerlerde olanlar var. Yani bizim gezegenimizde, bizim dünyamızda başka 100 milyar galaksinin birinde yaşıyoruz. Bizim dünyamızdan başka sonsuz sayıda galaksi vücuda getirmiş Allah-u Teala. Yetmez. Her galakside de 100 milyar yıldız olduğu hesaplanıyor. Yaklaşık rakamlar. Böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, insan ruhunun vücudundan ayrılması ve mutlaka sahibi olan Allah'a ulaşması söz konusu. Her galakside insanlar yaşıyor. O insanların da nefsleri var. O insanların da ruhları var. O insanların da fizik vücutları var. İnsansa mutlaka ruhu da var. Ruhu olduğu için kainatın en üstün mahluku. Her şey onun için. Her şey insanlar için yaratılmış. Ama o Allah'ın sizdeki emaneti var ya,
Allah Teala diyor ki Allah emanetleri o emanetlerin sahibine teslim etmenizi emreder diyor. İnna Allaha ye'murukum an tu'addul emanati ila ehliha. Emanetler çoğul ama onların sahibi tekil. Tek bir sahibi var. Ruhunuzun, veçinizin, nefsinizin, iradenizin. Hepsinin sahibi tek bir ezeli ve ebedi varlık Allah. O ezelidir. Zamanın içinde ne kadar geriye giderseniz gidin, Allah hep vardı. Ne demek istiyoruz? Çünkü zamanı yaratan Allah'tır. Allah vardı, hiçbir şey yoktu. O her şeyi yarattı. Bu yaratılan 100 milyardan fazla galaksi, o 100 milyar galaksinin her birinde bir milyardan fazla yıldız. Birçok yıldızda hayat var. Hepsinde yok. Bu yıldızlardan bir tanesi de aydır mesela. Ayda hayat yok. Birçok yıldızda, sayısız yıldızda hayat yok. Ama bir kısmında da var. Allah Teala kurduğu güneş sistemlerinde hayatı öylesine güzel organize etmiş ki orada insanların yaşamasına müsait zemin oluşmuş. Sevgili kardeşlerim, bütün bunların arkasında ne var? Kainatın en üstün maliki olan, bütün kainatın uğruna yaratıldığı insan var. Allah'a en yakın mahluk, yeryüzünde Allah'ı temsil eden mahluk, kendisi bir mahluk, Allah-u Teala tarafından halk edilmiş, onu temsil ediyor. Neden? Çünkü ruh Allah-u Teala tarafından sadece ona üfürülmüş. Allah'ın ruhunu muhtevasında taşıdığı için tam onun şeklini alan bir ruh. Hangi aynaya baktığınız zaman kendinizi nasıl görüyorsunuz? Ruhunuz da o statüdedir. Size, sizin aynanızdır. Tıpatıp her zerrenizle aynısıdır. Öyleyse o emanetini geri istiyor. Ona yönel diyor Allah Teala, münib ol ve ona teslim ol. Ruhunuzu Allah'a teslim edersiniz. O zaman fizik vücudunuz emanet olur. Fizik vücudunuzu da Allah'a teslim ederseniz, nefsiniz emanet olur. Nefsinizi de Allah'a teslim ederseniz, iradeniz emanet olur. Ruhunuz, veçiniz, nefsiniz ve iradeniz dört ayrı muhteva taşır ve hepsini Allah'a teslim etmekle emrolundunuz. İşte bir insan daimi zikre ulaştığı zaman onun günahları bir defa daha örtülür. Onların başının üzerine kendi ruhları ilave edilir. Günahları bir defa daha sevaba çevrilir. Ve Allah onların iradesini teslim alır. İradelerini teslim alınca
daimi zikirleri artık kendi iradeleri onları bir tesir icra etmediği için farklı bir hüviyete gelir. İlahi irade eğer onlar Resul ve Nebi hüviyetindeyseler, ilahi irade eğer değillerse külli irade onlara derhal tesir eder. Ve zikirleri artık onlar yapamazlar. İradeleri alındığı için onların daimi zikirleri artık tesbih hüviyetine dönüşür. Onların iradelerinin dışında bir dizayn. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Biliyorsunuz ki biz bunları sizlere, Allah'ın bize Kur'an hakikatlerini öğretmesine paralel olarak öğrettik. Biz bunları bütün bir Kur'an-ı Kerim'i sizlere, Allah Teala bize öğrettiği için öğrettik. O zaman da bir hiçtik, şimdi de bir hiçiz. Biz şu kendi kimliğimizle, o fizik vücudumuzla ve nefsimizle biz bir hiçiz. Allah Teala'nın ilahi iradesi bizi oraya çıkardı, en üst noktaya çıkardı. Biz çıkmadık, çıkartıldık. Onun için kendimize hiçbir paye veremeyiz. Biz Allah'ın telefonuyuz. O kadar. Onun dışında hiçbir şeyimiz yok. Sevgili kardeşlerim, ama Allah'a şükredecek, hamd edecek o kadar çok şeyimiz var ki. Eğer Allah Teala bize bütün bir Kur'an'ı öğretmeseydi, 19 ciltlik 8539 sayfadan oluşan bir Kur'an-ı Kerim'i sizlere kitaplar olarak, 19 cilt olarak takdim eden o biz değiliz. Onu gerçekleştiren Allah'tır. Bu konudaki bize yardımcı olan bütün kardeşlerimiz Allah-u Teala'dan kesin yardım almışlardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse dünya üzerinde böyle bir olay hiç görünmedi. ...8539 sayfa, yanlış duymadınız, 8000 diyorum. 19 tane Kur'an-ı Kerim cildi. Bunu Allah'ın yardımı ancak gerçekleştirebilir. Kimler bize bu konuda hizmet ettiyse hepsi Allah'tan büyük yardım almışlardır. Sevgili kardeşlerim, hepiniz Allah'ın muhafazası altındasınız. Ne diyordu Allah Teala? Allahu yeştebi ileyhi men yeşaü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim kendisine ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor. Şura suresi 13. ayet-i kerime. Öyleyse
Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemekten insanları men edenler hariç olmak üzere herkesi seçer. Ama kurtuluşa ulaştırdıkları sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Onları diledikleri anda birinci kat cennet ile mükafatlandırır Allah Teala. Bir insan düşünün, Allah'a mülaki olmayı dilemiş ama ölmüş. Diledikten sonra ölmüş. Tamam. Bu kişi birinci kat cennetin sahibidir. Sadece bir tek dilek. Çünkü Allah Teala onun günahlarını örtmüştür. Enfal suresinin 8. ayet-i kerimesi gereğince, 29. ayet-i kerimesi gereğince. Ey amel olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah size Furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün. Ne Furkanı? İrşat makamını irşat makamı olarak görmeyen gözlerin irşat makamı olarak görmesini temin eden bir yardım. İrşat makamının sözlerini irşat edici sözler olarak fark edemeyen kulakların o sözleri irşat edici sözler olarak değerlendirmeyi sağlayacak olan hüviyete getirilmesi. Kalbin irşat makamının söylediklerini anlayan, idrak eden hale getirilmesi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse nasıl bir işlevden bahsediyoruz? Bu bapta Allah-u Teala'nın dizaynı açık. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun gözlerini, kulaklarını ve kalbini idrak eder hale getirir. Görme, işitme ve idrak etme hastalarını da çalışır hale getirir. Sadece uzuvları değil, hastaları da Allah Teala şekle sokar. Öyleyse kim bir dileğin sahibi olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu önce mürşidine ulaştırır. Tabiyetle beraber o kişinin ruhu vücudunu terk eder. Ve Allah'a doğru seyri sülüke çıkan kafileye devrin imamın dergahına ulaşarak o da katılır. Yedinci gök katına kadar çıkan bu yolculukta kim hangi kata kadar çıkabilirse o kata kadar ulaşır, orada kalır. Yani birinci kata kadar çıkabilenler birinci katta kalırlar. İkinci kata çıkma hakkını elde edenler ikinci kata kadar çıkabilirler. Böylece üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlara kadar çıkabilenler yedinci katın yedi aleminden birincisine, ikincisine, üçüncüsüne, dördüncüsüne, beşincisine, altıncısına çıkabilenler oralara birer birer ulaşırlar. Bu seyri sülük hiç bitmez. İnsanlık tarihi boyunca hep devam etmiştir. Kıyamete kadar da devam edecektir. Allah'ın cereyanını almadıkça hiç kimsenin ruhu vücudunu terk etmez. Ruhun vücudu terk edebilmesi mutlaka mürşide tabiiyeti gerektirir. Tabiiyet yoksa Allah'tan mürşidinizi sormadıysanız size gösterilmezse zaten Allah'a ulaşmayı da dilememişsiniz demektir. Yeniden Allah'a ulaşmayı dileyin. Kim hacet namazını kılar, mürşidini görmezse
Bunu 3 defa tekrarladığı halde bir mürşit gösterilmiyorsa o Allah'a ulaşmayı dilememiştir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse hedefiniz Allah'a ulaşmayı dilemek olmalı. Dilemelisiniz. Hepiniz için konunun güzeli budur. Allah'a mülaki olmayı dilemek. Bu dinin Allah'a ulaşma kesiminin giriş kapısıdır. Ruhunuz sizin ruhunuz değildir. Allah'ın size verdiği bir emanettir. Onun için Allah Teala diyor: "İnna Allaha ye'murukum en tu'addul emanati ila ehliha." Allah emanetleri o emanetlerin sahibine, sahiplerine değil, sahibine

girerseniz o zaman irşat makamına tayin edilirsiniz. Resuller için de aynı şey geçerlidir. Bu seyresülük adı verilen müesseseyi mutlaka gerçekleştirmeleri söz konusudur. Bütün nebiler bu yoldan geçmişlerdir. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlardır. Bir farkla onların ruhlarını Allah başlangıçtan itibaren kendisine ulaştırmak için onları yetiştirmiştir. Öyleyse böyle bir noktada nebilerin de resullerin de mürşidi var mıdır? Evet. Tabiyet asıldır. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hira Dağı'ndaki Nur Mağarası'nda Cebrail Aleyhisselam'la karşılaşıyor. Cebrail Aleyhisselam Allah'ın cereyanını ona ulaştırmak üzere geliyor. Tabiyetini gerçekleştiriyor. Tabiyetle beraber ayrılan ruhu Allah'a ulaşıyor. Sonra fizik vücudunu, sonra nefsini, sonra iradesini bir bir teslim ediyor Allah-u Teala'ya. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizdeki en güzel muhteva budur. Allah için olmak, Allah için yaşamak, Allah'a teslim olmak, ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a birer birer teslim etmek. Allah'tan gelen ruhunuzu Allah'a ulaştırmak hepinizin üzerine birinci vazifedir. Bu otomatik işlemi Allah'tan gelecek olan yardımla gerçekleştirirsiniz. O hepinizin Rabbidir. Alemlerin Rabbidir. Bütün alemleri birbirinin zıttı olan üç asıl, üçte karşıt unsur olarak yaratan Allah'tır. Yedinci alem ise yokluktur. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala hepinizi çok ama çok ama çok seviyor. Hepiniz çok seviliyorsunuz. Allah-u Teala biliyor ki sizler de Allah'ı çok seviyorsunuz. Bu sevgiyi aşka ve sonunda hayranlığa dönüşür. Hepinizin Allah'a hayran olanlardan olmanızı, o noktaya ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha me as-salavat Allah.

Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz ayetlerin sırları. Sizlere Ali İmran suresinin 31. ayet-i kerimesinden bahsetmek istiyoruz. Allah Teala buyuruyor ki: Kul eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Kul in kuntum tuhibbullâhe fettebiûni yuhibbukumullâhi ve yağfir lekum zunubekum vallahi gafurun rahim. Allah Teala buyuruyor ki kul de ki en kuntum eğer siz tuhibbunallâhe Allah'a muhabbet besliyorsanız, Allah'ı seviyorsanız, muhabbet, sevgi duymak demek. Falancaya muhabbetim var dediğimiz zaman, onu sevdiğimizi, sevdiklerimizden biri olduğunu belirtmek isteriz. Hem de muhabbet kelimesi, yavan bir sevgiyi, bir cinsel sevgiyi ifade etmez. Muhabbet kelimesi Allah ile ilişkili bir sevgiyi ifade eder. Yani birisine karşı muhabbet besliyorsanız, bu onun Allah ile olan ilişkisi ve sizin de Allah ile olan ilişkiniz sebebiyle aranızda bir birleşke noktasının Allah olduğu bir sevgiyi ifade eder muhabbet kelimesi. Siz Allah'a karşı muhabbet besliyorsanız, eğer iseniz, in kuntum eğer siz iseniz, tuhibbunallâhe, Allah'a muhabbet besleyenseniz, Allah'ı sevenseniz, Allah'a, Rabbe karşı duyulan, Allah'a karşı duyulan bir sevgiyle dönükseniz, Allah'ı seviyorsanız, Allah'a muhabbet besliyorsanız fe o zaman o takdirde öyleyse ettebiuni bana tabi olun. Fettebiuni kelimesinde fe öyleyse ettebi'u tabi olun ni bana. Ettebi'un tabi olun i bana. Öyleyse bana tabi olun ki yuhbib kumullahi. Yuhbib kumullahu. Allah da sizi sevsin. Allah da size karşı muhabbet beslesin. Muhabbet duysun. Kum siz. Allahü Allah. Yuhbib. Muhabbet beslesin. Ve yağfir lekum. Sizin günahları size mağfiret etsin. Zunubekum. Günahlarınızı mağfiret etsin. Zunub ve günahlar. Kum sizin. Sizin günahlarınızı mağfiret etsin. Mağfiret etmek demek,
Affetmek demek değildir. Mağfiret etmek demek, iki defa affetmektir. Biz buna günahların sevaba çevrilmesi diyoruz. Allahu Gafurun Rahim ve Allah yemin istikametinde de kullanılır. Vallahi kelimesi Allah adına yemin etmek manasına da kullanılabilir. Vallahi ve Allah andolsun ki Allah Gafurun Rahim. Gafurdur. Günahları mağfiret edendir. Rahim'dir. Rahim esmasıyla tecelli edendir. Aynı zamanda merhamet edendir. Öyleyse böyle bir ayet acaba bize neyi ifade ediyor? Burada açık bir şekilde bana tabi olun ki deniyor. Peki, ayet-i kerimenin muhtevasında kendisine tabi olunacak olan birisi var. Bu bir peygamber olabilir. Bu bir peygamber olmayan Resul olabilir. Veli Resul olabilir. Bu bir mürşit olabilir. Tabi olunacak bir vekil mürşit de olabilir. Ama bu tabiyetin sonunda çok önemli bir şey var. Mağfiret. Mağfiret, günahların sevaba çevrilmesidir. Bir insanın günahları sevaba çevrilir mi? Evet, çevrilir. Bir insanın günahları örtülür mü? Evet, örtülür. Peki ne zaman örtülür? Ne zaman bir insan Allah'a mülaki olmayı dilerse onun günahları Allah-u Teala tarafından örtülür. Bu konunun başlangıç noktasıdır. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur? O insan hak mümin olur. O insan Allah'a ulaşmayı dileyen mümin olur. Biliyorsunuz ki iman kelimesi inanç demek. Mümin kelimesi de inanan demek. İnananlar da Kur'an-ı Kerim'de iki grupta mütalaa ediliyor. Bir, müminler. İki, hak müminler. Bu ikinci grup mümin Allah'a hem inanıyor hem de Allah'a ruhunu ulaştırmayı diliyor. Ne olur? Günahları örtülür. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, ey amene olanlar, yani ey Allah'a iman edenler, inananlar. Şimdi ayet-i kerimenin gelişinden bu kişinin hak mümin mi yoksa öyle değil mi olduğunu anlayacağız. Yani o kişinin sözü geçen müminin hak mümin olup olmadığını anlayacağız. Ayet-i kerimenin devamı şöyle. Ey amene olanlar, Allah'a mülaki olmayı dileyin. Ki Allah size furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün. Öyleyse Allah'a ulaşmayı kişinin dilemesi halinde
Allah onun günahlarını örteceğini söylüyor. Daha sonra da Allah size furkanlar versin diyor. Evvela günahların örtülmesi var. Ey amel olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah sizin günahlarınızı örtsün. Sonra da size furkanlar versin. Demek ki birinci muhtevada bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse o kişinin yeni bir merhale kazanmasıyla söz konusu. Bu kişi aslında Allah'a inanıyor. Ama cennete girmesi Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilemedikçe mümkün değil. O zaman bu kişinin hak mümin olabilmesi onun Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlı. O zaman ancak Allah onun günahlarını örter. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi bu açıdan son derece önemli. Kim müminken, yani Allah'a inanırken hak mümin olursa, Allah'a mülaki olmayı dilerse, Allah o zaman onun günahlarını örter. Peki, bu kişi Allah'a mülaki olmayı inkar ederse, Allah'a mülaki olmayı dilemezse ne olur? Bu kişi Allah'a mülaki olmayı dilemezse, Allah'a mülaki olmayı inkar ederse, her iki alternatif de geçerli, o zaman Allah onun amellerini yok eder. O kişinin amelleri boşa gider. Yani o kişinin kazançhanesinde, o kişinin amellerinin ona kazandırmış olacağı, Allah'a ulaşmayı dilemiş olsaydı kazandırmış olacağı bütün dereceler her amelinde yazılmıştır. Ama bu yazılma o muhtevanın özel bir yerindedir. Kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi halinde gerçek anlamda derece oluşturacak, derece atı oluşturacak. Kazançhanesinde o kadar dereceyi kazanmış olacak kişi kayıtlı fakat geçersiz. Ne zamana kadar geçersiz? Kişi ölene kadar geçersiz. Ölene kadar Allah-u Teala'nın melekleri bekler. O kişi Allah'a ulaşmayı dilerse onun yeşil derecelerini hakikat dereceleri haline getirirler. Yeşil dereceler iki gruptur. Bir, kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse hükümsüz kalacak olan kazanç dereceleri. İki, kişi Allah'a ulaşmayı dilerse hüküm ferma olacak olan kazanç dereceleri. İşte insanların sevgili kardeşlerim kazançhanesindeki rakam o kişi hayattayken sonuna kadar orada bekler. Eğer kişi hayatının herhangi bir noktasında Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o bütün dereceler onun amel defterinde gerçek yerine oturur. Yani o kişinin kazandığı bütün dereceler amel defterlerinde hesaba katılır. O zaman kazandığı derecelerden kaybettiği dereceler çıkartılır ve o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer.
Ama acaba kaybettiği derecelerin durumu ne? İşte Kehf suresi 105. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor ki kim Allah'a mülaki olmayı inkar ederse yerine getirmezse Allah'a mülaki olmayı dilemezse ki inkar eden kişi elbette dilemeyen kişidir. Dilemeyen kişinin diyor kazandığı dereceler, amelleri sebebiyle kazandığı dereceler sıfırlanır diyor Allah Teala. Onun amelleri sebebiyle kazandığı derecelerin hepsi yok olur. Bu ne ifade eder? O kişi ne yaparsa yapsın, ne kadar amelleri sebebiyle ibadet etmiş bir kişi, amelleri sebebiyle birçok derecat kazanmış ve kişi cennete gireceğinden emin. Ama Allah'a ulaşmayı dilememişse kazandığı dereceler duruyor. Ama ölüm anına kadar Allah'a ulaşmayı dilemezse amelleri sebebiyle kazandığı derecelerin hepsi yok oluyor. Bir taraftan Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesi var. Allah'a mülaki olmayı dilemeyen bir insanın bütün sevapları sıfırlanır. Amelleri sebebiyle kazandığı derece ki kazandığımız derecelerin en büyük kesimi amellerimiz sebebiyle kazandığımız derecelerdir. O tamamen yok olur. Ne kalır geriye? Günahları kalır. Günahları da onu mutlaka cehenneme götürür. Madalyonun öbür tarafına bakalım. Bir kişi Allah'a mülaki olmayı diliyor. Dilerse ne olur? Allah ona dereceler verir. O kişi Allah'a ulaşmayı dilerse takva sahibi olur. Allah o kişiye dereceler verir. O ne derecesi bu? O kişinin kazandığı dereceler söz konusudur. Allah'ın verdiği bu dereceler o kişi Allah'a ulaşmayı dilerse geçerlidir. Burada Allah Teala'nın söylediğine dikkat edin. Enfal 29'da Allah Teala ey müminler diyor. Yani Allah'a ulaşmayı dileyen müminler. O başlangıçtaki müminler kelimesi Allah'a ulaşmayı dilemeyen ama Allah'a inananlar. Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah size dereceler versin diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemek kişinin derecat kazanması demek.

Allah sizin günahlarınızı örtsün şeklinde ifade edildiği cihetle günahların örtülmesi, günahların sıfıra inmesi demek. Öbür taraftan demin söylediğimiz ayet-i kerime Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesi, eğer kişi Allah'a münaki olmayı dilemezse, onu inkar ederse, her ikisi de geçerli, o zaman onun amelleri boşa gidiyor. Dilemeyen herkesin amellerinin boşa gitmesi söz konusu. Dileyen herkesin Allah'tan dereceler kazanması söz konusu. Nasıl bir derecat kazanmak? Günahlarını Allah-u Teala'nın örtmesi sebebiyle derecat kazanmak. Bir kişinin günahları sıfır olursa, bir derecelik bir ameli olsa bile o kişinin gideceği yer cennettir. Öbür taraftan Allah-u Teala bir kişinin amelleri sebebiyle kazandığı dereceleri yok ederse o kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyor diye, onun gideceği yerde cehennem olur. Bir kişinin sevapları, günahlarını bir tek derece geçmiş olsa o kişinin gideceği yer cennettir. Bir kişinin günahları sevaplarına bir derece geçmiş olsa o zaman onun gideceği yer cehennemdir. İşte sevgili kardeşlerim, iki kişi düşünelim. Birisi 80 yıl yaşamış, 15 yaşında sorumluluğunu idrak etmiş, 65 yıl boyunca İslam'ın 5 şartını her gün muntazaman yerine getirmiş. 5 vakit namaz kılmış, oruç tutmuş, zekat vermiş, hacca gitmiş, kelime-i şehadet getirmiş. Bu kişi en üstün cennetlerden birine gideceği konusunda 65 yıl bunun muhtevasını gerçekleştirmiş. Ama Allah'a ulaşmayı dilememiş. Dilememişse ne olur? Bütün o 65 yıl boyunca yaptığı amellerin hepsi boşa gider. Onlardan hiçbir derece kazanamaz. Ve Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürse, o kişi bu sebeple cehenneme gider. Şimdi bunun tamamen zıttı bir misal verelim. Bir kişi de ömrü boyunca hiç Allah-u Teala'ya ibadet falan etmemiş, Allah'a ulaşmayı dilememiş birisi. Ama sonunda bir gün Allah'a ulaşmayı dileyenin cennete gireceğini öğrenince kalpten gönülden bir talepte bulunmuş Allah-u Teala'dan. Ya Rabbi, benim de ruhumu sana ulaştır. Ben de sana ruhumu ulaştırmak istiyorum, demiş Allah-u Teala'ya. Ne olur? Dediği anda bütün günahları örtülür. Günahları örtülürse ne olur? Günahları örtülürse geriye sevapları kalır. Bir derecelik bir sevap bile onun cennete girmesine sebebiyet verir. İşte bu konunun başlangıcı daha. Ayrıca bir kişi Allah'a ulaşmayı dilerse takva sahibi olur ve şirkten kurtulur. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki menibine ileyhi ve ettekuhu ve kumussalat ve la tekunu minel müşrikin. Diyor ki Allah'a ulaşmayı dile. Allah'a münib ol. Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Demek ki Allah'a ulaşmayı dileyen kişi takva sahibi oluyor. Dilemeseydi takva sahibi olamayacaktı. Takva sahibi ol ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Bir sonraki ayet-i kerime Rum 32, o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle
ferahlanırlar. İşte Allah'a ulaşmayı dileyen insanla dilemeyenin farklılığı. Dileyen insan takva sahibi, gideceği yer cennet. Dilemeyen insan şirkte, şirkte olanların gizli şirk bu, açık şirk değil. Yani bu insanlar putlara tapmıyorlar. Ama Allah'a münaki olmayı dilemeyen herkes gizli şirktedir. İşte şirkte olanların hepsinin gideceği yer cehennemdir. Çünkü cennete sadece takva sahipleri girer ve Allah'a ulaşmayı dilemeyen, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemeyen hiç kimse takva sahibi olamaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Burada Âl-i İmrân suresinin 31. ayet-i kerimesinde bu noktadan mı bahsediliyor? Hayır, bundan bir sonraki nokta. Mürşide tabiiyet. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye Allah Teala onun talebi üzerine mutlaka mürşidini gösterecektir. O kişi mürşidine ulaştığı zaman onun bütün günahları sevaba çevrilir. Günahları affedilir, birinci merhale, sevaba çevrilir, ikinci merhale. Allah Teala Furkan Suresi'nin 70. ayet-i kerimesinde kim Allah'a ulaşmayı diler de mürşidinin önünde tövbesini gerçekleştirirse ve mürşidinin de yapılan tövbe olduğunu nereden biliyoruz? Allah Teala ayet-i kerimede mürşidinin de yapılan tövbe demiyor. Tövbe ederse diyor ve amülü salihat işte böylece amülü salihat nefsi ıslah edici ameller işlemeye başlarsa o zaman diyor onun bütün günahlarını Allah sevaba çevirir. İşte nefsinin kalbi afetlerle dolu olan bir kişi bu. Allah'a ulaşmayı dilemiş. Evvela bir defa cenneti hak etmiş bu kişi. Günahları örtülmüş. Ama bir adım daha atıyor. Mürşidin önünde tövbe ediyor. Bu tövbenin, Furkan 70'teki tövbenin mürşidin önünde yapılan tövbe olduğunu nereden anlıyoruz? Bu tövbe mürşidin önünde yapılan tövbedir. Çünkü sadece mürşidin önünde yapılan tövbe günahları sevaba çevirir. Ve orada Allah Teala günahların sevaba çevrilmesinden bahsediyor. Biz onların seyyiatini hasenata çeviririz diyor. Kim tövbe eder de nefsi ıslah edici ameller işlemeye başlarsa. Bu zikir yapmakla nefsi tezkiye etmek anlamına geliyor. Bu noktaya ulaşmadan evvel Allah'a ulaşmayı diledikten sonra o kişinin göğsünü yarıyor, göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. Ne zaman? Mürşidine tabi olduğu zaman. Öyle mi? Hayır. Önce kişi Allah'a ulaşmayı diliyor ve mürşidine tabi olması Allah-u Teala tarafından bilindiği cihetle o kişinin kalbine Allah-u Teala nurlarını göndermek üzere
O kişinin göğsünü yarıyor. Göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Ve bu kişinin kalbine %5 nur gönderiyor. Bu kişi ne yapmış? Bu kişi Allah'a mülaki olmayı dilemiş. Gelen nurlar o kadar. %5 rahmet nuru. Bu nuru salavat nurları beraberlerinde taşırlar. Bundan sonra kişi mürşidine tabi olursa eğer, nefsin kalbine emmare kademesinde %7, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerinin her birinde %7 nur girmeye başlayacaktır. Böylece nurlar 7 defa 7 %49'a, başlangıçta alınan %2 nurla beraber %51'e yükselecektir. Ne zaman başlar? Nefsin kalbine baştan giren %2 rahmet nuru o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesiyle gerçekleşir. Ama orada kalır. Bunun ötesine geçmesi için kişinin mürşidine tabi olması lazım. O kişi mürşidine tabi olup da zikir yapmaya başlayınca Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ı zikretmeye başlayınca bu zikir Allah'ın katından haktan o kişinin göğsüne salavatın, salavat nurlarının getirdiği %7'ye kadar ulaşacak olan birinci grup fazlı gönderir. Başlangıçta gelen %2 rahmeti bir tarafa bırakırsak, 7 defa %7 fazıl birikimi sağlayacaktır bu kişi. Ne olmuştur? İşte burada Allah Teala'nın söylediği şey tahakkuk etmiştir. Fettebiuni. Öyleyse bana tabi ol. Yuhibbukumullahi. Allah da böylece seni sevsin. Evvela bu kişinin mürşidine tabi olması için evvela Allah'a muhabbet beslemesi lazım. Allah'ı sevmesi, Allah'a karşı muhabbet duyması lazım. Bu muhabbeti kişi duymuşsa Allah onu mutlaka mürşidine ulaştıracaktır. Buna da bağlı kişi gerçekten Allah'a hacet namazını kılıp sormuşsa mürşidini ki sormamız üzerimize farz kılınıyor. Allah Teala ey takva sahipleri diyor. Allah'tan mürşidinizi sorun. Ve ona ulaşın. Kim sizi Allah'a ulaştıracaksa, Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa, o vesileyi Allah'tan isteyin diyor Allah Teala. İşte o vesile Allah'tan isteniyor ve kişi o vesileye tabi olduğu zaman, tabi olduğu andan itibaren yapacağı bütün zikirlerde Allah'ın katından gelen rahmet, fazl ve salavat nurları o kişinin kalbine ulaşacaktır. Salavat nurları evvela %2 rahmeti getirecektir. Ondan sonra da %98'e kadar ulaşan fazılları getirmeye başlayacaktır. Bu geniş zikirle gerçekleşir. Böyle bir noktada kişi mürşidine tabi olunca onun günahlarını Allah Teala sevaba çeviriyor. Ve işte bu günahların sevaba çevrilmesi
burada gerçekleşiyor. Tabi olma müessesesiyle. Eğer siz Allah'a muhabbet besliyorsanız, Allah'a karşı muhabbetiniz varsa, o zaman bana tabi olun diyor. Tabi olun ki Allah da size karşı muhabbet beslesin, sizi sevsin ve sizden sizin günahlarınızı sevaba çevirsin. Yağfir. Mağfiret etsin, günaha çevirsin. Lekum sizin için, zunubekum sizin günahlarınızı. İşte burada Allah Teala hem gafur sıfatını kullanmış hem de rahim sıfatını kullanmış. Gafur mağfiret eden demek. Günahları sevaba çeviren demek. Rahim ise rahmet nurunu gönderen demek. Hem rahmet nurunu hem de fazl nurunu gönderen Allah'tır. O kişinin kalbine gelen bu nurlar her birikimin %7'sinde o kişinin ruhunu Allah'a doğru bir gök katı yükseltir. Demin saydığımız kademelerden her birinde %7 fazl birikimi kişinin artan zikriyle kalbinde gerçekleşir. Bu başlangıçtaki %2 rahmet birikiminden sonra 7 defa %7 fazl birikimi o kişinin ruhunu Allah'a ulaştırır. Ve böylece kişi ermiş evliya olur. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes Allah'ın evliyası olmuştur. Ama evliya olmak, Allah'a ulaşmayı dilemek kişiyi cehennemden kurtarır. Fakat birinci kat cennetin sahibi yapar. Bu kişi eğer mürşidine ulaşırsa, tabi olursa 14. basamakta ikinci kat cennetin sahibi olur. Mutlaka Allah onu bütün ibadetleri sevdirmek suretiyle ve gerçekleştirmek suretiyle o kişinin üzerinde o kişinin ruhunu Allah mutlaka kendisine ulaştırır. Bu da üçüncü kat cennettir. Ruhun ulaşması için nefsin kalbinin %51 nurla dolması lazım. Bu dolma ise o kişinin nefsinin kalbinde %51 nur birikimi o kişinin üçüncü kat cennete ulaşmasını sağlar. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birinci kat cennetin sahibidir. Mürşidine tabi olduğu anda ikinci kat cennetin sahibidir. İşte bu olay. Âl-i İmrân suresinin 31. ayet-i kerimesindeki tabiiyet ve Allah'ın günahları sevaba çevirmesi ve de rahmet nurunu hemen o kişi daha Allah'a ulaşmayı dilediği zaman başlangıçta %2 rahmet nurunu göndermesi, mürşidine tabiiyette ise onun bütün günahlarını sevaba çevirmesi söz konusu. Ve kişi mutlaka bundan sonra nefsinin kalbinde %49 daha nur birikimiyle %51'e nurun kalbindeki nurları ulaştıracaktır. Ve mutlaka onun ruhu Allah'a ulaşacaktır. Buradaki konu mürşide tabiiyetteki esasları ihtiva ediyor. Âl-i İmrân suresinin 31. ayet-i kerimesindeki muhteva ve hiç kimse mürşidine tabi olmadan bu hedeflere ulaşamaz. O kişi öyle bir mürşit sevgisiyle yanar ki Allah Teala onu kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde
birlikte olduk. Ve bu vesileyle sizlere çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha belirterek sohbetimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Ve Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki gene el ele gönül gönüle bir beraberliğin içindeyiz. Neden gönül gönüle? Çünkü hep Allah'tan bahsediyoruz. Allah ise gönüllerde yaşar. Her şey gönlünüzce olsun sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya çok hamd edelim, çok şükredelim. Neden? Bize Kur'an'ın ve bütün mukaddes kitapların sırlarını öğrettiği için. Dinler arasında aslında bir farklılığın mevcut olmadığını, Hristiyanlığın da, Museviliğin de, İslam'ın da aslında sadece Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu, Hazreti İbrahim'in Hanif dininden başka hiçbir dinin hiçbir devirde mevcut olmadığını söylüyor Allah-u Teala. Hazreti İbrahim'in Hanif dini, Hazreti Adem'in dini. Tek Allah. Sonra o vahdet akidesi. Sonra tevhid akidesi. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırka. Vahdet, tevhid ve üçüncüsü teslim. Ruhu, fizik vücudu, yani vehçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. İşte din adı verilen nesne bu kadar sevgili kardeşlerim. Üç ayrı cepheden olaya baktığınız zaman bütünlersiniz. Bunların tabiatıyla en önemlisi, üçüncüsü ruhu, fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Allah Teala herkesin Allah'a teslim olmasını istiyor. وَاَنِيبُ اِلَى رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلَ اَنْ يَتِيكُمِنْ azabı buyuruyor. Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesi. Ve enibü, münib ol, yönel, ulaşmayı dile, ile Rabbiki, Rabbine, Rabbine ulaşmayı dile. Ruhunu hayattayken Rabbine, yani Allah'a ulaştırmayı dile. Ve eslimu, ve ona teslim ol. Min den kabli evvel. Den evvel. Neden evvel? En yetiye kimin azabe? Sizlerin en yetiye gelmeden önce küm size el azab. Azap gelmeden önce. Diyor ki Allah-u Teala, hey insanoğlu, duyduk duymadık demeyin ha. Üzerinize azap gelmeden önce ruhunuzu Allah'a ulaştırın. En iyi ulaştırmayı dileyin. Daha doğru bir ifade, münip olmak var. Yönelmek, ulaştırmayı dilemek. اَنُوبُوا اِلَى رَبِّكُمْ Rabbinize yönelin. Yani ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyin. Ve eslimu lehu ve ona teslim olun. Ne teslimi? Ruhunuzu teslim edeceksiniz. Bir, fizik vücudunuzu teslim edeceksiniz. İki, nefsinizi teslim edeceksiniz. Üç, iradenizi teslim edeceksiniz. Dört, 28 basamaklık bir İslam skalasında, bir İslam merdiveninde
28 basamaktan oluşuyor. Ruhunuzu Allah'a teslim etmek zorundasınız. Ve zorundasınız tabiri hep yanlış gibi gelir bize. Zorunda değil, mutluluğundasınız. Neden? Çünkü Allah-u Teala garanti etmiş. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehti ileyhi men yünif. Allah'ı, Allah yeştebi seçer, ileyhi ona, kendisine, men kişiyi, Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşâ'ü, dilediği kişiyi Allah kendisine seçer. Yani insanların %90'dan fazlasını seçer. Kimi seçmez? Kendisi Allah'a ulaşmayı dilemeyip de bununla yetinmeyip başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemelerini, ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmalarını engellemeye çalışan birisi. Peki neden yapıyor bu insanlar bunu? Onları demişler ki, ruh vücudundan ayrılırsa ölürsün ha. Böyle demişler. Bu saflarda inanmışlar. Bilmiyorlar ki ruhları bedenlerinde olduğunu zannettikleri ruhları dediği an ruh vücudu terk eder, onların ruhları bile duymaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Biliyorsunuz ki ruh Allah'ın ruhudur. Öyleyse biz insanlar Allah-u Teala'ya ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek yetmez. Sadece insan olarak yaratıldığımız için bile ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek yetmez. Çünkü biz insanlara ruhundan üfürmek şerefini bahşetmiş Allah-u Teala. Herkes doğar doğmaz Allah-u Teala o kişinin içine ruhundan mutlaka üfürür. İşte Secde Suresinin 9. ayet-i kerimesi ve nefaha fihi ruhihi. Onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. Vesselam. Diyorlar ki işte bu üfürüş sebebiyle hayat verdi insana. Eğer ruhumuz hafızan Allah vücudumuzdan bir ayrılırsa o üfürdüğü ruhu hayat verdiğine göre ruh çıkınca insan da ölür. Bu bir kuyruklu yalan sevgili kardeşlerim. Uzun bir kuyruğu var. Neden uzun? Çünkü bütün insanları kapsıyor. İslam alemi büyük bir tereddiyi, gerilemeyi bu safsata yüzünden yaşamış. Düşünün sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde insanlar ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmak konusunda Kur'an emirlerini almışlar. Bütün sahabe ulaştırmış. İstisnası yok. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmış. Sahabe adını verdiğimiz zaten Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ihsanla tabi olanlar. Ötekiler sahabe değil. Sahabe Kureyş halkından olsun, çevredeki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olan ne kadar kabile varsa hepsinden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar tabiindir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir kavram var Kur'an-ı Kerim'de. Ve Allah-u Teala diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Sadece bunu da söylemiyor bu ayette. Bir
Bir başka ayette Allah Teala buyuruyor ki

Allah dalalette olanları bırakır. Yani onlarla meşgul olmaz. Onları kurtarmak gereğini duymaz. Çünkü kurtuluş için ilk adımı insanın atması lazım. Allah'a mülaki olmayı dileyerek. Allah dalalette olan, dalalette kalan insanlarla, dalalette olmaktan kurtulmak istemeyen de diyebiliriz, insanlarla meşgul olmaz. Ama diyor, onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Ne diyor? Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse, biz insanlara düşen şey ne sevgili kardeşlerim? Bir dilekte bulunmak. Ya Rabbi, en yüce Allah'ım, ben de senin evliyalarından olmak istiyorum. Aslında yanlış bir kelime söyledik. Evliyandan olmak istiyoruz. İstiyorum demesi lazım ama bu evliya kelimesi dilimize çoğul olmasına rağmen tekil olarak girmiş. Onun için rahat rahat kullanabiliriz. Herkes zaten öyle anlıyor. Biz de onların anladığı biçimde konuşalım. Ben de senin evliyalarından olmak istiyorum. Ne olur ya Rabbim, benim de ruhumu sana ulaştır ölmeden evvel. İşte böyle bir dilek şuradan kalbinizden söylenmişse, yüksek sesle de söyleseniz, alçak sesle de söyleseniz, hiç sesinizi çıkarmadan dilinizi kımıldatarak da söyleseniz, kımıldatmadan iç sesinizle de söyleseniz, Allah Teala tarafından işitilir ve bilinir. Ve Allah Teala derhal harekete geçer. Size ilk verdiği şey mürşit sevgisidir. Mürşit sevgisiyle yanarsınız. Ve de sağa sola sorarsanız ben mürşidimi arıyorum nasıl bulacağım diye size hacet namazı kılmanızı sağlık verirler. Evet, en doğru yol budur. Hacet namazını kılmak ve Allah'tan mürşidi sormak. Hacet namazı mı? Çok basit. Birinci şartı gece yarısından sonra kılınacak hacet namazı. Yani şimdiki saatte saat 1'den sonra. İkinci özelliği, boğa abdesti mutlaka almak gerek. Kim hacet namazı kılacaksa, normal abdestle hacet namazı kılınmaz sevgili kardeşlerim. Mutlaka boğa abdesti alacaksınız. Bütün vücudunuz su değmedik kere kalmadan yıkanacak. Ve sonunda da normal abdestle bir de abdest alacaksınız. Boya abdesti almanın temel şartı sonunda yıkanma tamamladıktan sonra normal abdesti almaktır. Sonra yatağınızı kıbleyi sağa alacak şekilde dizayn edeceksiniz. Hacet namazını kıldıktan sonra Allah-u Teala'ya diyeceksiniz ki, Ya Rabbi, ben ruhumu hayattayken sana ulaştırmayı diliyorum. Diyorsun ki sen Kur'an-ı Kerim'de kim ruhunu bana ulaştırmayı dilerse diyorsun Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesinde, ben onun ruhumu kendime ulaştırırım diyorsun. Ne olur ya Rabbim? Yüce Rabbim, benim de Rabbimi, benim de ruhumu sana ulaştır. Ben de işte bütün gönlümle sana yalvarıyorum, ruhumun sana ulaşması için. Biliyorum ki bu ruh senin ruhundur. Sen üzerimize farz kılmışsın. İrci'yi ila Rabbiki diyorsun, Rabbine geri dön ey ruh diyorsun. Ve enübü ila Rabbihim diyorsun ve Rabbine geri dön.

mutlaka kurtulursun. Bir tek dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek sizi takva sahibi yapar. Takva sahibi olan kişinin ise gideceği yer Allah'ın cennetidir. İşte Allah Teala diyor ki münibine ileyhi ve yettekuhu. Allah'a yönel, yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dile ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve kum salat ve namaz kıl ve la tekunu minel müşrikin. Ve böylece müşriklerden olmaktan kurtul, müşriklerden olma. Hangi tür müşriklerden bahsediyor Allah Teala acaba? Bu müşrikler gizli şirkte olanlar. Bir, putlara tapanlar var. Allah'tan başka neye taparsa tapsın, insanların hepsi putperesttir, müşriktir, şirktedir. Bu açık şirktir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam diyor ki, ben ümmetim için açık şirkten korkmam. Benim ümmetim açık şirke girmez. Giren benim ümmetimden zaten değildir. Ama gizli şirkten korkuyorum diyor. Neymiş gizli şirk? İşte bu. Bir insan Allah'a yönelirse takva sahibi olur. Yönelmezse gizli şirkte kalır. Allah Teala onları tarif ediyor. O kişilerden olmayın ki, o şirkte olanlardan olmayın ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi ilindekiyle ferahlanır. Soruyorlar Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a, sahabe, ey Allah'ın Resulü, kaç fırka? 73 diyor. 72 tanesi dinlerinde fırkalara ayrılanlardır. Asıl ifadeyi kullanıyor. 72 tanesi, 72 fırkanın hiçbirisi Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyenlerdir. Hiçbirisi dilemez. Peki 73. fırka? 73. fırka bu mevcut olan 72 fırkanın içinde yaşayan ama ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyenlerdir. Diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. 73. fırka. Kimmiş? Hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dileyenlerin oluşturduğu bir fırkaymış. 73. fırka. Öyleyse dünya üzerinde ne kadar millet varsa, ne kadar din varsa, hepsinin içinde büyük kısım ne yazık ki Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemiyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Dilemeyen kişinin cehennemden kurtulması mümkün değildir. Çünkü takva sahibi olamaz. Nereden anlıyoruz? İfade son derece açık. Allah'a mülaki olmayı dile, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dile ve takva sahibi ol. Dilemezsen takva sahibi olamazsın diyor Allah Teala. Devamı da o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendilerindekine ferahlanırlar. O zaman diyor, sen de o 72 fırkanın bir tanesinden olursun. Yani bu 72 fırkanın her birinde olanlar gizli şirkte olanlardır. Allah'a ulaşmayı dilemeyip takva sahibi olamayanlardır. Cennete kim girer? Cennete takva sahipleri girer. Kaf suresinin ilgili ayetlerinde Allah Teala diyor ki 33. 34. ayetlerinde cennet

ve uzdufetül cenneti lil muttakine gayri vaid. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Haza ma tuadune. Haza işte bu. Ma şey tuadune. Vaad edildiğiniz şey. İşte vaad edildiğiniz şey budur. Li külli evvabin hafiz. Li için külli bütün evvab olanlar için evvabin ve hafiz ve başları üzerinde devrin imamının ruhunu bir muhafız olarak taşıyanlar için hafiz, muhafaza altına alınmış, muhafız taşıyan demek. Kim Allah'a ulaşmayı diledikten sonraki dilediği an birinci kat cennetin sahibidir. Dileyen kişiyi 7-8 aylık bir hayatı varsa Allah Teala mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Bunun için Allah'ın ilk işi o kişide mürşit sevgisi yaratmaktır. Mürşit sevgisi öyle bir oluşur ki o kişi her tarafta mürşidini aramaya başlar.

0: Yani sevgili kardeşlerim, kişi mürşidini aramaya başlıyor. İrşad makamını. Allah onun kalbine mürşit sevgisi koyuyor. Ve kişi o zaman çevresine soruyor, ne yapmam lazım, ben mürşit arıyorum. Onlar da diyorlar ki, hacet namazı kıl. Kişi boy abdestini alıyor. Gece saat 1'den sonra kalkıp boy abdestini alıyor ve hacet namazını kılıyor. 4 rekatlık bir namaz. Birinci rekatta Fatiha'dan sonra 3 tane ayetel kürsi. İkinci, üçüncü, dördüncü rekatlarda Fatiha, İhlas, Felak, Nas okunacak. 4 rekatlık bir namaz kılınacak. Evvela boy abdesti alınacak. Ondan sonra yatılacak. Ve kıble sağ tarafa alınarak yatılacak. Vücut sağa döndürülecek. Kişi zikirle uyumaya çalışacak. Sağ kulağı yastığın üzerinde ve öyle bir şekilde kulağını sağa sola oynatacak ki kulağında kalbinin atışlarını duyacak. Ve o kalbinin atışlarına paralel olarak Allah kelimesini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar ederek öyle uyuyacak. İşte böyle bir şeyi gerçekleştiren herkes gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemişse, gerçekleştirmekten muradımız o, mutlaka Allah-u Teala o kişiye mürşidini gösterir. O kişinin kafasında bir mürşit, ikinci bir mürşit, üçüncü mürşit dolaşıyorsa, acaba bunlardan hangisini seçeyim diye, eğer onların üçü de değilse, üçünü de gösterir. Bir de kendi mürşidini gösterir Allah-u Teala. Üçünden biri ise üçünü de gösterir. Kendi mürşidinin hangisi olduğunu da net bir şekilde Allah-u Teala beyan eder. Kişi ondan sonra yapacağı şeyi gerçekleştirecektir. Neredeyse mürşidi, ne kadar uzakta olursa olsun, gidecektir. Ona tabi olacaktır. Tabiyet, ruhun devrin imamının dergahına vücuttan ayrılarak ulaşması demektir. Hangi mürşide tabi olmuşsa orada ruh vücuttan ayrılır ve o dergahtan ana dergaha o ruh yolculuk ederek ulaşır. Orada devrin imamının elini öper ve erkekse erkek saflarında, hanımsa hanım saflarında yer alır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala sizi insan için yarattığı için Allah'a gece gündüz şükretseniz, hamd etseniz yetmez. Biz insanlar Allah'ın bize ne kadar çok nimetler verdiğini öğrenmek ve Allah'a şükretmek mecburiyetinde olanlarız. Allah'a kul olmak mecburiyetinde olanlarız. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse Allah'ın kulu olamaz. Ne diyor Allah Teala sahabe için? Vellezîne iştenebut tâgûte en yâbudühâ ve en âbu ilâllâhi lehumül büşrâ ve beşşir yuâdî. Vellezî ve onlar ki, vellezîne ve onlar ki, içtinab ettiler, kaçındılar, kurtardılar kendilerini. Kimden? Tağuttan. Tağuttan, tağute, tağut. Tağuttan içtinab ettiler, kendilerini kurtardılar, kaçındılar, kaçmayı başardılar ondan. Ve en iyi büyüğü İlâ Rabbikum ve Rablerine ulaşmayı dilediler. Daha başka asıl ifadesiyle Rablerine ulaşmayı dilediler ve böylece tağuttan kendilerini kurtardılar. Tağuttan kaçınarak Allah'a ulaşmayı dileyenler kendilerini tağuttan kurtarmış oluyorlar. Lehumül büşra fil hayatet dünya fil ahireti diyor Allah Teala onlara. Dünya hayatında da, ahiret hayatında da müjdeler vardır. وَالَّذ۪ينَ اِشْتَنَوُ الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا Onlar şeytana kul olmaktan, tağuta kul olmaktan kaçındılar, kendilerini kurtardılar. لَهِمُ الْبِشْرَى فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَفِي الْحَيَاتِ Onlara dünyada da ahirette de mutluluk vardır. Ve beşir, ibadî diyor Allah Teala kullarımı, müjdele diyor. Ne oluyor kişi? Kullarımı müjdele dediğine göre Allah Teala neydi baştan? Tağut'un kuluydu. Tağut'un kuluyken, insan ve cin şeytanların kuluyken Allah'ın kulu olmuş sahabe. Şeytana kulken Allah'a kul olmuş. Neyle? Allah'a ulaşmayı dilemeyle. Sevgili kardeşlerim, Allah'a yakın olmak, cehennemden kurtulmak dünyadaki bir insanın yapabileceği en kolay şeydir. Sadece bir tek dilek. Kalpten olmak kaydıyla, gerçek anlamda dilemek suretiyle, Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. İşte bu kadar. Eğer bu dilek kalptense Allah'ın onu kabul etmemesi mümkün değildir. Kalpten olup olmadığını nasıl anlarsınız? Eğer kalptense bütün hayatınız değişir sevgili kardeşlerim. Yaşamaktan zevk almaya başlarsınız. İbadetler mi? Sizin için bir mutluluk vesilesidir. Namaz kılmak bir zevk haline gelir. Zikir yapmak bir zevk haline gelir. Oruç tuttuğunuz zaman Allah açlığı hissettirmez. Zikir yapmak Allah-u Teala'nın çok büyük bir zevki olur. Ve ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dilediğiniz noktadan itibaren normal bir standart içinde 7 aylık bir devrede bazen 8 ay daha ve daha fazla da olabilir. Ruhunuz Allah'a Allah tarafından ulaştırılır. 7 tane gök katını aşacaktır ruhunuz diğer ruhlarla beraber. 7. gök katında 7 tane alemden geçecektir. Zikir hücrelerinde zikrini tamamlayacaktır. Sitetini müntahaya ulaşacak. Oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına kavuşacak. Allah'ın zatında yok olacaktır. Allah'ta ifna olacaktır. Fani olacaktır. Yok olacaktır. Zaten öyleydi. Allah'ın zatındaydı. Allah ona size üfürdü. Ve vücudunuzun şeklini aldı. Ruhunuz. Ruhunuzu görseniz kendinizden ayırt edemezsiniz. Nefsinizi görseniz onu da ayırt edemezsiniz. Sevgili kardeşlerim, hayat denilen şey başlar, devam eder ve biter. İşte matlub olan, talep edilmesi gereken şey Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dileyen kişiye Allah Teala bu 7-8 aylık sürede ruhunu Allah'a ulaştırma garantisi veriyor. Ne ifade eder? Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi dilediği an birinci kat cennetin sahibidir. Allah ona mürşit sevgisi verir. Hacet namazını kılar, mürşidini görür. Mürşidine gitti, ulaştı, tabi oldu. İkinci kat cennetin sahibidir. Sonra bu tabiyetten sonra ruhu otomatik olarak vücudundan ayrılır, yola çıkar ve diğer ruhlarla beraber seyri sülük isimli bir yolculuğu tamamlar ve 7 tane gök katı açtıktan sonra 7. katta 7 tane alemden geçerek Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Visal kelimesi vasıl olmak, muvassalat hepsi aynı kökten geliyor. Ulaşmak demek. Öyleyse muvassalat ulaşma demek. Kişinin ruhu o kişi tarafından değil, mürşit tarafından da değil, Allah tarafından kendisine ulaştırılır. Ama bir mürşide tabi olmadıkça ruhun vücuttan ayrılması mümkün değildir. Mürşide tabi olmak ne kazandırır insana? Cereyan kazandırır. Cezbe kazandırır. Bu cereyan Allah'ın cereyanıdır. Hani anlatırız ya hep Cebrail aleyhisselam, Peygamber Efendimiz aleyhisselam'a insan kıyafetinde bembeyaz elbiselerle görünüyor. Ona doğru bir adım atıyor ve ikra ediyor. Oku. Peygamber Efendimiz aleyhisselam okuma yazması yok. Ümmi. Diyor ki ben ümmiyim. Okuma yazma bilmiyorum. Bir adım daha atıyor. Oku diyor. Peygamber Efendimiz aleyhisselam bir defa daha aynı şeyi söylüyor. Ben okuma yazma bilmiyorum. Cebrail aleyhisselam üçüncü adımı atıyor. Onu kollarıyla sımsıkı yakalıyor, sarıyor ve ikra diyor. Oku. Bu arada üç defa cezbe giriyor Cebrail aleyhisselama. Cezbe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de geçiyor. Ve kendinden geçiyor. Öyle bir cezbe, Allah'ın öyle bir cevranı geliyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bayılıyor. Sevgili kardeşlerim, cezbe Allah'ın çok önemli bir işaretidir. İnsan kendisi istemediği halde, böyle bir talebi olmadığı halde ansızın Allah'ın istediği an şiddetli bir sarsıntı duyar. İşte bu Allah-u Teala'nın ben varım demesidir. İşte bu Allah'ın bir kişiye kesin bir hüviyette varlığını ispat etmesidir. Vücudunuz öyle bir şeyden hiç haberiniz yokken ansızın Allah-u Teala tarafından şiddetle sarsılır. Bir de bu sarsılma bir ses çıkarmanızı da beraberinde getirir. Bir takım insanlar bu sesten ürkerler. Sevgili kardeşlerim, hiç unutmuyorum. Yıllarca önce Bursa'daki kardeşlerimizi ziyarete gitmiştik. Oradaki tophanedeki bir camiye gitmiştik. Öğle namazı veya ikindi namazıydı. Kardeşlerimizin cezbe sesleri etrafındaki insanları çok ciddi bir şekilde tedirgin etti. Mürşitlerine tabi olmamışlar ki hiçbirisi cereyan almamış ve de cereyanlı olanların böyle sesler çıkardıklarını görünce fena halde içerlediler bize. Ondan sonra camiye gittiğimiz zaman hep böyle tenha yerler aradık. Ayrı ayrı bölümler varsa o bölümlerden birine gittik kardeşlerimizle beraber. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizinle sohbet etmek öylesine güzel bir olay ki huzurlarınızda sizinle beraber olduğumuzu, kalplerimizin aynı gaye için, aynı ideal için çarptığını hissetmek bize çok huzur veriyor. Ne demek o aynı gaye? Aynı gaye bütün insanlara Allah'ın insanları cehennemden kurtarmasının bu kadar kolay ve Allah-u Teala tarafından bu kadar garanti edilmiş olduğunu söylemek. Bir tek dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Konunun başlangıcı, sonuç, ruhun o kişi tarafından değil, o kişinin ruhunun Allah tarafından Allah'a ulaştırılması. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi ve mürşidine ulaşamadan öldü. Birinci kat cennetin sahibidir. Mürşidine ulaştı, ruhunu Allah'a ulaştıramadan yoldayken öldü. İkinci kat cennetin sahibidir. Ruhu Allah'a ulaştı, ertesi gün öldü. Üçüncü kat cennetin sahibi olarak ölmüştür. Nefsinin kalbinde de %51 nur birikmiştir. Bunun manası, o kişinin dünya hayatının %51'ini mutlulukla geçireceğinin garanti edilmesidir. Zaten hayatımızın 1/4'ü uyumakla geçiyorsa 6 saatlik bir uyku yeterlidir. Geri kalan dörtte üçünde uyanık olur kişi. Sevgili kardeşlerim, bu devrede yapılacak olan üç saati aşmayan bir zikir, o kişiyi bir ömür boyu üçüncü kat cennetin sahibi olarak yaşatır. Nefsinin kalbinin yarısı mutlaka nurlarla dolar. Ama kişi bununla yetinmez de zikrini arttırırsa, zikri bir gün günün yarısını aşacaktır. Bu önemli bir dönüm noktasıdır. 12 saatten fazla zikreden birisi olacaktır kişi. O herhangi bir insan olmayacaktır artık. O zikrini günün yarısından öteye ulaştırmış. Her gün günün çoğunu zikirle geçiren birisi olacaktır. Bundan sonraki devre o kişinin dik yokuşa ulaşmasıdır. 3 saatlik zikir ne olmuştur? Günün yarısına çıkmıştır. 12 saat. Bir 6 saat daha ilave edilmesi lazım buna. 18 saat. 18 saatlik bir zikre ulaşan herkes fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Bundan sonra daimi zikir artık zor değildir. Önemli olan dik yokuş budur. 18 saatlik zikre ulaşmak, 3 saatlik bir zikirden 6 kat fazlasına 18 saat zikre ulaşmak. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Bu sevgimizi hep sizlere açıklayacağız. Mutluluğu birlikte yaşayacağız. Sevgimiz idealimizdir. İnsanları sevmek Allah'ı sevmenin işaretini taşır. Allah'ı seven bir insan başkalarını sevebilir. Allah'ı sevmeyen insanlar başkalarını sevmeyenlerdir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı sevin, çok sevin ki Allah da sizi sevsin ve sizi en azından kendisine ulaştırsın Bu size dünya mutluluğunun yarısını sağlar. Bir ömür boyu yarı yarıya mutlu bir dünya hayatı geçirirsiniz. Bu size üçüncü kat cenneti sağlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, gönlümüz ister ki fizik vücudunuzu da Allah'a teslim edin. Gönlümüz ister ki nefsinizi de Allah'a teslim edin. Gönlümüz ister ki iradenizi de Allah'a teslim edin. Dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olun. İradenin teslimi mutluluğun son aşamasıdır. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Çok ama çok. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
1: Fatiha ve as-salavat. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah bizleri bir araya getirdi. Allah'ın bir zikir sohbetinde bir defa daha bir aradayız. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere ve konumuz mutluluk. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, mutlu musunuz? Bu suali kendi kendinize hep sormanızı isterim. Eğer mutlu değilim diyorsanız, arkanızda bu mutsuzluğun arkasında sadece kendinizi aramanızı hedef gösteriyorum hepinize. Kim mutsuzsa ve mutluluğunu engelleyen şey başkalarıdır diye düşünüyorsa, bilin ki o yanılıyor. Her zaman mutluluğunuzun arkasında sadece siz varsınız sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizi mutlu kılacak bütün faktörlerle, bütün fonksiyonel sistemlerle birlikte yarattı. Onlarla donatarak yarattı hepinizi. Hepiniz düşünebiliyorsunuz. Yani hepinize aklınız kumanda ediyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın size verdiği şu aklı bir çalıştırın. Ve kendi kendinize sorun, neden mutsuzsunuz? 100 kişiden 90 küsurunda şunu görüyorum. Hep başkaları hatalı ve başkalarının hatası yüzünden mutsuzlar. Başkaları kendilerine kötü davranıyor diye mutsuzlar. Oysa ki davranış bozukluğu böyle söyleyenlerin içindedir. Sevgili kardeşlerim, diyelim ki başkaları size kötü davranıyor. Hiç düşündünüz mü? Acaba size neden kötü davranıyorlar? Neden onların size olan kötü davranışlarına üzülmek yerine onları böyle bir kötü davranışa itebilecek bir şeyler yapabileceğinizi düşünmüyorsunuz. Mutluluğun temel vasıfları olarak size hep iki şey tavsiye etmişizdir. Allah'ın emri doğrultusunda söylediğimiz hep odur. Bir, hatayı kendinizde aramak. Mutsuzluğunuzun sebebini kendinizde aramak. İki, başkalarının kötü davranışlarında onların haklı taraflarını aramak. Niçin mutsuzsunuz? Hiç düşündünüz mü? Bu mutsuzluğunuzu etrafınıza aksettiriyorsunuz her zaman. Niçin aksettirdiğinizi hiç düşündünüz mü? Başkalarıyla olan anlaşmazlıklarınızı gene başkalarına aktarıyorsunuz. Başka birilerine. Ama bir muradınız var. O başka birileri sizi dinlesin de sizi haklı kabul etsinler. Bunun için bir kısım olayları atlıyorsunuz. Bir kısım olaylara ilaveler yapıyorsunuz. Bunun boşuna bir uğraş olduğunun farkında değil misiniz sevgili kardeşlerim? Eğer bir probleminiz varsa bunu Allah'a ulaştıracaksınız. Eğer bir probleminiz varsa bunu Resul'e ulaştıracaksınız. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynına dikkat edin sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. O siz Allah'a müracaat ettiğiniz zaman içinizdeki bütün huzursuzluğu alır. Öyleyse etrafınızdaki insanlarla konuşurken başkalarını zem ettiğiniz zaman, başkalarını kötülediğiniz zaman evvela kendinizi huzursuz edecek önemli bir yanlışı yapıyorsunuz demektir. Hatırlayın. Son defa başka birini, bir arkadaşınıza şikayet ettiğiniz günü, olayı hatırlayın. Ne söylemiştiniz? Olay neydi? Neden kendinize ait olan hataları da bütün samimiyetinizle ortaya dökmediniz? O zaman nefsinizin emrinde değil misiniz? Nefsiniz ne ister? O söylediğiniz kişinin size hak vermesini ister. Böylece ferahlayacaktır. Yanlışının üzerine yatacaktır. Aa, sevgili kardeşlerim, bu size ne sağlar ki? Yanlışların üzerine bina edilmiş bir sistem içinde yaşamak sizi o yanlışların kurbanı hüviyetine sokar. Bu açıdan doğru muhakeme etmek mecburiyetindesiniz. Aslında bütün meselelerin çözümü bir açıdan son derece kolay. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala söylemiyor mu ne yapmanız lazım geldiğini? Neyi de yapmamanız lazım geldiğini? Bir emirleri var Allah-u Teala'nın, bir de nehileri var. Acaba niçin koymuş emirlerini ve nehileri, niçin koymuş Allah-u Teala? Emirleri yerine getiresiniz diye koymuş ve bu emirlerin yerine getirilmesi ruhunuzun hasletleri için mutlak itaat edilmesi gereken faktörlerdir. Mutlaka itaat ederler. Ruhunuz Allah'ın bütün emirlerini hangi şartlar içinde olursa olsun mutlaka yerine getirmek ister. Ruhunuz Allah'ın yasak ettiği fiilleri asla işlememek ister. Ama nefsinizin afetleri böyle değildir. Tam tersini onlar devreye sokmak isterler. Nefsinizin afetleri, Allah Teala ne emretmişse onu asla yapmak istemezler. Nefsinizin afetleri, Allah neyi yasaklamışsa mutlaka onu yapmak isterler. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, yapmanız lazım gelen şeyler belli, yapmamanız lazım gelen şeyler de belli. Ne zaman kendinizi mutsuz hissediyorsanız arkasında mutlaka Allah'ın yasakladığı bir şeyi yapmanız veya emrettiği bir şeyi yapmamanız söz konusudur. İşte bu etki müessesesi sizden çevrenize yayılan bir dalga boyları dizisini vücuda getirir. Ya etrafınızdaki insanların hoşuna giden, Allah'ın emrettiği güzel davranışlarda bulunursunuz, ya da etrafınızdaki insanları rahatsız eden, Allah'ın yasak ettiği istikamette bir davranışta bulunursunuz. İkisi de mümkündür. Ama birincisi hem sizi hem etrafınızdaki kişileri mutlu eder, İkincisi hem sizi hem etrafınızdaki kişileri mutsuz eder. Yetmez, bu zincirleme reaksiyonun başlangıcıdır. Başka birine mutluluk verecek bir şey yaptıysanız, bir sözünüzle ona bir huzur verdiyseniz, bir gönül almanızla onun hoşuna giden, onu mutlu kılan bir davranış biçimi sergilemişseniz, onun dost gözlerinde sizi mutlu eden bir şeyler okuyacaksınız. Bir sabah gittiniz dergaha, baktınız ki orada kardeşlerinizden birisi size karşı küskün gibi. Ne yapmanız lazım sevgili kardeşlerim? Hemen gidip yanına onunla konuşmalısınız. Acaba onun kalbini kıracak bir şey mi yaptınız? Olur ya, farkına bile varmadan doğrulardan birini yapmışsınızdır. Ama bu doğru ona ters gelmiştir. Birçok doğru vardır. Şunu hiç unutmayın. Eğer kardeşlerinizden bazıları sizin doğru bildiğiniz bir şeyi tatbikatınızdan sıkıntı duyduklarını gözleriyle veya davranışlarıyla ortaya koyuyorsa, onları sıkmayacak olan, huzursuz etmeyecek olan başka bir doğruya yönelmelisiniz. Unutmayın, insanlar cemaat halinde yaşamak mecburiyetindedir. Sosyal mahluklar olarak yaratıldınız. Yalnız yaşayamazsınız. Mutlaka başkalarıyla beraber olacaksınız. Başkalarıyla beraber olmak iki şekilde tahakkuk edebilir. Bir, sizinle beraber olmaktan mutludurlar. İki, mutsuzdurlar. Öyleyse etrafınızdakileri bir bütün olarak düşünün. Siz onlardan sadece birisiniz ve dikkat edin, varlığınız onlara mutluluk mu veriyor yoksa mutsuzluk mu veriyor? Bunu çok kolay anlarsınız. İnsanların yüzleri, gözleri hep bir şeyler söyler. Saklamak istemeseler de, saklamak isteseler de söyler. Ve o sizin aynanızdır. Size gülümsüyorlar mı? Sizi sevdiklerini her mimikleriyle, jestleriyle ifade mi ediyorlar? İkisi birbirine taban tabanadır. İki tane ayrı kutup. Sizin kişiliğinizi sergiler. Size karşı karanlık bir çehrenin sahibi ise insanlar, kırgınsalar, sizi görmeleri onları mutlu etmek yerine onlara huzursuzluk veriyorsa orada durun. Burada bir anons var. Onlardan size ulaşan bir duyuru var. Kendine dikkat et duyurusu. Kendinize gelin. Düşünün. O kardeşinize acaba ne yaptınız? Ne yaptınız da size karşı huzursuz, size karşı yücenik, yüzü kapalı, sizinle birlikte mutlu değil. İki tane kanun. Bir, hatayı kendinizde aramak. İki, karşınızdakinin haklı sebeplerini aramak. Siz ne yapıyorsunuz? Hatayı başkalarında arıyorsunuz. Bir, başkalarının haksız sebeplerini arıyorsunuz. Yani iblis size öyle bir tesir ediyor ki, kapıyı açacak olan anahtarın tersini size teslim etmiş. Kapıyı kapatacak olan bir anahtar. Hatayı başkalarında aramak, kendinizi haklı görmek. Allah'ın istediğiyle şeytanın istediği, bakın birbirinden ne kadar farklı, sonuçlar ne kadar farklı. Allah'ın istediğini yapsanız, toplumun içinde hem kendisi mutlu olan, hem de etrafına mutluluk dağıtan bir insan olacaksınız. Ama hem kendiniz mutsuzsunuz, hem çevrenize mutsuzluk dağıtıyorsunuz. Ve bu kadar kolay bir formülün arkasında her şey. Sevgili kardeşlerim, hiç düşünmezsiniz. Başka birisi size kötü davrandıysa, ay o bana bunu nasıl yapar? Niçin bana karşı kötü davranıyor? Hiç düşünmezsiniz ki, acaba siz ona daha evvel ne yaptınız da o size öyle davranıyor? Onun öyle davranmasını, sizi üzen bir davranışta bulunmasını haklı kılan sebebi var mıdır acaba bu kardeşinizin? Bunları düşünmeye gerek görmezsiniz. O size kötü davranmıştır. Sizin de ona kötü davranmanız için zemin açılmıştır. Öyleyse şeytan size tesir edip ona kötü bir davranış sergilemenizi isteyecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bu muhtevaya dikkatle bakın. Bu şeytanın tuzağıdır. Toplum ahlaken moral değerlerini yitirdikçe, ahlaki değerlerini yitirdikçe etrafınızda hep asık suratlı, abuz çehreli, birbirine karşı saygısız, fırsat buldukça birbirini didiklemeye çalışan, başkalarının olan öfkelerini diğer insanlara kusan kalabalık bir toplum yapısı göreceksiniz. Ve Türkiye her gün biraz daha ulaştırılmak istendiği kaosa doğru yaklaşıyor. Her gün daha mutsuz insanlarla karşılaşacaksınız. Tasavvufu yaşamayan insanlar kaosun öncüleridir. Ve dünyaya hakim olmak isteyen şeytan ve onun yandaşları yeni dünya düzeni dedikleri bir statüde aslında kaosu hedefliyorlar ve bunu onların defterleri, kitapları açık bir şekilde yazıyor. Kaos düzeni. Ekonomiyi yerle bir etmek, insanları işsiz bırakmak ve arkasından da kaos oluşturacak olan bütün standartları hazırlamak. Aç bir insan evine ekmek götüremeyecek olan bir durumdaysa her şey yapabilir. İşte onların istediği de bu. Her şeyin yapılması, bütün ülkelerde kargaşa olması, kaosun oluşması. Sevgili kardeşlerim, İblis'in dünyaya hakim olmak için kurduğu plan bu. Bu planı kaos seviyesinde yerine gelecektir. Ama neticeye varması mümkün değildir. Dünyanın hakimi olacağı anda her şeyin tersine döndüğünü görecek. Sevgili kardeşlerim, Türkiye bu tuzağa düşmüş, bu ekonomik tuzağa düşmüş ülkelerden bir tanesi ve kaosa doğru hızla ilerliyor. Öyleyse etrafımızda her gün daha öfkeli, daha sıkıntılı, hırsızlığa, soyguna meyal insanların sayısının arttığını göreceksiniz. Çalışamayan, evine ekmek götüremeyen insanlar buna mecbur oldukları bir devrenin içindeler. Bu ileride daha büyük boyutlara tırmanacaktır. İstedikleri de bu. Şimdi sevgili kardeşlerim, sizinle çevrenizin ilişkilerine bakıyoruz. Onlara ne veriyorsunuz? Onlardan ne alıyorsunuz? Onlara verdiğinizin aynası onların yüzleridir. Sizi seviyorlar mı? Yüzlerinden anlarsınız bunu. Her geçen gün dostlarınız azalıyorsa, insanların size karşı davranışları soğuksa, sizi sevmiyorlarsa, o zaman bir şeylerin eksik olduğunu hissetmenizsiniz. İşte çözüm burada sevgili kardeşlerim. Eğer bunun yok edilmesi istikametinde harekete geçerseniz, meselelerinizi çabucak çözersiniz. Kim soğuk bir görünüşün içindeyse, ona siz yaklaşın. Başkalarına o kişiyi bana karşı soğuk davranıyor diye zem edeceğiniz yerde, bir dedikoduyu vücuda getireceğiniz yerde direkt olarak ona gidin, çözüm orada. Ona Allah'a karşı hesap vermek mecburiyetinde olduğunuzu, onun size karşı takındığı tavırda sanki sizden rahatsız olmuş gibi bir hava sezdiğinizi ve Allah'a hesap vermek için bunu öğrenmek istediğinizi, ayrıca böyle bir şey yapmışsanız kendisinden af dilemek istediğinizi söyleyeceksiniz. Çok mu zor sevgili kardeşlerim? Bu size zor geliyorsa zaten mutsuzluğunun sebebi budur. Gururunuz. Neden gurur? Neden kibir? Üstün olabilirsiniz. Allah-u Teala herkesi farklı bir yapıyla yaratmıştır. Üstün hüviyette olan kişi başkalarını ezmesi lazım gelen kişi değildir. Üstünlüğü sebebiyle başkalarına üstün olmayanlardan daha fazla yardım etmesi gereken kişidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, yardım edin. Ferahlarsınız. Başka insanların dertlerine çözüm arayın onlarla beraber. El ele, gönül gönüle herkesin problemlerini çözebileceğiniz, müştereken çözebileceğiniz bir toplum şuuru yaratmaya çalışın. Sevgili kardeşlerim, tatbikata başladığınız zaman zor olmadığını, size kapalı görülen bütün kapıların birer birer açıldığını göreceksiniz. Çünkü aslında kapılar kapalı değil. Size öyle görünüyor. Ne demek istiyoruz? Herkes pis olmanın bir sıkıntı vücuda getireceğini, hem karşısındaki kişiyi hem kendisini üzeceğini bilir. Öyleyse çözüm varsa, sulh için yol varsa, iki tarafta mutluluğa ulaşmak üzere el birliğiyle sulh kapısından içeri girmelidir. Diyelim ki siz hatalı değilsiniz. Karşınızdaki kişi hatalı. Aslında genellikle herkesin hatası vardır. Yok olduğunu kabul ediyorum. Ama bir kardeşiniz size karşı soğuk. Ona gidip söylediğimi, ona anlattığınız zaman hatanızın ne olduğunu sorduğunuz zaman, şimdi burada duralım sevgili kardeşlerim. Hatanızın ne olduğunu sorduğunuz zaman, sormaktan sormaya da çok fark var. Ben size şimdi bunu söyledim ya, mesela biriniz gidiyor bir başkasına, bana bak sen bana karşı çok ters davranıyorsun bugünlerde. Ben Allah'a hesap vereceğim. Söyle bakayım ben sana ne yapmışım da bana böyle davranıyorsun. Demek de var. Böyle bir şeyi söylediğiniz zaman o karşınızdaki kişiden size yardım etmesini bekleyebilir misiniz sevgili kardeşlerim? O hani size anlattığım bir kıssa vardı. Bir delikanlı hacı namazını kılmış, mürşidini görmüş. Gitmiş tasavvufa, el öpmüş, tabi olmuş. Mürşidi demiş ki şimdi sana 3 tane vazife vereceğim. Birinci odaya gideceksin. Oradaki kişinin ensesine bir tane tokat atacaksın. Neticede bana gidip haber vereceksin. Tarif ettiği yere gidiyor delikanlı. O kişinin ensesine bir tokat atıyor. O kişi de yerinden kalkıp bir tokat da o ana atıyor. Aynı şiddette ensesine. Delikanlı ensesini oluştura oluştura dönüyor. Söylüyor durumu. Ben ona bir tokat attım diyor ama o da kalktı. O da bana bir tokat patlattı diyor. Mürşidi diyor ki böyle olması lazımdı diyor evladım. Şimdi ikinci bir oda tarif edeceğim diyor sana. Şimdi oraya gideceksin. Oradaki kişinin de ensesine bir tane tokat atacaksın. Delikanlı gidiyor. Tokata atıyor. O Kur'an-ı Kerim okuyan zat ona doğru şöyle dönmüş bakmış. Gülümsemiş. Sonra yukarı doğru bakmış. Hem gülümsemiş hem de göz kırpmış. Sonra da okumasını devam etmiş. Artık ilgilenmemiş bizimkinle. Bizimki birkaç dakika beklemiş. Tokat gelecek mi diye ama hayır. Artık yokmuş gibi davranıyor kişi ona. Gitmiş anlatmış efendisine durumu. O da demiş ki böyle olması lazım evladım demiş. Şimdi demiş son imtihanına giriyorsun. Üçüncü bir oda var demiş. Oraya gideceksin. Ona da demiş aynı şeyi yapacaksın. Bizim gibi gitmiş. Bir tokatta üçüncü odadaki kişinin ensesini atmış. Bu sefer üçüncü kişi kalkmış yerinden. Birkaç adımda buna doğru gelmiş. Bu daha tokat geliyor, ha tokat geliyor diye beklerken o daha yaşlı olan bu zat ona demiş ki evladım demiş ensene bir tokat attım. Evvela demiş Allah-u Teala'nın huzurunda senden af dilerim. Mutlaka demiş ensen senin elini acıtmıştır. İşte demiş ensem senin elini acıttığı için ben kendimi bu konuda sorumlu hissediyorum ve senden af diliyorum. Beni bağışlar mısın demiş. Sonra da demiş ki bu tokadı attın, bu bir dostluğun başlangıcı. Bundan sonra hangi problemin olursa ben seninle beraberim. Gel. Bütün problemlerine beraberce çözüm arayacağız. Ne oldu sevgili kardeşlerim? Kur'an-ı Kerim'in iki ayeti tahakkuk etti. Bir, Allah-u Teala kısastan bahsediyor. Nefsinin tesiri altında olan insanlar kısas uygulayacaklardır. Birinci adam Allah Teala diyor ki kısas sizin evvelkilere yazıldığı gibi size de yazıldı. Birinci kişi bunu uyguluyor. Nefsi var adamın. Nefsinin afetlerinin yarısına gelememiş daha. Ve hakim olan nefsinin gurur afeti, kibir afeti o kişi kendisine tokadı bastırdığı zaman bu da kalkıyor bir tane de o ona patlatıyor. Öfkeleniyor, öfkesi var, kini var, intikam hissi var. Madem ki üzerime yazılmış diyor kısas, ben onu uygularım. Ama ayet-i kerimenin arkası da var. Ama affederseniz sizin için daha hayırlıdır diyor. İkinci kişi tokatı yediği zaman, bu Allah-u Teala'nın bir evliyası ama daimi zikre ulaşmamış henüz. Tokatı yediği zaman, evvela Allah-u Teala'ya dönüp göz kırpıyor, anladım diyor. Beni diyor, bununla diyor, imtihan ediyorsun diyor. Ama diyor, ben onu affettim diyor. Göz kırparak Allah'a söylediği şey bu. Ondan sonra da işine devam ediyor. Ya üçüncüsü? Üçüncüsü, kötülüğe iyilikle mukabele edenler. Seyyiati hasenatla söndürenler. Daimi zikre ulaşmış olan Allah'ın evliyaları. İşte sevgili kardeşlerim, davranış biçimlerinde hep bu üç tane faktör söz konusudur. Mutlu olmak mı istiyorsunuz? Üçüncü faktörü de ilave etmek mecburiyetindesiniz. Başkalarının sahasında top oynamayacaksınız. Herkes kendi sahasında kalacak. Siz birisine karşı bir davranış biçiminde bulundunuz ve kafanızdan geçen şey onun da size sizin beklediğiniz davranışı göstermesi. Göstermezse huzursuz oluyorsunuz. Yanlış değil mi sevgili kardeşlerim? O zaman başkalarının sahasında top oynamış olmuyor musunuz? O davranış biçimini ulaştırdığınız kişi o siz değilsiniz. O bir başkası. Kendi aklı var, kendi iradesi var, kendi dizaynı içerisinde kararını verecek, davranışlarını da ona göre ifade edecek. Siz eğer herhangi bir davranışta bulunduğunuz zaman, başkası da bana böyle böyle davranmalı diye bekliyorsanız, o zaman çok ilkel bir düşünce yapısının içindesiniz demektir. Evvela bunu beklemeye hakkınız olmadığını düşüneceksiniz. O kişi doğru bir düşüncede de olabilir. Davranışı buna inikas eder. Ve davranışını doğru bir davranış olarak size iletir. Bundan memnuniyet duyarsınız. Ama tersi de mümkündür.

davranışınıza karşı negatif bir davranışla size cevap vermesi halinde sizin davranışınız ne olmalıdır? O doğru zannettiğiniz davranış biçiminin ne kadar doğru olduğunu bilemezsiniz. Söyleyiş tarzınızdan, yüzünüzün ifadesinden, ses tonunuzdan, davranış biçiminizden sizin tahmin etmediğiniz yüzlerce mana yayılır. Başka bir sebebe kızmış ve kişiden gidip o sırada af dilemiş olabilirsiniz. Baştan size gösterdiğim gibi bu af dilemesinde o kişiden af dilediğinizi düşünün. Ondan sonra bekleyin ki o kişi sizi affedecek. Olur mu böyle şey? Sevgili kardeşlerim, başkalarının davranış biçimlerinin sizin dışınızda olduğunu, herkesin kendi düşüncelerinin mahsulü olarak davranış biçimlerini kendileri kararlarıyla uygulayacaktır müessesesini kabul etmek mecburiyetindesiniz. Onlar, yani sizin dışınızdaki herkes kendi iradesiyle bir karara varacak ve bu kararını uygulayacaktır. Bu size ters de gelebilir, bu size güzel de görünebilir. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Başkalarından bir şeyler beklediğiniz sürece Allah'ın ülkesinde yaşayamazsınız. Ve başkalarından size bir menfaat ulaşsın diye yaptığınız bütün güzel davranışlar da Allah'ın önünde onun ülkesinde yaşamanız için sebep teşkil etmez. Yani bir başkası için ben ona şu iyiliği yapayım da o da bana şöyle şöyle bir karşılık versin, o da bana bir iyilik yapsın, beni daha çok saysın diye bir düşüncenin sahibiyseniz, siz burada ruhunuzun davranış biçimini sergilemiyorsunuz. Nefsinizin davranış biçimini sergiliyorsunuz. Allah'ın ülkesinde değilsiniz. Yardım etmenin arkasında bir menfaat söz konusuysa sizin için, hayır. Siz o olayı Allah için vücuda getirmiyorsunuz. Kör nefsiniz için vücuda getiriyorsunuz. Gururunuz, kibiriniz hep üstün olmak ister. Ve nerede üstün olma duygunuz zedeleniyorsa orada huzursuzluk yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, herkesin davranış biçimini sizin istediğiniz tarzda oluşturmasının iradeler başkalarına ait olduğuna göre mümkün olmadığını kabul etmek mecburiyetindesiniz. Herkes kendi iradesinin davranış biçimini sergileyecektir. Ve siz hep başkalarından bana şöyle davransınlar, bana böyle davransınlar diye bir davranış biçimleri bekleme düzeyinde olduğunuz sürece hep hayal sukutuna uğrayacaksınız. Sükutu demiyorum. Sükutu denmez. Sükut susmak demektir. Sukut düşmek. Hayal sukutu olarak kullanılır kelime. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, yıllar yılı sizlere öğretmek istediğimiz, cemaat halinde yaşayan sizlerin başkalarına
saygılı olmanız.

0: ve başkaları için yaşamanız prensiplerine dayalı. Allah'ın hepinizden istediği şey budur. Başkaları için yaşamak. O zaman beklentiyi kaldırın. Başkalarının futbol sahasında futbol oynamayın. Bırakın onlar kendi iradeleriyle gerekeni yapsınlar. Siz onların davranış biçimlerinden alınmamanın, huzursuz olmamanın yolunu arayın. Kimseye haddini bildirmeye kalkmayın. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, muhtevayı yerli yerine oturtun. Siz başkalarına en güzel davranışlarda bulunmayı usul haline getirin. Varsın onlar size güzel davranmasınlar. Ama ben onlara karşı hep güzel davranıyorum da onlar bana iyi davranmıyorlar. Ben de bu yüzden çok mutsuzum. Diyorsanız söylediğiniz doğru değil. Madde değil, yalan söylüyorsunuz. Eğer siz onlara güzel davranmış olsaydınız, onlardan bir tanesinden, iki tanesinden sert davranışlar görebilirdiniz, tamam. Ama hepsinden asla. Herkesten siz kötü bir davranış görüyorsanız, asık suratla karşı karşıyaysanız, insanlar sizin yüzünüze gülmüyorsa, o zaman onlara karşı yanlış davrandığınıza garanti nazarıyla bakabilirsiniz. Sizin düşünce tarzınız ne olursa olsun bu hakikati değiştirmez. Tarih kitabının içine babanın para koyduğu kıssayı hatırlayın. Ne diyor babası evladına? Evladım diyor, işte bu senin tarih kitabın. Yarın da imtihana gireceksin. Al diyor şu kitabı oku. Eğer diyor kitabı okursan, bitirirsen sabaha kadar, sana diyor işte 10 milyon para vereceğim. Çocuk hemen kapıyor babasının elinden kitabı, odasına çekiliyor. Her sabahleyin sabahın şafağında çalıyor babasının kapısını. Baba diyor tamam, ver bakalım 10 milyon lirayı, kitabı okudum bitirdim. Babası diyor ki yalan söylüyorsun diyor evladım diyor. Neden yalan söyleyeyim baba diyor, okudum bitirdim. Babası diyor ki eğer okuyup bitirseydin son sayfadaki 10 milyon lirayı görecektin orada diyor. Zarfın içindeydi diyor. Tıpkı bunun gibi sevgili kardeşlerim, boşuna kendinizi aldatmayın. Eğer başkalarından kötü davranışlara muhatap oluyorsanız, arkasında siz varsınız. Her şey sizinle başlar, sizinle biter. Sevgili kardeşlerim, üç tane kaideye mutlaka riayet etmek mecburiyetindesiniz. Eğer mutlu olmak istiyorsanız, hatayı kendinizde aramak, bir, başkalarının haksız sebeplerini değil, size davranışlarındaki haklı sebepleri araştırmak. İki, üç, başkalarının sahasında top oynamamak. Yani başkalarının size sizin kalbinizden geçtiği gibi davranmasını beklemek yanlış bir şey. Siz onda ne tesir bırakırsanız, o tesirin standardında karşınızdaki kişi size reaksiyon verecektir. Bir bileşik kaplar düzeyinde yaşıyorsunuz. etrafımızdaki kişilerin hepsi bilecik kabın ikinci tarafını oluşturur. Sizden onlara da ulaşan her negatif etki toplumun herhangi bir tarafından size bir negatif tepki şeklinde mutlaka dönecektir. Allah'ın kanunu böyle. Çalma kapını, çalarlar kapını diyor. Ben dakika dakika. Verdiğiniz sizden çıkan her değer pozitifse size pozitif değer olarak mutlaka döner toplumdan. Sizden çıkan her değer negatifse negatif değer olarak mutlaka toplumdan size geri döner. Öyleyse başkalarından size geriye dönen şeyin negatif olmamasını temin etmek sizin elinizde. Size hayallerden bahsetmiyoruz sevgili kardeşlerim. Allah'ın prensiplerinden bahsediyoruz. Kanunlarından bahsediyoruz. Bu bir kanun. Kanun değişmez. Ya herkese karşı iyi davranırsınız, herkesten üstün muamele görürsünüz. Ya kötü davranırsınız, o zaman da kötü muamele görürsünüz. Ve kötü muamele gördüğünüz zaman da başkalarına suçu yüklemeye hakkınız olmaz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, aslında mutlu olmanız, görüyorsunuz ki sizin davranışlarınıza bağımlı. Zaten daimi zikirde olsanız, davranışlarınız, başkalarına karşı davranışlarınız hep en güzel davranışlar olacağı için hiçbir anlaşmazlığa düşmeyeceksiniz. Herkese bir şeyler vermek için yaşamaya başlayacaksınız. Hayatınızı başkalarına adayacaksınız. Onlardan da geri dönen, size geri dönen hep güzel şeyler olacak. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın bir güzellikler dizisi yaşamak için Allah-u Teala tarafından size teslim edilir. Siz kendinize düşeni yapın. O zaman Allah da mutlaka gereğini yapacaktır. Ya da çevrenizdeki insanlar. Unutmayın, etrafınızdaki herkes aslında etrafınızdalarsa sizin için sadece bir mutluluk kapısı olmak üzere Allah-u Teala onları etrafınızda var etti. Sizi de onların etrafında. Neden? Çünkü etrafınızdaki herkese siz mutluluk verdikçe onlardan mutluluk geri alacaksınız. Güzel davranışlarınızın bedeli güzel davranışlar olacaktır. Hep en güzeli vermeye çalışacaksınız. En güzeli siz almaya çalışmadığınız halde size verecekler. İşte aslında olay bu kadar basit. Her çevrenize ektiğiniz kötülüğün karşılığını negatif davranış biçimleri olarak geriye almak mecburiyetindesiniz. Her güzelliği de size güzellik olarak öder çevreniz. Öyleyse çevrenizdeki insanlara dikkatle bakın, sizi seviyorlar mı? Onların bir kısmında bu sevgiyi çok büyük boyutlu olarak hissedersiniz, yaşarsınız. Bir kısmında aynı güzelliği yaşayamazsınız. Onların sizin sevginizi ve onlar için yaptığınız davranışların gerçek hüviyetini ve onlar hakkındaki düşüncelerinizin gerçeğini sadece layıklı veçhine anlamamaları söz konusudur. Öyleyse etrafımızdaki bütün insanları bir spektrum altında düşünebilirsiniz. Sıralayabilirsiniz. En az sevdiklerinizden en çok sevdiklerinize kadar. Sevgili kardeşlerim, dikkat edin ki etrafınızda nefret ettiğiniz insanlar olmasın. Hep sevgi çemberinden geçirin hadiseleri. Hep sevin insanları. Bilin ki onlar insandır, sevgiye layıktırlar. Öyleyse siz onlara sevgi verdikçe onlardan sevgi geri alırsınız. Siz onlara nefret verirsiniz, kapınızı çalacak olan da nefrettir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, mutlu olmak istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Eğer istiyorsanız, başkalarının haksız tarafları da değil, haklı taraflarını arayacaksınız. Size karşı yaptıkları bütün davranışlarında acaba hangi açıdan haklı olabilirler? Bunu araştıracaksınız. Ama şeytan ve nefsinizin gurur afeti, kibir afeti böyle yapmaz. Hep insanlarda suç arar, hata arar. Hüsnü niyetle yapılmış olan hadiseleri bile negatif olaylar olarak değerlendirir. Ve kendisinin daha evvel o kişiyi yapmış olduğu bir yanlış davranışın bedelini o kişiden geri aldığını hatırlamak istemez. İşte böyle sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Hani bir söz vardır, her şey gönlünüzce olsun diye. Olabilir mi? Olabilir. Siz her şeyi etrafınızdaki insanların gönlünce onlara sunarsanız her şey gönlünüzce olur. Hem verdikleriniz hem de aldıklarınız. Hiçbir sonuç yoktur ki kendisi için bir bedel ödenmemiş olsun. Allah'ın hesapları bunu gösteriyor. Ama ben o kişiye hiçbir kötülük yapmadığım halde ondan bana kötülük geldi diyorsa içinizden biriniz, ona olabilir, yapmamış olabilirsiniz. Ama başka birine, başka birilerine mutlaka bir şeyler yapmışsınızdır. Matematik kanunlar bunu söylüyor. Kim mutsuzsa arkasında kendisine ait mutsuzluk tablolarını vücuda getirecek haksız davranışlar var. Siz başkalarına yanlış davranışlarda bulundukça, başka bir ifade kullanalım, onları mutlu edecek olan davranış biçimlerinin sahibi olmadıkça onlardan da sizi mutlu edecek olan davranış biçimleri geri dönmez. Bunun manası sizin mutsuz oluşunuzdur. Arkasında ise onlar yoktur. Arkasında sadece siz varsınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki davranış biçimlerimiz mutluluğun bu safhasında, davranış biçimleri dizisinde sizi mutlu edecek olan, bütün hüviyetiyle mutlu edebilecek olan bir sonuca ulaşabilir. Siz beklediğiniz sonucu başkalarına ulaştırmanız Allah'ın kanunudur. Hangi sonucu bekliyorsanız, başkalarının size nasıl davranmasını istiyorsanız, siz onlara öyle davranmak mecburiyetindesiniz. Ben onlara kötü davranayım, onlar bana iyi davransınlar diye düşünebilirsiniz. Bu sizin düşünce platformunuzda kalır, hiçbir zaman gerçekleşmez. Düşünceleriniz Allah'ın kanunlarına paralel olduğu sürece mutluluğu yaşayabilirsiniz. Onun dışında hayır, mutlu olamazsınız. Öyleyse mutluluk bazılarına göre çok zor ulaşılabilen, ulaşılması imkansız olan bir sonuç telakki edilir. Onlara sesleniyorum aranızda, şu anda beni dinlemekte olanların arasında. Çok sayıda bu insanlardan var. Onlar değişmeyecek. Siz değişeceksiniz. Siz değiştiğiniz zaman o değişmeyen insanların size beklediğiniz davranışları sergilemeye başladığını göreceksiniz. Allah'ın bütün kapıları açtığını göreceksiniz. Sakın şeytanın düşüncelerini doğru zannetmeyin. Şeytan sizi mutsuz kılmak için her olayı size ters göstermeyi usul haline getirmiştir. Her zaman sizinle beraberdir. Her zaman sizi kışkırtır. Her zaman negatif bir fonksiyon eda eder. Olayları değiştirir. Sizi negatif bir düşüncenin, sizi ezen bir düşüncenin içine sokabilmek için. Sevgili kardeşlerim, bırakınız şeytan söyleyeceklerini söylemeye devam etsin. Ama siz, söylediğim sadece 3 tane kanunu gerçekleştirebilirseniz, mutluluğu yeterli boyutlarda yaşamış olacaksınız. O zaman tasavvufun size ne kadar çok şey kazandırmış olduğunu anlayacaksınız. Ama tasavvuftan istifade etmek istiyorsanız, söyleneni yerine getirmeli, yani Allah'ın kanununu tatbik etmelisiniz. Işık ışığı çeker, karanlık karanlığı çeker. Her ışığın karşılığı ışıktır. Her nurun karşılığı nurdur. Her karanlığın karşılığı da karanlıktır. Eşitlik mutlaka tahakkuk eder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, 3 kanunu bir defa daha tekrar ediyorum. 1- Yaptığınız yanlışlıkları araştıracaksınız. Hatalarınızı araştıracaksınız. Kendi cephenizden. Huzursuzluğun oluşmasında size ait olan hatalar hangileridir? Haklı taraflarınızı değil, haksız taraflarınızı araştıracaksınız. Düzeltmeye çalışacaksınız. Karşınızdakinin size karşı olan haksız davranışını değil, o haksız davranışa sebebiyet verecek olan hangi davranışınız acaba o kardeşinizi o davranışa itti? Size karşı olan o ters davranışa itti. Yani onun haksız davranışının muhasebesini yapmayacaksınız. O davranışın haklı sebepleri olabilir mi? Sizin yaptığınız herhangi bir yanlış davranışa karşı bina edilmiş olabileceğini düşüneceksiniz. Kendi haksız davranışlarınızı araştıracaksınız. Madde 1. muhatabınızın haklı davranışlarını araştıracaksınız. Yani şimdiye kadar yaptığınızın tamamen tersini yapacaksınız. Şeytanın size yaptırdığı yanlışlıkları değil, Allah'ın size yaptıracağı doğrulukları tatbik edeceksiniz. Üçüncüsü, başkalarının sahasında top oynamayacaksınız. Başkalarından yani beklenti içinde olmayacaksınız. Ben ona böyle yaptım, o da bana böyle davranmak mecburiyetinde. Hayır değil. Hiç kimse size sizin istediğiniz gibi davranmak mecburiyetinde değil. Davranışlarınızı kendiniz dizayn edeceksiniz. Bu üç kanunun ışığı altında. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şu zaman çok hızlı bir şekilde akıp gidiyor. İşte gene sona erdi konuşma. Bir defa daha sizlerle beraber bir mutluluk konuşması yapabildiğim için, konuşmanın başından sonuna kadar mutluluğu yaşamayı Allah-u Teala bize nasip kıldığı için ona sonsuz hamd ve şükrediyor ve Allah-u Teala'nın hepinizi hem dünya mutluluğuna hem cennet mutluluğuna ulaştırmasını, zülcelalayn kılmasını Allah'tan diliyorum. Sevgili kardeşlerim, bu konuşma boyunca mutlu oldunuz mu? Öyle olduysanız biz görevimizi yapmışız demektir. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhakkak ki insanların Allah Teala tarafından istenilen hedefleri sadece mutluluğa dayalıdır. Allah bütün insanlardan onların cennet ve dünya mutluluğundan başka hiçbir şey istemiyor. Yani Allah istiyor ki bütün insanlar bu dünyada mutlak bir saadeti yaşasınlar. Dünya üzerinde cennet saadetini yaşasınlar. Ve kıyametten sonra da mutlaka Allah'ın cennetine girsinler. İnsanları bu hedefe ulaştırmak isteyen Allah-u Teala, bütün insanların bu hedeflere ulaşmaları için bir vetire koymuş, 28 basamaklık bir merdiven. İşte bu merdivende en önemli rolü oynayacak olan insanlar, muhakkak ki mürşitlerdir. Çünkü hiç kimse mürşidine ulaşmadan Allah'a ulaşamaz. 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün sahabeye kitap öğretmiş. Evvela Allah'ın ayetlerini öğretmiş, yani Kur'an-ı Kerim'in lafzını. Sonra onların nefslerini tezkiye etmiş. Sonra onlara Kur'an-ı Kerim'in ruhunu öğretmiş 4 kademe. Ondan sonra onlara hikmet öğretmiş 2 kademe. Sonra da onlara hikmetin daha ötesini öğretmiş. Böyle bir dizayn içerisinde bir öğrenim müessesesi ve tatbikat müessesesi var karşımızda. Hiçbir sahabe Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem rahmetli olduğu zaman "O benim yegane mürşidim de ben ondan başkasına tabi olmam" deyip başka bir kişiye tabi olmamazlık ettiler. Ve Hazreti Ebu Bekir'e tabi oldular. O rahmetli olunca Hazreti Ömer'e, sonra Hazreti Osman'a ve sonra Hazreti Ali'ye tabi oldular. Bu tabiyet meclisini gerçekleştiren bu 4 tane halifeye Hülefai Raşidin deniyor. İrşad etmek yetkisinin sahibi olan halifeler. Yani irşadın sahipleri. İşte Allah-u Teala'nın dizaynına baktığımız zaman irşadı bize farz kıldığını görüyoruz. Mürşidi de farz kıldığını görüyoruz. İrşad Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesiyle farz kılınmıştır. Allah-u Teala diyor ki "Ucibu davete dahi izade ani fel yestecibu li ve yu'minu bi leallehum yerşudun." Beni davet ettikleri zaman dua edenin davetine icabet ederiz. Ama onlar da bizim davetimize icabet etsinler, mümin olsunlar ve böylece irşada ulaşsınlar, buyuruyor Allah-u Teala. Bundan 14 asır evvel bütün sahabenin irşada ulaştığını görüyoruz. Hücurat suresinin 7. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. Ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. O, sizlerin taleplerine uygun hareket etseydi, bundan çok zarar görürdünüz. Muhakkak ki Allah size imanı sevdirdi. Fıskır ve isyanı kerih gösterdi. Küfrü de kerih gösterdi. Ve hepinizin kalplerini müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yaşayan bütün sahabenin irşada ulaştığını söylüyor. Öyleyse Allah-u Teala irşadı farz kılmış, bütün sahabe irşada ulaşmışlar. Allah-u Teala mürşidi de farz kılmış. Maide suresi 35. ayet-i kerime Vebtegu ileyhil vesilete. Ona, Allah'a sizi ulaşmaya kim vesile olacaksa, ne vesile olacaksa o vesileyi, vesile olan kişiyi Allah'tan isteyin buyuruyor Allah-u Teala. Eğer Allah'tan bu vesileyi istemezsek o zaman Allah-u Teala'nın üzerimize farz kıldığı mürşide ulaşamamış oluruz. Öyleyse Allah-u Teala'nın farz kıldığı mürşid mutlaka Allah-u Teala'dan hacet namazı kılınarak istenmelidir. Bu mürşid acaba nasıl bir insandır? Mürşid odur ki Allah-u Teala mutlaka o mürşidin kulaklarındaki vakrayı almıştır. Vakra bir engeldir ki o kişinin kulakları duyar ama o kişi işitemez. İşte vakra duymaya değil, kulakların duymasını değil, o kişinin zihniyle kelimelerin manasına varmasına engeldir. Kişi duyar ama kulaklarında vakra olduğu için işitemez. Allah-u Teala irşat makamından muhakkak ki kulaklarındaki vakradan sonra kalbindeki ekinneti de almıştır. Ekinnet bir sistemdir ki nefsin kalbine konur Allah-u Teala tarafından ve kişinin irşat makamının sözlerini idrakine mani olur, kendisine mal etmesine mani olur. Bir de bütün insanlarla onların kendi mürşitlerinin arasında Hicab-ı Mestule diye bir gizli perdenin var olduğunu söylüyor Allah-u Teala. İsra suresinin 45 ve 46. ayet-i kerimelerinde Allah-u Teala bu hususları anlatıyor. Diyor ki, Habibim, sen Kur'an-ı Kerim'i Allah'ı tek tek zikrederek okuduğun zaman, onları anlattığın zaman biz onlarla senin aranda bir perde kayın kalırız. Bir Hicab-ı Mestule, gizli bir perde. Onların kulaklarında vakra vardır, seni duyarlar ama işitemezler. Onların kalplerinde ikinnet vardır ve seni fıkıh edemezler, idrak edemezler. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar arkalarını dönüp nefretle oradan uzaklaşırlar diyor Allah-u Teala. Öyleyse mürşid odur ki irşat kendi mürşidiyle arasındaki hicab-ı mestire vaktiyle Allah-u Teala tarafından alınmış ve mürşidine ulaşmıştır. Mürşit öyle bir insandır ki onun kulaklarındaki vakra Allah-u Teala tarafından alınmıştır. Onun kalbindeki ekinnet Allah-u Teala tarafından alınmış ve yerine ihbat konulmuştur. İrşat makamı öyle bir kişidir ki onun kalbine Allah hidayet koymuştur. Bu kalbine koyduğu hidayetle onun kalbinin nur kapısını Allah'a çevirmiştir. İşte Allah Teala bu hidayeti, kalbe konulan hidayeti anlatıyor. Tekavvün suresi 11. ayet-i kerime. Femen yu'min billahi yehdi kalbehu. Kim Allah'a amin olursa onun kalbine hidayet koyarız. Kişinin kalbine Allah Teala hidayet koyuyor. Bütün mürşitlerin kalbine Allah hidayet koymuştur. Sonra bu hidayet o kişinin nefsinin, kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Bu kalbin nur kapısının Allah'a çevrilmesi Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesinde anlatılıyor hepimize. Diyor ki Allah Teala ve cae bi kalbin minib ve onlar kalpleri Allah'a dönük olarak Allah'ın huzuruna çıkanlardır. Demek ki bir mürşit kalbine Allah'ın hidayet koyduğu ve Allah'ın kalbine koyduğu bir hidayetle kalbindeki nur kapısının Allah'a döndürüldüğü kişidir. Sonra mürşit odur ki Allah-u Teala bu kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açmıştır. İşte Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi gereğince Allah Teala şöyle söylüyor. Femen yuridullahü en yehtiyehu yeşrah sadrehu lil-islam. Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı dilerse onun göğsünü teslime açar. Bu göğsünü teslime açtığı kişilerin aslında göğsünden kalbine Allah Teala'nın bir nur yolu açtığını görüyoruz. İşte Allah Teala kimin göğsünden kalbine nur yolu açmışsa bu nur yolu aslında o kişinin göğsünden kalbine açılan nur yolu kişinin Allah'a teslimiyetini ifade etmektedir. Teslim olmak için açılmış olan bir yol. Fakat bu yolla o kişinin kalbinin üzerine göğsüne gelen Allah'ın nuru o göğüsten kalbe ulaşır ve kalpten içeri daha sonraki aşamada girecektir. Mürşit odur ki Allah onun kalbinin içine imanı yazmıştır. Mürşidine, kendi mürşidine ulaştığı gün Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi gereğince Allah onun kalbinin içine imanı yazmıştır. Ve böylece kişi Allah'a göre de mümindir, insanlara göre de mümindir. Bu Allah-u Teala'nın evliyası nefsini önce tezkiye etmiş, sonra da tasfiye etmiştir. Yani nefsinin kalbinde önce Allah'a verdiği yeminin bir nişanesi olarak Allah'ın nurları o mürşidin nefsinin kalbinde yarıdan öteye geçmiş. Sonra ise tamamen o kişinin, mürşidin nefsinin kalbi tamamen Allah'ın nurlarıyla bezenmiştir. Mürşid odur ki Allah'a verdiği üç yemini de yerine getirmiştir. Nefsinin tezkiyesini gerçekleştirmiştir başlangıçta. Ruhunu Allah'a teslim etmiştir. Birinci teslim, fizik vücudunu Allah'a kul etmiştir. Mürşid olur ki bu aşamaları geçtikten sonra velayetin birinci basamağında, birinci makamında, fena makamında ruhunu Allah'a teslim etmiştir. Velayetin dördüncü makamında, muslimler makamında veçhini fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. Velayetin altıncı makamında nefsini de Allah'a teslim etmiştir. Böylece mürşidin teslim keyfiyetini gerçekleştiren bir kişi olması söz konusu. Ruhun teslimini Allah Teala Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesinde şöyle anlatır. Zalikel yevmül hakkı femen şahitaze ila rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür. Dileyen kişi kendisini Allah'a ulaştıracak olan yolun sırat-ı müstakimi kendisine yol ittihaz eder. Yani arkasından Allah-u Teala'nın söylediği Allah'a varan o kişinin ruhuna Allah'ın zatı me'ab olur, sığınak olur. Demek ki ruh Allah'a ulaşıyor. Allah'ın zatında ifna oluyor, yok oluyor. Ve böylece bu kişi için söz konusu olan şey Allah-u Teala'nın zatında yok olmak. Yani Allah'a ruhun teslim olması hali. Bu velayetin birincil kademesidir. Bütün mürşitler ruhlarını Allah-u Teala'ya teslim etmişlerdir. Sonra bütün mürşitler Allah-u Teala'nın kendilerine altın bir taht ihsan ettiği insanlardır. Altın ve üzerleri mücevherlerle süslü tahtlar. Mürşit odur ki Allah-u Teala onun fizik vücudunun da Allah-u Teala'ya teslim olduğunu söylüyor. İşte Nisa suresi 125. ayet-i kerime فَمَنْ يُرِدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْتِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ. Allah-u Teala bu Allah'a ulaştırmayı dilediği kişilerin göğsünden kalbine bir nur yolu açacağını söylüyor. Ve bu kişilerin bir neticeye ulaşması söz konusu. Fizik vücutlarını mutlaka Allah'a teslim edecekler. Nisa suresi 125. ayet-i kerime فَمَنْ اَحْسَنُوا دِينًا مِمَّنْ اَسْلَمُ وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنُونَ. O kişi ki veçhini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Ondan daha ahsen kim vardır? Böylece bütün mürşitler sadece ruhlarını değil fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmiş olan Allah'ın kullarıdır. Yetmez, bütün mürşitler teslimlerini tamamlamışlardır. Velayetin 6. makamında, ihlas makamında nefslerini de Allah'a teslim etmişlerdir. Beyyine suresi 5. ayet-i kerime. وَمَا اُبَرِّعُ نَفْسِي اِنَّ النَّفْسَ لَيَمَارَةٍ بِالسُّهِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي. Bu Hazreti Yusuf'un Allah-u Teala'ya söylediği, Rabbimin rahim esması tecelli ettiği takdirde insanlar nefsi emareyi aşabilirlerin ifadesi. Ama bu aşma olayı bir gün öyle bir noktaya ulaşıyor ki o kişi Allah'a bütün emanetlerini teslim ediyor. İşte üçüncü emanetin teslimi Beyyine suresinin 5. ayet-i kerimesinde anlatılmış. وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لَيَعْبُدُ اللّٰهَ مُحْلِس۪ينَ لَهُ الد۪ينَ هُنَفَاءَ. Onlar emrolunmadılar. Allah'a dinde muhlis, Allah'a teslim olmuş. Nefslerindeki bütün afetleri yok ederek halis olmuş. Ve bunu hanifler olarak gerçekleştirmiş, insanlar olarak olmakla emrolundular diyor. Demek ki bütün mürşitler önce ruhlarını, sonra fizik vücutlarını, en sonra da nefslerini Allah'a teslim etmiş olanlardır. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a teslim olmuşlardı. Onların teslim olduklarını Allah-u Teala 3 ayet-i kerimeyle anlatır. Birincisi Bakara suresi 136. ayet-i kerime. Buyuruyor ki deyin ki ey sahabe biz muhakkak ki Allah'a teslim olanlarız. Allah-u Teala 2. ayet-i kerimede Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinde diyor ki Habibim de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz muhakkak ki Allah'a teslim olanlarız. Ve Allah Teala Nisa suresinin 69. ayet-i kerimesinde diyor ki ne zaman onlar sizlerle bir sözleşme aktetseler ve buna uymasalar o zaman onlara deyin ki biz muhakkak ki Allah'a teslim olanlarız. İşte sahabe nasıl Allah'a teslim olmuşsa Allah'ın bütün mürşitleri onlar gibi Allah'a teslim olanlardır. Yani ruhlarını da, fizik vücutlarını da, nefslerini de Allah'a teslim edenlerdir. Öyleyse böyle bir dizayn içerisinde bir mürşide dikkatle bakalım. Mürşidin 3 tane yakinin sahibi olduğunu göreceğiz. İlmel yakin, aynel yakin ve hakkel yakin. Bir insan kalp gözü açılmadan, kalp kulağı da açılmadan her istikamette ilm ve yakinin sahibi olabilir. Kitaplar okur, insanlardan bilgiler alır ve kalp gözüne ve kalp kulağına dayalı olmayan bir takım bilgileri edinir, kendisine yerleştirir ve böylece ilm ve yakinin sahibi olur. Onun yakini ilim kademesindedir. Asla ilmi aşamaz ve irfan hudutlarının içine giremez. Peki burada bitiyor mu? Hayır. Bir de aynel yakin var. Ne zaman bir insanın kalp gözü açılırsa aynel yakine girer. Kalp kulağı açılırsa aynel yakinin içindedir. Ve zemin katın ötesindeki birinci gök katından başlayarak Allah-u Teala o kişiye gök katlarının hepsinin görüntülerini verir. İnsan ruhlarının bu katlarda hangi gelişmeleri gösterdiklerini, hangi evrimden geçtiğini açık açık o kişiye gösterir. Ta 7. katın son ve en üst alemi olan Sitre-i Münteha'ya kadar o da dahil olmak üzere bütün varlıklar alemi gösterilir. İşte burada o kişi aynel yakinin sahibidir. Ve neticede bir gün tövbe-i nasuha davet edilir Allah Teala tarafından ve Allah Teala onu tövbe-i nasuha davet ederek tövbe-i nasuhun sözlerini verir. O kişi de Allah'ın söylediği sözleri tekrar etmek suretiyle tövbe-i nasuhunu gerçekleştirir. İşte ne zaman bu olay gerçekleşirse o kişi artık irşat makamının sahibi olacaktır. Eğer Allah Teala onu irşada tayin edecekse tövbe-i nasuha davet ettikten sonra tövbe-i nasuhun neticesini aldıktan sonra der ki irşada memur ve mezun kılındım. Böylece kişi Allah Teala tarafından mürşit tayin edilir. Tövbe suresinin 24. ayet-i kerimesine göre Allah Teala buyuruyor ve cealna minhum eimmeten yehtune bi emrine. Onlardan imamlar kıldım, mürşitler kıldım. Kıldık. Emrimizle insanları hidayete erdirsinler diye. Demek ki bir insanı mürşit kılan Allah'tır. İşte mürşit odur ki Allah tarafından irşat makamına tayin edilmiştir. Üç tane yakinin de ilmal yakinin, aynel yakinin ve hakkül yakinin sahibi olan mürşit Allah Teala tarafından irşat kademesinin sahibidir. Salaha ulaşan mürşit hakkül yakininde sahibi olur. Çünkü salahta Rabbini görür, hakkı görür ve böylece ilmal yakinin de, aynel yakinin de, hakkül yakinin de sahibidir. İşte mürşit odur ki nefsindeki bütün afetleri yok ettiği cihetle kendisine yapılan kötülüklere kötülükle mukabele etmez, edemez. Çünkü nefsinde hiçbir afet yoktur. Kendisine yapılan kötülüklere iyilikle mukabele eder. Seyyiatta salihatla mukabele eder. İşte Allah-u Teala'nın irşat makamı bu standartların sahibidir. Her devirde Allah'ın evliyası hep var olmuştur. Zamanımızda da vardır. Gelecek yıllarda da kıyamete kadar hep Allah'ın mürşitleri var olacaktır. Ve bilelim ki ancak o mürşitlere ulaşıldığı takdirde insanlar Allah'a ulaşabilirler. Aksi mümkün değildir. Ne zaman mürşidimize ulaşırsak Allah-u Teala'nın 7 tane hediye alırız. 1- Mürşidin ruhu başımızın üzerinde derhal yerleşir. Mürşit odur ki hacet namazı kılan insanlara Allah-u Teala'nı gösterdiği zaman veya o kişiler bu mürşide ulaştığı zaman el öptükleri anda mürşidin ruhu mutlaka onların başını süsler. İkincisi, mürşide ulaştığımız gün Allah bütün günahlarımızı sevaba çevirir. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesine göre. Mürşide ulaştığımız gün Allah-u Teala herkes için bir hedef tayini yapar. Kim mürşide ulaşırsa o kişinin Allah'tan aldığı ihsan bir başağında 100 buğday tanesi bulunan 7 başaklı bir buğday grubunun kademe kademe gerçekleşmesi gibidir. 1'e 100'den 1'e 700'e kadar olgunlaşır bu meyveler. Allah'ın 4. ihsanı o kişi için bütün günahlarının sevaba çevrilmesidir. İşte birincisi dedik, o kişinin başının üzerine mürşidin ruhu gelir ve yerleşir. Bu olay Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesine göre gerçekleşir. Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bu kişiye şöyle söylüyor. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarının başlarının üzerine, kullarından layık olanların dilediklerinin başlarının üzerine emrinden bir ruh ulaştırır. O kişiye Allah'a ulaşma gününün geldiğini haber vermek üzere. Ve Allah Teala onun bütün günahlarını sevaba çevirir. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesine göre. Furkan 70. Allah Teala diyor ki kim diyor böyle bir tövbeyi gerçekleştirirse, yani mürşidin önünde diz çöküp tövbe ederse o kişi mümin olur ve biz onun bütün günahlarını sevaba çeviririz. Arkasından diyor ki o kişinin ruhu tövbeleri kabul edilmiş bir şekilde Allah'a döner ve Allah Teala tarafından kabul edilir. Öyleyse Allah Teala'nın indinde bir hedef var bütün insanlar için. Bu hedef açık ve kesin. Dünya saadeti. Bütün mürşitler hem cennet saadetinin hem de dünya saadetinin sahibi olmuşlardır. Ve kendilerine yapılan kötülüklere daima iyilikle mukabele edenlerdir. Böyle insanlardır çünkü nefslerinde afetler yoktur. Ve bir insan böyle bir mürşide ulaştığı zaman mutlaka ondan 4. hediyeyi de alır. Bu hediye o kişi için Allah'ın ona vereceği 700 kat hediyedir. Yani bir sevabına, bir derecelik sevabına Allah Teala 1'e 100 vermeye başlar. Bu 1'e 100'ü 1'e 700'e kadar çıkarır. Bunun ötesinde 5. hediyesi Allah Teala'nın o kişiye mürşidine ulaştığı takdirde kalbe ulaşan salavat isimli yeni bir nuru daha göndermesidir. rahmet, fazl ve selavat olmak üzere üç tane nur birden o kişinin iç dünyasını tamamen aydınlıklarına oluşan bir sotiye ulaştıracaktır. Mürşidin ulaşılmasıyla, mürşide ulaşılmasıyla kişiye Allah'ın ihsan ettiği altıncı hediye, o kişinin kalbinin içine Allah'ın imanı yazmasıdır. Allah muhakkak bu kişinin kalbinin içine imanı yazar. Ne zaman başının üzerine Allah Teala mürşidin ruhunu getirirse, o kişi için söz konusu olan şey mutlaka bir hedefe gitmektir. Burada o kişinin kalbinin içine Allah'ın imanı yazdığını ve kişinin mümin olduğunu görüyoruz. Böyle bir olayı yaşayan kişi son bir hediyeye de hak kazanmıştır. Allah Teala nefsin kalbinin nur kapısını, kapısındaki mührü açarak o kalbin içine iman yazdığı cihetle bu kişinin nefsinin kalbindeki mühür hareketli hale gelmiştir. Böyle hareketli hale gelen bir mühür sebebiyle bu kişinin nefs tezkiyesine başladığını görüyoruz. Çünkü artık o kişinin kalbinin içine Allah'tan gelen rahmet, fazl ve sevap beraberce girmeye başlar. Öyleyse bir insan mürşidine ulaştığı zaman Allah-u Teala'dan 7 tane hediye alır gördüğünüz gibi ve aynı zamanda hidayetten nasibini de alır. Yani dalaletten hidayete ulaşmış olur. Artık bu kişi dalalette olan bir insan değildir. Kim mürşidine ulaşırsa o kişi hidayete adım atar. Hidayete adım atmak hidayete ermek değildir. Hidayete adım atan kişi hidayete başlamıştır. Ruhu vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşmıştır. Allah'ın bütün mürşitleri insanların ruhlarının sırat-ı müstakime ulaşması için birer vesiledirler. Ve böylece kişi nefsini 7 basamakta tezkiye edecek ve ruhu da 7 tane gök katını yükselerek aşacaktır. Bunu gerçekleştiren gene mürşidin yardımlarıdır. Ve o kişi fena, beka, züht, teslim, ullelbap, ihlas ve selam makamlarına birer birer ulaşacaktır. Gene mürşidinin yardımıyla. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah-u Teala'nın evliyası irşat makamının sahibi oldukları zaman insanlara büyük faydalar sağlayan bir takım özellikleri içerirler. Öyleyse mürşit odur ki başka insanların hem cennet saadetine ulaşmalarını temin eder hem de dünya saadetine ulaşmalarını temin eder. İşte Allah-u Teala'nın mürşitleri bütün insanlar için vazgeçilmez unsurlardır. Çünkü kim olursa olsun saadeti yaşamak istiyorsa, mutluluğu yaşamak istiyorsa mutlaka bir mürşide ihtiyacı var. Mutlaka Allah'ın kendisi için ezelde tayin ettiği mürşidi bulmak mecburiyetindedir. Bu mürşide mutlaka ulaşmak mecburiyetindedir. Öyleyse Allah-u Teala'nın mürşitlerine dikkatle bakalım. Bu mürşitler bütün insanlar için mutlak bir hedef teşkil ederler. Bir insan mürşidine ulaşamazsa dalalettedir. Dalalette olan bütün insanların da aslında nefslerini hüsrana düşürenler olduğunu söylüyor Allah Teala. Nefslerini hüsrana düşürenlerin, hüsranda olanların ise Müminin Suresinin 103. ayet-i kerimesi gereğince cehenneme gidecekleri ifade ediliyor. Öyleyse mürşit kimdir? Mürşit bütün insanları cehennemden Allah'ın kendisine verdiği o vazifeyle kurtarmaya çalışan ve bunu başaran insandır. Mürşide ulaşıldığı anda o kişinin nefsinin kalbine Allah imanı yazar. Bu kişiyi mümin kılar. Nefs tezkiyesine başlar kişi. Bu kişiyi mümin kılar ve ruhu vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakime doğru yola çıkar. Bu da kişiyi mümin kılar. Allah Teala ise Mümin Suresinin 40. ayet-i kerimesinde mümin olan insanlar ister kadın olsunlar, ister erkek olsunlar, Allah Teala'nın onları mutlaka ama mutlaka cennetine ulaştıracağını ifade ediyor. Diyor ki o müminler ki Allah onları mutlaka kadın olsun erkek olsun cennetine ulaştıracak ve hesapsız rızıklandıracaktır. İşte Allah-u Teala'nın mürşitleri demek ki onlardır ki onlar başkalarının cennet saadetine, arkadan dünya saadetine ulaşması için Allah'ın kendilerine verdiği yetkiyi kullanmakta ve insanların bu hedeflere ulaşmasında büyük ölçüde yardımcı olmaktadırlar. Asli unsurları böylece oluşturmaktadırlar. Demek ki mürşit bütün hayatımızda çok önemli vazifeler üstlenmiş bir insandır. Ve eski devirlerde hep var olduğu gibi mürşitler, şimdi de bu devirde de hep vardır. Ve bütün kavimlerin içinde de vardır. Bunlara hidayetçi de diyor Allah-u Teala. Ve buyuruyor ki, küllü nefsin, küllü kavmin minhat. Bütün kavimler için hidayetçi vardır. Hangi kavimde yaşarsanız yaşayın, hangi devirde yaşarsanız yaşayın, bütün bu devirlerde ve bütün kavimlerde mutlaka Allah'ın hidayetçileri var olmuştur, hep var olacaktır. Öyleyse yaşamakta olan Allah-u Teala'nın evliyasına ve mürşitlerine ulaşmak mecburiyetindesiniz. Bunun için hacet namazını kılacaksınız ve Allah'tan mürşidinizi dileyeceksiniz ve Allah'ın sağ olan, hayatta olan mürşitlerine ulaşacaksınız. Ama rahmetli olan mürşitlerden de insanların yardım istemesi yanlış bir şey değildir. Zaten bu yardım direkt olarak onlardan istenmez. Onların Allah'a dua etmesi talep edilir. Talep sahibi tarafından. Yani bu talep sahibi Allah-u Teala'dan talepte bulunmuştur. Ama o güne kadar talebi yerine getirilmemiştir. O da Allah'ın bir evliyasına gitmiştir. Rahmetli olan bir evliyaya. Demiştir ki, benim Allah'a olan taleplerim bugüne kadar cevapsız kaldı. Ama sen Allah-u Teala'nın bir büyük evliyasısın, mürşidisin. Eğer benim için sen de dua edersen inşallah Allah-u Teala dualarını kabul eder. Senin duan bereketiyle bizim de işimiz yürülür. Yani ben senden şunu istiyorum, şunu yap değil. Ben Allah'tan bunu istedim. Bugüne kadar gerçekleşmedi. Senin de duanı talep ediyorum. Ancak sen dua edersen Allah'ın bir evliyası olarak inşallah Allah-u Teala benim talebimi de kabul eder tarzında bir işaret. Öyleyse unutmayın, Allah'ın yaşayan evliyası her zaman vardır ve bütün taleplerinize cevap vermek üzere vardır. Mutlaka saadet onların eliyle gerçekleşir. Hepinizin Allah'ın sizin için tayin ettiği mürşitlere ulaşarak mutlaka dünya saadetine ve cennet saadetine ulaşmanızı dilerim. Allah razı olsun.
0: El-Fatiha ve as-salavat Allah'a Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İşte bir defa daha bir aradayız. Bir defa daha Allah'ın bir güzelliğini yaşamak için, Allah'tan bahsetmek için, onun ülkesinde zaman parçasını beraberlikle geçirmek için Allah, siz ve biz hepimiz Allah-u Teala'nın dininde bütün güzellikleri yaşamak için bir olacağız. Sevgili kardeşlerim, şu anda bir zikir sohbeti yapıyoruz. Allah'tan bahsediyoruz. Bu sohbet boyunca her an hepimiz derecat kazanacağız. Konumuz Allah olduğu için, Allah'tan bahsettiğimiz için, Allah'ın zikir edilmesi, Allah'ın anılması, Allah'ın hatırlanması, Allah'tan bahsettiğimiz için. Biz güzelliği beraber yaşamak üzere gene bir aradayız. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyorum ki bizler hepimiz şu anda kalp kalbeyiz, gönül

bir mahluk, onun yüce Allah'ın yaratıkları. Ama sevgili kardeşlerim, ne mutlu bize ki Allah Teala bizleri insan olarak yaratmış. Kainattaki en üstün mahluklar. Öyleyse Allah Teala'ya şükredelim, hamd edelim ki insan olarak yaratılmışız. Yani ifade çok açık. Bizi, insanları Allah Teala kendisi için yaratmış. Ama insanın dışında ne kadar mahluku varsa hepsini biz insanlar için yaratmış. Öyleyse Allah'ın elindeki bütün mahlukatının arasında en sevgili, en değerli mahluk biz insanlarız. Sevgili kardeşlerim, ne kadar önemli bir şey. Yoksa bana mı öyle geliyor? Allah'ın yarattığı bütün mahlukat içinde en çok sevdiği, en çok değer verdiği ve onun dışında yarattığı bütün mahluklarını onun için yarattığı bir mahluksunuz. İnsansınız siz. Bırakınız başka her şeyi. Sadece bunun için bile Allah'a ne kadar çok hamd etsek, şükretsek azdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle görünüyor? Ne diyorsunuz? Biliyorum, bana hasretinizden bahsedeceksiniz. Elbette bahsedeceksiniz, tamam. Ama biz ayrı değiliz ki. İşte şu anda hepiniz beni görebiliyorsunuz. Bir kısmınız radyolardan sadece dinliyorsunuz. Bir kısmınız bilgisayardan görüntümü alıyorsunuz, sesimi alıyorsunuz. Bir kısmınız ise Allah'a onun için de sonsuz hamd ve şükür ederiz ki uydudan alabiliyorsunuz, televizyonlarınızdan bizi seyredebiliyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, sorabilir miyim mutsuz olanlarınıza, neden mutsuzsunuz? Eğer size söylediklerimizi yaşamıyorsanız mutsuzsunuz. Eğer Allah Teala'nın bizim vasıtamızla size ulaştırdıklarını yaşıyorsanız mutsuz olmanız mümkün değil sevgili kardeşlerim. Çünkü Allah ile berabersiniz. Onunla dolusunuz. Onunla Osmanlı tabiriyle bilesiniz. Allah ile olmak Allah ile bile olmak. Birlikte olmak demek. Yavuz Sultan Selim rahmetli olurken son noktasında lalası diyor ki ona, kavuşma zamanıdır padişahım. Onunla bile olmak zamanı gelmiştir padişahım. Yavuz Sultan Selim ona bakıyor. Diyor ki, şu ana kadar kiminle bileydik sanırsız. Sanırsınız, zannediyorsunuz demek. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada bir dizayn var. Muhtevaya dikkatle bakın. Böyle bir noktada Allah ile olan ilişkilerinizde nerelerde ne göreceksiniz? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir muhteva görüyorum.

Allah ile beraber olmak, birlikte olmak öylesine büyük bir zevk ki ve bu büyük zevki hepinizin yaşamasını öylesine çok istiyorum ki inşallah Allah Teala hepinize nasip kılar bunu. Her an onun sizinle birlikte olduğunu hissetmek ya da sizin onunla birlikte olduğunuzu hissetmeniz. O zaman her an, hayatınızın her anında yalnız değilim diye haykırmak gelir içinizden. O benimle birlikte demek gelir içinizden. Bunun mutluluğunu, bunun huzurunu yaşarsınız. Hangi şartların içinde olursanız olun. Sevgili kardeşlerim, Allah ile beraber olmak her ortamda sizi mutlu edecek müstesna bir olaydır. Her an ona ulaşabilirsiniz. Her an ona sual sorabilirsiniz. Her an söylediklerinizi duyar. Kalp kulağınız açılmadıkça siz onun söylediklerini duyamazsınız ama o mutlaka size cevap vermek ister. Sizin bir an evvel onun cevabını alabilecek olan bir noktaya ulaşmanız için size yardımcı olacaktır. Öyleyse hedeflerinizi siz tayin edin. İstiyor musunuz? Allah ile konuşmak istiyor musunuz? O zaman Allah Teala'dan talepte bulunacaksınız. Biz de sizin için dua edeceğiz. Sonra mı? Sonra bir gün onu duyacaksınız. O mu? O zaten her zaman sizi duyar. Siz onu duymasanız da o sizi her zaman duyar. Her an ne zaman onunla konuşsanız o sizinle beraberdir. Sizi hep duyar. Ama siz onu duyamazsınız. Sizi hep görür ama siz onu göremezsiniz. Bir gün gelecek, onu duyacaksınız. Bir gün gelecek, onu göreceksiniz. O zaman Allah'ın insan olmadığını kesin olarak tespit edeceksiniz. O zaman gaybi imanınız tahkiki imana dönüşecek. Yani Allah'ı görerek iman etmenin o müstesna hedefine ulaşmış olacaksınız. O müstesna güzelliğine. Sevgili kardeşlerim, her şeyi o kadar harikulade yaratmış ki Allah Teala. Nasıl hayran olmazsınız? Her an kainatın neresinde olursanız olun, o sizinle beraberdir. Her an. Benimle mi beraber? Benimle beraberken sizinle de beraber. O, bir yerden başka bir yere gitmek için zamanı hiç kullanmaz. İhtiyacı yoktur. Bu sebeple aynı saniyenin içerisinde milyarlarca yerde birden Allah hep vardır. Hepimizle aynı anda konuşur. Ayrıca hepimize başka bir ulaşma yolu daha var. Bu da onun sırrı. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, onu sevin. Çok sevin. Biliyor musunuz, o sizi zannettiğinizden çok daha fazla seviyor. Sakın Allah beni sevmiyor, Allah beni sevmez diye düşünmeyin. Kim olursanız olun, Allah sizi sevmeye hazırdır. Eğer kendinizi ona daha çok sevdirmek istiyorsanız, onun sizi daha çok sevmesini istiyorsanız, o zaman bunun bir kanunu var. Bu kanuna liyakat kanunu diyor Allah Teala. Neye layıksanız, ne kadar sevgiye layıksanız, o ölçüde bir sevgiyle mutlaka sevilirsiniz. Başka türlüsü mümkün değildir. Bu Allah'ın kanunu. Kanununu böyle koymuş. Eğer sevilmek istiyorsanız, bu sevgiyi hak etmek mecburiyetindesiniz. Hiç de zor değil sevgili kardeşlerim. Hak etmek hiç de zor değil. Her şey bir başlangıçla başlar. Öyleyse Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim'le başlayacaksınız. Başladınız mı?
Ondan sonra diyeceksiniz ki ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum. Tamam bitti. Eğer kalbiniz de aynı şeyi söylüyorsa, o da sizin söylediğinizin aynını söylüyorsa ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum. Bu mesele bitmiştir. Allah sizi o ana kadar olan sizi sevdiğinizin kim bilir kaç bin katı birden sevmeye başlar. Neden? Çünkü siz Allah'ın 12 defa üzerinize farz kıldığı bir hususu gerçekleştirmenin ve cehennemden kurtulmanın ilk adımını, o en kuvvetli adımı attınız. En kolay ve en kuvvetli adım. Biliyor musunuz? Allah'a ulaşmayı dilemek hem bir anahtardır hem bir kilittir. Allah'a ulaşmayı kalbiyle dileyen kişi cennetin anahtarının sahibidir. Cehennemin de kilidinin sahibidir. Cehennem kapıları ona kilitlidir. Ama cennetin kapıları onun elindeki anahtarla açılacaktır. İşte şimdi size soruyorum sevgili kardeşlerim. Diyorum ki ey insanoğlu, Allah'ın cennet saadetine ulaşmak bu kadar kolayken sadece bir ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum diye şu gönlünüzden şu kalbinizden Allah-u Teala'ya söylemeniz sizin kurtuluşunuzun imzasını atar. Allah da imzalar onu. Size şahit olduğunu söyler. Ve kurtulursunuz. Şimdi düşünebiliyor musunuz insanları? Yahu kardeşim sen ne diyorsun diyorlar. Biz de soruyoruz ne diyormuşuz? Sahabenin sadece 10 kişisine cennet nasip olmuş. Geri kalanların hepsi cehenneme gidecek. Biz nasıl olur da o Allah'ın cennetine gideriz? Biz de onlara diyoruz ki bu kuyruklu bir yalan diyoruz. Kim size bunu söyledi? Elinizde diyoruz Kur'an-ı Kerim var. Şimdi o Kur'an-ı Kerim'e bakın bakalım. Açın bakalım Araf suresinin 157. ayet-i kerimesini. Ne diyor Allah Teala? Ne diyor? Diyor ki kim o ümmi, nebi, resule, tabi olmuşsa onların hepsi felaha erdiler. Bitti mi? Felaha ermek en azından birinci kat cennetin sahibi olmak. Ne olmuş ne olmuş? Kim tabi olmuşsa hepsi felaha ermişler. Şimdi size sahabenin tarifini yaparlar. Efendim sahabe hayatta iken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi görenlerdir. Hayır görenler değil canım. Tabi olanlar. Sevgili kardeşlerim anlıyor musunuz aradaki farkı? Sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar. Bir küçücük küçücük bir ilavemiz daha var. İhsanla tabi olanlar. Kimdir sahabe? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ihsanla tabi olanlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, öyleyse size soruyorum. Mutlu musunuz, mutsuz musunuz? Eğer bana mutsuzum diyorsanız size sormam lazım. Peki, mutsuzsun. Öyleyse neden Allah'a ulaşmayı dilemiyorsun? Dilediğin anda Allah-u Teala sana yardım kapılarını açacaktır. Sevgili kardeşlerim, nefsim, insanlar bana soruyorlar, biz tabi olduk ama ibadetlerimizi yapmıyoruz. Namaz kılmıyoruz, oruç tutmuyoruz, zikir yapmıyoruz. O zaman ben de onlara demek mecburiyetindeyim ki hayır siz tabi olmadınız. Çünkü tabiyetinizin ihsanla olması lazım. İhsanla olması için de sizin Allah'a ulaşmayı dilemeniz lazım. Biz diledik mi diyorsunuz ama namaz kılmıyorsunuz, ama oruç tutmuyorsunuz, ama zekat vermiyorsunuz.
ama zikir yapmıyorsunuz. Ve buna rağmen biz Allah'a ulaşmayı diledik mi diyorsunuz? Hayır, dilemediniz. Çünkü Allah'ın sözü var. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Madde 1. Mutlaka cennetime alırım. Madde 2. Öyleyse namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, özellikle zikir yapmak, her biri doyulmaz zevklerdir. Namaz kılarken sevgili kardeşlerim, sizden bir şeylerin ayaklarınızdan başlayarak yukarıya doğru yükselmekte olduğunu hissetmeye çalışın. Dizlerinize, karnınıza, göğsünüze ve başınıza ulaşan, sonra da sizden ayrıldığını hissetmeniz lazım gelen bir şey. O Allah'a gider. Eğer bunu hissederseniz, hissedebilirseniz, kanitin oldunuz. Dönüşünü de hissedersiniz. Başınızdan itibaren vücudunuza geri döner. Başınızdan göğüslerinize, aşağı kollarınızın, kollarınızdan ellerinize, bacaklarınızdan ayaklarınıza kadar tekrar sizin içinize yerleşir. İşte bir defacık yapsanız bunu, her namazda kanitin oldunuz. Allah'a ulaştınız namaz kılarken ve geri döndünüz. O zaman namaz kılmak sizin için doyumsuz bir zevk olur. Hissedersiniz. Sizden bir şeylerin yukarıya doğru yükseldiğini, başınızdan sizi terk ederek yukarıya doğru yükseldiğini hissedeceksiniz. Sonra da düşünün, huzur namazını düşünün. Huzur namazının imamının başından yukarıya doğru baktığınızı düşünün. Allah'ın orada yoklukta olduğunu düşünün. Ve ona ona Allah-u Teala'ya doğru sizden o yükselen şeyin yükselmekte olduğunu, Allah'a ulaştığını düşünün sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Her şeyin en güzel olduğu bir ortamdan bahsediyorum. Bütün güzellikleri yaşamak mı istiyorsunuz? O zaman ona daha yakın olacaksınız. Daha çok yaklaşmayı isteyin. O size gerekli şartları hazırlayacaktır. Eğer siz Allah'a ulaşmayı diliyorsanız, cennetinizi kurtardınız demektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi mutlaka Allah'ın cennetinin sahibi olur. Tabii yoldan sapmadıkça. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman onun arda arda yardımlarını almaya başlarsınız. Size 10 tane ihsanda bulunacaktır. Ve sizi o 10 tane ihsanla ulaştıracaktır irşat makamına. Ve tabi olacaksınız. O zaman kimin hidayete erdirdiğini, kimin hidayete vesile olduğunu ayırt etmek için ilk adımı atmış olacaksınız. Hidayete erdirmek devrin imamının görevidir sadece.
hangi mürşidin elini öperek ona tabi olursanız olun, o gerçekten Allah'ın celalini kendisine ulaşmış olan biri ise, o zaman tabi olduğunuz an başınızın üzerine mutlaka devrin imamının ruhu gelip yerleşecektir. Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesine göre ve aynı surede, aynı ayet-i kerimede söylenen senin Allah'a mülaki olma günün, yevmü talakın geldi diyecektir size, sizin ruhunuza. Ve ruhunuz bunun üzerine vücudunuzu terk edip hidayete ermek üzere yola çıkacaktır. Aksi takdirde ruhunuzun vücudunuzdan ayrılması, Allah'a doğru yola çıkması, hidayete ermeniz aksi takdirde mümkün değildir. Sadece şu kainat dizaynı içerisinde bir tek kişinin ruhu bunu gerçekleştirebilir. Devrin imamının ruhu. Zannetmeyin ki bu dünya sadece bu dünyada bulunan insanlar için Allah'ın bir eğitim merkezidir. Hayır. Bütün kainat için. Onun için Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme seni alemlere rahmet olasın diye yarattım diyor. Bizi de hidayet üzere yaratmış Allah-u Teala. Alemlere hidayet olmak üzere. Öyleyse böyle bir dizayna dikkat edin sevgili kardeşlerim. Her şeyi en güzel dizaynda yaratan Allah-u Teala şu dünyada verilen gezegeni kainatın merkezi yapmış. Evvelce defaatle söylediğim gibi kainat bir insan vücudu şeklinde yaratılmış. Ve o insan vücudunun tam kalbine rastlıyor dünyanın bulunduğu yer. Sonsuzluğun içinde bir yıldız. Ama tam kalbinde insanoğlunun, orada da kainatın kalbinde. Öyleyse hidayete erdiren sadece devrin imamıdır. Eğer o Allah-u Teala tarafından başınızın üzerine gönderilmezse, sizin ruhunuza senin Allah'a mülaki olma günün yevmü talakın geldi demezse, bu emir ruhunuza verilmedikçe ruhunuzun Allah'a ulaşma gününü gerçekleştirmek üzere vücudunuzdan ayrılması mümkün değildir. Çünkü o Allah tarafından vazifelendirilmiştir. İnsanları hidayete erdirmek için devrin imamları Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesine göre dizayn edilirler. Görevleri hidayete erdirmektir. Erdirmeye vesile olmak değildir, hidayete erdirmektir. Eğer onun ruhu başınızın üzerine gelip de bunu size söylemezse, hiç kimse sizin ruhunuzun vücudunuzdan ayrılmasına sebep olamaz. Sadece kainat üzerinde bir tek kişi vazifeli. Huzur namazının imamı, Allah-u Teala'nın indi ilahisinde kılınan huzur namazının imamı. Öyleyse o hidayete erdirendir. Peki anladık, ruhunuz Allah'a doğru ulaşmıyor. Ama siz nefs tezkiyesine başlayabilirsiniz. Mürşidinize ulaştığınız zaman. Herhalde bunun da sebebi devrin imamı değildir. Yani nefs tezkiyesine başlamanızın sebebi, nefs tezkiyesine sizi başlatacak olan, başlamanıza vesile olan değil, başlatacak olan devrin imamıdır diyebilir miyiz? Elbette odur. Neden öyle?
Çünkü ne zaman 10 tane insanla bir mürşide ulaşırsanız, ona tabi olursanız, bu 10 tane insanla tabiyettir. O zaman ne olacak? Allah Teala devrin imamının ruhunu başınızın üzerine yerleştirecek. Ne olur? Hadi bakalım şimdi Secde Suresi'nin 28. ayet-i kerimesine, 22. ayet-i kerimesine. Ne diyor Allah Teala? Onların üzerine, başlarının üzerine Allah'ın katındaki ruh gönderilir. Ve onların kalplerinin içine iman yazılır diyor Allah Teala. Öyleyse eğer o ruh, devrin imamının ruhu, Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesine göre o kişinin başının üzerine gelmiyorsa, orada yerleşmiyorsa, o zaman o kişinin kalbine imanın yazılması mümkün değildir. Sadece o geldiği takdirde o kişinin kalbinin içine imanı yazacaktır Allah-u Teala. Nasıl yazacaktır? Bir. O kişinin başının üzerine devrin imamının ruhunu Fatiha suresindeki nimet olarak gönderecektir. Sırat-ı müstakim başlarının üzerinde nimet olanların yoludur diyor Allah-u Teala. Birinci nimet, devrin imamının ruhu kişinin başının üzerinde. Bundan sonra gelen ikinci nimet kalbi mührünün açılması. Neden? Sebep tamam artık. Devrin imamının ruhu secde 22'ye göre gelmiş, başınızın üzerine yerleşmiş. İkinci nimet kalbinizin mührünü açıyor Allah-u Teala. Üçüncü nimet kalbinizin içindeki küfür kelimesini dışarıya alıyor. Dördüncü nimet kalbinizin içine imanı yazıyor. Gelmeseydi bu işlemler olmayacaktı. O zaman nefs tezkiyesi yapabilir miydiniz? Hayır, yapamazdınız. Bu imkansızdı. Madde 1, kalbiniz mühürlüydü. Madde 2, kalbinizin içinde küfür kelimesi yazılıydı. Bunlardan bir tanesi olsa, kalbiniz mühürlü olsa nefs tezkiyesi yapamazsınız. Kalbinizin içinde iman kelimesi değil de küfür kelimesi yazılıysa yine nefs tezkiyesi yapamazsınız. Neden? Çünkü Allah'ın kalbinize yazdığı iman kelimesinin çekim gücü var. Nefs tezkiyesine başlayabilmek için zikir yapmak mecburiyetindesiniz. Allah-u Teala zikri, çok zikri ve daimi zikri farz kılmış üzerinize. Neden farz kılmış acaba? İşte bunun için nefsinizi tezkiye edip arkasından da tasfiye ederek dünyadaki pek çok mutlulukları yaşayabilmeniz için hep acımışımdır. Zikir yapmayan insan olan, insan olarak yaratılan ama zikir yapmayan insanlara hep acımışımdır. Onlar o büyük sevki belki hiç bu dünyada yaşayamadan bu dünyadan göçüp gideceklerdir. Sevgili kardeşlerim, nefsinizin kalbinin içine iman yazıldıktan sonra zikir yaparsanız eğer, Allah'ın katından size rahmetle fazl ve rahmetle salavat isminde iki grup nur gönderilir. Bu nurlar Allah'ın katından göğsünüze gelirler. Göğsünüzden kalbinize açılan şifreli yolu takip edip nefsinizin kalbine ulaşırlar. Nefsinizin kalbinin Allah-u Teala mührünü açtığı için artık mühür hareketli hale gelmiştir. Ve kalbinizin içine iman yazılmıştır. Nefsinizin kalbinin içinde artık iman kelimesi vardır. Orada sımsıkı yerleşmiştir. Ve rahmetin ve fazlın ve rahmetin ve salavatın, yani dört grup nurun baskısı mührün üzerine gelir. Ve mührü aşağı doğru bastırmaya başlar. Mühür zulmani kapıya kadar, nefsinizin kalbinin alt boyutunda zulmani kapı vardır ve açıktır. Rabbani kapı ise
başlangıçta mühürlüydü. İrşad makamına ulaşıp tabi olduğunuz zaman, İhsanla tabi olduğunuz zaman açıldı. Ve mührün üzerine baskı yapan rahmetle fazla ve rahmetle salavat partikülleri mührü kalbin alt boyutuna iter, zülmani kapıya ulaştırır. Zülmani kapıya ulaşan mühür otomatik olarak zülmani kapıyı mühürler. Ve baskı devam ettiği sürece, yani zikir yaptığınız sürece, mührün üzerine rahmetin fazlın ve rahmetin salavatın baskısı devamlı gelecektir. Bu sebeple mühür hep orada kalacaktır. Ve nefsinizin kalbi bir iki dakika içinde bütün karanlıkları kapı dışarı eder. Çünkü kalbinizin içinde nurları tutacak olan Allah'ın rahmetini, fazlını, salavatını orada tutacak olan bir ortam oluşmuştur. Bunun merkezinde iman kelimesi vardır. İman kelimesi nefsinizin kalbinde fazılları kendisine çekme hassasının sahibidir. Bir çekim gücü, nasıl dünya ayı çekiyorsa, nasıl güneş dünyayı çekiyorsa, ay dünyanın etrafında, dünyada güneşin etrafında eliptik bir yörüngede hareket halindeyse, böyle bir dizaynda iman kelimesi nefsinizin kalbine gelen nurlardan, rahmet, faz ve salavat partiküllerinden fazılları kendisine doğru çeker ve kendisine yapıştırır. Orada biriktirmeye, toplamaya başlar. İşte nefs tezkiyesi budur. İlk %7'nin nurla beraber %7 nur birikimi nefse emare edersiniz. Ruhunuz birinci kata ulaşır. Bir defa daha %7 nur birikimi nefsi levham edersiniz. Bir defa daha %7 nur birikimi nefsi mülhim edersiniz. Ruhunuz ikinci ve üçüncü katlarda. Bir defa daha %7 nur birikimi nefsi mutmainne dördüncü kattasınız. Bir defa daha %7 nur birikimi nefsi radiye Allah'tan razı oldunuz. Beşinci katta ruhunuz. Bir defa daha %7 nur birikimi nefsi mardiye Allah da sizden razı oldu. Altıncı kattasınız. Bir defa daha %7 nur birikimi nefsi tezkiye ruhunuz Allah'a ulaştı. Yedinci kata ulaştı. Yedinci katta yedi tane alemin geçti. Ve Allah'ın zatına ulaştı. Ne oldu? Ustad denilen o muhteşem olayı yaşadınız ve Allah'ın evliyası oldunuz. Öyleyse nasıl yaptınız bunu? Nefs tezkiyesiyle yaptınız. Nefs tezkiyesi yapabilmeniz başınızın üzerine devrin imamının ruhunun mutlaka gelmesiyle mümkün oldu. Gelmeseydi olmayacaktı. Neden? Çünkü kalbinizin içine Allah Teala oradan küfür kelimesini alıp iman kelimesini yazmayacaktı. Yazmayınca kalbinizde iman kelimesi olmadığı için nur birikimi olması mümkün değildi. Kalbinizin mührü açılmayacaktı. Ve kalbiniz karanlıklarla örtülü bir şekilde ömür boyu gidecekti. Hiçbir zaman Allah'ın nurlarını nefsinizin kalbinde hissedemeyecektiniz. Yaşayamayacaktınız bu güzellikleri. Öyleyse devrin imamının ruhu başınızın üzerine geldiği için nefs tezkiyesini gerçekleştirebildiniz. Devrin imamının ruhu başınızın üzerine geldiği için ruhunuz Allah'a ulaştı. Ruhunuzun hidayeti sağlandı. Yani o hidayete erdirmeye vesile olan değildir. Hidayete
erdirendir. Kimleri hidayete erdirendir? Dilediği kişi mi? Hayır. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenleri. Bundan sonrası Allah'a ait. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse 10 tane ihsanı mutlaka alacaktır. Mutlaka ihsanla, 10 ihsanla mürşidine ulaşacaktır. Mutlaka onun başının üzerine Allah-u Teala devrin imanının ruhunu gönderecektir. Gönderdiği için onun emriyle, senin Allah'a ulaşma günün geldiği emriyle vücuttan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkacak, Allah'a ulaşacaktır. Öyleyse onun ayrılması için emri veren devrin imamı olduğu için hidayete erdirendir. Kimleri? Allah'a ulaşmayı dileyenleri. Öyleyse Allah onları hidayete erdirmeyi dilediği için hidayete erdirendir. Yoksa kişi Allah'a ulaşmayı dilemeseydi Allah da o kişinin hidayete ermesini dilemeyecekti. Eğer dilemezse devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine asla ulaşamazdı. Ulaşamazsa o kişinin hidayete ermesi mümkün olmayacaktı. Ama Allah ulaştırdıysa o kişiyi hidayete erdirmesi için ulaştırmıştır. Çünkü emri o verecektir. Emri Allah vermeyecektir. Devrin imamının ruhu verecektir sizin ruhunuza. Sen bu vücuttaki görevini tamamladın. Bir emanettin burada. Şimdi Allah'ın zatına geri döneceksin. Senin görevini bundan sonra biz üstleneceğiz. Diyecek. Ve onu Allah'a doğru yola çıkaracaktır. Hidayete ermesine vesile olmayacaktır. Hidayete erdirecektir. Allah onu hidayete erdirmeyi dilediği için. Ama tabi olduğu mürşit hidayete vesile olan kişidir. Her devirde devrin bir tek imamı olduğu için, dünyadaki herkesin o imama ulaşması hiçbir şekilde mümkün olmadığı için, Allah-u Teala bir, hidayete erdirmeye vesile olanlardan bahsediyor, bir de hidayete erdirenden bahsediyor. Bütün mürşitler, devrin imamının dışındaki bütün mürşitler, her kavimdeki Resuller de dahil olmak üzere, bütün mürşitler sadece hidayete erdirmeye vesiledirler. Onun için Allah-u Teala, ya eyyühellezine, nettekullâhe vettegû ileyhi vesilet ediyor. Maide 35'te. Ey amel olanlar takva sahibi olun ve Allah'a ulaşmaya vesileyi Allah'tan isteyin diyor Allah-u Teala. Devrin imamına ulaşmayı Allah'tan isteyin demiyor. Hayır. Allah'a ulaşmaya vesile olacak olan kişiyi isteyin diyor. Çünkü herkesin bulunduğu yerde ulaşabileceği bir mesafe içerisinde mutlaka Allah'ın bir mürşidi mevcuttur. Bütün dünyada mevcuttur. Hangi dinin içinde olursa olsun kişi mutlaka mevcuttur. Bütün kavimlerde şu anda Allah'ın Resulleri yaşamaktadır. O Resullere tabi olan birçok insan da yaşamaktadır. Onlardan birine ulaşmak her zaman söz konusu olacaktır. İşte ruhun Allah'a ulaşmasına nasıl o kişinin hidayetine devrin imamı sebep oluyorsa, o kişinin nefs tezkiyesi yapmasına da devrin imamı sebep olur. Çünkü ancak kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu geldiği takdirde Allah o kişinin kalbine imanı yazar. Gelmeseydi Mücadele 22'ye göre yazmayacaktı. Onu getiriyor. Ondan sonra da o kişinin kalbinin içine imanı yazıyor. İman kelimesi olmasaydı ne olacaktı kişinin kalbinde? Kişinin nefs tezkiyesi yapması imkansız olacaktı. Ne diyor Allah Teala Nur 22'de? Ve levla fadlullahi aleyhim ve rahmetuhu ma zekâ minhum ebeden ehada.
Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmasaydı, kalbinize ulaşmasaydı, içinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezdiniz diyor Allah Teala. Nefs tezkiyesi Allah'ın rahmetinin ve fazlının üzerinize gelmesiyle ve fazlın nefsinizin kalbine yerleşmesiyle mümkündür. Bu ise üzerinize gelmesi ise ancak devrin imamının ruhunun başının üzerinde olmasıyla mümkündür. Ve fazlın kalbinize girmesi yetmez. İman kelimesi tarafından çekilip nefsinizin kalbine yerleşmesi lazım. Fazılların iman kelimesinin etrafında toplanması lazım. İman kelimesi olmazsa toplanma olmaz. Öyleyse olmazsa olmaz şartı devrin imamının ruhu. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Kur'an bir hazinedir. Kainatın en büyük hazinesi. Öğrendikçe susuzluğunuz artar. İçtikçe susuzluğunuz geçer. Sonra gene susuzluğunuz artar. Kur'an-ı Kerim en lezzetli, kainatın en lezzetli içeceğidir. Onu su gibi içeceksiniz. İç dünyanıza sindireceksiniz. Sizden olacak. Sevgili kardeşlerim, Kur'an kainattaki her şeyi muhtevasında toplayan bir güzelliktir. Onun için tefsir derslerini dikkatle izleyin. Başka hiç kimsenin söylemesi mümkün olmayan şeyler göreceksiniz. Onlar Allah'ın sırlarıdır ve sizlere ulaştırılsın diye öğretilmiştir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, burada toplumun içinde, bu topluluğun içinde bulunmak Allah-u Teala'nın müstesna bir nimetidir. Onun için hepimiz Allah-u Teala'ya çok ama çok hamd ederim ve şükredelim. Allah'ın bize verdiği nimetlere bir bakın. Sevinecek, mutlu olacak ne kadar çok şeyimiz var. Her şeyden evvel sizlere öğretim yapabilmemiz için Allah-u Teala Allah'ın üniversitesini kurdurdu. Adını o söylüyor. Biz kendiliğimizden böyle bir şey yapmaya cesaret edebilir miydik? O emrediyor ki bu üniversitenin adı Allah'ın üniversitesi olacaktır. Ve Allah'ın üniversitesini kurduk. Ve birinci sınıfı bitirdik. İkinci sınıfın ikinci semestri de tamamlanmak üzere. Günler geçiyor sevgili kardeşlerim. Ve Allah-u Teala bizi evvela bilgisayardan sizlere ulaştırdı. Dünyanın neresinde olursanız olun bize ulaşabiliyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, yetmez. Allah-u Teala bizi bir uyduya kavuşturdu. Dünyanın büyük kısmında uyduya ulaşabiliyorsunuz. Amerika'daki kardeşlerimiz uyduya ulaşabileceklerini biliyorlar mı acaba? Amerika'daki kardeşlerimize de bir müjde vermek istiyoruz. Buradan da uydu izlenebiliyor. Doğu sahillerini bütünüyle kapsıyor. Kuzeyden güneye doğu sahilleri bütünüyle bu dizaynın içerisinde yer alıyor. Nereleri kapsadığını eğer telefon ederseniz size söyleyebiliriz. Yetmez. Bilgisayardan onu nasıl, haritayı nasıl elde edeceğinizi de buradan size inşallah bildiririz.
ve Amerika'daki kardeşlerimiz de bilgisayarlardan değil de televizyonlardan son derece net olarak bizi izlemek istiyorlarsa bir problemlerin olmadığını söylemek istiyorum. Amerika'nın yarısından daha az bir kısım. Yani kuzeyden güneye inen çizgi Amerika'nın ortasına ulaşmıyor. İki okyanusun orta noktasına kadar ulaşmıyor. Ama Amerika'nın soldan sağa, doğudan batıya doğu tarafını Amerika'nın soldan sağa olan bütününün üçte biri kadar bir sahasında kaplıyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Türkiye'de seyredebilirsiniz. Afrika'nın neresinde olursanız olun seyredebilirsiniz. Kafkaslar'da seyredebilirsiniz. Asya'nın bir bölümünde seyredebilirsiniz. Bir muhteşem dizayn sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler.

0: Her şey öylesine güzel ki, bu kadar çok nimetini Allah-u Teala'nın biz nasıl şükretmeyiz, nasıl hamd etmeyiz? Hep sizlere söylüyordum, söylemişimdir. Bu zulmani ilimlerle uğraşan insanlar, insanlara zulmani ilimleri öğretenler, transandantal meditasyon öğretenler, 8 tane uydudan dünyanın her tarafına ulaşıyorlar. Bizim bir tane bile uydumuz yok. Mutlaka Allah Teala inşallah bize böyle bir imkanı sağlayacaktır demiştim, hatırlıyorsunuz. Sonuç mu? Hamdolsun. Allah Teala bunu sağladı. İşte şimdi şu anda beni bir kısmınız televizyonlardan seyrediyorsunuz. Bir kısmınız bilgisayarlardan seyrediyorsunuz. Öyleyse birincisi olmuş ya da ikincisi olmuş. Şunu söylemek istiyorum. Televizyonlarda çok daha net bir görüntümüz oluyor. Zannediyorum artık bir çanak anten almak çok pahalı bir şey değil diye düşünüyorum. Belki çanak antenin diğer parçaları biraz pahalı olabilir. Ama Allah her şeye kadirdir. Kim Allah'tan dilekte bulunursa mutlaka Allah Teala o kişinin halis olan niyetini, mesela bu konuda bir çanak antene sahip olmayan, olmak isteyen kardeşimiz talepte bulunursa Allah'ın ona bunu ihsan etmesi için biz de duada bulunuruz inşallah. Öyleyse birkaç gün evveline kadar Amerika'dan bunun çanak antenlerle alınmasının mümkün olmadığını, özel aletlerle alındığını düşünüyorduk. Ama şimdi yapılan açıklama onu gösterdi ki Amerika'da da çanak antenlerden normal şekilde televizyonlara ulaştırılarak bizim uydunun alınması, görüntülerimizin alınması mümkün. Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu güzellikleri yalnız yaşamıyoruz. Sizlerle el eleyiz, gönül gönüleyiz, kalp kalbeyiz. Allah da bizimle beraber. Ve biz şu anda Allah'ın ülkesinde yaşıyoruz. Yani şu apsis ve ordinat eksenlerinin üst noktasında, sıfırın üstündeki noktada Allah'ın zikir sohbetini yaptığımız için Allah'ın ülkesindeyiz. Bir tarafını sizlere göre Allah'ın, ikinci tarafını kazandığınız hayrın, üçüncü tarafında ruhunuzun teşkil ettiği bir üçgen. Daimi zikre ulaştığınız zaman bu bir dörtgen olacak, kare olacak. Bir kenarını Allah'ın, bir kenarını ruhunuzun, bir kenarını nefsinizin, dördüncü kenarı da işlemekte olduğunuz, devamlı kazandığınız dereceler sebebiyle işlemekte olduğunuz hayrın oluşturduğu bir kare. Neden nefsinizle kattık? Çünkü nefsiniz bütün afetlerinden arınmış olacak daimi zikre ulaştığınız zaman. Nefsinizin aynı hüviyete ulaşmış olacak. Bir kenarını da o teşkil edecek. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? Hepinizle beraber olmak, şu anda beni gördüğünüzü hissetmek, bunu duymak, bunu görmek, can kulağıyla dinlediğinizi hissetmek daha büyük, daha büyük bir zevk nerede olabilir ki? Allah'tan bahsetmenin o doyulmaz zevki. Ben bahsetmenin zevkini yaşarken siz dinlemenin huzurunu ve sürurunu yaşıyorsunuz. Uydumuz açıldığından bu tarafa kalplerimizde bir sevinç, bir heyecan, bir mutluluk dalgası bizi hep en güzel noktalarda yaşatıyor. Allah'a biz nasıl şükretmeyiz, nasıl hamd etmeyiz ki bize bu kadar çok nimet vermiş Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, her şey ama her şey çok güzel. Gelecek bu kadar karanlık olmayacak. Dünyamız şu anda, özellikle bizim ülkemizde, bir karanlık devre yaşanıyor. Ekonomi çökmüş durumda. Ve insanlar bu çöküntüden nasıl kurtulacaklarını bilmiyorlar. Bütün reçeteler yanlış. Ülke her gün biraz daha karanlıkların içine ekonomik açıdan giriyor. Ve her geçen gün biraz daha sıkıntılı bir ortam yaşanıyor ve daha kötüsü de yaşanacak ne yazık ki. Sevgili kardeşlerim, ama diyorum ki üzülmeyin. Neden öyle söylüyorum biliyor musunuz? Çünkü reçeteyi biliyoruz. Kurtuluşun nasıl olacağını biliyoruz. Şu anda reçete özellikle biz söylediğimiz için tatbik edilmiyor. Zaten onlar bu söylediklerimizi, o konudaki söyleyeceklerimizi bilmiyorlar. Sevgili kardeşlerim, bunca güzellik dururken sizi o huzursuzluğunuzdan, ülkemizin geçirmekte olduğu bu sıkıntılı dönemin huzursuzluğundan dışarıya çıkarmak için, biraz nefes aldırmak için onu söyledik. Korkmayın, çözümü biliyoruz. Ve bir gün mutlaka o çözümü, mutlaka bizim ülkemizde o çözüm mutlaka gerçekleşecektir. Öyleyse endişe edecek bir şey yok. Karanlık günler gelir ve geçer. Her gecenin arkası mutlaka gündüzdür. Sevgili kardeşlerim, hadi gelin. Allah'a çok şükredelim, hamd edelim. Sadece şu güzellik için, yani kalp kalbe, gönül gönüle, yüz yüze karşı karşıya olduğumuz için, dünyanın neresinde olursanız olun beni görebiliyorsunuz. Öyleyse sesimi dinleyebiliyorsunuz. Öyleyse beni hissediyorsunuz. Varım, buradayım ve sizinle beraberim. Dünyanın neresinde olursanız olun, ben şu anda sizin odanızdayım. Sizinle konuşuyorum. Beni görüyorsunuz ve duyuyorsunuz. İşte bu beni sonsuz mutlu ediyor sevgili kardeşlerim. Can kardeşlerim, gönül kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a şükretmek için ne kadar çok şeyimiz var ki. Bazen sevgili kardeşlerim, nasıl şükredeceğimi, nasıl hamd edeceğimi bilemiyorum. Bu kadar çok güzelliği bize verdiği için Allah Teala, onunla birlikte olmak öylesine doyumsuz bir zevk ki. Ama şimdi sadece onunla beraber değilim. Hem sizlerleyim, hem onunlayım. Sizler de hem benimlesiniz hem onunlasınız. Hepimiz, bütün sevenler bir aradayız. Daha güzel ne var ki sevgili kardeşlerim? Allah'ı sevmek, insanları sevmek, her şeyi sadece sevmek, nefret etmemek. Öyleyse sevin. Sevgili kardeşlerim, bir defa daha zamanın nasıl geçtiğini anlamaya vakit kalmadan konumuz tamamlandı. Sizlerle beraber olmak doyumsuz bir zevk. Her şey çok mu güzel, yoksa bana böyle geliyor? Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını, hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sahibi kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammedin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Ve
1: aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerine hamd ederiz, şükrederiz ki bizleri bir defa daha Yüce Rabbimiz Allah'tan bahsetmek üzere bir araya getirdi. Bugün konumuz Ulul Elbab ve bunun içinde İhlas. Allah ile insan arasındaki yaklaşım Kur'an-ı Kerim'de 28 basamakta dizayn edilmiş. Bu 28 basamak dörtlü gruplar halinde Vel Asr suresinde ifade buyuruluyor. Allah Teala Vel Asr suresinde buyuruyor ki Vel Asr, asra yemin ederim. İnnel insane lefî hüsr, insanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. İllel lezine amenu, ama amenu olanlar İlk 7 basamağı aşanlar hariç. Ve amilü salihat, ıslah edici ameller yapanlar. İkinci 7 basamağı aşanlar hariç. Ve tevasav bil hak. Hakka ulaşıp da hak tavsiye edenler. Üçüncü 7 basamağı aşanlar hariç. Ve tevasav bil sabr. Sabrın da sahibi olup, bütün hasletlerle beraber sabrın da sahibi olup, dördüncü 7 basamağı aşanlar, onlar da hariç diyor Allah-u Teala. Demek ki 4 tane 7 basamaktan tam 28 basamaklık bir yolculuk. İşte böyle bir konunun 28 basamağın 26, 27 ve 28. basamakların bugünkü konumuz. 26. basamak, 27. basamak ve 28. basamak hepsi Ulul Elbab'tır. 27. basamak tek başına isimlendirilirse İhlas adını alır. 28 basamak, 28. basamak da Salah adını alır. Öyleyse 26, 27 ve 28. basamaklar genel konumuz. Ve acaba bir insan buraya nereden gelir diye kısacık bir açıklamadan sonra her basamakta kısa kısa durmak suretiyle oraya ulaşalım. Ondan sonra da oranın açıklamasını yapalım. Birinci basamakta olaylar var, bildiğiniz gibi olayları yaşıyoruz. Bu olayları ikinci basamakta mukayese ediyoruz ve muhakeme ediyoruz. Üçüncü basamakta bu mahkemenin sonunda bir hükme varıyoruz. Bu hüküm Allah'a ulaşmak istikametindeyse, irşat yolunu seçmek istikametindeyse doğru bir yolda izlemektir. Üçüncü basamağa tırmandık demektir. Ama eğer böyle bir niyetimiz yoksa, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsak o zaman hep ikinci basamakta kalmaya mahkumuz. Tabiatıyla cennet ve dünya saadetleri bizim için sadece hayal olur. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi üçüncü basamağa ulaşmıştır. Dördüncü basamakta Allah böyle bir insanın, Allah'a ulaşmayı dileyen insanın üzerinde rahim esmasıyla tecelli eder. Beşinci basamakta Allah o kişiyi mürşidine ulaştıracağına dair bir garantiyle mükafatlandırır.

namaz sonunda amin olur. Vel asr. Asra yemin ederim. İnnel insane lefî hüsn. İnsanlar muhakkak hüsnandadırlar. İllel lezine aminun. Ama amin olanlar amin. Sekizinci basamağa ve devamına geçiyorum. Sekizinci basamakta Allah kalbimize hidayet koyuyor. Niçin koyuyor? Allah'tan yukarıdan aşağı indirilen nurların kalbimizin rahmet kapısından girmesi için, kalbimizin rahmet kapısını yukarı çevirmek için. Nitekim 8. basamakta Allah'ın koyduğu bu hidayet, 9. basamakta nefsimizin kalbini Allah'a döndürüyor. 10. basamakta Allah göğsümüzden kalbimize bir yol açıyor. Allah'ın rahmetinin, fazlının ve salavatının bütün nurlarının kalbimizin içeri girmesini temin etmek üzere. 11. basamakta yaptığımız zikir sebebiyle Allah'tan nurlar inmeye başlıyor göğsümüze. Göğsümüzden kalbimize ulaşıyor. Mühür olduğu için içeriye normal şartlarda giremiyor, sızmaya başlıyor. Ve rahmetin kalbimizdeki sızması yavaş yavaş orada bir birikimi başlatıyor. 11. basamak. Bu birikim %2'yi bulduğu zaman huşu sahibi oluyoruz. Huşu sahibi olmak önemli bir faktör. Çünkü kim huşu sahibi olursa Allah'ın sözü var. Huşu sahibi olanı mutlaka mürşidini göstereceğine dair. İşte kişi 12. basamakta huşu sahibi olunca 13. basamakta hacet namazını kılıyor ve mürşidini gösteriyor Allah-u Teala muhakkak ona. 14. basamakta Allah kimi gösteriyorsa o mürşide kişi ulaşıyor. Ve Allah'tan 7 tane hediye alıyor. Birincisi mürşidin ruhu başının üzerine gelip yerleşiyor. İkincisi kendi ruhu vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşıyor. Üçüncüsü Allah onun bütün günahlarını sevaba çeviriyor. Dördüncüsü o kişiye Allah-u Teala eskiden her sevabına 10 katını verirken şimdi 100 katını vermeye başlıyor ve bunu yüzer yüzer yükselterek 700 kata kadar tamamlayacak. Allah'ın 5. hediyesi salavat nuru isminde bir nurun o kişinin üzerine artık gelmeye başlaması, kalbine ulaşmaya başlaması. 6. hediyesi Allah kişinin kalbinin içine imanı yazıyor. Ve kişi böylece mümin oluyor. 7. hediyesi ise kalbine iman yazılan kişinin kalbindeki mühür artık hareketli geldi, hale geldiği için bu kişinin nefs tezkiyesine başlaması. Buna amelü salihat diyor Allah-u Teala, ıslah edici amel diyor. Kim nefsini ıslah edici amel yapar? Nefs tezkiyesi yapmış olur. İşte burada acaba nefs tezkiyesi nasıl bir olaydır diye düşünüyorsak şunu görüyoruz. Bu seviyede zikir yapan kişinin göğsüne Allah'ın rahmeti, fazlı ve salavatı gelir üçü beraber. Bunlar hareketli hale gelinen kalbin üzerindeki mühürü, rahmet kapısının üzerine örten mühürü kalbin içine doğru bastırmaya başlar. Ve bir silindirin içinde hareket eden bir piston gibi mühür aşağı doğru iner, iner, zulmani kapıya kadar iner ve zulmani kapıyı rahmet, fazlı ve salavatın baskısı devam ettiği için kapatır. Zikir boyunca o kişinin nefsinin kalbine şeytanın karanlıkları giremez. Buna karşılık rahmet kapısının üzerine örten mühür oradan aşağı indiği için yukarıdan aşağı doğru inen Allah'ın rahmeti, fazlı ve salavatı o kişinin kalbinden, kalbinin rahmet kapısından içeriye girmeye başlar. Böyle bir olay ne sağlar? Böyle bir olay bizler için faydalı bir sonuç sağlar. Çünkü nefsimizin kalbine gelen rahmetle fazl ve salavat kalbimizden içeri girdiği zaman nefs tezkiyesi başlar. Nur suresi 21. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. وَلَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ وَرَحْمَتَهُ مَا زَكَّى مِنْهُمْ اَبَدًا اَحَدًا. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı beraberce üzerinize olmazsa, nefsinizin kalbinden içeriye girmezse, hiçbiriniz nefsinizi ebediyen tezkiye edemezsiniz diyor. Kur'an-ı Kerim'de koyduğu nefsimizi tezkiye etmek için, tezkiye etme şartını gerçekleştirebilmemiz için mutlaka nefsimizin kalbinden içeriye hem rahmet hem de fazl isminde iki tane nurun girmesi lazım. Burada girmeye başlıyor mu? Üç tane başlıyor. Rahmet de giriyor, fazl da giriyor, salavat da giriyor. Öyleyse bu nokta bizim nefs tezkiyesine başladığımız noktadır. Yani amelü salihata, ıslah edici amellere başladığımız noktadır. Vel asr suresine bakıyoruz. 14. basamak. Allah da diyor ki vel asr, asra yemin ederim. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar muhakkak hüsrandadırlar. İlla lezine amenu ama amenu.

0: ünlü olanlar hariç ikili basamak ve Aminus Salih ve Islahi Camelleri başlayanlar hariç ikinci yedi basamak.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. İki tane yedi basamağı anlattık Velhasıl suresine göre. Ve üçüncü yedi basamak bundan sonra başlıyor. Kişi mürşidinin aldığı emirlerin gereğince zikrini giderek arttırıyor. Artan zikriyle beraber Allah'tan gelen rahmet, farz ve salavat ismindeki üç tane nuru o kişinin kalbinde yer edilmesi giderek artıyor. Ve artık ıslah-ı camellere başlamıştır kişi, nefs tezkiyesine başlamıştır. Artan nurlar o kişinin kalbinde kalıcı bir hüviyet kazanıyor. Ve kişinin kalbinde nurlar karanlıkları yani nefsin afetlerini dışarı atarak yerleşmeye başlıyor. Bu yerleşim %7'yi tamamladığı zaman o kişi nefsi emmarenin sahibi olmuştur. Nefsi emmare basamağını aşmıştır. Ruhu da vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşmıştır. Zemin kattan birinci kata kadar yükselmeye başlamıştır. Nefsi emmare şerreden nefs kademesi demek. Sonra kişi zikrini daha çok arttırıyor. Böyle bir gün geliyor ki artan zikri onu nefsi levvameye ulaştırıyor. Yani kınanan, suçlanan nefs kademesi, ikinci nefs basamağı ve ruhu da ikinci gök katına kadar yükselmeye başlıyor. Sonra bir %7 daha nur birikimi yavaş yavaş oluşuyor ve kişi nefsi müşimeye ulaşıyor. Allah'tan ilham almaya başlamış bir nefs kademesi. Sonra daha ötede nefsi mutmainne oluşuyor. Artık kişi tatmine ulaşmıştır. Allah'ın verdiklerinin kendisi için yeterli olduğunun farkına varmıştır. Bir dördüncü %7 ve ruhun dördüncü gök katına kadar yükselmesi. Mutmainne biliyorsunuz doyuma ulaşma, tatmine ulaşmak demek. Ne zaman bir insan hırsını yenerse o zaman mutmainne olur. Beşinci basamak radiye. Bir %7 daha nur birikim ve kişi aldan. Biz Allah'tan razı olduktan sonra Allah da bizden razı oluyor. Mardiye. Bir %7 daha nur birikimi. Ve altı basamak oldu. Ruh da altıncı basamağı tamamladı. Altıncı gök katına kadar yükseldi. Ve nihayet tezkiye, yedinci basamak, bir %7 daha nur birikimi. Allah Teala Fatır Suresinin 18. ayet-i kerimesinde nefs-i tezkiyeden bahsederken diyor ki فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ Kim nefsini tezkiye ederse o kişi burada nefsini tezkiye etmiştir. Kendisi için, kendi nefsi için tezkiye etmiştir, temizlemiştir, arıtmıştır, Allah'ın nurları donatmıştır. Ve ruhu Allah'a doğru seyreder, Allah'a doğru hareket eder ve Allah'a ulaşır. İnsanlardan her kim nefsini bu yedi kademede tezkiye ederse, Allah'ın nurlarının hakimiyetine ulaştırırsa, o kişi nefsini tezkiye eder ve ruhu da Allah'a ulaşır. Nefsi tezkiye olmuştur, Allah'a verdiği nefsini tezkiye etmeyi yerine getirmiştir. Ruhu Allah'a ulaşmıştır, hakka ulaşmıştır. Ve bu sebeple kişi hakkı tavsiye eder bir özellik kazanmıştır. İşte Vel-Asr suresi Allah Teala buyuruyor ki Vel-Asr, asra yemin ederim innel insan nefî hüsr insanlar muhakkak hüsrandadırlar. İllel lezine amenu ama amenu olanlar ikili basamağı aşanlar hariç ve aminus salihat ve ıslah edici ameller işleyenler nefs tezkiyesine başlayanlar ikinci yedi basamağı aşanlar hariç ve tevasav bilhak hakkı tavsiye edenler hariç. Hakka ulaşıp da hakkı tavsiye edenler hariç. İşte şimdi oradayız. Kişi 21. basamakta hakka ulaşmış. Erenlerden olmuş. Erenler biliyorsunuz Allah'ın evliyalarının Türkçe adı. Nereye ermişler? Ruhları Allah'a ermiş. Allah'a vasıl olmuş. Ve onun için erenlerden olmuşlar onlar. Allah'ın evliyalarından olmuşlar. İşte burası bir insanın evliya olduğu noktadır. Allah Teala اَلَا اِنَّ اَوْلِيَا اللّٰهِ لَا حَفِّنْ عَلَيْهِمْ وَلَا هِمْ يَحْسَنُونَ diyor. O Allah'ın evliyası var ya onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar buyuruyor. İşte burası kişinin evliya olduğu yer. Niçin? Çünkü bir sonraki ayette Yunus suresinin 62. ayet-i kerimesinde bu var. 63. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki اَلَّذ۪ينَ اَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ Onlar iman sahibidirler ve takva sahibi olmuşlardır. Lehumül büşra fil hayatet dünya ve fil ahirete onlar için dünya hayatında da ahiret hayatında da mutluluklar vardır, müjdeler vardır. İşte bunlar cennet saadetini kazanmış olanlar, dünya saadetini de şimdi bundan sonra gelecek olan 7 basamakta kazanacaklar. Birinci basamakta bu kişiler, evliya olanlar, niçin evliya olmuşlardır bunlar? Takva sahibi oldukları için. Biliniz ki bir insan ruhunu Allah'a ulaştırınca takva sahibi olur. Fizik vücudunu Allah'a kul edince takva sahibi olur. Ruhunu, fizik bedeni ölmeden evvel Allah'a ulaştırınca takva sahibi olur. Üç ayrıca beden de bir insan takva sahibi olmuştur. Allah'a verdiği üç yemini yerine getirdiği gün. Nefsini tezkiye etmek konusunda yemin vermişti. Ruhunu Allah'a ulaştırmak konusunda misak vermişti. Fizik vücudunu şeytana kul etmekten kurtarıp Allah'a kul edeceğine dair ahd vermişti. Bunları tamamladı ve velayet kademelerinin birincisine geçti. Ruhu Allah'a teslim oldu. İlk teslim ve velayetin ilk makamı. Fena makamı. Niçin fena makamı? Çünkü ruh Allah'ta ifna oldu, yok oldu ve Allah'a teslim oldu. Allah'ın zatı o kişinin ruhuna meab oldu, sığınak oldu. Merci oldu. İşte böylece kişi Allah'a verdiği yeminler üçünü de yerine getirdi. Evliyadan oldu ve ilk makamı yaşıyor. Ruhu Allah'a ulaştı. Bu sebeple Allah'ın zatında ruh ifna olduğu için, fani olduğu için bu makam fena makamı deniyor. Velayetin birinci makamı. İkinci makamında Allah Teala bizlere bir taht veriyor. Elayık veya sünnet adı verilen bu tahta Allah Teala kimin ruhuna verirse ruh artık sonsuza kadar o tahtın üzerinde baki olacaktır. İşte bu sebeple bu makama beka makamı deniyor. Velayetin ikinci makamı. Sonra bu kişi günün yarısından daha fazla bir zaman zikretmeye başlayacaktır. Ve o zaman zahit olacaktır. Zühd sahibi olacaktır. Velayetin üçüncü makamı. Sonra fizik vücudunun kendine verilen bir emanet olduğunu anlayacak. Ve bu emaneti hem emanete ihanet etmemek üzere hem de o emaneti kendisine teslim eden emanetin sahibi olan Allah'a ihanet etmek üzere öyle bir kullanıma girecektir ki bu kullanımda Allah'ın bütün emirleri yerine getirilecek, yasak ettiği hiçbir fiil işlenmeyecektir. İşte o zaman kişi velayetin dördüncü makamına ulaşır. Yani fizik vücudunu da Allah'a teslim eder. Muhsinler makamının sahibidir. İşte burada Allah'a ikinci teslimde gerçekleşmiştir. Velayetin birinci makamında ruh Allah'a teslim olmuştur. Dördüncü makamında da fizik vücut Allah'a teslim olmuştur. Bundan sonrası bugünkü konumuz. Ulul elbab olur. Bir insan ne evvela ruhunu sonra da fizik vücudunu Allah'a teslim ettikten sonra daimi zikre zaten yaklaşmıştır. Nefsinin kalbinde kala kala %9 kadar karanlık kalmıştır. Ve Allah'ın nurları faziletler adıyla rahmet, faz ve salavat olarak gelmiş o kişinin nefsinin kalbinin %91'ini kaplamıştır. Geriye yalnız %9 karanlıklar kalmıştır. İşte kişi burada daimi zikrin sahibi olur. Ve daimi zikrin sahibi olduğu zaman çok kısa bir zaman geçer, arkasından o %9 karanlıklar da kaybolur. İşte bir kişi ne zaman ulul elbab olur? Kur'an-ı Kerim daimi zikrin sahibi olduğu zaman diyor. Âl-i İmrân suresinin 191. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki o ulul elbab kullarım var ya, onlar otururken de, ayaktayken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler diyor. İşte Yunus'a dikkatli bakın. Yunus her fırsatta zikri daimin sahibi olduğunu söyler. Hatta zikri küllenin sahibi olduğunu söyler. Ne demek zikri daim? Zaman açısından zamanın her saniyesini Allah'ın zikriyle geçiren, hiç boş zamanı geçirmeyen bir insandır daim zikrin sahibi ulul elbab. Bu zikri daimdir. Ama kişinin yalnız kalbi zikreder. Ne var ki kısa bir süre sonra zikir bütün vücuduna yayılacaktır. Gözleri, burnu, ağzı, kulakları, dili, her tarafı vücudunun bütün uzuvları Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini tekrar etmeye başlayacaktır. Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde Allah Teala veşkür ismi Rabbike ve tebettedilihi tebdina. Allah'ın ismiyle zikret diyor. İşte Allah'ın ismiyle kişi zikre başlamış. Zikir bizlere daimi zikir olarak farz kılınmıştır. Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki feskurunallaha kıyamet kuuden ve ala cunubin. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret. Gördük ki bunu başaran birçok insan var. Evvela sahabe başarmış. Sonra da Allah'ın binlerce evliyası başarmış. Bu başaranlar otururken de, ayaktayken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredenlerdir. İşte bunların adına Ali İmran Suresinin 191. ayet-i kerimesi Ulul Elbab diyor. Bu basamak velayetin 5. basamağı Ulul Elbab. Bundan sonra kişi nefsinin kalbindeki bütün afetleri yok edecek, ihlas sahibi olacaktır. Gene Ulul Elbab'tır. Ondan sonra kişi velayetin 7. ve son makamı olan sanaya ulaşacaktır. Ama gene Ulul Elbab'tır. Ulul Elbab, üçüne beraber verilen müşterek ad. Bu 3 tane basamak, velayetin en üst noktasındaki 5., 6. ve 7. makamlar. Yani Ulul Elbab makamı, İhlas makamı ve Salah makamı o kişinin sabikun olduğunu gösterir. Müsabakalarda Allah yolunda yapılan hayra dönük müsabakalarda birinciliği alanlar, en üst seviyede olanlar kimlerdir? Salihlerdir. 7. basamağa kadar 7. makama yükselmiş olanlar salihler. Bir alttaki basamak muhlisler, ihlas sahipleri. Bir alttaki basamak Ulul Elbab. Ama Ulul Elbab hepsine birden verilen isimdir de aynı zamanda. Yani hem 5. basamağın adıdır, hem de 5., 6. ve 7. basamağın müşterek adı gene Ulul Elbab'tır. Özellikleri, ihlas sahipleri nefslerinin hiçbir karanlığı kalmamış olanlardır. Salaha ulaşanlarsa bundan sonra Tövbe-i Nasuh'tan geçenlerdir. Öyleyse kimdir Ulul Elbab? Birinci açıdan cevap veriyor Allah-u Teala. Daimi zikrin sahipleridir. Bu kadar mı? Hayır. Ulul Elbab, Kur'an-ı Kerim'in müteşabih ayetlerini tezekkür etmek yetkisinde sahip olan yegane gruptur. Allah-u Teala Ali İmran Suresinin 7. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, benim diyor Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerim muhkem ayetlerdir ve müteşabih ayetlerdir. Bir muhkem ayetler var, bir de müteşabih ayetler. Sonra diyor ki Allah-u Teala, muhkem ayetler Ümmül Kitab'ın esasını teşkil ederler. Ana kitapta şimdiye kadar hangi peygambere indirilse indirilse esas kitapların hepsi var. Peygamberlerin dışındaki insanlara da söylenip de yazdırılanlar gene orada var. Ümmül Kitab. Hep Allah'ın konuştuklarının yazıldığı bir muhteşem kitap. Kitapların anası. Diyor ki Allah-u Teala ondan sonra müteşabih ayetlere gelince onların gerçek anlamlarını kimse bilmez. Allah'tan başka hiç kimse bilemez. Kalbinde zevk olanlar, kötülük olanlar, insanların arasına açmak için, insanların arasına nifak sokmak için müteşabih ayetleri kendilerine göre yorumlara tabi tutarlar ve bu tevillerle insanların arasına açmaya çalışırlar. İlimde kökleşmiş olan, rüsuf sahibi olan rasihuna gelince bunlar da derler ki müteşabih ayetler de muhkem ayetler de biz inandık, emin olduk ki her ikisi de Allah'ın katındandır. Ama onlar da müteşabih ayetleri tezekkür edemezler. İlla ulul elbab diyor Allah-u Teala ayet-i kerimenin sonunda. Yani müteşabih ayetleri sadece ulul elbab tezekkür edebilir. Kimdir ulul elbab? Ne demek ulul elbab? Ulul sahipleri demek. Elbab da lübler demek. Lüb kelimesi çıkmayla yazılıyor. Sır anlamına geliyor. Öz anlamına geliyor. Aynı zamanda akıl anlamına geliyor. Zaten akıl da sır ve özdür. Böylece Allah-u Teala'nın sırlarını açıkladığı grubun adı Ulul Elbab oluyor. Bunlar Allah'tan ilham alanlardır. Vahiy de dinlenebilir. Kur'an-ı Kerim çünkü arılara, Hazreti Musa'nın annesine, göklere, yerlere, Hazreti İsa'nın havarilerine, dilediklerini Allah-u Teala'nın hep vahyettiğini söylüyor. Öyleyse Ulul Elbab olanlar kimlerdir? Allah'tan ilham alanlardır. Biz tasavvufun saygısının gereği olarak peygamberlerin aldığına vahiy diye bir isim veriyoruz. Diğerlerin aldığına da ne diyoruz? İlham. Ama Allah-u Teala böyle demiyor. Onun böyle bir ayrımı yok. İlhamı da vahiy de peygamberlere de veririm diyor. Peygamberlerin ötesindeki herkese de dilediğimi veririm diyor. Öyleyse ulul-elbab kimdir? Özellikleri, birinci özellikleri Allah'tan ilham alabilenler. İşte bu özellikleri sebebiyle Allah Teala Enbiya suresinin 7. ayet-i kerimesinde diyor ki fes'elû ehle zikri in kuntum lâ ta'lemûn. Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun diyor. Kimdir zikir ehli? Daimi zikrin sahipleri. İşte bu daimi zikrin sahibi olanlar başkalarının sorduğu suallerin cevabını bilmeseler ne olur? Bir şey olmaz. Çünkü onlar Allah'a soracaklardır. Allah lütfedip o kişinin sorduğu sualin cevabını ulul-elbab olan kuluna iletirse o da Rabbinden aldığını onlara aktaracaktır bir ayna gibi. Kendisinin hiçbir rolü yoktur. Allah kendisine ulaştırmıştır. O da o insanlara söylemiştir. Öyleyse müteşabih ayetler Allah'ın kolay kolay açıklanamayan sırra ait olan ayetleri, yani lübbe ait olan ayetleri. Müteşabihin, Allah-u Teala'nın müteşabih kelimesinden murad ettiği şey bu. Sırra ait ayetler. Ancak sırrın sahibi olanlar o olayları yaşadıkları için o ayetleri değerlendirebilirler. Ve sırrın sahipleri zaten lübbün sahipleridir. İşte onlar ulul-elbab'tır. Dolayısıyla lübbe ait olan, sırra ait olan Allah-u Teala'nın müteşabih ayetler dediği ayetleri de ancak bunlar tezekkür edebilir. Bu sebeple hem sırrı yaşadıkları için hem de Allah kendilerine mutlaka o sırrın mahiyetini izah edeceği için. Onlar ne yaparlar? Allah'ın kalp gözlerini açtığı, kalp kulaklarını açtığı ve kalplerindeki fıkıh hassasını, fuat hassasına çevirdiği insanlardır. Daimi zikrin sahipleri. İşte Allah Teala zikrin bütün ibadetlerden üstün olduğu üstün olduğunu buyuruyor. Ankebut suresi 45. ayet-i kerime. Diyor ki "Urdu yeminel kitabe ve ikumus salat. İnne salate tenhevne anil fahşai vel münkeri ve lezikrullahi ekber." Habibim, sana vahyettiğim Kur'an-ı Kerim'i onlara oku, onlara anlat ve namaz kıl. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Ama Allah'ın zikri en büyüktür. Neden daha büyük? Kur'an-ı Kerim tilavetinden daha büyük. Neden daha büyük? Namazdan daha büyük. Vale zikrullahi ekber. Allah'ın zikri en büyüktür diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah-u Teala'nın buradaki zikri Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesindeki zikir. Vezkür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Kur'an-ı Kerim tilaveti zikir midir? Zikirdir. Namaz kılmak zikir midir? Zikirdir. Ama Allah'ın zikri dediği zaman orada durun. O, Kur'an-ı Kerim okumak da değildir. Namaz kılmak da değildir. Bunun ötesinde başka bir şeydir. Namaz kılmaktan da üstündür. Kur'an-ı Kerim tilavetinden de üstündür. İşte o Allah'ın isminin tekrarıyla Allah'ı zikretmektir. İşte kim bu zikri fasılasız olarak yerine getiriyorsa o kişi ulul-elbab'tır. Ne demek istiyoruz? Biliniz ki kalbiniz hep çift tecelli olarak atar. Yani bir insanın kalbi şöyle atmaz. Ama böyle atar. Ve her çift atışında hep aynı kelimeyi terennüm eder. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Kim bu kelimeyi kullanırsa Allah'ın katından rahmet faz isminde iki tane nur mutlaka onun göğsüne ulaşır. Şartların sahibi değilse kişi göğsünden tekrar Allah'a döner. Bu gelen rahmet ve faz. Ama o kişinin kalbine Allah hidayet koymuşsa birinci şart, bu hidayet kişinin kalbini Allah'a döndürmüşse ikinci şart ve Allah o kişinin göğsünden kalbine bir yol açmışsa üçüncü şart, o kişinin Allah'tan gelen rahmetle fazla göğsüne gelip göğsünden kalbine kadar ulaşır ama kalbi mühürlü olduğu için kalpten içeriye ancak sızabilir. Bu kişiyi mürşidine ulaştıracak olan başlangıç kademesidir. Ne zaman kişi mürşidine ulaşırsa kalpteki dördüncü hastada oluşur. Nedir bu? Allah o kişinin kalbinin içine imanı yazar. İşte dördüncü şartta tamamlanmışsa Allah'tan gelen rahmet ve fazla bir nur daha ilave edecektir. Salavat. Allah'tan 3 tane nur gelecektir. Bu 3 tane nur kişinin göğsüne gelecektir. Açılan yolu takip ederek kalbine ulaşacaktır. Mühürü içeri bastırarak kalbin içine girecektir. Ve bu kişi de nefs tezkiyesi başlayacaktır. Unutmayın ki hepimiz Allah-u Teala'ya nefsimizi tezkiye etmek konusunda ezelde yemin verdik. Bu yeminlerin üçü de üzerimize farz kılındı. Nefsimizin tezkiyesi 3 defa, fizik vücudumuzun Allah'a kul olması 3 defa, ruhumuzun biz ölmeden Allah'a ulaşması üzerimize tam 9 defa farz kılındı. İşte nefs tezkiyesini bir insanın yapabilmesi, nefsinin kalbinden içeriye rahmetin fazlın mutlaka girmesini gerektiriyor. İşte burada bu kişinin kalbinden içeri Allah'ın rahmetine girer, fazlına girer, salavatına girer, nefs tezkiyesi başlar. Bu nefs tezkiyesi belli bir zaman devresi yapılan zikirlerle, giderek artan zikirlerle devam eder. Ama bu kişi daimi zikre elindeki tesbihle ulaşmaz. Elindeki tesbih onu 47 bine götürür. İsteyen daha ileride tesbihle gidebilir. Ama asıl önemli olan kalbin zikridir. Öyle bir noktaya ulaşacaksınız ki yıllar süren bir gayretten sonra nefsinizin muhtevasının tamamen nurlarla dolu olduğu bir nokta. Nasıl elde edeceksiniz onu? Daimi zikrin sahibi olarak. Öyleyse kalbinizin her atışında mutlaka Allah kelimesini içinizdeki bir sesin kalbinizdeki atışlara paralel olarak mutlaka nefsinizin kalbinde, demek ki nefsimizin kalbinde Allah-u Teala ve tekat adetlerinin nurları öyle bir noktaya ulaşacak ki sonsuz bir nur akımı nefsin kalbindeki bütün afetleri yok edecek. İşte o noktaya ulaşmak için daimi zikrin sahibi olmak mecburiyetindeyiz. Daimi zikrin sahibi olduğumuz andaki ismimiz de Ulul Elbab. Birinci özelliği o kişinin demek ki daimi zikrin sahibi olması. Ne demek yani? Yani nefsinin kalbinde o kişi hep Allah kelimesini tekrarlayan bir özellik kazanıyor. İçindeki ses fizik vücudunun kalbinin her çift atışında hep Allah kelimesini tekrar eder hale geliyor. Ve bu tekrar bir sonsuz tekrardır. Kişi günün veya gecenin hangi saatinde, hangi dakikasında olursa olsun nefsinin kalbini yokladığı zaman bakıyor ki içindeki ses kalbindeki, fizik vücudunun kalbindeki atışlara, çift atışlara paralel olarak her çift atışta çift tecelli Allah kelimesini artık sonsuz bir şekilde söylüyor. Hiç aralık yok. Ne zaman kontrol ederse etsin, günde 100 defa kendini kontrol etsin, içindeki sesin hep Allah, Allah, Allah diye devam ettiğini görüyor. İşte bu kişi ulul elbab olmuştur, lüplerin sahibi olmuştur ve Allah-u Teala ona bu alemin ötesindeki sırları göstermeye başlamıştır. Bütün gök katlarında ne kadar olay varsa, birinci gök katında ruhlar hangi işlemi yaparlar? İkinci gök katında 3, 4, 5, 6, 7. gök katlarında, 7. gök katının 7 tane aleminde ruhlar hangi işlemleri yapıyorlarsa onların hepsi Allah-u Teala tarafından bu kişiye gösterilir. Ve işte bu rüyet üzerine Allah-u Teala ona o gösterdiği şeylerin Kur'an-ı Kerim'deki hangi ayet-i kerimelerle alakalı olduğunu da ifade eder. Ve kişi Allah'ın gösterdiklerini Kur'an-ı Kerim ayet-i kerimelerinden de tahkik eder. Böylece ilmi ve irfanı devamlıdır, büyümenin içindedir. Böyle bir insan için söz konusu olan şey daimi zikrin sahibi olmak. İşte gör ki daimi zikrin sahibi olan kişi Allah-u Teala'nın dininde Ulul Elbab adını alıyor. Aynı zamanda zikir ehli, ehlen zikir adını alıyor. Çünkü sonsuz zikrin sahipleri. Kalplerindeki özellikler 3 tane hassa. Kalp gözü açılmış. Kalp kulağı açılmış. Kalbindeki fıkıh hassası Fuat hassasına dönmüş. Allah Teala Araf suresinin 179. ayet-i kerimesinde diyor ki biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Onların kalplerinde basar hassası vardır. Ama onunla göremezler. Onların kalplerinde semi hassası vardır ama onunla işitemezler. onların kalplerinde bağ tasısı vardır ama onunla fıkıh edemezler. İşte bu insanlar diyor Allah Teala dalalette olanlardır. Demek ki kalbin, bütün insanların kalplerinin üç tane özelliği var. Bu üç tane özellik kalbin görme hastası, kalbin işitme hastası ve kalbin idrak etme hastası, fuat. Öyleyse başlangıçta bu hastaların hiçbirisinin çalışmadığını görüyoruz. Çalışmamasının sebebi ne? O kişinin nefsinin kalbine Allah'ın nurları hiç girmemiş. Kalp kapkaranlık, karanlık bir odada bir ayna düşünün. Hiç aydınlık olmayan kapkaranlık bir odada bir ayna düşünün. Bu ayna var olduğu halde hiçbir zaman görev yapamaz. Mutlaka nurların o odaya girip ışığın odayı aydınlatması lazım. İşte Allah'ın nurları size 10. basamaktan itibaren gelmeye başlar. Ve 10. basamaktan itibaren giderek kalbinizdeki aynanın açılmasına yaklaşırsınız. Ama daimi zikrin sahibisiniz. Kalbinizdeki aynanın kapalı kalması mümkün değildir. İşte o zaman siz Allah'ın sizin basiretiniz üzerine, görme hastanız, kalbinizdeki görme hastasının üzerine koyduğu müşavet adlı perdeyi açmış olacaksınız. Bütün insanların kalpleri görme hastaları itibariyle perdelidir. Bunu söylüyor Allah Teala Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde. Habibim diyor, o nefslerini kendilerine ilah edinenleri görmüyor musun? Allah onları bir ilim üzere dalalette bırakır. Onların kalplerini mühürler. Bu fıkıh hastası. Onların kalplerindeki işitme hastasını da mühürler. Ve onların kalplerindeki görme hastasının, basar hastasının üzerine müşavet adlı bir perde çeker. Onların görmesine mani olur. Kimler bunlar? Henüz kalplerine Allah'ın nurları girmemiş olan insanlar. Ama ne zaman kalbin içine Allah'ın nurları girmeye başlamışsa, bu noktadan itibaren bu nurlar yerleşecektir o kalbe. Her kademede %7 artarak adım adım gidecektir. Bir gün kişi daimi zikre ulaşacaktır. O zaman kalp mutlak bir aydınlığın içine girecektir. Böyle bir kalbe Allah-u Teala müzeyyen olan kalp diyor. İşte Hücurat Suresi 7. ayet-i kerime. Allah-u Teala sahabeye hitap ediyor. Ey sahabe, Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi ve hepinizin kalplerini müzeyyen kıldı. İşte onlar nereye ulaşanlardır diyor? İrşada ulaşanlardır diyor Allah-u Teala. Ama kalp için Allah-u Teala'nın söylediğine bakın, ne diyor? Kalbi müzeyyen kılmış. Ne demek bu? Allah'ın nurlarıyla tamamen doldurmuş. Gecenin bir vaktinde burasını düşünün. Eğer hiçbir yerden ışık almıyorsa, ki buraya ışık gelecek hiçbir yer yok, burası zifiri karanlıktır. Hiçbir şeyi göremezsiniz. Ama Allah'ın nurları gelirse burası bundan çok daha aydınlık, pırıl pırıl bir mekan olur. İşte o zaman aynalar görüntüyü göstermeye başlar. Kalbin kulakları duymaya başlar. İşte ulul albab olan kişi bu aşamada gören ve duyandır. Kalbiyle gören, kalbiyle duyandır. Kalbindeki fıkıh hastası da fuat hastasına çevrilmiş olan bir özellik taşır. İşte ulul albab olduktan sonra bu kişi kalbindeki o karanlıklar da kısa bir zaman parçasında gider. Ve şimdi söylediğimiz irşada ulaşan, kalbi mutlak aydınlığa ulaşmış olan birisiyle karşılaşırız. Bu kişi ihlas sahibi olmuştur. Halis olmuştur. Allah Teala Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Ve ma umiru illa liyabudullaha muhlisina lehu dinen hunafa'a." Onlar emrolunmadılar. Allah'a nefslerini teslim etmiş muhlis kullar, dinde muhlis kullar, halis kullar olmakla emrolundular. Ve bunu halif olarak yapmakla emrolundular. İşte burası ihlas makamıdır. Kişinin nefsindeki bütün afetler yok olduğu için kişi halis olmuştur nefs itibariyle. Nefsindeki bütün afetler yok olmuş, yerini ruhun hasletleri, faziletler adıyla almış ve kişinin nefsinin kalbi müzeyyen olmuştur. Mutlak aydınlığa ulaşmıştır. İşte böyle bir insanın kalbi mutlaka basar hastasıyla görür, basiret. O kişinin kulağı duyar, semî. ve o kişinin kalbi idrak eder Fuat. Böylece bu insan hem iç aleminde, dış aleminde hem de Allah ile olan ilişkilerinde mutlak bir saadetin sahibi olacaktır. Bu kişi böylece sulfe sükunun da sahibi olacaktır. Teslimin sahibi olduğu için İslam olmuştur. Ruhunu da fizik vücudunda bu makamda, velayetin 6. makamında ruhunu da nefsini de Allah-u Teala'ya teslim etmiş ve önce ruhunu 1. velayet makamı, sonra fizik vücudunu 4. velayet makamı ve sonra şimdi nefsini Allah'a teslim etmiştir ve teslim eden olmuştur, İslam olmuştur. İslam kelimesi silim kökünden geliyor, seleme. Teslim kelimesi de aynı kökten geliyor. Selamet de aynı kökten geliyor. Öyleyse kim İslam'dır? Allah'a teslim olan İslam'dır. İşte teslim olan kişi burada teslim olur. Velayetin 6. makamı o kişinin son teslimini yaptığı, nefsini de Allah'a teslim ettiği makamdır. Bu kişi aynı zamanda Allah'ın selamet adını verdiği sulh ve sükûne de ulaşmıştır. İç aleminde sulh ve sükûnün sahibidir. Dış aleminde başka insanlarla olan ilişkilerinde sulh ve sükûnün sahibidir. Ve Allah ile olan ilişkilerinde sulh ve sükûnün bu kişi sahibidir. Gerçekten böyle midir? Bu makam ululiyet makamının bir devamıdır. İhlas makamı, burada kişi gerçekten mutlak bir sulh ve sükûnün sahibi olur. Başlangıçta neden insanlar iç alemlerinde huzursuzdur? Çünkü nefslerinde sadece afetler vardır. Ve bu afetlerle, afetlerin muhtevası sebebiyle nefs, vücudun kumandanı olan akla ne zaman müracaat etse hep şer işlenmesini ister. Çünkü bünyesinde nefsin afetlerinden başka hiçbir şey yoktur. Öyleyse hep afetler istikametinde sonuca ulaşmak ister. Hep şerrin, günahın işlenmesini ister. Ama ruh da bundan haberdar olur anında. O da bir hayır talebiyle akla ulaşır. Birisi hayır, birisi şer istediği için kavga kaçınılmazdır. İkisi de taleplerinden vazgeçmezler. Mutlaka kavga ederler. İşte bu kavga sebebiyle o kişinin iç aleminde kavga vardır. Savaş vardır, kaos vardır. Ama sulh ve sükun yoktur. Bu sebeple kişi huzursuzdur. Kavga nerede varsa orada huzursuzluk vardır. Yetmez. Bu kişi nefsin aklı sık sık kandırması sebebiyle sık sık günah işler. Her günah işledikten sonra kişi huzursuz olur. Bu da üzülmesinin ikinci sebebidir. Huzursuz olmasının, sıkıntılı bir hayat yaşamasının ikinci sebebidir. Ne zaman bir insan bir günah işlese ruhu nefsine mutlaka azap edecektir ve kişi üçüncü bir huzursuzluğu yaşayacaktır. İşte bu kişinin iç aleminde bu iç sebepte vardır başlangıçta. Bu sebeple kişi hep huzursuz ve sıkıntılıdır iç aleminde. Ama ihlasa ulaştığı zaman huzursuzluk ve sıkıntıdan eser kalmamıştır. Neden? Çünkü nefsin bütün afetleri yok olmuştur. Yerine ruhun hasletleri gelip yerleşmiştir. İşte bu yerleşen afetler, hasletler, faziletler o kişinin nefsindeki bütün afetlerin yok olmasıyla yerleştiği için artık burada yalnız hayra dönük talepler vardır. Yani ruhun faziletleri. Öyleyse nefs akla asla şer istikamette bir talepte bulunamaz. Çünkü bünyesindeki şer odakları kurumuştur. Sadece hayır vardır. Öyleyse nefsin akıldan yapacağı bütün talepler artık hayır talebidir. Ruhun talepleri zaten ezelden beri hayır talebiydi. Tabiatıyla burada da hayır talebinde bulunacak. İkisi de hayır istediği için aralarındaki kavga sona erecek. Artık yalnız kavgasız, sulh ve sükun içinde bir hayat yaşayacak o kişi iç aleminde. Birinci mutluluk sebebi bu. Bu kişinin ruhu da nefsi de hayrı istediği için yalnız hayır işleyebilir. Devamlı hayır işleyen birisidir artık bu. Her hayrın arkasından da yalnız mutluluk ve huzur duyabilir bir insan. Hayır işleyen herkes mutluluk duyar ve huzur duyar. Sadece bunları duyar. Hiçbir zaman hayır işleyen bir insan huzursuz olmaz. Tabiatıyla hep hayır işlediği için, günah işlemediği için ruhu da nefsine azap edemez. Bu sebeple de huzursuz olmaz. Öyleyse bir insan ihlasa ulaştığı zaman, ulul elbabın iki makamıdır ihlas. Buraya ulaştığı zaman, burada bu kişi aynel yekinin sahibidir. Yani bütün varlıklar alemini kalp gözüyle görebilmektedir ve oradakileri işitebilmektedir. Allah'ı da işitebilmektedir. Bu kişi bu basamakta iç aleminde mutlak bir sulh ve sükunun, mutlak bir saadetin sahibidir. Dış aleminde durum nedir? Orada da durum aynıdır. Başlangıçta kişi huzursuz ve sıkıntılıdır. Neden? Çünkü kişinin iç alemindeki afetler sebebiyle başkalarına yanlış davranışlarda bulunduğunu görüyoruz. Bu yanlış davranışlar Kur'an-ı Kerim'de zulüm adını alıyor. Ve her zulüm bir günah olduğu için kişi her zulmün arkasında mutlaka üzülecektir dış aleminde başka insanlarla olan münasebetlerinde. Yetmez. Arkadan ruh nefse azap edecektir. Aklını kullanmayana azap ederim ayeti kerimesi gereğince kişi yeniden huzursuz ve sıkıntılı olacaktır. Sonra bu kişiden çevresine zulüm yayıldığı için, hep başkalarına zulmettiği için başka insanlardan da ona zulüm geri dönecektir. Neden? Çünkü her etki kendi istikametinde bir tepki oluşturur. Eğer bir insandan çevresine zulüm yayılıyorsa, herkese zulmediyorsa, herkes eline fırsat geçer geçmez ona mutlaka bir zulüm yapacaktır. Bu sebeple çevresindeki bütün insanlara zulmeden bu kişi, çevresinden de hep zulüm görecektir. Huzursuz olacaktır. Yetmez. Çevresinden kendisine ulaşan bu zulüm kendisine ulaştığı zaman, muhtevasında bulunan öfke, kin, intikam, haset gibi afetler harekete geçecek, intikamını almak için mutlaka zorlayacaktır kendisini. İntikamını alabilirse yeni bir günah işlemiş olacaktır. Yeniden huzursuz ve sıkıntılı olacaktır. Eğer intikamını almışsa bu kişi, buradan huzursuz olmuşsa bir günah işlediği için, arkadan da ruh nefse azap edecek, bir defa daha huzursuz edecektir kişiyi. Şimdi aksini düşünelim. Rakibi çok güçlü, intikam alamıyor. Kendisine zulüm yapan kişi çok güçlü, intikam almayı şiddetle istediği halde alamıyor. O zaman intikam hissi kin'e dönüşüyor. Yetmez, şuur altı birikimi başlıyor. Ve şuur altı birikimi mutlaka stresle noktalanıyor. Ve kişi bu sefer bir sıkıntıdan kurtulacağı bir makama ulaşır mı diye bir sual soruluyorsa kesinlikle evet bunun cevabı. İşte ihlasa ulaşan bir kişi mutlak bir saadete ulaşmıştır dış alemin. Yani bu kişinin nefsindeki bütün afetlerin yok olduğu o noktada, ihlas noktasında artık o kişinin nefsi hep hayırlı davranacağı için, nefs de hayrı istediği için, ruh da hayrı istediği için kişi hem kendisiyle alakalı olan, yalnız kendisine alakadar olan işlerde hem de çevresiyle alakalı olan bütün işlerde yalnız hayırla davranabileceği için başkasına asla zulmedemez. Zulmetmeyeceği için hiçbir zaman zulmeden kişinin yaşadığı sıkıntıyı, huzursuzluğu yaşamaz. Tabiatıyla ruhun nefse azap etmesi de hiçbir zaman artık mümkün olmayacaktır bu kişinin kendi davranışları dolayısıyla. Yetmez. Bu kişiden çevresine hep hayır yayıldığı için çevresinden de bu kişiye hep hayır geri dönecektir. Çünkü her etki kendi istikametinde tepki oluşturur. Böylece herkesten hayır gören, herkesin mutlak kendisine yardımcı oluşuna şahit olan bu insan hep huzur içinde bir hayat yaşayacaktır. Peki hiç kimse buna zulmetmez mi? Bu garanti edilemez. Mutlaka zulmedenler olacaktır. Ama ne var ki bu kişinin iç aleminde bu zulüm sebebiyle üzülmek artık bu kişi için mümkün olmayacaktır. Neden olmayacaktır? Çünkü artık nefsinde öfke afeti yok, kin afeti yok, haset afeti yok. Yani başka birinin kendisine yaptığı zulüm dolayısıyla onu üzebilecek olan hiçbir afet mevcut değil. Bu sebeple kişi başkasının zulümden hiçbir zaman etkilenmez, üzülmez, intikam almayı da aklına bile getirmez. Getirmezse ne olur? Hiçbir zaman intikam almaz. Almazsa işte o zaman hiçbir zaman intikam almayacağı için intikamını alıp da huzursuz olan bir kişi gibi hiçbir zaman huzursuz olmayacaktır. Tabiatıyla o günahı işlemediği için ruhu da nefsine asla azap etmeyecektir. Böyle bir insan da intikamını alamadı diye bir şuur altı birikimi oluşabilir mi? Bu da mümkün değil. Hiçbir zaman intikamını alamadı diye böyle bir insanda bir şuur altı birikiminin oluşması mümkün değildir. Öyleyse bu insan dış aleminde de birçok sebepler dolayısıyla mutlak bir saadet içinde yaşar. Başkalarına zulmetmediği için bir, başkalarına zulmetmediği için, ruhu nefsine azap etmediği için, iki, başkalarından da kendisine hep hayır döndüğü için, üç, hasbelkader birisi zulmetse bile intikamını hiçbir zaman almadığı için, dört, bu intikamını almaması sebebiyle ruhu nefsine azap etmeyeceği için, beş, hiçbir zaman şuur altı birikimi hasıl olmayacağı için, altı. Böylece bu kişi hep huzur içinde bir hayat yaşayacaktır. Ulul elbap olan ve ihlası olacak kişi demek ki sonsuz bir huzurun içerisinde. Hem iç aleminde, gördük ki şimdi dış aleminde de durum böyle. Başka insanlarla olan ilişkilerinde de durum böyle. Allah ile olan ilişkilerine bakıyoruz kişinin. Üçüncü cephe. Başlangıçta bu kişi huzursuz ve sıkıntılı. Allah'ın emirlerini ya hiç yerine getirmiyor veya kısmen yerine getiriyor. Her iki halde de yerine getirilmeyen emirler dolayısıyla ruh nefse azap edeceği cihetle kişi huzursuz. Ama ihlasa ulaştığı zaman böyle bir huzursuzluğu hiç yaşamayacak. Peki, ihlasa ulaşmadan evvel Allah'ın yasaklarının durumu ne? Kişinin nefsinde afetler olduğu için, bu afetler duruma %100 hakim olduğu için, o kişi sık sık Allah'ın yasak ettiği fiilleri işler. Kumar oynamalar, oynar, içki içmeler, içer. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlediği için de kişi huzursuz olur. Ama ihlasa ulaşmış olan bir insan, ulul elbap olup da ondan sonra ihlasa ulaşmış olan bir insan hiçbir zaman bu iki açıdan da huzursuz olamaz. Allah'ın emirleri açısından huzursuz olabilir mi? Beş vakit namaz diyor Allah-u Teala, yedi vakit kılıyor kişi. Diyor ki oruç tut. Ramazan ayı boyunca tutan bu kişi Ramazan'dan sonra her bütün sene boyunca her haftanın perşembe günü mutlaka oruçludur. Kadir günlerinde de oruçludur. Öyleyse orucu da en üst boyutta tutan birisi bu. Allah Teala daimi zikir emrini vermiş. Bu kişi daimi zikrin sahibi. Allah Teala zekat ver diyor. Zekatla birini veriyor. İki kat veriyor her seferinde. Öyleyse böyle bir insan Allah Teala'nın bütün emirlerini en üst boyutta yerine getiren birisi. Daha ötesi mi? Allah'ın bütün ibadetlerini yerine getirmenin muhteşem bir zevk olduğunu yaşayan bir insandan bahsediyoruz. Bu insan mutlak bir saadetin içindedir. Çünkü Allah'ın bütün emirlerini mutlak saadet içinde geçirir. Yaşar, Allah'ın nurlarını görür. Bir sonraki basamakta ise zaten Rabbini de görecektir. Onun için bütün namazlar, bütün zikirler bu kişi için doyumsuz zevklerdir. Allah'ın nurlarını gördüğü için, Allah'la her an konuşmak imkanına sahip olduğu için ve Allah'ın emirlerine mutlak itaat ettiği için. Yasak ettiği fiilleri işleyebilir mi? Asla işleyemez. Çünkü nefsinde afetler yok. Afetler yoksa onun içinde hiçbir şey onu Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemeye zorlayamaz. Tam aksine içinden gelen bütün insiyaklar, bütün davranış talepleri yalnız hayrın işlenmesine dönüktür. Öyleyse bu kişi hep hayır işleyen birisi olacaktır. Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği bir fiili asla işlemeyen bir insandır. Öyleyse bu kişi Allah ile olan ilişkilerinde de mutlak bir saadetin sahibidir. Ne gördük? Daimi zikrin sahibi olan insan ulul elbap olur. Velayetin beşinci makamı. Kısa bir zaman sonra nefsindeki afetlerin hepsi yok olur. Ulul elbap gene ulul elbap olmakla devam eder ama ünvanı değişir. İhlas sahibi olur yani muhlis olur. Yani halis olur. Artık nefsinin kalbinde afetler tamamen yok olmuştur. Bu da ulul elbabın ikinci basamağı. Üçüncü makamı da var mı ulul elbabın? Evet, bunun adı salah. Allah Teala böyle olan bir kişiyi, nefsindeki bütün afetler kaybolmuş olan bir kişiyi bir seher vakti mutlaka tövbe-i nasuha davet eder. Dikkat edin, Allah Teala tövbe-i nasuha davet eder. Hiç kimse kendi kendisine tövbe-i nasuhta bulunamaz. Bulunduklarını zannedenler yapsınlar da görelim nasıl yapıyorlarsa. Nefs onları mutlaka tövbelerini bozmaya yöneltecektir. Ve bozdukları adının tövbe-i nasuh bir işe yaramaz. Halbuki tövbe-i nasuh demek bir daha bozulmamak üzere yapılan bir tövbedir. Ne zaman yapılabilir? Ne zaman bir insanın nefsindeki bütün afetler yok olmuşsa, içinden hiçbir şey onu tövbesini bozmaya zorlayamayacaksa, Allah bunu en iyi bilendir. Ve o zaman o kişiyi çağırır, bir seher vakti Tövbe-i Nasuh'a davet eder. Dikkat edin, Tövbe-i Nasuh aklınızdan geçenleri Allah'a söyleyeceğiniz bir tövbe değildir. Sadece onun sözlerini tekrar edeceksiniz. Ne söylerse kelime kelime söyleyerek tövbeyle noktalayacaksınız. Tahrim suresi 8. ayet-i kerime. Bu Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesine göre Allah'ın size söylettiği bu tövbe işlemini gerçekleştirdiğiniz zaman, Tövbe-i Nasuh'u gerçekleştirdiğiniz zaman artık ihlasla salah arasındaki kapıyı geçmişsiniz, koridoru geçmişsiniz ve salihlerden olmuşsunuz demektir. Yani velayetin son makamı salah. İşte burada size Allah Teala irşat görevi verecekse, irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle bu görevi açık bir şekilde tebliğ eder. Artık Allah'ın bir mürşidisiniz. Özelliği, salahta olan insanlar ister irşat makamına getirilsinler, ister getirilmesinler, hepsinin başının üzerinde, mutlaka önlerinde ve sağlarında daire şeklinde bir nur oluşur. Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesi, salah nuru diyor buna. İnsanların önlerinde ve sağlarında oluşan bir nur bu. İşte bu kişi salihlerden olmuştur. Ulul Elbab'ın 3. makamı salah. Demek ki 1. makamı Ulul Elbab diyoruz. 2. makamdaki kişi, ihlastaki kişi gene Ulul Elbab'tır. 2. makam ihlas sahibi olur. 3. makam en üst makam salah, gene Ulul Elbab'tır kişi. Ama makamın adı salahtır. Öyleyse işte burada kişi en üst basamağa ulaşmıştır. Allah Teala onlar için diyor ki Nisa suresinin 69. ayet-i kerimesinde o salihler için, biz onları peygamberlerle, sıddıklarla ve şehitlerle beraber haşrederiz diyor Allah Teala. İşte peygamber olmadığı halde peygamberlerle haşredilen insanlar var mı? Evet var. Salihler. Allah Teala diyor ki biz onların günahlarını örteriz diyor. Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesi gereğince kim Tövbe-i Nasuh'tan geçirilir de salihlerden olursa Allah onların günahlarını örttüğünü söylüyor. Öyleyse burası o kişi için mutlak bir saadet yeridir. Salihlerden olan bir kişi irşat makamının sahibi ise bu pek çok yetkinin sahibi olan bir insandır Allah'ın katında. Bir defa mutlaka Allah'ın evliyasıdır. İkinci adı mürşittir. Allah Teala Kehf suresinin 17. ayet-i kerimesinde diyor ki men yehdillahü fehüvel mühted ve men yudlil felen tecide lehu veliyen mürşida. Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa o kişi hidayete erer. Kimi de delalette bırakmışsa o kişi için bir evliya, mürşit bulunmaz diyor. Demek ki bir insanın delaletten kurtulabilmesi için mutlaka Allah'ın bir evliya mürşidini bulmak mecburiyeti var. Bulamayanlar dalalette kalırlar. Bulanlar mutlaka ona ulaşırlar ve neticede de tüm bu makamları geçerler. İlk yaptıkları iş kendi mürşidlerine, Allah'ın kendilerine hacet namazında gösterdiği mürşide tabi olmaktır. Bundan sonra hayatları renk kazanır ve bu insanlar bilirler ki insanoğlu sadece fizik bir varlık değildir. Fiziğin ötesinde olan iki tane cesedin sahibidir. Birisi nefs. Geceleri rüyayı gördüğü vücudu. İkincisi ruh. Allah'a ulaşan, Allah'ın zatında işlev olan, Allah'ın zatı kendisine sığınak olacak olan, merce olacak olan Kur'an-ı Kerim'deki Nefes suresinin 39. ayet-i kerimesindeki tabiriyle Allah'ın zatının kendisine me'ab olacağı kişi bu. İşte böylece irşat makamının sahibi olan insan sonsuz bir mutluluğun da sahibidir. Bu insan hem iç aleminde mutlak bir saadetin sahibidir, hem dış aleminde mutlak bir saadetin sahibidir, hem de Allah ile olan ilişkilerinde mutlak bir saadetin sahibidir. İşte bu anlattığımız şey tasavvuf. 14 asır evvel sahabenin yaşadığı İslam. Nereye götürdü bizi? Bütün tasavvuf erbabı teslime ulaşır. Yani önce ruhunu, sonra fizik vücudunu, sonra nefsini mutlaka Allah'a teslim eder. Ve hem cennet saadetinin sahibi olur, hem de dünya saadetinin sulh ve sükunun sahibi olur. Bundan 14 asır evvelki sahabe gibi. Hepinizin hem cennet saadetinin hem de dünya saadetinin sahibi olmanızı Allah-u Teala'dan dileyerek ve bu istikamette dualar ederek bugünkü sohbetimi burada tamamlamak istiyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salam. Varmayı istemişse bu hedefe hepsi vardı. Mesela Hazreti İsa'nın havarileri için Allah-u Teala onlar İslam oldular diyor. İslam olmaları demek, Allah'a teslim olmaları demek. Teslim olmaksa ancak bunun gerçekleşmesiyle mümkündür. Daimi zikir olmadan hiç kimse Allah'a teslim olamaz çünkü nefsini teslim edemez. Nefs teslim olmazsa teslim de gerçekleşmemiştir. Öyleyse sahabe dediğimiz zaman tabii münafıklar hariç, münafıkların dışındaki bütün sahabeyi kastediyoruz. Onların hepsinin ulelbap olduğunu Zümer Suresinin 18. ayetinde söylüyorum. Ulelbap olmuşlar, daimi zikir sahibi olmuşlar. Teslim olmuşlar mı, teslimiyetleri tamamlamışlar mı? Tamamlamışlar. Bunu da hem Hücurat Suresinin 7. ayet-i kerimesi söylüyor hem de Tövbe Suresinin 100. ayet-i kerimesi. Hepsi mürşit oldukları için teslimlerin konukları kesinleşiyor. Evet. Hazreti Musa'nın önünde de o kadar zahmetlerden geçirdiğine göre Allah-u Teala muhtemelen ki mürşidine ulaşmıştır. Çok şeyler düşünmüştür. Tabii onu bilmiyoruz ama Allah-u Teala'nın vahyetti kesin kendisini. Ders var.
0: Ama Allah'ın kileri burada da işitmeye başladı. Ondan evvel şeytanın söylediklerine karşı çıkan ruhumuzun sesiydi. Burada artık Allah'ı işitmeye başlar kişi.
1: Sonra ruh da bu arada üçüncü kata kadar yükselmeye başlamıştır. Çünkü üçüncü kademede nefs temizlenmiştir. Bir yüzeyde daha dur birikimi artan zikirle birlikte nefsi mutmainde. Ne demek mutmain oluş? Doyuma ulaşmak demek. Tatmin olması demek kişinin. Bir insan nefs açısından ne zaman tatmin olur? Ne zaman nefsindeki hırs tadı verilen abdeti yenerse, ona galip gelirse. Galip gelirse ne olur? Şu olur. O artık Allah'ın kendisine verdiği her şeyin kendisi için yeterli olduğundan emindir. Buna kesin şekilde inanmıştır ki Allah ona doyuracak kadar olan şeyi her zaman ona vermiştir. Ama nefsin sebebiyle kişi bunu vaktiyle görememiştir. Hep aç hissetmiştir kendisini. Kazandıklarının yetersiz olduğunu hissetmiştir. Ama nefsi mutmainliğe ulaştığı zaman bir de bakmıştır ki Allah'ın verdikleri meğer kendisine yetiyormuş. İşte bu fikrin sahibi olan bu kişi mutmain olmuştur. Doymuştur Allah'ın verdiklerinin yeterli olduğundan emindir. Öyleyse bir 107 daha mürekimi 4. kata kadar tırmanan bir ruh. Diğer ruhlar 5. 6. 7. katlara çıkıyor ama bu 4. kata kadar çıkabiliyor. Ve bu kişi madem ki Allah'ın verdiklerinin yeterli olduktan emindir, Allah'tan razı olacaktır. 5. basamak Allah'tan razı olacaktır. Mutmainne nerede geçiyor? Ecr suresinin 27. ayet-i kerimesinde. Ya eyyetüven nefsin mutmainne çöp. Ey mutmain olan nefs. Nasıl mutmain oluruz? Ela bi zikrillahi tatmainnül kulûb. Dikkat edin ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Zikrimiz Allah'ın katından taşıdığı rahmeti, fazlı ve salavatı dört kalp şartına sahip olduğumuz için kalbimize taşır ve kalbimizin içine bunlar yerleşir. Yerleşince de nefsimizin kalbinde bir aydınlık oluşur. İşte nefsi mutmainde doyuma ulaştığımız yer, arkasından radiyeten radiyet diyor Allah-u Teala. Fecr 28. Allah'tan razı olarak ve Allah'ın rızasını kazanarak. Niçin Allah'tan razıyız? Çünkü Allah'ın verdiklerinin yeterli olduğundan eminiz. Bu sebeple Allah-u Teala şükrediyoruz. Verdiklerinin yeterli olduğunu net olarak görüyoruz. Ve biz Allah'tan razı oluyoruz. Bir %7 daha dur birikimi, ruhumuzun 5. kata kadar yükselmesi. Biz Allah'tan razı olduktan sonra Allah da bizden razı oluyor. Yeniden %7 dur birikimi. Ve 6. kata kadar çıkan bir ruh. Bu arada artık aktaracaktır. Allah'ın boyasıyla boyanacaktır. Sıfatullah olacaktır. Ve fetih için hazır hale gelecektir. Ve bir gün %7 daha dur. Teskiye olacağız. 7. basamak. Fatır suresi 18. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنْ دَمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ Kim nefsini tezkiye ederse, temizlerse, arıtırsa, kendisi için tezkiye eder, kendi nefsi için tezkiye eder. Niçin? Çünkü nefsi Allah Teala tezkiye olacağına dair yemin vermiştir. Kendi nefsi için nefsini tezkiye ederse ne olur? ruhu Allah'a doğru seyreder, Allah'a doğru hareket eder ve Allah'a ulaşır diyor Allah Teala. Öyleyse nefsimiz mi 7 kademede tezkiye oldu. %49 nur birikimi. İki de huşudan oluşmuş.

0: tezkiye etmiş birisi var. 7 kademede. Bro 7 tane gök katını açmış. Sitesin bitaya ulaşmış 7. gök katının 7. aleminde. Ve onu da açmış. Allah'a ulaşmış. Böylece bu kişinin Allah Teala indinde bir hedefe ulaştığını görüyoruz. Nefsini mi Allah'a verdiği yemin üzere tezkiye etmiş. Ruhunu mu Allah'a verdiği ahd-i üzere Allah'a ulaştırmış. Fizik vücudunu mu Allah'a verdiği ahd üzere Allah'a kul etmiş, şeyleri öğrenmekten kurtarmış. Üç tane yeminini, misakini ve ahdini yerine getirmiş. Ne olur? Bakalım. Ecel 28, 27, 28, 29, 30 ne diyor? Ya eyyetel nefsin mutmainnetel, irci'i ila rabbiki radiyeten mardiye, fethuli fi ibadi, fethuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol, Allah'ın rızasını kazan. Radiye ve mardiye diyor ve tezkiye. Tezkiye ol, Allah'a verdiği yemini yerine getir. Ruhasız ne diyor? İrci'i ila rabbiki. Rabbine geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş. Allah'a verdiğin misaki yerine getir. Fizik yüzünden bunu zaten seviyor. Fethülif ibadî. O zaman nefsini tezkiye ettiğin zaman, ruhunu Allah'a ulaştırdığın zaman, o zaman kullarımın arasına gir. Çünkü sen de artık benim kulum oldun. Ve cenneti ve cennetime gir. Nefsini tezkiye ettiysen, ruhunu bana ulaştırdıysan, fizik vücudunu bana kul ettiysen, o zaman diyor mekanın cennettir. İşte burası 21. basamak. Ruh Hakk'a ulaştı ve Hakk'a ulaştığı için Hakk'ı tavsiye edebilecek duruma geldi. Ver asr süresi. Ver asr. Asr'a yemin ederim. İnden insan nefi yüzü insanlar muhakkak üstandadırlar. İlle nezine amenu. Ama ikili basama aşıp iman sahibi olanlar hariç. Ve amülü sahibi ıslah edici amellere başlayanlar 14. basamaktakiler hariç. Ve tevasa bil hak. Hakka ulaşıp da hakkı tavsiye edenler hariç 21. basamak. İşte burası 21. basamaktır. Burada kişi Allah'a verdiği 3 yemini de yerine getirmiştir. Yeminini, misakini ve abdini ve Allah'ın cennetine muhatap olmuştur. Ve aynı zamanda da evliya olmuştur. Gerçekten evliya olmuştur. İfade aynen şöyle geçiyor. Allah razı olsun. Ela inne evliya Allahü la hafdun aleyhim ve la hum yahsinun ellezine aminu ve kanu yettekun lehumun üşra fil hayatet dünya ve fil ahireti. Allah Teala diyor ki o Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar iman sahibidir ve takva sahibi olmuşlardır. İman sahibidir diyor, takva sahibi olmuşlardır diyor. Yani takva sahibi olmak sonraki bir işlem. Burada kişi takva sahibi oluyor. Demek ki kim evliyadır? Takva sahibi olanlar evliyadır. Ve sonucunu söylüyorum. Onlar nehyümün hüsra bil hayatı, dünya bil hayatı. Onlara dünya hayatında da mutluluk vardır. Ahiret hayatında da mutluluk vardır. Öyleyse Allah Teala'nın evliyası kim?
1: İnsanlar ya Allah için olurlar ya da kendileri için. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın istediği hepimizin Allah için olmamız. Öyleyse Allah için olmanın faktörleri nelerdir? Allah için olmanın en önemli faktörü zikirdir. Bir insanın Allah'a hangi ölçüde yakın olduğu onun zikir seviyesiyle belli olur. İslam'ın 5 şartını hepiniz yapabilirsiniz, gerçekleştirebilirsiniz. Belli zamanlarda belli namazları kılmak namaz meselesini halleder. Diğerleri de aynı standartlarda. Ama bu İslam'ın 5 şartının içinde zikir yok. Allah Teala ise zikir farzdır diyor. Ara sıra zikretmek. Günün yarısından daha fazla zikretmek farzdır diyor. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de Allah'ı zikretmek farzdır diyor. Daimi zikirde farz.

0: Sevgili kardeşlerim, eğer Allah Teala bunları farz kılmışsa, yapmıyorsak farzları, o zaman biz nasıl bir İslami hayat yaşıyoruz? Herkes bilecek ki mutluluğu sadece günlük zikrinin 24 saatin içindeki oranına eşittir. Ötesi yok. Başka alternatif de yok. Size nefs tezkiyesini ve tasfiyesini sağlayacak olan şey zikirdir.
1: Bir insanın kendisini ve ailesini ateşten korumasını sağlayacak olan en güzel çözüm kendisinin Allah'ı sevmesi, eşine ve ailesine de, eşine ve çocuklarına da Allah'ı sevdirmesidir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler böyle bir sevgiyi yaşarlar. Geri kalan için bu söz konusu değildir. Öyleyse bu dünyadaki en kolay emri Allah Teala vermiş. Ne o emir? Bana ulaşmayı dileyin diyor, cennetime kavuşun. O zaman herkes eşine ve ailesine bunu telkin etmelidir. Demelidir ki daha kolay ne var ki yeryüzünde? Sadece bir dilek. Ayakkabı almayı diliyorsun, gidip ayakkabı alıyorsun. Ve onu yeni ayakkabıyı giydiğin zaman da bunun zevkini yaşıyorsun. Herhangi bir talebin olduğu zaman bir dilek geliyor evvela içinden. Bir şeye sahip olma dileği. Gidip onu gerçekleştiriyorsun. İşte cennetin kavuşulması dileğiyle ben cennete gitmek istiyorum şeklinde değil formülü, ben Allah'a ulaşmayı diliyorum şeklinde. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlaka Allah Teala tarafından kendisine ulaştırılır. Bu üçüncü kat cennet ve dünya mutluluğunun yarısı demektir. Öyleyse burada çok ciddi sonuçlarla karşı karşıyayız. Öyleyse kim ailesine ve çocuklara derse ki şu dünyadaki en kolay şeyi size öğretmeye çalışıyorum. Sadece bir tek dileğiniz olacak. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediğiniz anda mutlaka Allah Teala size bütün kapılarını açacak. Dilediğiniz anda Allah rahim esmasıyla tecelli edecek. Bu tecelli sizi mutlaka kör sahibi değilsizken gören, işiten ve idrak eden bir hüviyete getirecek. Ve neticede ruhunuzu Allah'a ulaştıracaksınız. 5-6 aylık bir süreç. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin sahibisiniz. Cehenneme gitmeyeceksiniz asla. Mürşidinize ulaştığınız zaman ikinci kat cennetisiniz tabiyetinizde. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman üçüncü kat cennetin sahibisiniz.
2: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eyzübillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Velhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâken a'udhu ve iyâken estağfirullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, işte görüyorsunuz bir defa daha bir aradayız. Bir yeni bir sevgi yaşamak üzere, Allah'tan bahsetmek üzere. her şeyi en güzel şekilde dizayn etmiş. Her şeyi insanın emrine koymuş. Ve insandan sadece bir tek şey istiyor. Onu mutlu olasın. O yüce Rabbimiz ki bizlerden, biz insanlardan sadece ama sadece bizim mutlu olmamızı istiyor. İstediği tek şey bu. Saadetimiz, mutluluğumuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, işte gönül bahçesinde bir defa daha beraberiz. Her şeyin ne kadar güzel olduğunu bir düşünün. Allah'a şükretmek için ne kadar çok şeyimiz var, bir düşünün. Bu konuşmayı bize Allah-u Teala'nın nasip etmesiyle bizi çok mutlu etmeye yeterli değil mi sevgili kardeşlerim? Ben dünyanın bir ucundan size sesleniyorum. Sizler dünyanın neresinde olursanız olun, benim sesimi alabiliyorsunuz, görüntümü görebiliyorsunuz. Bilgisayarlar aracılığıyla. Allah'ın ne kadar büyük bir nimetine sahibiz. Binlerce kilometrelik mesafeler hiç kalıyor. Allah'ın bize ihsan ettiği o nimet sayesinde. İşte bir defa daha bir aradayız. Yüz yüzeyiz ve kalp kalbeyiz. Büyük bir mutluluğu birlikte yaşamaya başladık. Allah'tan bahsetmek zevkinin içindeyiz. Allah'ın ilçesinde yaşıyoruz. Bir tarafta ruhumuz onun hasretleri. Bir tarafta Allah, bir tarafta da bu hayrı yaşayanların, bizlerin kazandığı dereceler. Öyleyse boşuna yaşamıyoruz. Yaşantımız bir şeyler getiriyor bize. Dereceler, pozitif dereceler. Yaşantımızda güzel şeyler var sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Öyleyse bütün güzel standartların hepimiz sahibi olmalıyız. Allah için yaşamalıyız. Birbirimize bütün güzellikleri vermek üzere var olmalıyız. Hayatımız bu güzelliklerle bezenmiş olmalı. Ne zaman başkaları için yaşamaya başlarsak, başkalarına onları mutlu edecek Allah yolunda bir şeyler ulaştırmaya çalışırsak, biz mutlu insanlar oluruz. Mutluluğu asıl biz yaşarız. Allah-u Teala bizim başkalarına verdiğimiz mutluluğun iki katını mutlaka bize verir. Öyleyse kim başkasına mutluluk ulaştırırsa o Allah için bunu yapmıştır. Ve o mutluluğun iki katını Allah ve ruhu ona ve nefsine yaşatır. Sevgili kardeşlerim, siz Allah yolundaysanız, Allah yolunda hizmet ederken başkalarına Allah'ın güzelliklerini ulaştırırken bir engelle karşılaşırsanız, O engeli size aşırtacak olan Allah'tır. Ona güvenin. Allah Teala buyuruyor ki, eğer inanıyorsanız Allah'a güvenin. Eğer güveniyorsanız bilin ki en kuvvetli sizsiniz. En kuvvetli sizsiniz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Eğer Allah'la beraberseniz, Allah'a güveniyorsanız en kuvvetli sizsiniz. Çünkü en kuvvetli sizinle beraber. Diyor ki, eğer inanıyorsanız, eğer bana güveniyorsanız, sizi yenecek yoktur. İşte ne yapın yapın, Allah'a olan güven duygunuzu sakın kaybetmeyin. O güven duygusudur ki sizi hayata bağlar. O güven duygusudur ki sizi mutluluğun şahikasına ulaştırır. Ne kadar güven duyarsanız o kadar üst seviye mutluluğu yaşarsınız. Ve sizden fizik ötesi olaylar sudur etmeye başlar. Sevgili kardeşlerim, Allah'a güven imanın emin olma standartlarına ulaşmalıdır. Bir gün Yunus'un söylediğini siz de söyleyebilmelisiniz. O ne derse ben yaparım. Ben ne dersem o dost tutar. Allah Teala'yı dost edin. Ve ona güvenin. Sakın ben Allah'a layık değilim, onun için Allah beni sevmez diye bir şey düşünmeyin. Allah herkesi sever. Herkesin kendisini sevme derecesine paralel olarak sever. Allah onun diyelim 1000 katı sever. Çok daha fazla sever de basit rakamlarla konuşuyorum. Siz Allah'ı 1 ünite severseniz Allah Teala sizi 1000 ünite sever. Daha fazla ama en az bu kadar. Ama siz Allah'a olan sevginizi 2 üniteye çıkardığınız zaman, 2 birime çıkardığınız zaman Allah Teala'nın size karşı olan sevgisi 2000 ünite olur. 3 üniteye çıkardığınız zaman 3000 ünite olur. Öyleyse aynı oranla sevgi büyümesi ikiniz arasında cereyan edecektir. Ama siz Allah'ı az severseniz Allah da sizi az sever. Siz Allah'ı çok severseniz Allah da sizi çok sever. Öyleyse ben Allah'ı seviyorum, çok seviyorum ama Allah beni az seviyor diye bir düşüncenin sahibiyseniz yanıldığınız kesindir. Eğer Allah'tan beklediğiniz şeyleri alamıyorsanız kendinize dikkatle bakın. Hadi soruyorum size, ne kadar seviyorsunuz Allah-u Teala'yı? Çok seviyorum diyorsunuz, öyle mi? Bakalım ne kadar çok seviyorsunuz. 24 saat zikrinizi %100 kabul edin. Allah'ı en çok sevenler daim zikrin sahipleridir. Şimdi bu bir günlük süreç içerisinde acaba kaç dakika Allah-u Teala'yı zikrediyorsunuz? Eğer 2,5 saat Allah-u Teala'yı zikrediyorsanız siz Allah'ı %10 seviyorsunuz. Bu çok sevgi mi? Eğer günün yarısından daha fazla Allah-u Teala'yı zikrediyorsanız o zaman %50'den fazla seviyorsunuz. Eğer daimi zikrin sahibiyseniz o zaman %100 seviyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, sevgi fedakarlık ister. Marifet, fedakarlığı kendisine zevk edinebilmektir. Ne zaman zikir sizin için bir zevk olursa, yapılması mutluluğa ulaşmanız için mutlaka gerekli bir angarya olmaktan çıkarsa, zikir yaparken zevk almaya başlarsanız, o zaman hayatın bir büyük sırrını daha çözmüş olacaksınız. Allah yolunda mihneti zevk etmede hüneri yakalayacaksınız. Hüner oradadır. Mihneti kendine zevk etmekte. Evvela Allah için yapılan hiçbir hizmet mihnet değildir, bir zevktir. Ama siz onu zevk olarak yaşayabildiğiniz zaman geçerlidir bu kanun. Öyleyse görüyorsunuz ki baştan ayağa kadar her şey size bağlı. Siz nasıl görüyorsanız Allah da sizin gözlüklerinizle bakar. Daha fazlasıyla ama sizin gözlüklerinizle. Allah'ı ne kadar seviyorsunuz? %10 mu? Allah da size verebileceği sevginin %10'u kadar sever. Bu gene sizin sevginizin en az 1000 katıdır. Ama o sizin boyutlarınızla paralel bir sevginin içine alır. Arttırın sevginizi, zikrinizi arttırın. Sevgili kardeşlerim, sevgi fedakarlıktır. Düşünün bakalım Allah için hangi fedakarlıkları yapabilirsiniz? Allah'ı kendinizden fazla mı seviyorsunuz? Bundan emin misiniz? O zaman Allah yolunda hangi fedakarlıkları yapabildiğinizi bir düşünün bakalım. Sabah namazlarına muntazam kalkıyor musunuz? Tekbiriyor musunuz bu konuda? Nerede, hangi gün sabah namazına kalkmamışsınız? Allah'ı değil, o gün sabah namazında kendinizi öne geçirdiniz. Nefsinizin o kör, rahat etme afeti sizi yere vurdu. Eğer Allah önde olsaydı, o zaman sabah namazına kalkmak sizin için bir angarya olmayacaktı. Bir zevk olacaktı. Kaçırmanız mümkün olmayacaktı. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, ona dikkatle bakın. Hepinizi tahmin edemeyeceğiniz kadar çok sever. Ama bu sevgisi size göre 1000 kattır. Siz sevginizi arttırabilirseniz, onun da size karşı olan sevgisi ona paralel olarak artacaktır. Mutluluk mu diyorsunuz? Mutluluğun bahçesi sevgidir. O bahçede yetişen günler, o günler sizi Allah'ın bahçesinde onunla beraber onun sevgisine muhatap kılacaktır. O bahçenin yegane sahibidir. Nasıl bir bahçede bir takım böcekler donma tehlikesi, yabani otlar hep birer engelse neşve nemaya, bunlar şeytanı ve onun düşmanlıklarını ifade eder. Ayrı ayrı düşmanlık türleri. Eğer bahçenizi kendi haline bırakırsanız, bahçeniz yabani otlarla kaplanır. Yozlaşma eşyanın tabiatında vardır. Atalarımızın söylediğini bir mutlak değer olarak kabul edin. Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde hep Allah'ın bahçesinde olun. Gül bahçesinde. Orada zararlı otların çıkmasına müsaade etmeyin. Orada böceklerin, güllerin köklerinin yemesine, ona zarar vermesine müsaade etmeyin. O gül bahçesine gözünüz gibi bakın. O sizin mutluluk aleminizdir. Ve yalnız sevgiyle yaşar. Öyleyse Allah'ı çok sevin. Söylediğim gibi ölçüyü hiç unutmayın. Allah'ın en çok sevdikleri onu en çok sevenlerdir. Bir. Allah'ın en çok sevdikleri onu en çok zikredenlerdir. İki. Öyleyse zikrinize dikkat edin. Kendi kendine sorun. Ben kendimden yana mıyım? Yoksa Allah'tan yana mıyım? Zikriniz günün yarısına ulaştığı zaman ortada olacaksınız. Ne kendinizden yana, ne ondan yana. Ne zaman zikriniz günün yarısını aşarsa o noktadan itibaren artık ondan yanasınız. Ondan yana olmanız bu noktada yarıda başlar ve her geçen gün biraz daha artarak hep o önde olur hayatınızda. Artık sizin için o vardır. Siz yoksunuz. Kendinizi defterden sildiğiniz yer yüzyılların 90'ların üzerindeki sevgiyi yaşadığınız noktadır. Sizin için zevk sadece onunla birlikte olmaktır. O her zaman sizinle beraberdir. Siz kendinize sorun. Siz onunla beraber misiniz? Yavuz Sultan Selim ölmek üzere şiiri pençeden. Dolayısıyla diyor ki onunla bile olmak zamanıdır. Yavuz Sultan Selim diyor ki valla şu ana kadar kiminle birlikte olduk sanırsız. Sevgili kardeşlerim, aslında hep onunla berabersiniz. Ama çoğunuz bunun farkında değilsiniz. Şuurunda değilsiniz. Eğer sizin için alelade ile fevkalade aynı şeyse, Allah yolunda layık olduğunuz yerde değilsiniz. Fevkaladeye ulaşmalısınız. Normalin mutlaka ötesine. Bu sizin iştiyakinizin işaretini taşır. Hangi konu olursa olsun, böyle de olur, öyle de olur derseniz bir yanılgının içindesiniz demektir. Öyle de olmasın. Hep daha güzele ulaşmaya çalışın. Sevgili kardeşlerim, sizin için Allah yolunda hizmeti daha güzel, daha güzel, daha güzel yapmaktan ötede bir şey olmamalı. İşte bütün bu güzellikleri dizayn edecek olan Allah'tır. Sizin davranış biçimlerinize göre ona hayatınızda ne kadar yer veriyorsunuz? Ona hayatınızda ne kadar değer veriyorsunuz? Siz mi öndesiniz? Yani nefsiniz mi önde? Nefsinizin afetleri mi önde? Yoksa ruhunuzun hasletleri mi önde? Eğer nefsinizin afetleri öndeyse Allah önde değil, şeytan önde. Eğer ruhunuzun hasletleri öndeyse o zaman Allah önde, şeytan ikinci planda. Hayata nefsinizin afetleriyle başlarsınız. Başladığınız noktada hayat geceyi ifade eder. Nefsinizin kalbi %100 karanlıklarla kaplanmıştır. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, düşmanlık, iptiralar, her türlü kötü afet içinizi kapkaranlık bir standartta sarmıştır. Bütün insanlar hayata gece başlarlar. %100 zifiri karanlık bir gecedir nefslerinin kalpleri. Marifet bu karanlığı, bu zifiri karanlığı güneş aydınlığına çıkarmaktır. Nefsinizin mürşidine ulaştıktan sonraki devresinde nefs tezkiyesi söz konusu olacaktır. Bu karanlıkların yavaş yavaş azalması, nefsinizin kalbine hasretler, onlara eşit standartlarda olan hasretler, eşit standartlarda olan faziletler nefsinizin kalbine doldukça karanlıklar yavaş yavaş aydınlanmaya başlar. Nefsinizin kalbinde nurlar ruhunuzu alalaştırdığınız zaman %50'yi geçer. Bunun manası alacakaranlığı açtınız. Mutlak aydınlığa ne zaman ulaşacaksınız? Daimi zikre vasıl olduğunuz zaman. Daimi zikre ulaştığınız anda bir daha kararmayacak bir güneş nefsinizin kalbinde %100 her şeyi aydınlatmıştır. Bir daha kararması mümkün değildir. Çünkü daimi zikre ulaşmış olan bir kişinin nefsinin kalbindeki mühür karanlıkların artık o kalbe girişine müsaade etmez. Daimi zikir sebebiyle mühürün üzerindeki rahmetin, fazlın ve salavatın baskısı hep devam edecektir. Bu devamlılık kalbinizin kararmasına hiçbir zaman müsaade etmez. İşte Allah'ı en güzel yere, onun ait olduğu yere, Rab mevkiine mutlak olarak oturttuğunuz yer burasıdır. Ne diyordu Allah Teala? İnsanlardan bahsediyordu. Habibim, onları görmüyor musun? Nefslerinin afetlerini kendilerine ilah edinmişlerdir. Nefsin afetlerinin ilah edinildiği bir noktadan bahsediyor Allah Teala. Bunlar heva adını alıyor. Nefsinizin afetlerinin sizi sürüklemek istediği her alan sizin hevanızdır. Öyleyse böyle bir ortamda her şeyi en güzel standartlarda. Bir düşünün. Bir tarafta Allah var, bir tarafta siz varsınız. Doğuşunuzdan itibaren siz öndesiniz. Ve şeytan sizin sesinizi taklit ederek, sizin düşüncenizmiş gibi gösterip sizi hep alaşağı eder, hep yerle bir eder, hep mağlup kılar. İstediği şey bu zilleti hayatınız boyunca yaşamanızdır. İnsanlar vardır, Allah'tan haberi bile yoktur. Bir ot gibi şu dünyada yaşarlar, bir gün ölüp giderler. Kendilerinde bir Allah sevgisi hiç oluşmadan, hüzün içinde geçen bir ömrün sonunda bir cehennem yolculuğuna çıkarlar sadece. Hayatları boyunca hem de kendileri vardır. Kör nefsleri vardır. O kör nefslerine sağladıkları haksız menfaatler vardır. Onlar her türlü kötülük için açıktırlar. Suistimaller, rüşvetler, Allah'ın yasak ettiği bütün fiiller onlara açıktır. Hayatlarını hep kaybetmekle geçirirler. Hayatlarını boşuna harcayan zavallı insanlar. İşte artık Osmanlı'nın torunlarının, mirasçılarının karanlık çenesi, çoğunluğun böyle olduğu, büyük çoğunluğun böyle olduğu bir dünya nizamı sergiliyor. Her tarafta ahlaksızlığın, kol gezdiği, rüşvetin, suistimalin, her türlü kötülüğün topluma hakim olduğu, çeklerin çok büyük bir kısmının ödenmediği, insanların birbirine güvenin, birbirine karşı duydukları güvenin artık mevcut olmadığı bir ortam düşünün. İşte orası bizim ülkemizdir, Türkiye. Hep çocukluğumuzdan beri bir gün Türkiye küçük Amerika olacak derlerdi. Oldu. 1920'li yılların o karmaşa içindeki haksızlığın kol gezdiği, bütün ahlaksızlıkların devrede olduğu o 1920'li yılların Kanisterli devresi. Türkiye küçük Amerika oldu. Gözünüz aydın, şeytanın taraftarları. Başardınız. Ülkeyi yaşanmaz bir hale getirmeyi. Sevgili kardeşlerim, bu bugünkü tablo. Sakın ümitsizliğe kapılmayın. Sizler varsınız. Sizler geleceğin ümidisiniz. Sizler doğruluğun, güzelliğin, Allah sevgisinin, başka insanlara hizmetin temsilcilerisiniz. Geleceğin ışıklarısınız, meşalelerisiniz. Geleceğin güvenini teşkil ediyorsunuz. Allah'a güvenin, hiç korkmayın. O sizi mutlaka siz olduğunuz için bu toplumu mutlaka düze çıkaracaktır. Bu dizayn içerisinde hayatınızı geçireceksiniz. Güneşin doğudan doğup batıdan battığı o ufuklarda her şeyin her yerde en güzel dizayn edilmesi Allah'ın temel hedefidir. bunun için her şeyi yapar. Ama bulunduğu topluma şekil veren insandır. Etrafınızda hep avuç çevreli, üzüntülü, kederli, hırslı, öfkeli insanlarla berabersiniz. Bu insanlar hırçın, bu insanlar hüzünlü, bu insanlar huzursuz. Bu insanlar her şeyi kötüye kullanabilir bir özelliği sergiliyor. En güven duyulacak mevkilerde bile güven duyulması mümkün olmayan insanlar yaşıyor artık. Adalet çoğu yerde adaletsizlik dağıtıyor. Sevgili kardeşlerim, pek çok şeyin parayla satın alınabildiği bir ortamda yaşıyorsunuz. Bütün bunlar birer vaka. Ama bu sizi ümitsiz kılmasın. Bu sizi huzursuz etmesin. Siz Allah'ın teminatı altındasınız. O ülkenin geleceği için o ülkede yaşıyorsunuz. Ve şartlar ne kadar kötüye giderse gitsin, siz korunursunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,

Siz her halükarda Allah-u Teala tarafından muhafaza altındasınız. Öyleyse unutmayın, her zaman en güzelin içinde hissetmeye çalışın kendinizi. Çevre şartlarınızın mimarı siz olacaksınız. Varsın insanlar ahlaksız olsunlar, varsın şeytanla işbirliği yapsınlar, yaptıkları kötülükleri bir marifet zannetmekte devam etsinler. Ama siz Allah'la dost olun. Ama siz Allah'ın dostlarına yakışır bir hayat sergileyin. Hangi şartların içinde olursanız olun. Allah'ı hatırlayın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i hatırlayın. Sahabeyi hatırlayın. Siz sahabenin bugün yaşayan temsilcilerisiniz. Bütün güzellikler sizin elinizle gelecek oraya. Sizlerin yardımıyla bir güzellik oluşacak. Asr-ı saadet. Sizler o asr-ı saadetin mimarları olacaksınız. Gelecekten hiç korkmayın. Sakın ümitsiz olmayın. Şartlar daha kötüye gidecek. Ümitsiz olmayın. Sonunda her şey düzelecek. İnsanlar bir gün neyin doğru, neyin yanlış olduğunu anlayacaklar. Ama küfranı nimet etmiş olan bir ülkenin çektiği acılardan sonra. Sevgili kardeşlerim, Allah adaletin en büyük sahibidir. El-Adl esmasının sahibidir. Yani objektif açıdan insanlar arasındaki haksızlıkları anında sıfırlayan o Allah'tır. Allah-u Teala buyuruyor, Allah hesabı çabuk görendir. Allah'ı seriül hesap. Kim hangi suçu işlerse işlesin, işlediği an hesap kapanmıştır. O işlediği suç hangi derece, hangi miktarda derece kaybına sebebiyet verirse o standart içinde yok olacaktır her şey. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilerinizde siz sadece kendinize değil, başka insanlara, etrafınızdaki insanlara da ışık olmak mecburiyetindesiniz. Onlar sizleri gördükçe sizlerdeki sarsılmaz imanı, güçlükler karşısında yılmadan Allah'a hizmete devam etmenizi, buna dayanma gücünüzü gördükçe sizdeki farklı şeyler onları da etkileyecektir. Farklı bir dayanma gücü, farklı bir olaylara bakış açısı, olağanüstü bir güçlükler karşısında yılmazlık, olağanüstü bir Allah sevgisi, Allah yolunda fedakarlık. Bu vasıflarınız hepinizi birer güneş yapacaktır. İnsanlar arasında örnek olacaksınız.
Elbise sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir defa daha beraberiz sizlerle. Bir defa daha Allah'ın izinde, bir defa daha onun o tertemiz güzelliğinde, bir defa daha beraberiz. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı sevin. Allah'ı sevin ki Allah da sizi daha çok sevsin. O hangi standartlar içinde olursa olsun size karşı mutlaka bir sevgi besler. Allah'ın o insanlık tarihi kadar geniş insan spektrumunda, insan yelpazesinde, herkesin sonsuz basamaklar içinde bir yeri var, bir basamağı var. Her an değişen bir basamaklar dizisi içinde yaşarsınız. Her saniye o spektrumdaki basamağınız değişecektir. Öyleyse bu değişmeleri en güzele ulaştırmakla mükellefsiniz. Ne zaman Allah yolunda bir hizmet yapsanız, zikir yapsanız, ibadet yapsanız, güzelliği yaşarsınız. Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın size verdiği nimetleri bir gözden geçirin. O nimetleri sayın. Şükredecek ve hamd edecek ne kadar çok şeyin sizde var olduğunu göreceksiniz. Şu anda beni görüyor musunuz? Sözlerimi işitebiliyor musunuz? Bunu Allah'ın bir nimeti olarak düşünmelisiniz. Allah size görme yeteneğini, işitme yeteneğini nasip kılmış. Her şeyiniz var. Aç değilsiniz, açık değilsiniz. Ve şu dünya üzerinde mutluluğu yaşamalısınız. Sevgili kardeşlerim, unutmayın, yaratılış sebebiniz mutluluk içindir. Allah Teala hepinizin mutlu olmasını ister. Allah Teala hepinizin saadet içinde bir dünya hayatı geçirmesini ve cennetteki en mutina yerleri sizlerin işgal etmenizi ister. Ama buna layık olmak için gayretin sahibi olan siz olmalısınız. Öyleyse bütün kainatın sizler için yaratıldığını unutmayın. Birçok insan nereden bütün kainat bizim oluyormuş? Hiçbir zaman gitmemiz, görmemiz mümkün olmayan o yerler nasıl bize ait olur diye düşünenler olduğunu biliyorum. Gidiyorsunuz. Oralarda yaşıyorsunuz. Her gece kainatın bir yerlerine gidersiniz. Bazen berzah alemine gidersiniz. Ne zaman rüyanızda fizik standartları içindeyseniz, yani masaya dokunduğunuz zaman elinizle masaya dokunabiliyorsanız, sandalyelere dokunabiliyorsanız, bardaktaki suyu içebiliyorsanız, fizik alemdesiniz. Yani orası bu kainat değil.
Orası berzah alemi, nefsinizin alemi. Ama bu zahiri aleminde her gezegenini oraya ulaşarak gezmek imkanının sahibisiniz. Bütün insanlar rüyalarında mutlaka her yere giderler ve hayal gördüklerini zannederler. Tıp ilmi de zaten böyle şeyler söyler insanlara. İnsanların günlük hadiselerin tesiri altında gördükleri hayallerin adı rüyadır derler. Hiç tayin mekan yaşamamışlar ki. Tabii öyle diyecekler. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın bu kadar güzelliği, her şeyi sizi mutlu etmek için yarattığı böylesine geniş bir dizayn, yalnız sizler için, yalnız insanlar için, kainatın en üstün varlığı için, mahluku için. Her şey Allah'ın mahlukudur. Yerler, gökler Allah tarafından halk edilmiştir. Halk olunmuştur. Hepsi netice itibariyle birer mahluktur. Hepimiz birer mahlukuz. Onun, o yüce yaratıcının, Allah'ımızın bir yaratığıyız. Onun mahlukuyuz. O Halik'tir, yaratıcıdır. Sadece O. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Bu ilişkilerde siz hep Allah yolunda hizmet veren, sadakatle, fedakarca Allah yolunda başkalarını mutlu etmek için çalışan bir insan olmaya devam edin. Unutmayın, hizmetiniz hiçbir zaman insanların nefslerine hizmet olmayacak. O zaman Allah'a değil, şeytana hizmet edersiniz. İnsanların ruhlarına hizmet olacak. Sevgili kardeşlerim, ölçüleri iyi ayarlayın. Hiç unutmayın, Allah sizi seviyor. Öyleyse siz Allah'ı daha çok, daha çok, daha çok sevmeye çalışın. Kimlere hangi açıdan bir yardım yapıyorsanız, bir hizmette bulunuyorsanız, unutmayın, o hizmeti Allah-u Teala kendisine yapılmış bir hizmet sayar. Allah'ın yolunda Allah için yapılan bütün fedakarlıklar Allah tarafından bilinir, kabul edilir. Ve derhal mükafatını takdim eder Allah-u Teala. Aynı anda amel defteriniz muhteşem derecelerle dolar. Her yaptığınız güzel davranışın bedeli pozitif derecelerle size ödenir. Ne zaman yanlış bir davranışta bulunursanız, o zaman da amel defterinize negatif dereceler yazılır ve huzursuzluğu Allah-u Teala bu sefer size iki kat yaşatır. Öyleyse mutlu olmak, huzur içinde bir dünya hayatı yaşamak varken, herkesi de mutlu ederek mutluluğunuza mutluluk katmak varken, neden başka insanlara karşı kötü davranmak, neden huzursuzluğu, mutsuzluğu yaşamak? Allah yolunda aziz olmak varken sefil olmak.
Sevgili kardeşlerim, Allah sizi yarattı, öyleyse o sizi seviyor. O sevgiye siz layık oldukça Allah'ın sevgisi devamlı artacaktır. Gül bahçelerinde yaşayacaksınız. Allah'ın bütün güzellikleri sizlerle olacak. Saadeti yaşayacaksınız. Örnek bir insanınız. Her davranışınız bir güzelliği temsil etmeli. Mihir Vakfı'nın mensubu olduğunuzu fedakarlığınızla sevecen davranışlarınızla insanlara hizmetinizle hep ispat etmelisiniz. Sizi görenler o Mihir Vakfı'ndandır. O hayatını başkalarına adamıştır. O sahabe gibi yaşamayı kendisine şiar edinmiştir demeliler. Öyleyse böyle bir ortamda hiçbir şey sizi yıldıramamalıdır. Hep insanlara bir nebzecik mutluluk vermek için bütün zaman parçalarını değerlendirmeye çalışmalısınız. Gece ve gündüz sizin için fark etmemeli. Kendinizi başka insanlara adarsanız Allah'a adamış olursunuz. Öyleyse hayatınızı Allah yolunda başka insanlara vakfedin. Onların mutluluğunu sağladıkça asıl mutluluğu yaşayan siz olacaksınız. Her gün birçok insana yardım elinizi uzatırsanız

20 katını siz aynı gün içinde yaşarsınız. Öyleyse bu alışverişten kazançlı çıkan kim sevgili kardeşlerim? Elbette hizmet eden. İşte sahabe hayatlarını başkalarına adamışlardı. Herkes bir başkasının zekatını kabul etmesi için bir gayretin içindeydi. Herkes bir başkasına nasıl yaparım, ne yaparım da hizmet edebilirimi düşünüyor ve hayatını ona göre dizayn ediyordu. Bütün bu güzellikleri onlar yaşadılar. O yaşadıkları devre asıl saadetlenmesinin sebebi buydu. Herkes başka insanları mutlu etmeye kendisini adamıştı. Herkese göre başkaları kendilerinden daha çok hizmet edilmeye layıktılar. Herkes birbirine hizmet için yaşıyordu ve bunu her olayda gerçekleştiriyorlardı. Herkes başkalarını kendisinden daha çok mükafatlara layık görüyordu. Hatırlayacaksınız, savaştan sonra şehit olanlar arasında dolaşan Hazreti Ömer'i elindeki su kabıyla dolaşıyor şehit olmaya ramak kalmış olan insanların sahabenin arasında. Birisi su diyor ya Ömer. Hazreti Ömer koşarak ona ulaşıyor. Hemen ulaştırıyor matrayı. Ama tam sahabe suyu alırken bir başkası ya Ömer su diyor. O zaman Hazreti Ömer'in suyu uzattığı birinci sahabe diyor ki ya Ömer onun benden daha fazla ihtiyacı var. Suyu ona ver. Hazreti Ömer gidiyor ikinciye koşarak tam suyu uzatırken bir üçüncü sahabe ya Ömer su diyor. İkinci sahabe de birincinin söylediğini tekrar ediyor. Ya Ömer onun benden fazla ihtiyacı var. Suyu ona götür. Hazreti Ömer götürüyor suyu. Ama ulaştığı zaman üçüncüye, üçüncü şehit olmuş. Hazreti Ömer koşarak ikinciye ulaşıyor. O da şehit olmuş. Hazreti Ömer koşarak birinciye ulaşıyor. O da şehit olmuş. Sevgili kardeşlerim, bir insanın suya en çok ihtiyacı olduğu an, ölmek üzere olduğu andır. Ve bu şiddetli ihtiyaç anında, en şiddetli ihtiyaç anında o insanlar başkalarını kendilerinden daha çok layık görmüşler. Ölüm anında da durum değişmemiş. İşte başkaları için yaşamak budur. Medine'de yapılan hiçbir ev yoktur ki bütün sahabenin alın teri karışmamış olsun o binanın harcına. Sevgili kardeşlerim, Allah için çalışmanın sağladığı o sonsuz mutluluğu sizlerin alınlarında parlayan terlerde görmeyi ister Allah-u Teala. Başkaları için yaşamanız her şeyden evvel sizin mutluluğunuz için elzemdir. Siz başkalarını mutlu ettiğiniz sürece asıl mutlu olan siz olursunuz. Bu sebeple vermek almaktan üstündür, mukaddestir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu muhteva içerisinde Allah'ın bütün güzelliklerini yaşayan bir ortamda olacaksınız. İnsanlara kendinizi hasredersiniz.

0: vakfederseniz, adarsanız, o zaman Allah'a adamış olursunuz. Allah'a vakfetmiş olursunuz. Göreceksiniz ki mutluluğunuzun yeni bir dinamizm kazandığı bir ortamda yaşayabileceksiniz. Size en çok o zaman ihtiyaç duyulacak. Bu dizayn içerisinde Allah'ın güzelliklerini yaşadığınız zaman Allah'ı daha çok, daha çok, daha çok seveceksiniz. İnsanları sevin. Onlar size kötülük yapsa da sevmekte devam edin. Allah Teala diyor, ey sahabe, onlar size buğz ettiği halde siz onlara karşı muhabbet beslersiniz. Siz de öyle olun. Bugünlerde yaşayan sahabeler gibi olun. Yapabilirsiniz. Hem fıtratınızda bu var, hem de siz geleceğin güneşleri, Osmanlı'nın torunları, buna layık olan, bunu başarabilecek olan esnafta en güzel topluluksunuz. İşte sizin ışığınız etrafınızdaki insanları mutlaka aydınlatmalı, onlara en güzeli vermelisiniz. Mutluluğun anahtarının başkalarını mutlu etmek olduğunu, hayatınıza bir rehber edinin. Onun ışığı altında yaşayın. Siz hayatınız boyunca başkalarını mutlu eden bir insan olun. En çok mutlu olan insan olun. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada sözlerimiz tamamlanıyor. Bir güzel gün, bir güzel saat gene farkına bile varamadan rüzgar gibi geçti. Ama biz o süreç içinde sizler ve ben, sizler ve biz mutluluğu yaşadık. Bunun için Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara, cennet mutluluğuna ve dünya mutluluğuna ulaştırmasını, zülcenahin kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi inşallah burada tamamlamak istiyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Bismillahirrahmanirrahim. Allah hepinizden razı olsun.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammedin.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki gene birlikteyiz. Allah Teala sizler ve biz. Ve Kur'an-ı Kerim'den koparılan Kur'an hakikatlerine geçiyoruz. Kur'an'dan koparılan kavramlar bölümünü bitirdik. Şimdi Kur'an'dan koparılan Kur'an hakikatleri. Bunlardan birincisindeyiz. Allah peygamberlerden başkasına ayet indirmez. Sevgili kardeşlerim, Kur'an'ın ne dediğini bilmeyen insanlar, Kur'an'dan kopmuş bir din kültürünün sahibi olan birçok zavallı insan, asırlardan beri insanların Kur'an hakikatlerinin dışında söylediği sözleri dillerine pelesenk etmişler, devamlı kullanırlar. Allah Teala diyor ki, onlar Kur'an'ı bilmezler. Onlar emaniyeye tabi olurlar. İlla emaniye. Yani zanlarına dayalı bilgilerin sahipleridir. Ve işte bu zanlara dayalı konulardan birisi de Allah-u Teala'nın ayet indirmesidir. Gerçekten mukaddes kitaplar, Allah-u Teala'nın nebileri indirdiği kitaplar, surelerden ve ayetlerden oluşur.

Eski Ahit Tevrat, Yeni Ahit İncil, Son Ahit'te Kur'an-ı Kerim'dir. Üçü de birbirinin aslında aynı esaslara itibar eder. Her üçünün de şeriatı aynı şeriattır. Aralarında hiçbir farklılık söz konusu değildir. Öyleyse Allah Teala'nın neler söylediğine bakalım. Tevrat için diyor ki o bir nurdur. O bir hidayet rehberidir. İncil için diyor ki o bir nurdur. O bir hidayet rehberidir. Kur'an-ı Kerim için diyor ki o bir nurdur. O bir hidayet rehberidir. Üçü de nur. Üçü de hidayet rehberi. Öyleyse hidayet nedir? Hidayet eğer Kur'an'daki hidayet kavramıysa 7 safhalı bir müesseseyi ifade eder. Birinci hidayetten başlayarak 7. hidayete kadar ayrı ayrı hidayet dizaynı söz konusudur. Allah'laşmayı dinlemek dilediğiniz andan itibaren sizi birinci hidayete ulaştırır. Birinci hidayettesiniz. 14. basamakta mürşidinize ulaştığınız zaman ikinci hidayettesiniz. Ruhunuz Allah'a ulaştığı zaman üçüncü hidayettesiniz. Fizik vücudunuz Allah'a teslim olduğu zaman dördüncü hidayettesiniz. Nefsiniz Allah'a teslim olduğu zaman beşinci hidayettesiniz. İrşada ulaştığınız zaman altıncı hidayettesiniz. İradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman yedinci hidayettesiniz. Her bir hidayet Kur'an-ı Kerim'de ayrı ayrı yer almıştır. Ama Allah-u Teala'nın bir hidayet kavramı var. Bir de hidayete ermek kavramı var. Hidayete ermek deyince konu mutlak olarak teslimleri içerir. Ruhun hidayeti 22. basamakta tahakkuk eder. Ruh Allah'ın zatında, Allah'ın zatına ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. Fizik vücudun hidayeti 25. basamakta oluşur. Ne zaman fizik vücut Allah'ın bütün emirlerini yerine getirirse, meslek ettiği fiilleri işlemez olursa, o zaman hidayete ermiştir. 27. basamak, nefsin hidayetini işaret eder. Nefse hiç afet kalmamıştır. Yedinci basamak nefsin hidayetini ifade eder. Nefste hiç afet kalmamıştır. Öyleyse nefsin muhtevasında hiç afet kalmadığı bir noktada olay tamamlanmıştır. Nefsin Allah'a teslimi yani hidayeti gerçekleşmiştir. Ve nihayet iradenin Allah'a teslimi 28. basamağın 5. kademesi, iradenin Allah'a teslim edilmesi. İşte böyle bir dizayn söz konusu. 4 tane teslim, 4 tane hidayete erme. Ruhun hidayete ermesi, fizik vücudun hidayete ermesi, nefsin hidayete ermesi, iradenin hidayete ermesi. Ama hidayete ermek deyince kalın çizgilerle bu ruhumuzun Allah'a teslimini ifade eder. Allah Teala bu konuda Ali İmran 73'te buyuruyor ki innel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet
Hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120'de de buyuruyor ki inne hüdallahi huvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi hidayete ermek, Allah'a ulaşmak, inne muhakkak ki hüdallahu Allah'a ulaşmak, hüve işte o el-hüda hidayettir. Yani insan ruhunun vücudundan ayrılarak Allah'a doğru bir yolculuk yaptıktan sonra Allah'ın zatına ulaşması ve Allah'ın zatında yok olması hidayetin ta kendisidir. Öyleyse bu muhtevada olaylar dizisine baktığımız zaman hidayete ermeler birbirinin arkasından dört tane hidayet ifade ediyor. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin hidayeti. Ama bunlar yedi safhada teşekkül ediyor. İşte bunların hepsi Kur'an-ı Kerim'den birer birer koparılmış. Bunlar Kur'an'da var olmasına rağmen Kur'an'dan bugün tatbik edilen Kur'an tatbikatından koparılmış olan faktörler. Ve insanlar Kur'an hakikatlerini bir tarafa bırakmışlar. Kur'an'ı incelemeyi de artık tamamen devre dışı kalmışlar, bırakmışlar. Ayrıca bir şeyler söyleniyor ortalıkta. Sakın Kur'an'ı kendiniz incelemeye kalkmayın. Bunu inceleyenler asırlardan beri incelemişler, kitaplar yazmışlar. Siz Kur'an-ı Kerim'den neticelere ulaşacağım diye boşuna uğraşmayın, kendinizi tüketmeyin. Hem yapamazsınız hem de maazallah çarpılırsınız. Böyle saçmalıkları söyleyenler de var. Allah Teala bize öğrettikçe biz de etrafı açıkladıkça bir takım insanlar bizi ziyarete gelmişlerdi. Böyle 30-40 kişilik bir kalabalık grup gelmişlerdi ve bizi hesaba çekmişlerdi. Biz de sonuna kadar onları dinledik. Belki 20 dakika, 25 dakika konuştular. Biz de sorduk Allah-u Teala'ya ne yapmamız lazım gelir diye. Allah-u Teala buyurdu ki onları yemine davet et. Bu söyledikleri kavramlardan bir tanesi de sen ayetlerle dolu bir kitap yazmışsın. O zaman Allah-u Teala peygamberlerden başkasına ayet indirmeyeceğine göre sen neden bahsediyorsun? Sen bir sahtekarsın. Biz de cevabı aldıktan sonra Allah-u Teala'dan çıkardık Kur'an-ı Kerim'i ortaya. Açtık Ali İmran Suresinin 61. ayet-i kerimesini ve onlara dedik ki şimdiye kadar siz konuştunuz. Allah-u Teala bize sus dedi, sustuk. Sözleriniz bitti. Şimdi sıra bizde. Bizim sahtekar olduğumuzu söylüyorsunuz. O zaman söylediklerimize inanmıyorsunuz. Allah-u Teala'nın yazdırdığı kitabı bizim yazdığımıza da inanmıyorsunuz. Allah-u Teala'nın bize yazdırdığına da inanmıyorsunuz. Bizim uydurduğumuz karşısındasınız. Öyleyse iki taraftan birisi yalan söylüyor. İşte burada şimdi Allah-u Teala'nın huzurunda karşılıklı yemin edeceğiz. İki taraftan birisi yalan söylüyor. Allah'ın laneti yalan söyleyenin üzerine olsun dedik. Ve hadi bakalım gel koy şimdi elini Kur'an-ı Kerim'in üzerine. Biz de koyduk. Yeminleşelim. Sevgili kardeşlerim, 40 kişilik grup birkaç dakika içinde salonu terk ettiler. Hiçbir şey söyleyemeden salonu terk ettiler. Daha evvel birkaç kişinin böyle bir yeminden sonra öldüğünü öğrenmişlerdi.
Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah Teala acaba peygamberlerden başkasına ayet indirir mi? Bunu şu din konusunda ileri geldiğini düşündüğünüz, bizim televizyonları parsellemiş olan din fukaralarına bir sorun. Hepsi de profesör payesiyle ortalıkta gururla, tekebürle dolaşırlar. Çalımlarından, yanlarından geçilmez. Ama Kur'an bilgisi sadece okudukları kitaplara münhasır kalmıştır. Sorun. Size diyeceklerdir ki asla Allah peygamberlerden başkasına ayet indirmez. O zaman da çok güzel deyin. Hadi bakalım şimdi gelin bakacağız Kur'an-ı Kerim'e. Bakıyoruz Kur'an-ı Kerim'e. A'raf suresi 175. ayet-i kerime. Diyor ki Allah Teala vetlu aleyhim nebe ellezi ateynahu ayatina. Onlara ayetlerimizi verdiğimiz kimsenin haberini oku ve onların üzerine ayetlerimizi verdiğimiz kişinin kimsenin haberini oku. Onların üzerine oku ama onlara oku diyoruz biz. Vetlu aleyhim ve onların üzerine oku. Nebe haberini ellezi onun ateynahu ona verdik ayatina ayetlerimizi. Ve tilavet et, anlat, manasını da söyle. Sen selaha minha, sonra o onlardan ayetlerden, ondan ayetlerden ayrıldı. Fe etbe'ahu şeytanı ve şeytana tabi oldu. Etbe'a tabi oldu. Şeytanı şeytana tabi oldu. Fe o zaman etbe'ahu şeytanı şeytan onu kendisine tabi kıldı. Ve kâne minel gavîn ve böylece zarar görenlerden, azgınlardan, şeytan tarafından ihvaya düşürülenlerden oldu diyor Allah-u Teala. Gavin, şeytan tarafından azgınlaştırılanlardan, zarar görenlerden oldu. Öyleyse tıpkı onlar gibi şimdi birçok din alimiyimde geçinen aslında dinden habersiz bir sürü zavallı şimdi diyecekler ki Allah-u Teala peygamberlerden başkasına da ayet indirirmiş. Bir kısmı ise ayet bu kadar açık yazmasına rağmen bizim üçkağıtçıların yaptığını yapacaklardır. Bizi makasa alıp hayır bu ayet o manaya gelmiyor diyeceklerdir. Sevgili kardeşlerim, şu insanlar ne uğruna bu kadar küçülebiliyorlar? Söyler misiniz sevgili kardeşlerim? Allah'ın hakikatlerini saptırma konusunda bu kadar gayretin arkasında şeytandan başka ne var ki? Şimdi sual. Allah peygamberlerden başkasına ayet verir mi? Allah peygamberlerden başkasına ayet indirir mi? Açık ve kesin indirmez diyor adamlar. Kur'an-ı Kerim'de açık ve kesin indirir diyor. Ayet verir diyor.
İşte ayeti söyledik. Hem de öyle birine ayet vermiş ki Allah Teala, o kişiyi şeytan sonradan kontrolü altına almış. Tam gavinlerden olmuş, ivaya düşenlerden olmuş. Şeytan tarafından azdırılan, saptırılanlardan olmuş. Sevgili kardeşlerim, cevap açık ve kesin olarak geliyor. Allah peygamberlerden başkasına ayet verir mi? El cevap, A'raf suresinin 175. ayet-i kerimesi verir. Hem de öyle bir kişiye vermiş ki, o kişi sonradan azmış, şeytan tarafından, Allah'ın yolundan çıkartılmış. Öyleyse, demek ki kuru kuruya iddia, Kur'an-ı Kerim karşısında iflas etmeye mecburdur. Her ne kadar üçkağıtçılıkla insanların gözünü boyamak kısa bir süre mümkün olabilirse de, hayır bu ayette o değil de şöyle şöyle şöyle şöyle başka manalar vardır diye üçkağıtçılıkla insanların gözlerini boyamaya çalışanlar sonunda mutlaka iflas edeceklerdir. Evvela böyle bir yalana başvurmanın arkasında ne vardır diye bakmak lazım sevgili kardeşlerim. İnkar vardır. Allah'ın ayetleri onlar için önemli değil. Önemli olan insanlar ne yazmış? Asırlardan beri yazılan emaniye kitaplarda insanlar ne yazmış? Onlar için o önemli. Korkutulmuşlar. Sakın Kur'an'a bakma, Kur'an'ı birilerine öğretmeye kalkma, anlamaya kalkma. Bunca alim Kur'an hakkında kitap yazmışlar. Artık Kur'an'ın her tarafı belli olmuş durumda. Kur'an'a bakmanın lüzumu yok. Onlardan dinini öğren. İşte sevgili kardeşlerim, her kim onlardan, o el yazması kitaplardan, emaniyeden dinlerini öğrenmeye kalkarsa, onlar bu gördüğünüz bu profesör üstadların o korkunç durumuna düşerler. Hamdolsun ki hepsinin yazdığı kitaplar, Kur'an-ı Kerim mealleri elimizde. Ne kadar büyük gaflar yaptığını herkese her an ispatlayabiliriz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Bu dizaynda Allah'ın sadece doğruları var. Kur'an bir hak dizisidir. Haksa hakikat kelimesinin kökenini oluşturur. Hakikat, hakkın tecellisidir. Kur'an, haktan ibarettir. Yani Allah'ın hakikatlerinden. Ne diyorsa %100 haktır. Öyleyse bugünkü konuşmamızın temelini teşkil eden Allah Teala peygamberlerden başkasına ayet indirir mi, ayet verir mi sözünün cevabı burada. Allah peygamberlerden başkasına da ayet verir, yazdırır. Aksini iddia eden bu ayet-i kerimeye baksın ve bu iddiadan utanç duysun. Ama utanmayan insanlar, hangi standartların içinde olurlarsa olsunlar, yüzsüzce sırıtırlar sadece, utanmazlar.
edep müessesesi tamamen dumura uğramış insanların. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah yolunda güzellikleri yaşamak herkesin hakkıdır. Allah yolundaki olgular hak ve vazifeden teşekkür eder. Önce siz vazifenizi yapacaksınız, sonra da hakkınızı alacaksınız. Peki bu vakta acaba insanın vazifesi nedir? İşte burada durun sevgili kardeşlerim. Aldanışın başlangıç noktası burasıdır. Burada iblisi tanımalıyız. Kimdir iblis? Adem Aleyhisselam'ın baş düşmanı. Hedefi nedir? Adem Aleyhisselam'ı Allah'ın gözünde küçük düşürmek. Hedefi nedir? Onun bütün zürriyetini kendisine tabi kılmak. Yapabilmiş mi? Kıyamet gününe göre konuşuyoruz. Evet. İnsanların büyük kısmını kendisine bağlamayı başaracağı kesin Kur'an ayetleriyle. Öyleyse ne diyordu? Adem Aleyhisselam'a tabi, Adem Aleyhisselam'ın önünde secde etmediği için Allah'ın huzurundan kovulduğunda Allah Teala soruyor, ey iblis, emrime rağmen senin Adem Aleyhisselam'a secde etmemenin sebebi nedir? İblis diyor ki, sen beni ateşten, dumansız ateşten, yani enerjiden yarattın. Onuysa topraktan yarattın. O, ben ondan üstünüm. Onun için onun önünde secde etmem. Allah Teala diyor ki, huzurumdan kovuldun. Derhal oradan uzaklaş. Seni cehennemde sonsuza kadar cezalandıracağım. İblisin cevabına bakıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Ne diyor İblis? Diyor ki, ya Rabbi, beni kıyamet gününe kadar yaşat. Kıyamet gününe kadar bana mühlet ver.

Eğer beni kıyamete kadar yaşatırsan, o zaman ben bu Adem Aleyhisselam'ın bütün zürriyetini kendime bağlayacağım. Önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından onlara tesir edeceğim. Sırat-ı müstakimin üzerinde oturacağım. Ve onların sırat-ı müstakime ulaşmalarına mani olacağım. Eğer beni o güne kadar tehir edersen, ertelersen, hayatımı o güne kadar uzatırsan, göreceksin ki o gün ben pek azı hariç hepsini kendime bağlayacağım. Nedir ifade? Pek azı hariç hepsini kendime bağlayacağım diyor İblis. Öyleyse kıyamet günü şeytan bunu başarmış olacak mı? Ne yazık ki evet. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki o gün kıyamet günü şeytan onlara verdiği vaadi yerine getirdi. Onlara olan hedefini yerine getirdi. Zannehu diyor Allah Teala ama zan sadece bizim Türkçemizdeki zan anlamına gelmiyor. Kesin şekilde inanmak anlamına da geliyor. Hedef tayin etmek anlamına da geliyor. Hedefini insanlar için hedefini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor Allah Teala. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor. Her şey insanla şeytan arasında cereyan ediyor. İnsanın en büyük hedefi Allah'ın en üst seviyede kulu olmaktır. Şeytanın da en büyük hedefi bütün insanları bu hedeften mahrum kılmaktır. Herkesi kendisiyle beraber cehenneme almaktır. Evvela Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi kesin bir gerçeği ifade ediyor. Bir tarafta cehennemde iblise tabi olanlar, iblis ve iblise tabi olanlar. Öbür tarafta Allah'a tabi olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu müminleri vücuda getiren bir tek fırka. Öyleyse olay aydınlık kazanıyor. Bir tek fırka, müminleri oluşturan bir tek fırka. Kimdir müminler? Çok açık. Allah'a ulaşmayı Peki dilemeyenler geriye kalan bütün fırkalar. O bir tek Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu fırkanın dışındaki bütün fırkalar. Onlar şeytana tabi olanlar, şeytana kul olanlar, şeytana insan ve cin şeytanlara dost olanlar. Öyleyse o ayette ne diyor Allah Teala? Öyle bir insana bile Allah Teala Araf 175. Öyle bir insana bile Allah Teala ayet indirmiş ki o kişi sonradan şeytana tabi olmuş. Şeytana uymuş, şeytanın ihvasına düşmüş. Allah Teala insanları sadece ikiye ayırıyor. Birinci grupta Allah'a ulaşmayı dileyenler var. İkinci grupta onun dışındakiler var. Onun dışındakiler bütün negatif faktörlerin sahibi. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse. Dilemezse ne olur? Dilemezse şeytanın dostu olur.

İnsan ve cin şeytanların dostu olur. Bir, insan ve cin şeytanlara kul olur. İki, tağuta kul olur. Öyleyse kimdir Allah'a dost olabilen kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Kimdir Allah'a dost olmayıp da tağuta dost olan kişi? Allah'a ulaşmayı dilemeyendir. İki ayetten, iki grup ayetten bakalım neticeye. Dost olmaktan bahsediyoruz. Dost olmak, evliya olmak diye geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Allah'ın velisi olmak, Allah'ın evliyası olmak. Veli, dost, evliya da dostlar demek. Ama Türkçe'ye evliya kelimesi tekil olarak girmiştir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bu dizayn içerisinde hepimiz için en uygun sonuç var ortada. Bu sonuç hepimiz için Allah'a ulaşmayı dilemeyi muhtevasını alıyor. Eğer yoksa böyle bir şey, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsak, o zaman tağuta dostuz ve tağutun kuluyuz. Evvela dostluk meselesini beraberce inceleyelim. Ne görüyoruz sevgili kardeşlerim? Gördüğümüz şey açık değil mi? İşte Yunus Suresi 62, 63, 64. ayetler. Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve la hum yahzenun. Ellezine amenu ve kanu yettekun. Lehumul büşra fil hayatet dünya ve fil ahireti. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar amin olmuşlardır ve takva sahibi olmuşlardır. Onlara dünyada da, ahirette de müjdeler vardır. Kimmiş Allah'ın dostları? Takva sahipleriymiş. Takva sahipleri kimmiş? Amin olanlar. Allah'ın evliyası, amin olanlar, yani Allah'a ulaşmayı dileyenler. Hem takva sahibi olmak, hem de amin olmak, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktadan başlar. Bu konunun başlangıç noktası, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Amin olmak ve takva sahibi olmak, her ikisinde birincisi. Ne zaman bu kişi mürşidine ulaşırsa ikinci defa amin olur ve tarbiyet takvasının sahibi olur. On dördüncü basamak. 21. basamakta ruhunu Allah'a ulaştırır. 22. basamakta ruh Allah'ın zatında yok olur. Evvap takvanın sahibi olur kişi. Yani meaba sığınmış olan kişinin takvası ve bu seviyede bir amini olmakta söz konusudur. Evvaplar seviyesinde amini olmak. 22. basamak. 25. basamak fizik vücudunu teslim edenlerin takvası, muhsinler takvası ve muhsinler seviyesinde amin olmak. 27. basamakta söz konusu olan şey nefsin
teslimi, ihlas takvası ve ihlas seviyesinde amel olmak. Sonra 28. basamağın 4. kademesinde irşada ulaşmak. Burada irşad takvası ve irşada ulaşanlar seviyesinde bir amel olur. Ve 5. kademesinde iradenin de Allah'a teslimini ihtiva eden bir hakkın takva veya hakka tukatihi takva. Mürşitler takvası. Bir hakkın takva ve bir hakkın amini olmak. Riyetullah takvası, Riyetullah'ta Allah'ın zatını görerek amini olmak. 7 tane safa, 28 basamağın 5. basamağına kadar bir insanın çıkabileceği, normal standartlardaki bir insanın çıkabileceği en yüksek seviye. Sevgili kardeşlerim, öyleyse her şeyin en güzelini görüyorsunuz. Allah yolunda önemli olan Allah'laşmayı dilemek. Dileyince ameni oldunuz. Ve dilediğiniz zaman ne oldunuz? Allah'ın evliyası oldunuz. Allah'ın dostu oldunuz. Ondan evvel çok açık bir şekilde tağutun dostuydunuz. Öyleyse gerçekten öyle mi? Hadi gelin bakalım beraberce. Bakara suresinin 256 ve 257. ayetlerine bakıyoruz. Diyor ki Allah-u Teala La ikrahe fiddini kattebeyne rüştü minel gay femen yekfir bittaguti ve yumin billahi fekat istemseke bil uvvetin uska nebisame leha Allah-u Semin Aleyhim Allah-u Veliyyüllezine amenu yuhricuhum mine zulümati ilen nuri vellezine keferu evciyahum bittagute يُحْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ اِلَى الظُّلُمَاتِ Neden bahsediyoruz? Bahsettiğim şey son derece açık. Allah-u Teala diyor ki, dinde zorlama yoktur. İrşat yoluyla, rüşt yoluyla, gay yolu birbirinden tamamen ayrıldı. Tebellir etti, belirdi, yani hudutları çizildi. Aydınlandı, ifade edildi. Kim tağutu, insan ve cin şeytanları inkar ederse, reddederse, devre dışı bırakırsa ve aminu olursa, Allah'a aminu olursa o zaman Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kulba sımsıkı sarılır diyor Allah-u Teala. Hem Allah'ın ipine sarılır, sırat-ı müstakimin üzerinde olur, hem de insanlardan bir ipe sarılır. Bakara 256 burada tamamlanıyor. 257'ye bakıyoruz. Allah Teala diyor ki Allah amini olanların dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. Demek ki amini olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın dostları. Amini olanlar
Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın dostları. Peki kafirlere geliyoruz. Kafirlere gelince diyor Allah Teala, onlar da tağutun dostlarıdırlar. Onlar da tağut tarafından nurdan zulmete döndürülürler. Öyleyse kim Allah'ın dostu? Allah'a ulaşmayı dileyen, amin olanlar. Kurtuluşun başlangıç seviyesi sevgili kardeşlerim. Amin olmak, mümin olmak demektir. Allah'a inananlardan sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler mümin olabilirler. Allah'a inanmak mümin olmak için yeterli değildir. Öyleyse kimdir bu amini olanlar? Allah'ın dostlarıdır. Allah amini olanların, Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah'a inananlardan Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur sadece. Allah'a inanmak kurtuluş için yetmiyor. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek temel şarttır. Olmazsa olmaz şarttır. Eğer kişi Allah'a inanıyor ama Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa kurtuluşu hiçbir şekilde mümkün değildir. Peki kimlermiş tağuta dost olanlar? Kafirler. Kafirler, küfredenler, inkar edenler neyi? Allah'ı inkar edenler her şeyden evvel. Peki bu inkar eden kişiler, onların gideceği yer cehennem. Kalpleri de zaten nurdan tekrar karanlığa döndürülüyor. Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesi gereğince. Öyleyse neyle karşı karşıyayız? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın bir güzelliği söz konusu. Açık bir şekilde Allah'ın dostlarının kim olduğunu söylüyor. Aminu olanlar. Allah'ın dostları. Allah'a inananlardan Allah'a ulaşmayı dileyenler sadece, amin olanlar, sadece onlar Allah'ın dostu. Geri kalan hiç kimse Allah'ın dostu değil. Öyleyse bu Allah'ın dostu açısından olaya bakışımız. Bir de Allah'a kul olmak açısından bakalım. Kimdir tağuta kul, kimdir Allah'a kul? Cevap Zümer 17'den geliyor. Allah Teala buyuruyor: "Vellezîne iştenebû tâgûte en yâbudûhâ ve enâbû ilâllâhi lehumül büşrâ fe beşir ibâdî." Sahabeden bahsediyor. Onlar tâgûta kul olmaktan kendilerini kurt kaçındılar. Kendilerini kurtardılar. Peki ne yapmışlar da kurtarmışlar? Allah'a ulaşmayı dinlemişler, Allah'a yönelmişler ve bu sebeple tağuta kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmuşlar. Onlara müjdeler vardır diyor Allah-u Teala, kullarımı müjdele diyor. Tağuta kul iken kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Önce tağuta kul olduklarını söylüyor. Tağuta kul olmaktan kurtulduklarını söylüyor. Sonra da Allah'a kul olduklarını söylüyor. Kim bunlar? Sahabe. Ne yapmışlar? Allah'a yönelmişler. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Öyleyse tağuta kul iken Allah'a kul olmuş sahabe. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bunlar
Kur'an bilgileri, şu din öğretenlerin kitaplara bakmak suretiyle dini öğrendiklerini zannedenlerin hiç bilmedikleri konular. Eğer Allah Teala bize bunları öğretmeseydi, biz de sizlere öğretemeyecektik sevgili kardeşlerim. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Eğer Allah dostunuzsa, O size dost olmuşsa, sizi dost kılmışsa kendisine, şu dünya üzerinde daha ötede ne var ki? Kainatta, alemlerde daha ötede ne var ki? İşte hepiniz için aynı şey söz konusu olmalı. Allah'a dost olmak. Allah'a kul olmak. Kulluğun da, dostluğun da başladığı nokta orası. Allah'a ulaşmayı dilemek. Nahl Suresinin 36. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, biz bütün kavimlerde Resul biat ederiz. O kavimlerdeki insanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Bir kısmı bu sebeple hidayete erdiler. Yani o kavimdeki Resul'e tabi olmuşlar ve tabi oldukları Allah'a ulaşmayı dilemişler Resul'ün talebi üzerine. Diledikleri anda şeytana kul olmaktan kurtulmuşlar ve Allah'a kul olmuşlar. Daha sonra da zaten tabi olmuşlar. Ama ötekilerden de bahsediyor Allah Teala. Bir kısmının ise diyor üzerine dalalet hak oldu. İşte bizim alim geçinen cahiller, dünya üzerindeki titirleri ne olursa olsun onların üzerine dalalet hak olmuştur. Onlar dalalettedirler. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin dalalette olduğunu söylüyor Allah-u Teala.

Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes dalalette. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlara bakıyoruz. Bu insanlar dalalette kalıyorlar.

Bu insanlar küfürde kalıyorlar. Bu insanlar Allah'ın ayetlerinden kafirler. Bu insanların gidecekleri yer cehennem. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onlar için kurtuluş söz konusu değildir. İşte Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri Allah Teala şöyle buyuruyor. İnnellezîne lâ yercûne likâena ve râdû bil hayâtet dünyâ ve etme'endü bihâ ellezîne hüm an âyâtina gâfilûn. Ulaike mevâhümün nâru bimâ kânû yeksebûn. Allah Teala diyor ki onlar ki bize mülaki olmayı ruhlarını ölmeden evvel biz

kazandıkları dereceleri itibariyle onların gidecekleri ateştir. Ne demek? Ne demek olduğunu müminin 103'te görüyoruz. Kıyamet günü kimin günahları sevaplarından fazla olursa onların gidecekleri yer cehennemdir. Onlar orada ebediyen kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Hüsranda olanların dalalette olanlar olduğunu görüyoruz. Araf 178. Hüsranda olanlar dalalette olanlardır diyor. Demek ki Allah'a ulaşmayı dilemeyenler hüsranda, gidecekleri yer cehennem, Allah'ın ayetlerinden gafiller ve dalaletteler. Gördünüz ki bu insanlar aynı zamanda şeytanın dostları, tağutun dostları ama asla Allah'ın dostları değil. Allah'ın dostları sadece amin olanlar. Amin olmaksa Allah'a inanmakla değil, Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir vetire. Sadece irşat yolunu tercih edecek olanların yolu. Gay yolunu tercih edenlerin hiçbir zaman kurtulma şansları yok. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kimdir o takva sahibi olmayan insanlar, dalalette kalan insanlar, şirkte olan insanlar? Kimdir şirkte? Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes şirktedir. Sevgili kardeşlerim, sözlerimize çok kızanlar var. Bunu yakinen biliyoruz. Ama korkup gözlerini kapatmak ölüme çare değildir. Öyleyse ya sözlerimiz dikkate alınacaktır, dikkate alanlar mutlaka kurtulacaktır veya dikkate alınmayacaktır. O zaman insanların gidecekleri yer cehennemdir. Ve biz bunu herkese öğretmekle vazifeliyiz. Sevgili kardeşlerim, özellikle din öğretenlere öğretmek mecburiyetindeyiz. Gözümüzün önünde bırakınız başka ülkeleri, ama bizim ülkemizde 60 milyondan insan, fazla insan cehenneme doğru yürüyor. Sadece din konusundaki cehaletleri sebebiyle. Bir tek dilek hepsini kurtaracak ve insanlar sözlerimize inanmıyorlar. Ayetlere bakıp onları net olarak tespit etmek yerine soruyorlar cahil din adamlarına. Doğru mu söylüyor diyorlar. Onlar da diyorlar ki hayır, doğru söylemiyor, yalan söylüyor diyorlar. Neden öyle söylüyorlar? Kibirlerini yediremiyorlar. Şimdiye kadar söylediklerinin yanlış olduğu onlar tarafından anlaşılacak da küçümsenecekler diye. Sevgili kardeşlerim, bu bencilliğin bu kadarı çok korkunç bir şey değil mi? 60 milyondan fazla insanın cehenneme gitmesine göz yumarak insanların karşısında küçülmek istemeyen din alimleri. Aslında küçülmek diye de bir şey söz konusu değil. Çünkü bilmemekte hatalı değiller ki. İnsanlar sadece öğrendiklerini öğretebilirler. Ve onlara öğretilen de öğrettikleri ilim yanlış ve eksik. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.

0: Konumuz bitirirken bir defa daha tekrar ederim. Allah peygamberlerden başkasına ayet verir mi, ayet indirir mi idi? Gördük ki Araf suresinin 175. ayet-i kerimesinde Allah Teala peygamber olmayan, yani nebi olmayan, hatta Resul de olduğuna dair bir işaret olmayan, üstelik de daha ötede şeytana neticede tabi olan birisine dahi açık ve kesin bir şekilde ayet indirdiğini ifade ediyor. Öyleyse Kur'an'a bakmadan sakın bir şey söylemeyin sevgili kardeşlerim. Kur'an'a bakmadan sakın insanların söylediğine inanmayın. Şimdi hepinizin üzerine düşen vazife Araf suresinin 175. ayet-i kerimesine bakıp bu hakikati tespit ve tescil etmek. Allah peygamberlerden başkasına ayet indirdiğini açık ve kesin bir şekilde Araf 175'te ifade ediyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Mesela ala muhammed eyyüzüm ilahi meşhitaracım. Elhamdülillahi rabbil alemine rahmanirrahim ve maliki yevmiddin. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn ihdinâ sırâtel müstakîm. Sırat ellezine en'amte aleyhim galin mazdûbi aleyhim ve lemdâlin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki bir defa daha beraberiz. Bir defa daha Allah Teala bizleri bir araya getirdi. Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere. Bir defa daha bir büyük mutluluğu yaşamak için beraberiz. Allah'tan bahsetmek üzere, mutluluktan bahsetmek üzere. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hamdolsun ki varız, hayattayız. Allah-u Teala bizleri yaratmış, hem de kainatın en üstün mahluku olan insan olarak yaratmış. Düşünün ki Allah-u Teala kainatta neyi yarattıysa, yarattığı her şeyi biz insanlar için yaratmış. Öyleyse Allah'ın en kıymetli mahluku olmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşamalıyız. Bir kedi olarak bir hayvan olarak Allah-u Teala bizleri yaratabilirdi. Öyle yapmamış. İnsan olarak yaratmış. Üç tane vücut vermiş bizlere. Ruhumuz, içimiz, nefsimiz. Şu anda fizik vücutlarımızla fizik alemde beraberdik. Ama akşam gecenin küçük bir kısmında nefslerimizle beraberdik. Bizi görenler hatırlayacaklardır. Öyleyse her şey öylesine güzel ki Bu güzelliği yudum yudum yaşıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Var olmanın, hayatta olmanın ve bir yaratıcınızın var olmasının onun kulu olmanın, onun kölesi olmanın mutluluğunu hiç düşündünüz mü? Allah'a köle olma. Daha ötesi Allah'ın tasarrufunda olma. İşte bu nokta sonsuz hamd ve şükrün doruğudur. Sevgili kardeşlerim, yalnız değiliz. Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki sahibimiz var. Sahibimiz Allah. Bir sahibimiz olması Rabbimizin, Allah-u Teala'nın sahibimiz olması, onun varlığının bizi korumasının, bizi yönetmesinin o büyük huzurunu hiç düşündünüz mü sevgili kardeşlerim? Bizler boş insanlar değiliz. Bizim sahibimiz var. Allah. Kainatın sahibi, altı ayrı kainatın, altı ayrı alemler dizisinin sahibi, o yüce Allah. İşte o sahibimiz. Öyleyse her şeyin onun için yaratıldığı bir ortamda biz insanlar, insanların kendisi için yaratıldığı bir ortamda o yüce yaratıcımızı hamd ve sena ile anarız, zikrederiz. Hamdolsun ki bizi yarattı ve var olmamızı sağladı ve varız. Varsak sonsuz şükrederiz, hamd ederiz. Öyleyse bir hayatı yaşıyorsunuz. Başlangıçtan bugüne bir hayat. Doğdunuz, bu dünyaya gözlerinizi açtınız. Bir köşesinde bu dünyanın. Hepimiz bu dünyanın bir köşesinde dünyaya gözlerimizi açtık. Uzun süre mutluluğu belki hiç yaşamadık. Bilmiyorduk ki, Allah'ı tanımıyorduk ki, mutluluğun onunla birlikte olmak, onunla birlikte bulunmak olduğunu, mutluluğun ondan hoşlanmak, onu sevmek, ona aşık olmak, ona hayran olmak olduğunu bilmiyorduk ki. Bilmiyorduk ki dünyadaki hazların en büyüğü başka insanların hizmetinde olabilmek, kendinizi başka insanlara, bir başka deyişle Allah'a adamak. Yani ne demek istiyoruz? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dizayna dikkatle bakın. Allah'a adanmak demek, başkalarının hizmetine adanmak demek. Allah başkaları için yaptığınız karşılıksız her hizmeti kendisine yapılmış kabul eder. Ve bütün etrafınızdaki insanların sizin mutluluğunuzun bir kapısı olduğunu artık biliyorsunuz. Kim varsa etrafınızda hasbel kadar şu anda kimlerle beraberseniz, o beraber olduğunuz kişilerin her biri sizin mutluluğunuzun bir penceresidir, bir kapısıdır. Onların mutlu olması konusunda atacağınız her adım, söyleyeceğiniz her kelime, onları mutlu edebilecek olan her güzel davranış, sizler için mutlaka bir muhteva taşıyacaktır sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Sizin mutluluğunuzun kapısıdır onlar. Her yerine göstereceğiniz bir küçücük güler yüz, bir hal hatır sorma, bir sıcak davranış, onların ta kalplerine hitap eder. Ve sizin o küçücük davranışınızdan mutluluk duyarlar. Onlarla meşgulsünüz diye, onlarla ilgileniyorsunuz diye, onlarla dostsunuz diye. Daha güzel ne var ki sevgili kardeşlerim, dostluktan öte? Her şey hayatımızın bir parçasıdır. Şu bahçenizdeki otlar, çiçekler, ağaçlar, şu karşıdaki göl, şu mavi beyaz gökyüzü, o pamuk gibi güzel bulutlar. Bahar açmış çiçeklerin baharları adım adım yaprağa dönüşüyor. Su yürüyor ağaçlara. Her yerde bir heyecan, bir sevinç, çığlık çığlığa kuşlar. Sevgili kardeşlerim, hayat, etrafınız hayatla dolu. Gün içi bulutlarla, gökler, kuşlarla, toprağın üstü. Her türlü hayvanlar, kuşlar ve insanlar hayat kazanıyor. İşte göreviniz bu yaşamakta olduğunuz dünyayı kendinize Allah'ın dünyası yapmaktır. Unutmayın, aynı koordinatta bulunduğunuz aynı noktada hem Allah'ın ülkesinde yaşayabilirsiniz, hem şeytanın ülkesi olabilir orası. Merkezi siz olan bir kainatta yaşıyorsunuz. Ne zaman hayatınızı başkalarının mutluluğuna adayabilirseniz, ne zaman bir başkasına mutluluk vermek için varsanız, Allah'ın ülkesinde yaşarsınız. Yani abses ve ordinat eksenlerinin kesiştiği noktanın üstünde, pozitif alemde, Allah'ın dünyasında yaşarsınız. Allah'ın krallığında yaşarsınız. Ve oradaysanız mutlusunuz. Siz daha başkasına bir iyiliği yapmadan evvel, ona bu iyiliği yapmayı düşündüğünüz andan itibaren Allah'ın ülkesinde yaşamaya başlarsınız. Allah'ın ülkesi hepiniz için bir mutluluk metiresidir. Bir tarafı, bir kenarı Allah'ın, bir kenarını Allah'ın teşkil ettiği, ikinci kenarını ruhunuzun teşkil ettiği, üçüncü kenarını o yaptığınız güzel davranışın size kazandırdığı derecelerin teşkil ettiği, yani hayrın teşkil ettiği bir üçgende yaşarsınız. Bu mutluluk üçgenidir. Allah'ın alemindeki sizi o süreç içerisinde devamlı mutlu kılacak olan bir alemdir. Allah, ruhunuz ve hayır. Eğer daimi zikre ulaşmış olsaydınız, o zaman bir dörtgenin bir karenin içinde yaşayacaktınız. Dördüncü kenarında nefsiniz teşkil edecekti. Allah, ruhunuz, nefsiniz ve işlediğiniz hayır bir kare oluşturacaktı. Allah'ın karesinde, Allah'ın dörtgeninde yaşayacaktınız. İster üçgende yaşayın, ister dörtgende yaşayın. Bunu yaşarken hep Allah'ın güzellikleriyle varsınız. Muhakkak ki oralarda da her şey aynıdır. İşte tomurcuk tomurcuk ağaçlar, bahar, baharın bütün güzelliğini yaşıyor bahçeler. Allah Teala kainatı dilediği zaman bir gelin gibi süslüyor. Her şeyi en güzel standartlarda vücuda getiriyor. Kimin için dersiniz? Sizler için. Bütün ağaçlar, bütün baharlar ve bütün baharların dönüştüğü yapraklar, sonra çıkacak olan meyveler hep sizin için. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Biz sizlerle can dostuyuz. Gönül dostuyuz. Allah'ın sizin ve bizim oluşturduğumuz bir üçgeni temsil ediyoruz. Biz bunları anlatırken aramızda şeytan giremez. Sadece güzellikleri yaşarız. Kalbinizden geçen şey eğer hep güzelliklerse, hedefiniz sadece etrafınızdaki insanlara mutluluk yaşatmaksa, bunun için yaşıyorsanız, hayatınızın manası buysa, en çok zevk aldığınız şey buysa, o zaman siz bizdensiniz. Siz Allah'tan yanasınız. Biz sizlerdeniz. Allah'tan yanayız. O Allah'tan yana olmayanlar, Allah'ı tanımayanlar, onlar bizden değildir. Hiçbir zaman bizlerin yaşadığı o sonsuz saadeti, o doya doya mutluluğu yaşayamayacaklardır. Her zaman nefslerindeki afetler ve o afetlere dayalı olarak şeytan onları her fırsatta tokatlayacaktır. Her fırsatta üzüm üzüm üzecektir. Ve bundan büyük zevk alacaktır. Yegane zevki insanları huzursuz etmek, sıkıntıya sokmak. Yegane hedefi bütün insanları kendisiyle beraber cehenneme sürüklemek. O kapkaranlık dünyası içerisinde, kendisine ördüğü örümcek ağlarının içerisinde hep mutsuz, hep huzursuz bir iblis var. Sevgili kardeşlerim, doğrusunu isterseniz onu tanısaydınız, acırdınız. O korkunç dünyası içinde yalnız karanlığa çalışan kafasıyla sadece ve sadece insanları huzursuz etmek için, mutsuz etmek için yaşayan bir varlık düşünün. Kapkaranlık bir varlık. Karanlıklardan hoşlanan, oralarda yaşayan, nasıl yarasalar karanlık mağaralarda yaşayabilirlerse, iblisin de bütün dünyası karanlıktır. Nur en büyük düşmanıdır. Onun için kalbinizin Allah'ın sizlere öğrettiği metotla, zikirle aydınlanması, nurlanması onu en çok kaygılandıran, huzursuz kılan, onun yaşamını, kalbinizdeki yaşantısını yok edecek olan bir sistemdir. Unutmayın, şeytan size nefsinizin kalbindeki afetlere tesir etmek suretiyle hükmeder. İnsanlar doğuşlarından itibaren şeytanın hükmü içerisinde bir hayat geçirirler. Hiçbir zaman da bunun farkına varmazlar. İblis hepsini parmağında oynatır, yönetir, onları hiç çaktırmadan. İşlerinde duydukları o Allah'ın emirlerine yapmamayı emreden, işlerinde duydukları o Allah'ın yasak ettiklerini mutlaka işlemeyi emreden sesin, insanları kendi sesleri olduklarını zannederler. Öyleyse bu dizayn içerisinde sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu dizayn içerisinde şeytanın yeri yok bizim dünyamızda. Onu dünyanızdan çıkarın. Onun size tahakküm etmesine, sizi huzursuz etmesine, sizi elinde oyuncak etmesine müsaade etmeyin. İnsanlık onurunuz ve Allah'ın size verdiği yetkileri bir öyle dizayn içinde oturtun ki yerli yerine, onlar sizi şeytana kul etmekten kurtarsın, şeytanı size kul yapsın. Böyle bir şey mümkün mü? Daimi zikre ulaştığınız zaman göreceksiniz ki mümkün. Kim daimi zikre ulaşmışsa o şeytanın kulu değildir, şeytan onun kuludur. Hep gene Allah'ın emirlerini çiğnetmek için size bir şeyler söylemeye çalışır. Hep Allah'ın yasak ettiği fiilleri işletmek için ve ikisinde de başarı kazanması artık mümkün değildir. İç dünyanızda nefsiniz bir ruh hüviyeti kazanmıştır. Nefsiniz de ruhunuz da bir bahar içerisinde yaşamaktadır. İkisi de Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmeyi isterler. İkisi de Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemezler. Her iki uçta da ister Allah'ın emirleri söz konusu olsun birinci uç, ister Allah'ın yasakları söz konusu olsun ikinci uç. Her iki kutupta da şeytan hep mağluptur, mağluptur, mağluptur. Öyleyse görüyorsunuz ki onu her olayda %100 mağlup edebileceğiniz bir gün siz gayret ederseniz mutlaka gelecektir. Daimi zikrin hudutları içine girdiğiniz zaman artık bir kurtuluş ülkesindesiniz. Artık iblis hiç istemediği bir tuzağa düşmüştür. Ne diyordu Allah Teala? Şeytan ve dostları hile yaparlar diyor Allah Teala. Ama diyor bilmezler ki Allah'ın hilesi onlardan her zaman üstündür. Ama Allah'ın hilesinin tahakkuk etmesi için siz vasıf kazanmak mecburiyetindesiniz. Bu vasıflardan en önemlisi sizi mutlak saadete götürecek olanı daimi zikir sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bizlerin gönül dostluğu sizleri öyle bir yere taşıyacak ki orada cennet saadetinin bütününe, dünya saadetinin de bütününe ulaşacaksınız. Yani iç aleminizde devamlı bir mutluluğu yaşayacaksınız. İç aleminizde sulh ve sükun tesis edeceksiniz. Sulh ve sükuna ulaşacaksınız iç aleminizde. Dış aleminizde de aynı sonuca ulaşacaksınız. Sulh ve sükun. Başka insanlarla ilişkilerinizde artık sizin başkalarının size düşman olması dolayısıyla onlara karşı duyduğunuz kin, nefret, öfke, düşmanlık, gayz, bütün afetler ve onların neticeleri olan duygular hepsi sizi terk etmiş olacaklar. Dış dünyanızda da sulh ve sükunu oluşturacaksınız. Ve mutluluğu yaşayacaksınız. Sonra mı? Sonra Allah ile olan ilişkilerinizin emirler cephesinde Allah'ın her dediğini mutlaka yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir yüksek saadet hali, birinci sınıf bir saadet hali sizi Allah ile olan ilişkilerinizde de kuşatacak. O dünyanın insanı olacaksınız. İç dünyanızı Allah'ın aleminde, dış dünyanızı Allah'ın aleminde, Allah ile olan ilişkilerinizi Allah'ın aleminde yaşayacaksınız. Üç ayrı cepheden de kesintisiz bir saadet, bir mutluluk hali, üç ayrı aleminizde de kavganın bitmesi, sulh ve sükuna ermek, huzura ermek, işte sizin dünyanız olacak. İç dünyanızda mı? iç dünyanızda, nefsinizle ruhunuz arasındaki kavgayı bitirmiş olacaksınız. Daimi zikre açtığınız zaman. İç dünyanızda savaş var. Nefsinizle ruhunuz arasında. Ruhunuza yön veren, onu konuşturan Allah'tır. Nefsinize yön veren ise şeytandır. Nefsinizi konuşturmaz, kendi konuşur. İç sesinizi taklit eder. Hep içinizden birinin Allah'ın emirlerine itaat etmemenizi emrettiğini duyarsınız. Bu kendi düşüncelerinizle ne dersiniz? Bir başkası da bir başka ses aslında sizin sesiniz, iç dünyanızın sesi, yani ruhunuzun sesi, yani Allah'ın ruhunuza söylettiği şey, mutluluğu yaşamanız, Allah neyi emretmişse onu yapmanız, yasak ettiklerini de işlememeniz. Bu diyalektik dizayn iç dünyanızda devam eder, gider. Eğer nefsinizi tezkiye edemezseniz ve tasfiye edemezseniz her seferinde iblis sizi yere vuracak ve bundan büyük bir mutluluk duyacaktır, zevk duyacaktır. Sevgili kardeşlerim, mutlulukla zevki sakın birbirine karıştırmayın. Mutluluk, onu tarif ediyorsanız, mutluluk iç aleminizde bir, dış aleminizde iki, Allah ile olan ilişkilerinizde üç. Üç alemde birden kesintisiz bir mutluluğu, sulh ve sükun halini yaşamanız demektir. Her açıdan kavganın bittiği bir ortamda olacaksınız. Her açıdan kavganın bittiği bir ortam. Sulh ve sükun hali, mutluluk hali ama devamlı, kesintisiz. İşte iblis size yere vurduğu zaman sevinir, bundan zevk olur ama bu mutluluk değildir. İblisin arkadan huzursuzluk duyacağı bir zevk halini yaşamasıdır. Arkadan mutlaka huzursuzluk gelip onu yakalayacaktır. Ve cehennemde en büyük azaba duçar olacak yegane varlıktır. Öyleyse düşmanınızı iyi tanıyın. Ona sadece Allah'ın yasaklarını işlediğiniz zaman teslim olursunuz. Ona sadece Allah'ın emirlerini yerine getirmediğiniz ahvalde teslim olursunuz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse neden mutsuzluk, neden mutluluk? Neden insanlar iç dünyalarında mutsuz? Allah'ın reçetesini bilmedikleri için mutsuz. Ne var iç dünyalarında? İç dünyalarında her şeyden evvel o diyalektik kavga var. İç dünyalarında bir savaş var. Nefsin ordularıyla ruhun orduları arasında kesintisiz bir savaş. İblis devamlı nefsin afetlerine tesir ederek, onları azdırarak, size Allah'ın yasak ettiği fiilleri işletmeye çalışır. Allah neyi yasak etmiş? İçki içmeyin. İçki içmenizi ister. Kumar oynamayı yasak etmiş. Kumar oynamanızı ister. Allah neyi yasak kıldıysa onların hepsini size süslü gösterir. İmrenilecek bir şey zannettirir. Aslında üzerinizde hiç unutmayın sevgili kardeşlerim. Şeytanın üzerinizde en ufak bir hakimiyeti, bir emretme gücü ve emrini yaptırma yeteneği mevcut değildir. Böyle bir iktidarın sahibi değildir. Buna karşılık korkunç bir kandırma kabiliyeti vardır. İdrakinizin ulaşamadığı yerlerden size tesir etmeye çalışır. Son derecede zeki bir mahluktur. Sizi aldatmak için bütün kalleşlikleri hiç çekinmeden gerçekleştirir. Bir tek hedefi vardır. Sizi yere vurmak. Bir tek hedefi vardır. Sizi cehenneme götürmek. Bir tek hedefi vardır. Dünya hayatında sizi mutsuz etmek. Dünyada ve ahirette kısaca tek bir hedef sizi mutsuz etmek. Sizi zelil etmek, yerle bir etmek, yaşama zevkinizi mahvetmek ve dünyadaki en çok ızdırap çeken insanlardan biri yapmak. Sevgili kardeşlerim, ızdırap çekenlere dikkatle bakın. Onlar Allah'ı tanımayanlardır. Onlar Allah'ın kanunlarını bilmeyenlerdir. Allah'ın kanunu ne ekerseniz onu biçmektir. Size negatif bir davranış nereden gelirse gelsin, hiç dışarıda suçlu aramayın. Bir tek suçlu vardır, o sizsiniz. Üç grup düşüneceksiniz. Birinci grupta yalnız siz varsınız. Nefsinizle, ruhunuzla, fizik vücudunuzla yalnız siz. İkinci grupta sizin dışınızdaki bütün insanlar var. Üçüncü grupta da sadece Allah. İşte eşitlik sizinle başka insanların arasında kurulmuştur. Sizden etrafınızdaki herhangi bir insana taşan bir davranış biçimi, ulaşan bir davranış biçimi, eğer ona huzursuzluk verecek bir hüviyet taşıyorsa, toplumun herhangi bir noktasından size o aynen geri dönecektir. Her üzüldüğünüz şey aslında kendi yaptığınız bir negatif davranışın size tepkimesidir. Nereden size, sizi huzursuz edecek, sizi mutsuz edecek bir davranış biçimi ulaşıyorsa, bilin ki arkasında sizin o noktadan evvel başka birilerine yapmış olduğunuz onları üzen davranışlar vardır. Bu kanunu hiç unutmayın. Aynen Allah-u Teala'nın söylediği gibi, ne ekerseniz sadece onu biçersiniz. Etrafınızdaki insanlar sadece bir tek varlıktır. Hepsinin toplamı sadece bir tek varlıktır. Aranızdaki ilişki bileşik kaplar usulüne göre çalışır. Siz hangi seviyedeyseniz yaptığınız kötülük açısından, onlar da aynı seviyededir toplam olarak. Yaptığınız her kötülük onlara ulaşır, sonra size inikat eder, geri döner. aynı seviyede. Öyleyse neden bana falanca böyle yaptı diye düşündüğünüzde onda aramayın sebebi. Kendinizde arayın. Siz kime ne yaptınız da o olay sizin başınıza geldi acaba? Öyleyse sevgili kardeşlerim, öyleyse iblisi iyi tanıyın. Üzerinizde bir sultası yoktur. Size zorla hiçbir şey yaptırmak yetkisinin sahibi değildir. Hiçbir şey yapamaz. Siz Allah'ın öğrettiği ilmi alırsınız, onun tırnaklarını birer birer sökersiniz. Ve sizi hiçbir şekilde yaralayamaz bir hale getirirsiniz. Sonunda uşağınız olur. Sonunda gazoz ağacınız olur. Her seferinde size düşmanlık etmek için harekete geçer. Her seferinde onu yenersiniz. Her seferinde o mağluptur, zelil olur. Ama böyle olması vazgeçmesine sebebiyet vermez. Hayatınız boyunca sizinle Allah'ın yolundaysanız vazgeçmeyecek, hep uğraşacaktır, uğraşacaktır, uğraşacaktır. En küçük bir mutsuzluk verebilir miyim diye size. Nefsinizin kalbindeki afetler azaldıkça onun harekat alanı daralır. Küçülür, küçülür, küçülür, küçülür. Daimi zikre ulaştığınız zaman sıfıra müncer olur. Daimi zikir iblisin sıfırlandığı noktadır. Daimi zikir iblisin sizin için ölmüş olduğu noktadır. Fonksiyonel olmaktan çıktığı hiçbir davranışıyla size en ufak bir rahatsızlık veremediği bir zavallı, bir sefil mahluk olma noktasıdır. Zelil olma noktasıdır. Yerle bir olma noktasıdır. Hiç hoşlanmaz bundan. Büyük sıkıntı duyar, nefret eder. Zelil olmaktan, mağlup olmaktan, sizin gazoz ağacınız olmaktan, yerle bir olmaktan. Daim zikre ulaştığınız zaman o hiçbir açıdan size en küçük bir rahatsızlık veremez. Oraya ulaştığınız zaman insanların evvelce size yapmış oldukları size özen davranışların artık bittiğini göreceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey sizi mutlu etmek için el birliği edecek. Görebildiğiniz ve göremediğiniz her şey. İç dünyanız, dış dünyanız ve Allah. Öyleyse hadi gelin beraberce bakalım. İç dünyanızda neden mutsuzsunuz? Hiç sordunuz mu kendi kendinize? Sevgili dostlarım, can dostlarım, hiç sordunuz mu? İç dünyanızda neden mutsuzsunuz? Çünkü her şeyden evvel İç dünyanızda kavga var, kaos var, savaş var. Nerede? Birbirine düşman iki grup çarpışıyorsa orada öfke vardır, kin vardır, düşmanlık vardır. Ve bütün bunların eşitliği mutsuzluktur. Düşmanlık eşittir mutsuzluk. Kin eşittir mutsuzluk, nefret eşittir mutsuzluktur. Mutlaka nefsiniz Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek isteyecektir. Ruhunuz da asla işlemek istemeyecektir. mutlaka ruhunuz Allah'ın emrettiği şeyleri yapmak isteyecektir. Nefsiniz asla istemeyecektir. Öyleyse Allah'ın yasakları ve Allah'ın emirleri doğrultusunda nefsinizle ruhunuz hep birbirine düşman davranışlarda bulunacaklardır. Ruhunuz hiçbir zaman Allah'ın emrettiği bir şeyi yapmamazlık edemez. Mutlaka onu gerçekleştirecektir. Hangi şartların içinde olursa olsun. Ama nefsiniz buna şiddetle karşı çıkacaktır. Ve ruhunuz onun keyfini bozacağı için ona her alanda düşman olacaktır. Düşmanlık yani adavet müessesesi nefsinizin bir afetidir. Öyleyse iç dünyanızda mutsuzsunuz. Çünkü iç dünyanızda savaş var. Nefsiniz ruhunuz arasında. Öyleyse iç dünyanızda mutsuzsunuz. Çünkü nefsinizin talepleri daha çok yerine gelmekte ve siz hem kendi nefsinize hem de etrafınızdaki insanlara zulmetmektesiniz. Kim bir başkasına zulmederse aslında aynı anda kendisine de zulmetmiştir. Çünkü başkasına yaptığı her zulüm onun derecat kaybetmesine sebebiyet verir. Ne zaman bir olay size derecat kaybetmişse, kaybettirmişse bilin ki siz nefsinize zulmettiniz. Zulmün reçetesi, zulmün bedeli ya da daha güzel bir ifadeyle zulmün faturası nefsinize zulmetmektir. İster başkasına zulmederek nefsinize zulmedin, ister sadece siz Allah ile direkt karşı karşıya kalın, Allah'ın bir emrini yerine getirmeyerek nefsinize zulmedin veya yasak ettiği bir fiili işleyerek nefsinize zulmedin, her ikisinde de derecat kaybedersiniz. Zulmün işareti, zulmün tanıtıcı faktörü, eski tabirle alameti, farikası, onu başkasından farklı kılan alameti derecat kaybetmektir. Zulüm eşittir kaybettiğiniz dereceler. Öyleyse iç dünyanızda hem işlediğiniz günahlar sebebiyle mutsuzsunuz. Çünkü arkasından o günah işlediğiniz anda derecat kaybedeceksiniz. Mutlaka Allah size azap edecek. Her işlediğiniz yanlış davranış sebebiyle iç dünyanızda azaba muhatap olacaksınız. Ne zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlerseniz gene nefsinize ve şeytana yenildiniz. Gene derecat kaybedeceksiniz. Gene nefsinize zulmetmiş olacaksınız. Ve tabiatıyla gene huzursuz olacaksınız. Acı çekeceksiniz. Hep mutsuzsunuz. Arkadan ruhunuzda nefsinize zulmedecek, ruhunuzda nefsinize azap edecek, bir defa daha huzursuz olacaksınız. Ya dış dünyanızda? Dış dünyanızda neden mutsuzsunuz? Çünkü dış dünyanızda başkalarına yanlış davranışlarda bulunuyorsunuz. Nefsiniz ve şeytan size başkalarına zulmü emrediyor ve aklınız o ortamda yeşerdiği için, o ortamda şuur kazandığı için bunu gerçekleştiriyor. Zulmediyorsunuz, huzursuzsunuz. Tabiatıyla arkadan o insanlar da sizden intikam almak istiyorlar. Fırsatını bulur bulmaz intikamlarını alıyorlar. Zulmettiğimiz zaman duyduğunuz üzüntünün, hüznün ikincisini onların sizden intikam almasında yaşıyorsunuz. Bir üçüncüsü daha gelecek. Çünkü siz de onlardan intikam almak gereğini duyacaksınız. İntikamınızı aldığınız an bir defa daha üzüleceksiniz. Eğer intikamınızı alamazsanız bir defa daha üzüleceksiniz. Stres sebebiyle öyleyse. Nefsinizin emrinde olduğunuz sürece şeytanın emrindesiniz. Ve hep üzülmeye, hep huzursuz olmaya kendinizi mahkum etmişsiniz demektir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, neden hep huzursuz olacaksınız ki? Allah ile olan ilişkilerinize baktığınız zaman orada şeytanla savaşınız var. Allah neyi emretmişse yerine getirmiyorsanız huzursuz olacaksınız. Allah neyi yasak etmişse onu işletecek gibi size ve gene huzursuz olacaksınız. Mutsuz olacaksınız. Hem de iki defa. Hem Allah hem ruhunuz size ve nefsinize azap edecek. Ama daimi zikre ulaştığınız zaman bunların hiçbirisi olmayacak. İç dünyanızdaki savaş bitmiş olacak. İç dünyanızdaki huzursuzluk bitmiş olacak. Davranışlarınız hep pozitif olduğu için, hep Allah'ın emirlerini yerine getirdiğiniz için, yasak ettiği fiilleri asla işlemediğiniz için hep hayır işleyeceksiniz. Arkasından hep mutluluk duyacaksınız. Ve huzur içinde iç dünya muhtevası yaşayacaksınız. Sulh ve sükun içinde bir iç dünya saadeti kesintisiz. Çünkü nefsiniz ve ruhunuz aynı şeyi emredecek. Allah'ın emirlerini yerine getireceksiniz. Nefsiniz ve ruhunuz aynı şeyi emredecek. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeyeceksiniz. Öyleyse iç dünyanızda mutlu bir insansınız. Gelelim dış dünyanıza. Daimi zikirle birlikte siz artık başkasına zulmedemezsiniz. Çünkü nefsiniz ve ruhunuz da Allah'ın emrettiği şeyleri yapacaktır. Yapmanızı emredecektir ve aklınız buna uymak durumundadır. Sadece Allah'ın emrettiği şeyleri yapabilirsiniz. Sadece Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeyebilirsiniz. İşlemeniz mümkün olmaz. O zaman ister emirler cephesinde olsun, ister yasaklar cephesinde olsun, siz her zaman huzursuz ve sıkıntılı bir insan değil, her zaman sonsuz bir mutluluğun içinde yaşayacaksınız. Başkalarına asla zulmedemeyeceksiniz. Zulmetmeyeceksiniz. Çünkü nefsiniz de ruhunuz da başkalarına en iyi davranışlarda bulunmanızı emreder ve sadece onu yaparsınız. Öyleyse orada mutlusunuz. Hiç kimsenin kalbini kırmazsınız. Hiç kimseye kötü davranamazsınız. Böyle olunca başkalarının sizden intikam alması da söz konusu değildir. Hiç kimse sizden intikam almayacaktır. İntikam alınanların yaşadığı huzursuzluğu yaşamayacaksınız. Bunun tabii neticesi olarak siz de hiç kimseden intikam almayacaksınız. İntikam alanların yaşadığı huzursuzluğu da yaşamayacaksınız. Ve dördüncü faktör. Sizin için sevgili kardeşlerim, hiçbir zaman bir şuur altı birikimi, bir stres oluşması mümkün değildir. Çünkü intikam almayı aklınızı bile getirmiyorsunuz. Hiçbir zaman böyle bir şeyi dilemeyeceğiniz için

olmayacaksınız. Sonra da Allah ile olan ilişkilerinize gelince Allah'ın bütün emirlerini yapan, bu sebeple emirler cephesini yerine getirmenin huzurunu ve mutluluğunu yaşayan bir mutluluk halesi içinde yaşayacaksınız. Şeytanı emirler cephesinde devreden çıkarmış olacaksınız. Size tesir sahası sıfırlanacak. Allah'ın yasakları cephesinde de şeytan sizin için bir sıfır hükmüne girecek. Öyleyse burası onun size kılıç ağacı olduğu noktadır. Sizin esiriniz olduğu, sizin köleniz olduğu noktadır. Her seferinde zelil, mağlup ve perişan yerdedir iblis. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizin emirler cephesinde de, nehiler cephesinde de siz sonsuz bir saadeti yudum yudum içen, yaşayan bir kesintisiz mutluluğun, sulh ve sükun içerisindeki mutluluğun sahibi olacaksınız. Öyleyse bütün bunlara ulaşmak varken neden içinizdeki kavga, neden başka insanlarla kavga, neden devamlı stres içinde yaşamak, hiçbirisine gerek var mı sevgili kardeşlerim? Siz başka insanlarla dost olmayı başarırsanız, onlar da sizinle dost olmaya elleri mahkumdur. Öyleyse güzelliği başkalarının mutluluğu için yaşamayı usul haline getirin ki sonsuz mutluluk sizlerin olsun. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte mutluluk dediğimiz zaman bunu görüyoruz. İç dünyanızda, dış dünyanızda, Allah ile olan ilişkilerinizde kesintisiz bir sulh ve sükun hali, uyuşun, asla kavga değil. Öyleyse hayatınızın sonsuz bir mutlulukla geçmesi sizin elinizde. Başka insanlara kendinizi adayarak ve veya daimi zikrin sahibi olarak, her ikisi de sizi Allah'ın ülkesinde yaşatabilecek olan iki ayrı cepheyi ifade eder. İkisinde de Allah'ın ülkesinde yaşarsınız. İkisinde de mutluluğunu yaşarsınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklar ihsan etmesini, iç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de cennette de sonsuz mutlulukların sahibi olmanızı, sulh ve sükun içinde yaşamanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet olun.

El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed ezbillah. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Sıra sıratel müstakim. Sıratel lezzine enamte aleyhim. Gayril maglubi aleyhim ve lezzalim. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir gece sizlerle birlikteyiz. Ve bu gece sizlere gece namazlarından bahsetmek istiyoruz. Gece namazları. Geceliğin kılınan namazlar bir başkadır sevgili kardeşlerim. Özellikle herkes uykudayken gecenin bir vaktinde kalkarsanız Allah Teala diyor ki gece kalk da gecenin en az üçte birini, en çok üçte ikisini teheccüd namazı kılarak geçir. Rabbinin seni bir makam-ı mahmuda göndermesi yakındır. Teheccüd namazı konusunda Allah Teala İsra suresinin 79. ayet-i kerimesinde diyor ki gecenin bir kısmını teheccüd namazı kılarak geçer. De ki Rabbim beni sıdk ile bir yerlere girdir, bir yerlere dahil et ve sıdk ile oradan çıkar. Rabbinin seni bir makam-ı mahmuda göndermesi yakındır diyor Allah Teala. İsra 79. İşte makam-ı mahmuda beaz etmek. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, makam-ı mahmud 7. katın 4. alemidir. Oraya ulaştığınız zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i arkasında 4 halifeyi göreceksiniz. Sahabenin ileri gelenleri de oradadırlar. Makam-ı Mahmud'da. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Acaba Allah-u Teala ne demek istiyor? Bunu söyledikten sonra 79. ayet-i kerimede, 80. ayet-i kerimede Ya Rabbi beni katından ilmi ledununu öğretecek olan bir sultanla teçhiz et diyor. Böyle de diyor Allah'a. Öyleyse İsra suresi 79 ve 80. ayetler birbiriyle yakından alakalıdır. 80. ayet-i kerimeye baktığımız zaman sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah Teala'nın şöyle dediğini görüyoruz. Ve kul Rabbi ethilni mütele sıdkın ve ahricni muhrece sıdkın. Beni sıdk ile dahil et ve beni sıdk ile çıkar. Vec'al ve kıl
Min nedunke senin katındaki gizli ilminden sultanen nasira bir yardımcı sultan kıl bana. Sevgili kardeşlerim, ne olur böyle bir yardımcı sultan kişiye ulaşırsa? İşte o yardımcı sultan Muhittin Arabi tarafından kendisine ulaşılmış. Muhittin Arabi'ye o yardımcı sultan ulaşmış katından Allah Teala'nın ve fizik ötesi ilminden haberdar olmuş Muhittin Arabi Hazretleri. İşte sır bu ayet-i kerimede, İsra suresinin 80. ayet-i kerimesinde. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman bir Hızır Aleyhisselam görürüz. Her devirde vardır, şu anda da vardır. Yani o sonsuz ömür verilmiş olan biridir. Ama bu ömrünü bir fizik vücutta mı geçiriyor? Hayır. Allah'ın katından rızıklandırıldığına göre o bir fizik vücut sahibi değildir. Ama ilmi ledunun sahibidir. Gece namazlarının yaptığı şey kişiyi ilmi ledunun sahibi kılmasıdır. Herhangi bir gece namazı değil, zamanında kılınan bir yatsı namazı değil, mutlaka gece yarısından sonraki bir vakitte teheccüde kalkacaksınız. Ve geceyi, gecenin en az 3 saatini özel bir namaz, teheccüd namazı kılarak geçireceksiniz. Teheccüd namazını genel olarak ya 11 rekat ya da 7 rekat olarak değerlendirirler. Yani bir üçlüyle bitmesi asıldır. Veya 9 rekat olması daha uygun. 9 rekat veya 11 rekat ama en az 3 saat sürecek. Sevgili kardeşlerim, o Erbay'ın çıkarttığımız devrede hani 40 günlük oruç tutmuştuk demiştik. Kardeşlerimiz de iştirak etmişlerdi. Ve Erbay'ın çıkarma söz konusuydu. Oradan hiç 40 gün süreyle dergahımızdan hiç çıkmamıştık. Ama 41. günü de Perşembeydi. O gün de oruçlu olduk. 41 gün oldu. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum sevgili kardeşlerim. O zaman her gece teheccüd namazını gerektiği gibi kılmak istedik. Ama dayanamadık sevgili kardeşlerim. Değil, ellerimizin üzerinde olmak, dirseklerimizi de dayadığımız halde yere, dirseklerimizin üzerinde namaz kılmamıza rağmen o 3 saatlik namazı tamamlayamadık. O zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ve sahabeye Allah'ın ne kadar güç verdiklerini gördük. O sahabe ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin evi almadığı için onun mumundan bahçeye vuran ışıkta onun gölgesine bakarak teheccüd namazı kıldılar. Ama hepsi kıldı. Hep kıldılar. Öyle bir sonuç oldu ki artık buna dayanamıyorlardı. Allah Teala sanıyorum Fetih Suresinin son ayetiyle onlara şöyle seslendi. Teheccüd namazı ne kılmaktan
Yüzlerinizde renk kalmadı, rahatsızlandınız. Biz teheccüd namazını sizin üzerinize farz kılmadık. Ama sizi de onun kuvvetinde yaratmadık. Öyleyse buna dayanamayacağınızı Allah elbette biliyor. Bundan sonra teheccüd namazını kolayınıza geldiği gibi kılın. Ne demek kolayına geldiği gibi kılmak? Bir normal namazın 4 rekatlık bir namazın süresi 7 dakikadır. Bilemediniz 8 dakikadır. Uzattınız namazı 10 dakikadır. 11 rekatlık bir namaz 110 dakika. 11 rekatlık bir namaz 10 dakika olsa 4 rekat 10 dakika, ikinci 4 rekat 10 dakikada 20 dakika, 3 rekat daha 26 dakika. Uzun uzun 26 dakika. Yarım saatten evvel teheccüd namazı biter. Halbuki 3 saat kılıyorlardı en az. Nasıl kılıyorlardı? Zikirle kılıyorlardı sevgili kardeşlerim. Biz de öyle yaptık. Zikirle kıldık. Hayatımızda kıldığımız en güzel namazlardı. Bütün kardeşlerimizle beraber, onlar da bizimle beraber uyumadılar. Onlar da bizimle beraber geceler boyu namaz kıldılar. Muhteşem bir olaydı. Hayatımızın unutulmaz bir anısı. İşte böyle sevgili kardeşlerim. Sonra sahabe nasıl namaz kılmaya başladı? Hacet namaz, teheccüd namazını. Bir kısmı gene uzun kılmaya devam ettiler. Ama bir kısmı kısalttılar. Normal namaz söylediğimiz gibi 7 dakikadır. Normali 7 dakikadır. 4 rekatlık bir namazın kılınması. Bazı çok acelecilerin elinde belki 5 dakikaya da iner. Ama normal şartlarda kılıyorsanız 7 dakikada bitirirsiniz namazı. 7 dakika, 14 dakika, 4 daha 18 dakika. En çok 20 dakika içinde 11 rekatlık bir namazı bitirirsiniz. İşte bu bir insanın kolayına geldiği gibi namaz kılmasıdır. Diğer namazları kılıyormuş gibi teheccüd namazını da kılmasıdır. Aslında güzeli nedir? Güzeli uzun uzun kılmaktır. Dirseklerinizin üzerinde bitkin düşene kadar kılmaktır. Sevgili kardeşlerim, gece namazlarının ötesinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gene dizleri dirsekleri üzerinde secdeye kapanırdı. Ve secdeye kapanır ve öylece kalırdı. Saatlerce. Öyle ki bazen onu öldü zannedenler olurdu. Bazen uyuyor zannedenler olurdu. O ise çoktan dalıp gitmişti. Allah ile birlikte olmaya. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Allah'ın dizaynı en güzeli verir. Öyleyse acaba İsra Suresinin 80. ayet-i kerimesinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizi sıdk ile ithal et, sıdk ile ihraç et diyor. Nereye ithal etsin? Nereden ihraç etsin? İşte ithal ettiği ve ihraç edeceği yer Makam-ı Mahmud'dur. Makam-ı Mahmud'u bir gün göreceksiniz. Ön tarafı bizim alemimizde cam denilen bir şeffaf
sistemle tamamen kapatılmış olan çok büyük bir salon. Yani belki 60 metre, belki 70-80 metre genişliğinde bir salon. Orada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i göreceksiniz. Hepsi ayakta duruyorlar. Bütün huzur namazının imamlarının nikahı orada kıyılır. Makam-ı Mahmud'da. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin marifetle, mucizeyle dizaynı orada gerçekleşmiştir. İlmi ledünundan bir sultan, yani Cebrail aleyhisselam, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yardımcı olmuştur. Olmuşsa ne olmuştur? Olmuşsa Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sütünü sağdığı bir tek keçiden bir ordu doymuştur. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mucize göstermiş midir? Göstermiştir. Ama bunu hep söylemiştir. Bu benden değildir. Bu Rabbimin bir hediyesidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, gece namazlarına dikkatle bakın. Gece namazları Makam-ı Mahmud'a sizi dahil edebilecek, sıdk ile ve sıdk ile oradan ihraç edebilecek olan bir özellik taşır. Orada ilmi ledun öğretilir. İlmi ledun Allah'ın gizli ilmidir. İşte Abdülkadir Geylani Hazretleri o ilmin sahibiydi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin soyundan gelmekteydi. O Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle konuştuğunu söyleyince inanmadılar. Onun üzerine mezarına gittiler. O da kalk ey Allah'ın Resulü diye seslendi. Kün dedi. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kalktı. Konuştular. Sonra tekrar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devam etti. Öyleyse neden bahsediyoruz? Öyleyse bu bir keramettir. Keramet Allah'ın ikramıdır. Peygamber olmayan velilere, peygamber olmayan resullere de Allah'ın ikramı keramettir. Ama huzur namazının imamları için bu keramet değildir. Mucizedir. Ve hiç kimse ne kerametin ne de mucizenin sahibi değildir. Mucizenin sahibi de, kerametin sahibi de Allah'tır. Öyleyse gece namazları, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, gecenin bir vaktinde kalkın. Gece namazı kılın ve kıldıktan sonra bu ayeti okuyun. İsra 80. Allah-u Teala'nın size fiziğin ötelerinden bir şeyler göndermesi, yardımcı göndermesi söz konusu olabilir. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, bu güzelliğin içinde yaşamak, Allah'ın dostu olmak, biraz gayretinizle size çok şeyler kazandırabilir.
İşte o ilmin sahiplerinden birisi Hazreti Süleyman'dı. Hazreti Süleyman kuşlarla konuşabiliyordu. Ruh tayı mekanında, nefs tayı mekanında, fizik vücut tayı mekanında yapabiliyordu. Cinlere ve şeytanlara hükmediyordu. Allah Teala Kur'an'da birkaç yerde Hazreti Süleyman'ın tayı mekan olaylarını anlatır. Rüzgarı onun emrine verdiğini, yani havada onun yolculuk yaptığını ifade ediyor Allah Teala. Hızlı, çok hızlı veya yavaş bir gidiş. Öyleyse ilmi ledunun sahipleri kim bu insanlar? İşte Fatih Sultan Mehmet'in lalası, mürşidi Akşemseddin Hazretleri. Kubbe Altıvezirleri Muhasırı'nın kaldırılmasından yana Fatih Sultan Mehmet de İstanbul'u almadan gitmem diyor. Ya İstanbul beni alır ya da ben İstanbul'u alırım. Ama öylesine bunalıma girmiş ki paşalar, bu muhasırının kaldırılması lazım geldiği konusunda çok ciddi bir muhalefet oluşturmuşlar padişaha. Erlala Akşemseddin Hazretleri o toplantıya iştirak etmiyor. Padişah haber gönderiyor gelsin diye, ama içeri kimsenin alınmamasını, padişah dahi gelse içeriye girmesine müsaade etmeyeceksiniz diye Akşemseddin Hazretleri nöbetçilere emir vermiş. Fatih Sultan Mehmet bunun üzerine nöbetçilerin göremeyeceği bir şekilde çadıra ulaşıyor. Hançeriyle çadırı ikiye yararak içeri giriyor ve bakıyor ki lalası, yani mürşidi Akşemseddin Hazretleri, gözyaşlarından seccadenin altı çamur olmuş. Ama o secde vaziyetinde duruyor. Padişah geliyor, saygıyla bekliyor. Ve ondan sonra Allah Teala'nın emrettiği noktada Akşemseddin Hazretleri ona dönüyor. Evet diyor, 27 Mayıs sabahı inşallah zafer bizimdir. Ve tarif ediyor. Hangi surların altına kumbaracılar ne kadar barut yerleştirecekler, nereleri atacaklar, hangi surlar toplanabilecek plan onun tarafından teslim ediliyor. Fatih Sultan Mehmet'e ve gerçekten 27 Mayıs sabahı 1453 zafer Osmanlı'nın oluyor. İstanbul bir çağı kapatan, yeni bir çağı açan bir fetihle artık İslam'ın eline geçiyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Muhyiddin Arabi Hazretleri bir kalabalığa hitap ediyor. Diyor ki, sizin taptığınız benim ayağımın altındadır. Ne yapıyorlar dersiniz? Hemen öldürmek üzere harekete geçiyorlar. Sen Allah'ı nasıl ayaklar altına alırsın diye. Ve ölmeden evvel son sözünü söylüyor. Diyor ki, sin şına girdiği zaman bu sır çözülür. Şimdi diyor, beni idam edebilirsiniz, buyurun. İdam ediliyor.
Fırat, Sin, Yavuz Sultan Selim, Şına yani Şam'a giriyor. Ve Yavuz Sultan Selim aldığı emir üzerine derhal diyor ki bana onun o konuşmayı yaptığı yeri gösterin. Gösteriyorlar. Şimdi diyor burasını kazın. Kazıyorlar. Bir küp altın çıkıyor. Sevgili kardeşlerim anladınız mı? Taptıkları şeyin ne olduğunu? Paraya tapılıyor insanlar. Bu zamanda da öyle değil mi sevgili kardeşlerim? İnsanların çok büyük bir kısmı için para hayatlarının en önemli hedefi. Para da önemlidir. İnsanın hayatını idame ettirmesi için para kazanması gerekir. Elbette para kazanacaksınız. Ama para birçok insan için tapılmak kadar sevilen bir müessese. İşte Muhyiddin Arabi Hazretleri bunu söylemiş sevgili kardeşlerim. O Muhyiddin Arabi Hazretleri ki diyor ki ben o sırların dolabını açtım. Ve oraya bununla ulaştığını söylüyor. Sırlar orada, Makam-ı Mahmud'da. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey o kadar güzel ki. Allah-u Teala'nın ansızın size yeni ufuklar açtığını yaşayacaksınız. İşte biliyorsunuz Hazreti Musa Allah-u Teala'ya diyor ki beni öyle bir insanla tanıştır ki ben ondan senin ilmine dununu alayım. Allah-u Teala diyor ki ya Musa gerçekten istiyor musun? Hazreti Musa diyor ki evet. Eyse diyor git yanına birisini daha al. İki denizin birleştiği yerde onu bulacaksın. Ve bir delikanlı ile beraber yola çıkıyor Hazreti Musa. Yanlarına kuru balıklar almışlar. Onları yolda yiyerek gidiyorlar. Gitmişler gitmişler günlerce. Bir yerde durdukları zaman hadi diyor yemeğimizi yiyelim diyor Hazreti Musa. Delikanlı diyor ki yemek yok. Ne demek yemek yok diyor. Balıklarımız vardı. Balıklar diyor canlandılar ve denize girdiler. Hazreti Musa heyecanla soruyor nerede? O iki denizin birleştiği yerde. O zaman Hazreti Musa Allah-u Teala'nın sözünü hatırlıyor. İki denizin birleştiği yerde onu bulacaksın. Hemen aklına iki denizin birleştiği yerde onlar yemek yerken uzaktan onları seyreden ama hiç onlara yaklaşmayan bir ihtiyar adamın varlığını hatırlıyor. İşte odur diyor. Hemen koşalım. Koşuyorlar. Hazreti Hızır hala orada. Hazreti Hızır sabrıyla tanınır. İşte Abdülkadir Geylani Hazretlerine sabrı öğreten de odur. Abdülkadir Geylani Hazretleri hayatını anlattığı kitabında diyor ki onunla ilk karşılaştığımda beni şurada bekle biraz sonra geleceğim dedi diyor. Ama diyor beni 3 gün orada bekletti diyor. Ve gelmedi ama ben bekledim diyor. Hazreti Hızır ona sabrı öğretmiş. Bilin ki ilmi ledunun birinci anahtarı sabırdır. Hazreti Musa'nın ilmi ledunu ona ulaşamadan kaybetmesinin arkasında da sabırsızlık yatar. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın ilmi ledununu kime vereceği Allah'a aittir. Hazreti Hızır bir peygamber değildi.
Ama Hazreti Musa peygamberdi. Hazreti Hızır ilmi lezunun sahibiydi. Ama peygamber olan, Allah'ın katında ondan üstün olan, Nebi olması sebebiyle üstün olan Hazreti Musa, ilmi lezunun sahibi olmak şerefine ulaşamadı. Hazreti Hızır baş gözleriyle değil, kalp gözüyle Allah'ı yüzlerce defa görmüştü. Hazreti Musa bir defa bile göremedi. Ve onun yanına ulaştığı zaman Hazreti Hızır'ın dedi ki, beni Rabbim gönderdi. Senden ilmin adını öğrenmek için senin emrine girebilir miyim? Hazreti Hızır dedi ki, sen benimle sabredemezsin. Hazreti Musa dedi ki, beni sabırlılardan bulacaksın. Hazreti Hızır pekala dedi, ama bu söylediğimi unutma. Beraberce yola çıktılar. Gide gide bir nehrin kıyısına ulaştılar. O nehrin kıyısında birçok gemi vardı. Bütün yemek isteme dileklerine rağmen hiçbir geminin içindekiler onlara yiyecek vermediler. Ama bir geminin sahibi onlara yiyecek verdi. Oturdular, yediler. Yemek bittikten sonra Hızır Aleyhisselam eline baltayı aldı. Geminin bordasını parça parça etti. Ve gemi karaya oturdu. Hazreti Musa dayanamadı. Senin bu yaptığın dedi, Allah'tan reva mı şimdi yani dedi. Bu kadar insan bize yemek vermezken bu insanlar acıdılar da bize yemek verdiler. Sen de tuttun adamların gemisinin bordasını bu hale getirdin. Şimdi bu gemi yüzmez. Bu adamın ekmek parasıyla oynadın. Hazreti Hızır dedi ki, ben sana demedim mi dedi. Sen benimle sabredemezsin. Bak işte dedi, patladım bile. Sonradan gördüler ki diğer gemiler karşı sahile geçtiler ve oradaki zalim derebeyi tarafından onun gemilerince hepsi yakalanıp esir edildiler. Gemiciler de sahipleri de forsa edildiler. Ama bu gemiye hiç kimse dokunamadı çünkü gemi denize açılamamıştı, nehre açılamamıştı. Hızır Aleyhisselam anladın mı şimdi dedi. Ben bunları kendimden yapmıyorum dedi. Yaptırılıyorum. Bir köye gittiler ikisi beraber. O köyde gene yiyecek istediler. Sadece bir yerden kendilerine kaç kapıdan geri döndükten sonra yiyecek verildi. Ve Hızır Aleyhisselam o evin bahçe duvarının yıktığı o evde bir yardım edecek yerde onları zararlıymış gibi görünen bir iş yaptı. Hazreti Musa gene dayanamadı. Hazreti Hızır'ın aldığı cevap şöyle: bak bu ikinci oluyor. Ben sana sen benimle sabredemezsin demiştim. İkinci defa sabredemedin. Eğer bu üçüncü olursa beraberliğimiz biter. Bu evde yetimler oturuyor. Ve burada da bu toprağın altında onlara ait olan bir define var. Büyüdükleri zaman onlar kullanacaklar bunu. Başka gözlerden saklamak için böyle yaptım. Ve sevgili kardeşlerim, oradan da ayrıldılar. Ama bir pınar başında Hızır Aleyhisselam bir delikanlıyı öldürünce kızılca kıyamet koptu. Hazreti Musa dedi, bu kadarına dayanamam. Sen resmen şu anda bir katilsin. Sen bu çocuğu öldürdün. O da dedi ki, bu çocuk evine ulaşsaydı
annesi ve babasını öldürmesi söz konusu olabilirdi. Ben onu öldürdüm. Ama aslında ben yapmadım. Allah-u Teala tarafından bu işlev bana yaptırıldı. Ve Hazreti Musa ile beraberlikleri burada sona eriyor. Hızır Aleyhisselam'ın. Sevgili kardeşlerim, fiziğin ötesi Allah'ın büyük bir nimetidir. Kalp gözüyle, kalp kulağıyla başlar. Bir gün kalp gözünüz açılacak. Allah-u Teala size evvela yerin melekûtunu, devrin imamının dergahını gösterecek. Oradaki altın kapıyı göreceksiniz. Altın paralardan oluşan bir küme göreceksiniz. Sırada olan insanlar göreceksiniz. Cinler göreceksiniz. Cinleri nereden tanıyacaksınız? Bütün insan ruhlarının, yüzlerinin ve ellerinin rengi sizin ve benim gibidir. Ama cinlerin rengi yeşildir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Hazreti Musa Firavun'a gönderildiği zaman Allah Teala dedi ki: "Hiç onlardan korkma. O sihirbazlar toplanacaklar. Yere atacaklar ellerindekileri. Onlar yılanmış gibi görünecek sana. Hiç korkma. Sen de elindeki asayı at." Hazreti Musa o olayı yaşadıktan sonra o hareket halindeki yılanların üzerinde elindeki asayı atıverdi. Ne oldu? Asa öyle bir mahluk oldu ki bütün o yılanları hepsini yuttu. Hiçbiri kalmadı ortalıkta. Ne oldu? Senin sihrin bizden daha üstünmüş dediler. Hazreti Musa dedi ki o sihir değildi dedi. O Allah'ın bize olan bir nimetiydi. Biz sihir yapmayız. Sihir şeytani bir iştir. Sizin yaptığınız da yanlıştır. Sizi Allah'a teslim olmaya davet ediyoruz. Bütün büyücüler Hazreti Musa'ya tabi oldular. Firavun öfkesinden az kalsın çatlayacaktı. İşte sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde ilmi ledun bütün insanlar için Allah'ın bir gizli ilmidir. Herkese verilmez. Gizli ilmin verilmesi gece namazlarına sıkı sıkıya bağlıdır. Makam-ı Mahmud'a İthal ve ihraç söz konusudur. Yedinci katın üçüncü alemi. Hayır, dördüncü alemi, affedersiniz. Birinci alem kader hücreleri, ikinci alem ümmül kitap, üçüncü alem kudret denizi, dördüncü alem de makam-ı Mahmud. Orada tanıdık birilerini göreceksiniz gittiğiniz zaman. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Harut'la Marut isimli iki melek Allah-u Teala'ya dediler ki bu Adem Aleyhisselam'a biz secde ettik ama senin emrin üzerine secde ettik. Aslında biz ondan üstünüz. Allah-u Teala da dedi ki hayır, siz ondan üstün değilsiniz. Eğer siz ondan üstün olsaydınız, ona sizi secde ettirirdim. Onu size secde ettirirdim.
Ama o sizden üstün olduğu için ona secde ettiniz. Ey Allah'ım dediler, onu üstün kılan nedir? Onu üstün kılan nefsindeki afetlerdir dedi. Eğer o afetleri yenerse onu yenebilen insan sizden üstündür. Ama onu yenemezse sizden üstün değildir, siz de ondan üstünsünüz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Harut'la Marut ismindeki iki melek dediler ki, eğer onu bizden üstün kılan şey nefse biz de onu isteriz. Biz ondan daha üstün olduğumuzu sana ispat etmek istiyoruz. Allah Teala dedi ki ondan üstün değilsiniz. Boşuna bir gayretin içine girmeyin. Onlar da ısrar ettiler. Biz istiyoruz. Üstün olduğumuzu ispat edeceğiz dediler. Allah Teala da onlara nefs verdi. Babil şehrine indirdi onları. Bakara Suresi'nin 102. ayet-i kerimesinde anlatılıyor kıssa. Babil şehrine inen bu iki tane melek orada sadece bir ay dayanabildiler. Bir ay dayanamadılar bile. Bir kadına çok kötü bir şey yaptılar. Büyük bir kötülük yaptılar. Kadının kocası benim karıma siz bunu nasıl yaparsınız diye öfkeyle onlara gelince bizim melekler fena halde içerlediler bu işe ve adamı orada öldürdüler. Hemen tekrar yukarı alındılar ama orada bulundukları süre içerisinde birçok insana zilmani ilimleri öğretmiş bulundular. Ama onlara diyorlardı ki bakın bu zulmani ilimler yapılmaması lazım gelen, tatbik edilmemesi lazım gelen ilimlerdir. Bize sorarsanız bunları hiç öğrenmemeniz sizin için daha hayırlıdır. Ama yapmayacağım derseniz, öğreneceğim sadece yapmayacağım ve de bir vebalin altına girmek istemiyorum derseniz, biz bunu size öğretebiliriz. Ve pek çok insan orada Babil şehrinde büyüyü, hüddamı, zülmani ilimleri öğrendiler. Zülmani ilimler bir iradenin bir başka iradeye ikinci iradenin rızası olmaksızın bir şeyleri ilimleriyle zorla yaptırması halidir. Cinleri insanların üzerine saldırtmak. Bu hüddam ilmidir. İnsanlara büyü yapmak. Bu sihir ilmidir. İnsanları hipnotize etmek. Zülmani vasıtalar kullanarak fal bakmak. İllüzyon. Yani bir şeyi mevcut değilken göstermek veya ölü bir şeyi hareket halinde gibi göstermek ve mesela şeytanın gösterilerinden bir tanesi boşlukta yatay vaziyette duran birisini yükseltmek. Olur mu? Evet olur. Ne zaman kişinin karşıt elektronların devir sayısını arttırırsanız elektron devir sayısına yaklaştığı bir yerde bu olay tahakkuk eder. Yer çekimi kuvvetinden daha hafif hale gelen vücut yükselir. Bunu şeytani ilimlerin sahipleri değil, şeytan yapar, onlar yapıyormuş gibi gösterir ve şeytan hep kendisini gizler. O insanlar da kendilerinin yaptıklarını zannederler. Oysa ki Allah'ın dostları olanların Allah'ın kendilerine İkram ettiği kerametle keramet ikram demektir. Fizik ötecisi bir şeyleri Allah yapmış ve onlara
bunu kendisi tarafından yapıldığını söylemiş olduğu cihetle onlar bunun bilincindedirler. Ve herkese derler ki bu gördüğünüz bir keramettir. Ama bunu biz yapmadık. Bunu yapan Allah'tır. Biz sadece buna vasıta olanız. İşte Hazreti İsa diyordu ki ben abraşları normal saç rengi haline döndürürüm. Ama bunu ben yapmam. Allah yaptırır. Ölüleri diriltmiş görünürüm Allah'ın izniyle. Ama yapan gene ben değilim. Allah'tır. Hastalıkları iyi ederim. İyi eden görünen, iyi eder görünen benim. Ama yapan ben değilim. Allah'tır. Beni konuşturan Allah'tır. Böyle diyor Hazreti İsa. Ve Hazreti İsa'ya Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala soruyor. Ey İsa sen insanlara benim oğlum olduğunu söyledin mi? Sen benim oğlum musun? Hazreti İsa Allah Teala'ya cevap veriyor. Ya Rabbi diyor, böyle söylemediğimi sen benden muhakkak ki daha iyi bilirsin. Ben onlara her zaman Allah benim de Rabbimdir, sizin de Rabbinizdir dedim diyor. Ama Allah Teala'nın müsaadesi üzerine Hazreti İsa fırtınalı denize ey deniz dur dediği zaman deniz duruyor. Hazreti İsa mı durduruyor? Hayır, Hazreti İsa durdurmuyor. Hazreti İsa'nın imanı öyle bir iman ki böyle söylediği zaman Allah Teala'nın ilahi iradesi denize hakim oluyor. Denizi kontrolü altına alıyor ve deniz sakinleşiyor. Biliyorsunuz Hazreti İsa'nın arkadaşları Maide suresinde anlatıldığı gibi sana daha çok inanmamızı istiyorsan ey İsa bize Allah-u Teala'nın katından bir sofra getir bakalım dediler. O da dedi ki ben sofrayı getiremem ama Allah-u Teala'dan talepte bulunurum. Eğer Allah sofrayı verirse o zaman bize tabi olacak mısınız? Hepsi dediler ki evet. Ve Allah-u Teala sofrayı gönderdi. Onlara göre Hazreti İsa indirdi sofrayı. Oysa ki Hazreti İsa tıpkı Yunus gibi talep sahibiydi. Biliyorsunuz bizim Yunus da kendisine şu miskin Yunus deden Yunus. Hani Allah'ı gören, Allah'la konuşan ve bunu da açık açık şiirlerinde yazan o Yunus, Kur'an'daki bütün işaretleri taşıyan Yunus. Mekansızlığa kavm olan Yunus. İki dervişle beraber yollara düşüyor Yunus. Tapduk Emre'nin dergahından ayrıldıktan sonra ve bir mağarada bir gece birinci derviş dua ediyor. Ey Allah'ım diyor, bize bir sofra indir. Allah Teala bir sofra indiriyor. Hepsi karınlarını doyuruyorlar. Gece uzun uzun ibadetler ettikten sonra ertesi sabah tekrar yola koyuluyorlar. Ertesi akşam ikinci derviş dua ediyor. Gene bir tepsi geliyor Allah-u Teala'dan. Gene karınlarını doyuruyorlar. Ve üçüncü akşam Yunus korkuyor ki sıra kendisine gelecek. Gerçekten sıra kendisinde. Ve Allah-u Teala'ya diyor ki Ya Rabbi ben senden şimdiye kadar hiç böyle bir şey istemedim. Ama onlar istediler ve verdin. Ya Rabbi bana da ver yüzümü kara çıkarma. Allah Teala veriyor, üç tane sofra veriyor. Her birine ayrı bir sofra geliyor. Tıka basa karınlarını doyuruyorlar. Ve dervişler soruyorlar Yunus'a, ey Allah'ın dervişi diyorlar, sen kimsin?
Nasıl böyle bir şey yaptın? Kimin için dua ettin? Kimin yüzü suyu hürmetine bunu istedin de Allah verdi? Yunus diyor ki önce siz söyleyin diyor. Kimin adına söylediniz de Allah Teala size o tepsileri indirdi? Ben diyor hayatımda ilk defa böyle bir şey yaptım. Onlar da diyorlar ki bir derviş Yunus vardı diyorlar. Kendinin hangi seviyede olduğundan haberi yok. Biz hep onun adını kullanıp Allah-u Teala'dan defalarca bu sofrayı indirttik. İşte böyle sevgili kardeşlerim. O Yunus ki kanatlandık, kuş olduk, uçtuk elhamdülillah diyor. Hem ruh, hem nefs tayi mekanını, hem ruh tayi mekanını, hem de fizik vücut tayi mekanını gerçekleştirmişsiniz. Öyle söylüyor. Kanatlandık, kuş olduk, uçtuk elhamdülillah. Ne dersiniz sevgili kardeşlerim? Gece namazlarına dikkat edin. Gece namazları Allah-u Teala'nın bir hediyesini, bir muhteşem hediyesini almak için bir vasıtadır. Allah-u Teala'nın sizi de oraya makam-ı mahmuda ithal etmesi sıdkıyla ve sıdkıyla oradan ihraç etmesi için Allah'tan talepte bulunun. O zaman çok şeyler yaşayacaksınız. Allah'a o kadar çok hamd edecek ve şükredeceksiniz ki o zaman bizi hatırlayacaksınız. Vaktiyle böyle söylemişti diye. Aranızdan bir kısmınız bir gün Hızır Aleyhisselam'ı mutlaka görecek. Giydiği elbiseye dikkat edin, kumaşı bu devre ait bir kumaş değildir. Size tarihten bir anısını anlattığı zaman o zaman aklınız başınıza gelsin. Nasıl olur diye sorun kendisine. Sevgili kardeşlerim, yoksa öyle bir hüviyette anlatır ki sanki o günün olayıymış gibi değerlendirirsiniz onu. İsimleri kullandığı halde, o devrin bütün esaslarını anlattığı halde sanki bugünkü olayları anlatıyormuş gibi gelir size. İşte böyle bir dizaynda bilin ki o Hızır Aleyhisselam'dır. Size onları anlattığı zaman bilin ki bütün anlattıkları doğrudur. Eğer Fatih Sultan Mehmet zamanındaki bilmem hangi olayda onun içinde yaşamış biri olarak size bir şeyler anlatıyorsa bilin ki odur. Karşınızdaki bir deli değildir. Odur. Sakın sonradan aklınız başınıza gelmesin. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya çok hamd edin, çok şükredin ki bu yoldasınız. Allah'ın yolundasınız. İlmi ledün yolundasınız. Gece namazlarınızı sakın ihmal etmeyin. Allah-u Teala'nın hepinizi makamı Mahmud'a sıdk ile ithal etmesini ve sıdk ile oradan marifet edilmiş şekilde, kendisine ikram edilmiş şekilde, mükerrem kılınmış şekilde oradan Allah-u Teala'nın sizi ihraç etmesini Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,
Sizleri o kadar çok seviyorum.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Ey Rabbil Alemin, Er-Rahmanirrahim, Maliki yevmiddin, İyyâke na'budu ve iyâke nestaîn. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler, dinleyenler, can kardeşlerim, sevgili öğrenciler. Allah Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklar vermesi dileğiyle inşallah sözlerimize başlamak istiyoruz. Bu akşam sizlere bir davranış biçimleri sohbeti yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ki Allah Teala insanları, bütün insanları onların mutlu olması için yaratmıştır. Mutluluk Allah'ın temel dizaynıdır. Herkesin mutlu olması Allah'ın yegane hedefidir. Ve mutluluğa sizi ulaştıracak olan bütün faktörler Allah'ın elinde birer birer verilmiştir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk müessesesi, sosyal mahluklar olarak yaratılan biz insanlar için mutlaka başkalarına karşı olan davranış biçimlerimiz de şekillenir. Madem ki Allah Teala bizleri sosyal mahluklar olarak yaratmış, yani başka insanlarla beraber yaşamak mecburiyetinde olan insan sıfatıyla yaratmış, öyleyse bu dizayn içerisinde bizler en güzelini gerçekleştirmek durumundayız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, muhtevaya dikkatle bakın. Siz varsınız, başka insanlar var, bir de Allah var. Sizinle başka insanlar arasındaki ilişkiler bir bileşik kaplar usulüne tam paraleldir. Topluma ne verirseniz onu geri alırsınız. Böylece bileşik kaplar sistemindeki eşitlik tahakkuk eder her zaman. Bu Allah'ın kanunudur. Ne ekerseniz onu biçersiniz. Sizden başkalarına yayılan şey negatif dalga boylarıysa, karşınızdakilerden de size geri dönen şey aynı şekilde negatif dalga boyları olacak. Yani siz öfkeli, stres içinde, başkalarına kızan, onları azarlayan, onları devamlı rahatsız eden bir hüviyetteyseniz, toplum da sizi devamlı rahatsız edici davranışlarda bulunacaktır. Yetmez, başkalarını küçük düşürmek için yaptığınız, başkalarına onları ezmek için yaptığınız, kendinizin üstünlüğünü ispat etmek için yaptığınız her davranış biçiminin toplumdan size geri döneceğini bilmelisiniz. Cevaplar hep sizin başlattığınız istikamette geri dönecektir. Oysa ki Allah'ın sizleri yaratmaktan muradı mutlu olmanız. Acaba toplum içinde yaşayan bir insanın hem toplumu mutlu etmek hem de kendisini mutlu etmek istikameti

de yapabileceği neler var? İki şeye çok dikkat etmek temel faktördür. Birincisi, ilk düşünce statünüz şu olmalı. Davranış biçimlerinizin kökeninde, temelinde onu tamamıyla saran bir davranış biçimi. Acaba ben bugün başka insanları nasıl mutlu edebilirim? Bu madalyonun bir yüzü. Sizden çevrenize yayılması lazım gelen şey mutlaka onlara mutluluk vermek olmalıdır. Madalyonun öbür tarafında siz yoksunuz, başkaları var. Başkaları size iyi de davranabilir, kötü de davranabilir. Onlar siz olmadığınız için onların davranışlarına mani olamazsınız. Diledikleri gibi davranırlar. Siz ancak o davranıştan sonra harekete geçebilirsiniz. İşte eğer karşınızdaki kişi, o anda beraber olduğunuz kişi, mesela Allah'ın bir hizmetini yapıyorsunuz, o anda yanınızdaki kişi size ters gelen, sizi kıracak olan bir davranış biçiminde bulunuyor. Ne yapmanız lazım? Bu davranış biçiminin, bu negatif davranış biçiminin, sizi üzen, size bir negatif dalga boyu olarak ulaşan, bu davranış biçiminin sizi üzmemesi için bir düşünce sistemini devreye koymalısınız. Evvela şunu düşünmeniz lazım. Ben başka bir insanın bana yaptığı bir yanlış davranış sebebiyle üzülmemeliyim. Bu benim hatam değil, onun hatası. Öyleyse Allah-u Teala'nın bana sabır vermesi için, bu davranış biçimi karşısında üzülmemek için, tesir almamam için, bundan mütesir olmamam için Allah'ım bana güç ver, kuvvet ver, beni dayanıklı kıl diye Allah-u Teala'ya müracaat etmelisiniz. Bu ilk yapacağınız şey, etkilenmemek. Herkes yanlış yapabilir. Siz de yapabilirsiniz ama şu anda başkalarının yanlışlarından bahsediyoruz. Yanlış yapabilen insanlar bu yanlışları dizaynında sizi üzebilirler. Üzecek olan bir davranışta bulunurlar. İşte burada size düşen görev, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada size düşen görev bundan etkilenmemektir. Olayın negatif cephesini dikkate almamayı başarmalısınız. Bir gayretin sahibi olmalısınız. Ve ilk düşünmeniz lazım gelen şey, o neden bana böyle davrandı? Böyle bir yanlış davranışı o yapmazdı. Ama yaptı. Öyleyse bunun bir sebebi olmalı. Acaba neden yaptı? Maksadı beni üzmek mi? Bana haddimi bildirmek mi? Bana hakaret etmek mi? Yoksa benim yaptığım bir yanlışı bana söylemek suretiyle beni daha güzele ulaştırmak mı? Yaptığı davranışın arkasında benimle alakalı olan kesime dikkatle bakmalıyım. Acaba hedefi bana hakaret etmek mi? Beni ezmek, kendisini yükseltmek mi? Yoksa beni
tasavvufu daha iyi yaşayan bir insan hüviyetine ulaştırma konusunda bana yardım etmek mi? Hepsi söz konusu olabilir. Ama bu cepheden baktığınız zaman olaya, daha ilk anda bir çözüm size ulaşacaktır. O kişi bir arkadaşınızdır. Sizin yaptığınız bir yanlışı söylemektedir. Ve bu yanlışa dikkatle bakın. O yanlışı düzeltirseniz siz Allah indinde daha sevgili olacaksınız. Allah'a karşı görevlerinizi, Allah yolundaki hizmeti daha güzel yapacaksınız. Düşünün, eğer durum böyleyse o zaman ona neden kızıyorsunuz? Ya böyle bir kişi ayrıca bununla görevliyse, o zaman bir defa daha üzülmemeniz için sebep çıktı. Evvela eğer olay sizi daha iyiye ulaştırmak, Allah'a daha layık bir kul haline getirmek üzere harekete geçmişse o kardeşimiz, size en güzelini ulaştırmak istiyorsa, davranışınızın yanlışlarını size bir bir haber veriyorsa ve muradı sizi çok da seviyorsa ve muradı sizi daha güzele, daha güzele, daha güzele ulaştırmaksa, o zaman sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o zaman kızmak niye? Kırılmak niye? Evvela şu kırılmak faktörünü devreden çıkartalım. Etrafımızdaki kardeşlerimiz bize karşı yanlış davranışlarda bulunuyorlarsa, bu yanlış davranışların manasını düşünmeliyiz. Acaba bu kardeşim bana bunu niye yaptı? Niçin söyledi? Eğer niyeti halisse, gerçekten yaptığınız şey bir hataysa, o da bunu düzeltmek istikametinde sizi ikaz ettiyse, bunu tabii bir olay olarak değerlendirmeniz gerekir. Üzüntüye düşmemeniz gerekir. Daha güzele ulaşmak için ona teşekkür etmelisiniz. Size bir doğruyu gösterdi diye. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, her şeyin en güzel olduğu bir ortamda yaşamak istemez misiniz? Eğer istiyorsanız, o zaman siz daha güzeli ulaşmalısınız, toplumun da daha güzele ulaşması için zemin hazırlamalısınız. Öyleyse karşınızdaki kişi size olan öfkesinden öyle yapmıştır. Bir alternatif. Böyle olduğunu düşünelim. O zaman şunu düşünmeniz gerekmez mi? Acaba bu kardeşim bana böyle öfkeli davrandığına göre, beni kıracak bir şekilde hareket ettiğine göre onun arkasında ne olabilir? İlk aklınıza gelen şu olmalıdır. Benim ona bundan evvel yaptığım bir hata olmalı muhakkak. Bu hatanın karşılığında bu kardeşimiz bana doğruyu söylüyor. Bana ne yapmam lazım geldiğini bildiriyor. Öyleyse bir başkasının size karşı yanlış davranması her zaman mümkündür. Hemen kırılmak, üzülmek, küsmek mi gerekiyor sevgili kardeşlerim? Hiç irdelemeyecek misiniz olayı? Acaba onun böyle davranması için siz ona bir şey yapmış olamaz mısınız daha evvel? Onun böyle davranmasını üzerinize çeken? Niyetinin ne olduğunu anlamanız kolay. Son derece basit. Hemen ona soracaksınız. Sen bana böyle bir davranışta bulundun sevgili kardeşim. Bu davranış mutlaka
benim sana evvelce yaptığım bir yanlışın bana olan cevabı olmalı. Eğer durum böyleyse, o zaman Allah'ın karşısında ben senden özür dilerim, af dilerim. Beni bağışlamanı isterim. Allah-u Teala'nın da beni bağışlamasını dilerim. Ama lütfen hangi konuda, hangi hata yaptığımı bana söyler misin? Şimdi size öfkeyle davranan kişinin daha çok öfkelenmesi için bütün kapıları kapattınız. Onun size yaptığı bir sizi üzen bir davranışın devam etmemesi için de şartları siz hazırladınız. Çünkü kötü sözü söyleyen o, kötü davranışta bulunan o, ama siz yapmış olduğunuz hayali bir hata sebebiyle, belki de hakikate böyle bir sebep de yok, bir hata da yok, ama ondan af dilemek büyüklüğünü gösterdiniz. O zaman o kişinin yapacak bir şeyi kalmıyor. Eğer bir hatanız varsa mutlaka size söyleyecektir ki siz Allah'tan af dileyesiniz ve Allah'ın huzurunda ondan af dileyesiniz. Böyle bir hata yoksa ve kasıtlı olarak size kötü davranmışsa, o zaman o kardeşimiz de tasavvuftansa bundan herhalde utanç duyacaktır. Yaptığının yanlış bir davranış olduğunu idrak edecektir. Öyleyse görüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Her halükarda bir açık kapı mutlaka vardır. Bozulmak üzere olan, bozulması konusunda taraflardan birinin harekete geçtiği bir dostluk tam zedelenirken, zedelenme başlarken bir müdahalenizle onu durdurmuş oluyorsunuz. O kişiden af dilediğiniz zaman onun size söyleyecek sözü kalmıyor. Eğer bir hatanız varsa onu söylemesi gerekiyor. Söyledikten sonra da eğer varsa hatanız, ki olması rahatlıkla mümkündür, herkes hata yapabilir. Sevgili kardeşlerim, birçok doğru vardır. O doğrulardan bir tanesi bir kardeşinize dokunuyorsa, başkalarına dokunmasa bile o doğru yerine ikinci bir doğruyu, onu kızdırmayacak, onu üzmeyecek olan bir başka doğruyu ikame etmelisiniz. Birincinin yerine koymalısınız. Öyleyse hangi sebeple olursa olsun size karşı yapılan bir ters davranışı, bir yanlış davranışı Allah Teala bir hasene ile önlemenizi emrediyor. Bakınız ne diyor Fussilet suresinin 33, 34, 35. ayetlerinde. Onlar ki Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Hiç kötülükle iyilik, hiç seyyiatle hasenat bir olur mu? Sen seyyiatı hasenatla önle diyor Allah Teala. Seyyiatı hasenatla önleme yetkisi herkese verilmez. O verdiklerimiz Hazrül Azim'in sahipleridir diyor Allah Teala. Öyleyse sen dediğine göre Kur'an-ı Kerim'i okuyan herkese bu tavsiyeyi, bu emri veriyor Allah Teala. Seyyiatı hasenat ile önle. İşte yaptığınız davranış bu. Ben eğer sana karşı bir kötü davranışta bulunduysam, ben Allah'a karşı hesap vermek mecburiyetindeyim. Ve şimdi eğer sen bana söylersen hatamı, ben hem senden hem de Allah-u Teala'dan af dileyeceğim. Senin de beni affetmeni dilerim. Allah-u Teala'dan da af dileyeceğim. Onun da beni affetmesini dileyeceğim. Bu kardeşimiz eğer haksız yere başka birine olan öfkesi sebebiyle evde eşiyle kavga edip gelip orada sizinle sanki bir yanlışınız varmış gibi
bir davranış biçiminin içine girerek size kötü davrandıysa, o zaman onun açık kapısı kalmıyor. Ve eğer sebep yoksa ortada, o zaman o sizden af dileyecektir. Ne yapabilirdiniz? O size hakaret ettiği zaman, kötü davrandığı zaman siz ona daha kötü davranabilirdiniz. Ve şeytanın esiri olurdunuz bu olayda. Başka birinin yaptığı kötülüğe aynı kötülükle cevap vermek veya daha kötüsünü ona uygulamak, bu o anda şeytanın esiri olmak anlamına geliyor. Allah Teala yapılan bir yanlışlığa karşı kısas emrini veriyor. Ama düşüneceksiniz evvela. Olaylar dizisine dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Birisi size bir kötü davranışta bulundu. O kişi derecat kaybeder. Bu kötü davranışı, zulmü size karşı yaptığı için siz mazlum olursunuz. Yani zulüm görmüş olursunuz. O da zalim olur. Zulmü yapan kişi olur ve kul hakkı doğar. Zulmü yaptığı anda onun amel defterine yaptığı zulüm kadar derecat nakıs olarak yazılır. Negatif derecat yazılır. O kadar derecatı kaybeder. Ya sizin amel defterinize kul hakkı doğduğu için zalim ne kadar derecat kaybetmişse, siz onun kaybettiği bütün dereceleri aynen kazanırsınız. Allah Teala ne diyordu? Allahu seriül hisab. Allah hesabı çok çabuk görür. Hemen görür demek. Öyleyse Allah Teala'nın hesabı hemen görmesi, anında iki tarafın birden amel defterine rakamların yazılarak olayla kaybedilen ve kazanılan dereceyi Allah'ın sıfırlaması demektir. Zulüm derecat kaybettirmiştir o kişiye, ama aynı zulmün karşı tarafında bulunan siz zulmedilen kişide derecat kazanmışsınızdır. Onun kaybettiği derecatla sizin kazandığınız derecat aynı derecattır. Onun yaptığı fiilin tam karşılığı ona negatif puanla ödettirilmiştir. Sizin gördüğünüz zulmün bedeli aldığınız pozitif puanla size ödenmiştir. Allah'ın hesabı tamamlanmıştır. Her şey merkezinde. Hatırlayacaksınız. Sümbül Efendi talebelerine diyor ki, benden sonra yerime kimin geçeceğini tayin etmek için sizin hepinizi İstanbul içine gönderiyorum. Gidin, bütün sizi üzen haksızlıkları, kötülükleri, yanlışlıkları tespit edin ve bana gelin. Herkes gidiyor. Akşama kadar dolaşıyorlar mahkeme mahkeme, karakol karakol. En haydutların, uğursuzların bulunduğu yerlere gidiyorlar. Tespit ediyorlar olayları. Akşam geliyorlar. Belki 100 çeşit olay anlatılıyor Sümbül Efendi Hazretlerine. Bu kadar öğrenci arasında birisi suskun. Hiç sesini çıkarmıyor. Sadece dinliyor. Herkes bitmiş. Herkes sıradan saymış, saymış, saymış yapılan onca haksızlıkları. Merkez Efendi Hazretleri diyor ki, evladım diyor, sen diyor hiçbir şey söylemedin, sustun. Efendim diyor, Efendimiz diyor, ben de gittim diyor. Onların gezdiği yerlerde ben de bulundum. Ama diyor, her şey merkezindeydi diyor.
zulüm yapana derecat kaybı söz konusu oldu. Zulüm görene de derecat kazancı söz konusu oldu. Her şey anında ödendi. Sıfıra sıfır, elde var sıfır. Her şey merkezindeydi diyor. Ve Sümbül Efendi'nin yerine Sümbül Efendi rahmetli olduktan sonra o geçiyor. Adı da Merkez Efendi oluyor. Bu olay sebebiyle. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bakınız, kötüye dönmesi kuvvetle mümkün olan, belki ikinci tarafı da birinciye hakarete götürecek olan ve ikisini birbirine düşürecek olan belki bir hasmane davranışlar dizisinin başlangıcını teşkil edecek olan bir olay, bir güzel davranışınızla sizin orada biter ve mutlaka sulh olursunuz. Şimdi burada bazı kardeşlerimizden e-mailler alıyorum. Falanca bana kötü davrandı. Ben o bana anlatınca hatamı, ne kadar büyük bir hata yaptığımın farkına vardım ve ondan af diledim. Ama o beni affetmedi ve af talebimi kabul etmedi diyor. Şimdi ikinci taraf olalım. Birisi bize kötü davranıyor ama arkadan kötü davrandığının farkına varıyor. Biz size ne tembih ediyoruz? Diyoruz ki aman, kimsenin kalbini kırmayın. Eğer bir kötü söz söylediyseniz, başka birini üzecek bir davranışta bulunduysanız, mutlaka Allah'ın huzurunda o kişiden af dileyin. Sizi affetmesi için ondan talepte bulunun. Hem Allah'a karşı sorumlusunuz, hem de ona karşı sorumlusunuz. Bizim kardeşlerimizin arasında böyle küslükleri olan kardeşlerimiz olmaz, olamaz. Eğer oluyorsa o kardeşlerim hakkında çok üzüntü duyarım. Eğer başka birisinin bize yaptığı bir kötülükten sonra bizden af dilemesine rağmen biz onu affedemiyorsak, o zaman biz tasavvufu yaşamıyoruz demektir. Sevgili kardeşlerim, bizim aramızda olmaz. Eğer bir kardeşiniz sizin davranışınızdan huzursuz olmuşsa, sizin davranışınız onu rahatsız etmişse, ondan af dilemek mecburiyetindesiniz. Bu zaruri bir iştir. Mutlaka dileyeceksiniz. Eğer dilemezseniz siz tasavvuftan birisi olamazsınız. Allah Teala'nın dostları birini kıracak bir hareket yaptıkları zaman mutlaka ondan af dileyenlerdir. Allah Teala'nın dostları kendilerine kötülük edildiği zaman af dilendiği takdirde mutlaka affetmeleri lazım gelenlerdir. Cürmün derecesine göre af müessesesi çalışır ama mutlaka çalışmalıdır. Öyleyse şimdi hepinize sesleniyorum sevgili kardeşlerim. Dünyanın neresinde olursanız olun, eğer bizim kardeşimizseniz, bizdenseniz, o zaman başka birisi yaptığı bir hata dolayısıyla sizden af dilediği zaman onu affetmemek sizin yetkiniz içinde olmamalı. Demelisiniz ki ben Allah yolundayım, öyleyse ben affetmek mecburiyetindeyim. Affı mutlaka gerçekleştirmelisiniz. Şimdi burada İki taraf arasındaki ilişkilerde aftan sonra müessesenin, yani ikinci tarafı üzen davranış biçiminin tekrarlandığını görüyoruz. Bu bir büyük yanlıştır sevgili kardeşlerim. Eğer bir kardeşimiz
bizim bir davranışımızdan rahatsız olmuşsa ve bize karşı tavır almışsa, biz de ondan öğrenmişsek ki biz ona karşı yanlış davranmışız, o zaman ondan af dilediysek o bizi affedecektir. Ama affettikten sonra biz gene kör kör parmağım gözüne der gibi o kişiye aynı hatayı tekrar ve tekrar yapmakta devam ediyorsak, o zaman biz tasavvufu yaşamıyoruz. Kör nefsimiz için, şeytan için etrafımızdaki insanların kalbini kırıyoruz. O zaman bir hesap yapın sevgili kardeşlerim. Neyin karşılığında neyi satın alıyorsunuz? Allah'ın dostu olmanın karşılığında şeytanın dostu olmayı satın alıyorsunuz. Bizim aramızdan şeytanın dostluğunu isteyenler varsa buyursunlar. Ama bu çatı, Allah'ın hidayet çatısı, Allah'ın dostlarıyla çalışır. Öyleyse küçücük şeylerden kendinize huzursuzluk çıkarıp arkadaşlarınızla küsmeyin. Küstünüz, eğer arkadaşlarınız sizden barışmanızı istiyorsa, o küstüğünüz kişi yaptığı hata dolayısıyla sizden af diledikten sonra onu affetmek mecburiyetindesiniz. Bir defa, iki defa, üç defa tamam. Ama sizin bu affınız onu kötü davranışların esiri kılıyorsa, nasıl olsa affedileceğim diye ard arda hataları çok tekrar etmişse, etmekte devam ediyorsa, o zaman anlaşmazlığı ulaştırın irşat makamına. Sevgili kardeşlerim, bu ısrar ederse o kişinin aramızdan ayrılmasını neticelendirir. Biz sizlerin birbirleriyle geçinemeyen, birbiriyle devamlı kavga etmekte olan kardeşlerimiz olmasını düşünmeyiz. Böyle insanlar olamazsınız. Eğer Allah'ın yolunda iseniz, Allah'ın yolunun gereklerini yapmak durumundasınız. Hiç kimseye Allah-u Teala zor kullanmaz. Biz de kullanmayız. Hiç kimseyi kullanmadık. Allah ne emir verirse onu uyguladık. Ama aramızdan ayırdıklarımız oldu. Allah'ın emriyle aramızdan ayırdıklarımız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, asıl olan toplumdur. Her fert topluma karşı olan görevini ait olduğu standartlarda yerine getirmekle mükelleftir. Bu Allah'ın yolunun selameti için, yolda olanların selameti için farzdır. Bozuk düzen bir tasavvuf hayatı olmaz. Allah-u Teala'nın yedi teslimini yaşamak, sülh ve sükun içinde bir nizamla oluşur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey öylesine güzel ki, onları bakmayı bir bilseniz sevgili kardeşlerim, ne zaman gözünüze sadece güzellikleri görebilen bir gözlük takarsanız, o zaman anlayacaksınız ne demek istediğimi. Çirkinlikleri süzen, yokmuş gibi sayan, bütün güzellikleri yaşayan bir insan olmanızı ister tasavvuf. O zaman size kötü davrananlar bundan sadece utanç duyarlar. Onlara kızmazsınız. Onların o hatayı bir daha yapmamaları için onlara en güzel şekilde anlatırsınız. Neden hata yapıldı? Neden yapılmaması lazım? Nasıl daha iyi olabilir kardeşimiz?
Hepsi bu kadar sevgili kardeşlerim. Biri size kötü davrandığı zaman siz ondan daha kötü davranabilirsiniz. Ama o zaman o şeytana esir olmuş, size o olayı yapmıştır, o yanlış davranışı. Ama arkasından şeytan sizi de esir etmiştir kendisine. Tasavvuftan birisi de tasavvufun dışındaki birisi gibi bir başkasının kalbini kırmıştır. Sevgili kardeşlerim, tasavvuftaki insan başkasının kalbini kırmamak için büyük gayret gösteren insandır. Ona kötülük edilebilir ama o karşılığında kötülük yapmakla mükellef olmadığını, tam aksine o kötülüğü yapan kişiyi acaba nasıl o kötülükten kurtarabilirim diye çalışan bir insan olmalıdır. Bunun için ona kızmaması lazımdır, öfkelenmemesi lazımdır, küsmemesi lazımdır. Ne zaman sonuçlar negatife dönüşebilir ki kişi arasında? Sizin üzüldüğünüz bir olayı, o kişi kasıtlı olarak sizi üzmek üzere ona bildirmenize rağmen tekrar yapıyorsa, bundan vazgeçmiyorsa, o zaman onunla dost olmak mecburiyetinde değilsiniz. Zaten böyle bir kişi tasavvufa yakışmaz. Aramızda olmaması lazım. Biz bu devirdeki hidayetin temsilcileriyle bir aradayız. Onlar sizlersiniz sevgili kardeşlerim. Hepiniz geleceğin meşalelerisiniz, ışıklarısınız, güneşlerisiniz. Öğrendiklerinizi etrafınızdaki insanlara öğreteceksiniz. Yetmez. Yaşayacaksınız ve onları da yaşatacaksınız. Bunu güzel davranışlarınızla Allah'ın bütün güzelliklerini onlarla paylaşarak yaşayacaksınız. Tasavvuf yolunda her şey öylesine güzel ki, başlangıçta iradenizle kendinizi güç zapt ederek başkalarının size yaptığı kötülüklere mukabele ederken, yani onların yanlış davranışlarına aynı yanlışla cevap vermemek için kendinizi çok zorlayarak hareket ederken, bir gün daimi zikre ulaşacaksınız. Bir de bakacaksınız ki artık hiç zorlanmıyorsunuz. Çünkü nefsinizde afet kalmamış. Öyleyse başkaları size yanlış davranabilir ama siz onlara karşı davranamazsınız. Bunun için de kendinizi zorlamanız gerekmiyor. Zaten nefsinizin bütün afetleri yok olduğu için davranış biçiminiz otomatik olarak o olacak. Etkilenmemek, üzülmemek, başkalarının yaptığı yanlışları onlara karşı bir cevap olarak işlememek. Yani seyyiate karşı hasenatla mukabele etmek. O zaman gayret etmeniz gerekmiyor. Kendinizi sıkmanız gerekmiyor. Her olayda Allah-u Teala'dan "Ya Rabbi bana sabır ver, bu kardeşimizin yaptığı bir kötü davranışa tahammül edeyim" diye Allah'tan dua isteyerek sıkılanmanız gerekmiyor. Söz konusu olan ne sevgili kardeşlerim? O zaman söz konusu olan içinizden o kişiye karşı hiçbir kin, nefret, öfke veya buna benzer bir his asla duymamak. Onu henüz olgunlaşamadığı için yanlış yapabilen, bu yanlışlarının affedilmesi lazım gelen ve kazanılması lazım gelen bir kardeşimiz olarak değerlendirmek. Nasıl kazanacaksınız? Anlatacaksınız ona. Neden yanlış olduğundan davranışını?
Eğer bu davranışın yanlışlığını ona kızarak öfkeyle sen bana böyle yaptın, sen bilmiyorsun tasavvufu, senin gibi adam mı olur falan filan gibi laflarla bunu söylediğiniz zaman siz de onun bir benzerisiniz demektir. Sadece bu sefer o yaptığı olayı gelecek seferde siz yapacaksınız demektir böyle bir davranış biçiminde. Oysa ki ondan yana olmalısınız. Acaba kardeşimiz bana böyle davrandı ama niçin davrandı? Acaba ben ona vaktiyle bir yanlışlık mı yaptım? Ya da şu anda kendine hakim olamayacak kadar başka bir sebepten dolayı öfkeli miydi? Öfkesini benden mi aldı? Aldıysa bundan alınmam. Çünkü benim hatamdan kaynaklanan bir olay değil. Ben üzülmemeliyim. Bütün bunları diyebilmelisiniz sevgili kardeşlerim. Madem ki Allah'ın yolundasınız, madem ki Allah'ın hizmetindesiniz, hizmet yapan kardeşlerimiz bu hizmette, Allah'ın hizmetinde, Allah'ın yolunda birbirlerinin karşısında değil, yanında olmalılar. Omuz omuza, kol kola, gönül gönüle bir Allah yolunda hizmetler dizisini gerçekleştirmek. Ne kadar çabuk öfkelerimize mağlup oluyoruz sevgili kardeşlerim. Hem de bize söz vermenize rağmen artık öyle davranmayacağım diye gene aynı öfke sizi bazen yakalayıp bizim yanımızda bize söz verdiğiniz standartların dışına çıkartıveriyor. Olur mu sevgili kardeşlerim? Bizi hatırlayın. Bize söz verdiğinizi hatırlayın. Öyleyse sözünüzü tutmalısınız. Sevgili kardeşlerim, öyle yaparsanız bizim için kıymetli olursunuz. Eğer şeytan sizi etkisine alırsa, onun etkisi altına aldığı oranda Allah'ın gözünde küçülürsünüz. Bizim gözümüzde, sevginizde azalma olur. Sevgili kardeşlerim, biz hepinizi çok severiz. Bu sevgi siz ona layık oldukça tahmininizin çok ötesinde artar. Eğer davranış biçimlerinizde öfkeniz, kininiz, şeytanın hakimiyetine girdiğiniz bir form veriyorsa size, o zaman bizim sevgimizde azalma olur. Bunu her zaman hesaba katın sevgili kardeşlerim. Öyleyse herkes hata yapabilir. Bu olay, başkasına yaptığınız bir yanlış davranış, nefsinize kapılarak başka birine verdiğiniz bir huzursuzluk ve arkasından pişmanlığınız, ondan gidip ab dilemekle noktalanıyorsa ve bu size bir ders olmuşsa, o noktadan itibaren o kardeşiniz de dahil olmak üzere herkese en güzel davranışları sergilemeye başlamışsanız sevgimiz gene artar. Unutmayın sevgili kardeşlerim, sizin de bizim aramızdaki sevgi sizin de bizim aramızdaki sevgi değildir. Sizinle bizim aramızdaki sevgi, sizden Allah'a ulaşan, Allah'tan bize ulaşan bir sevgidir. Bizden Allah'a ulaşan, Allah'tan size ulaşan bir sevgidir. Derecesini Allah tayin eder. Biz varsak devrede, tayin daima Allah'a aittir. O bütün davranışlarınızı bilir. Eğer neden bana karşı eskisi kadar sevgili değil diyorsanız, arkasında başka birisi yok. Siz varsınız.
Allah Teala bizi sizlere karşı davranış biçimlerinizin dizaynı içerisinde şekillendirir. Bütün davranışlarımız onun hudutları içindedir. Allah'ın davranış biçimlerimizi tayin ettiği hudutların içindedir. Ne altında? Ne üstünde? O Allah'tır. Eğer bu kanunu unutmazsanız, sizden bize ulaşan sevgi Allah'tan ulaşarak bize geliyorsa, bizden size giden sevgi Allah'tan Allah'a ulaşarak size geliyorsa, o zaman her şeyiniz biliniyor demektir. Hayır, biz her şeyi bilmeyiz. Hiçbir zaman böyle bir iddiamız olmadı. İnsanların aklından geçenleri de okumayız, okuyamayız. Ama Allah bilir, okur ve gerektiği zaman bize söyler sizin aklınızdan geçenleri. Biz bilmeyiz ama o bildirirse bilmiş oluruz. Sevgili kardeşlerim, ne zaman gerekliyse o zaman bildirir. Öyleyse her attığınız adımda sizinle beraber olduğumuzu bilin. Sevgimizin devamı sizin için kıymetliyse, Allah-u Teala tarafından her davranışınızın mutlaka takip edildiğini, size bizim ulaştırdığımız her davranışın sizin davranışlarınızın nihai neticesi olduğunu, eğer size karşı sizi üzecek bir davranışımız olduysa, bunun arkasında başka birinin bulunmadığını, sadece sizin bulunduğunuzu hiç unutmayın. Biz hepinizi severiz. Sizlere karşı olan sevgimiz eşit değildir. Sevgiyi bize Allah verdiği için en çok sevdiğimizden en az sevdiğimize dair doğru bir merdivenin basamakları üzerindesiniz hepiniz. Sevgili kardeşlerim, aramızdaki sevgi Allah'ın bize tayin ettiği çaptadır. Tayin bize ait değildir. Tayin ona aittir. Kim bizim tarafımızdan sevilmek istiyorsa Allah'ın her şeyi bildiğini bilmek mecburiyetindedir. Sevgili kardeşlerim, bizden çok şeyi saklayabilirsiniz. Ama Allah-u Teala'dan saklayamazsınız. Ve gerekli gördüğü her şeyi bize mutlaka söyler. Öyleyse sevgimizi, hepinize karşı ayrı ayrı olan sevgimizi Allah şekle sokar, Allah nizamda tutar, derecesini de Allah tayin eder. Arkasında sizden başka kimse yok. Sevgili kardeşlerim, davranış biçimlerimizin sizi üzmesi söz konusu olabilir. Bu bizimle sizin aranızda bir olay değildir. Bu Allah'la sizin aranızda bir olaydır. Biz sadece onun kölesiyiz. Naçiz bir vasıtası ve yaptırdıklarını yaparız. Sözüme dikkat ettiniz mi? Yaptırdıklarını yaparız diyorum. Allah'ın, sadece Allah'ın yaptırdıklarını yaparız. Sadece bu kadardır yapabildiğimiz şey. Öyleyse neyle karşılaşmışsanız ona muhatapsınız. O liyakatin sahibi olduğunuz için size karşı öyle davranılmıştır. Sevgili kardeşlerim, kim ona verdiğimiz emirler sebebiyle üzülmüşse o Allah'a müracaat etmelidir. Ve Allah-u Teala'nın onun üzerinde vücuda getireceği olayları yaşamaya çalışmalıdır.
bizi bir fiilin sahibi olarak düşünmeniz hatalı bir davranıştır. Söylediğimiz gibi sevgimiz bize ait değildir. Allah'tan gelerek bize ulaşır. Dolayısıyla hep Allah'ın doğrularını inikas ettirir, yansıtır. Nasıl bir ayna ışığı yansıtıyorsa, görüntüyü yansıtıyorsa, biz de sadece o kadarız. Sadece bir naçiz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki, bilmem ki nasıl anlatacağım size, nasıl anlatabilirim. Onun sizden istediği şey, Allah'ın sizden istediği şey sadece mutlu olmanız. Bütün gücümüzle, Allah'ın bize verdiği bütün enerjiyle her günümüzü sizin için kullanıyoruz. Daha çok mutlu olabilmeniz için. Toplumun mutlu olabilmesi için. Allah yolunda en güzele ulaşabilmeniz için. Allah'ın yolunda Allah'a ait olan her şey en güzeli temsil eder. Şeytanın yolunda da en çirkini. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o sizin mutlu olmanızı istiyor. Huzur içinde yaşamanızı istiyor. Öyle bir dizaynda mutlaka siz en güzele ulaşacaksınız. Davranış biçimlerinizde başkalarını kırmamaya, onlara zulmetmemeye, onlara tahakküm etmemeye çalışın. Size verilen yetkileri başkalarını üzecek istikamette kullanmayın. Allah'ın sevgisini azaltırsınız. Sonra çok üzülürsünüz. Sevgili kardeşlerim, biz hep size tembih ederiz. Bak evladım, bu yaptıkların yanlış. Bunları bir daha yapmamalısın. Eğer devam ederseniz, sonunda size o yanlışlıkları yapma imkanını vermeyecek bir yere alınırsınız. Ve yaptıklarınız sadece sizin oluşturduğunuz sebepler sizi Allah'ın oradan almasına sebebiyet verir. Hiç kimseye Allah Teala biz de dahiliz buna başkasına tahakküm etmek imkanını vermez. Sevgili kardeşlerim, eğer aranızdan bir kişi bunu bize söyleyebilirse biz ona tahakküm etmişizdir diye bunu memnuniyetle karşılarız ve Allah-u Teala'ya mutlaka sorarız. Davranışımızda tahakküm nasıl olmuş, hangi standartlarda vücuda gelmiş diye Allah-u Teala'dan aydınlık isteriz. Konunun aydınlanmasını. Eğer siz kendi aklınızın dar çerçevesi içerisinde size karşı bir zulüm yapılacağını, hele bu zulmün bizden gelebileceğini düşünüyorsanız, bunu Allah'tan sormalısınız. Bir gün bunun mümkün olmadığını öğreneceksiniz. Ve bizim hakkımızda düşündüğünüz yanlış şeylerden dolayı Allah'tan o zaman gerçekleri öğrendiğiniz zaman çok af dilemek mecburiyetinde kalırsınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki
bir defa daha bir mutluluk sohbetini, daha başka bir ifadeyle bir davranış biçimleri sohbetini beraberce tamamlamayı Allah-u Teala bizlere nasip kıldığı için ona sonsuz hamd ve şükrederiz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, hepinizi Zülcenahayn kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz şükrederiz, hamd ederiz ki İslam konusundaki açıklamalar için bizleri bir defa daha bir araya getirdi. 100 soruda İslam nedir? Kaldığımız yerden inşallah devam ediyoruz. Allah razı olsun.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Efendimiz, sünnetullah nedir?
0: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sünnetullah, Allah'ın tatbikatıdır. Allah Teala sonsuz bir kompütür sistemiyle kainatı kontrol altında tutuyor. Aslında kainatı kontrolü altında tutan bu sonsuz kompütür sistemidir. Allah Teala ise o sistemin sahibidir, kurucusudur. Ol demiştir, sistem oluşmuştur. Bütün kainat sonsuz bir kontrol altındadır. İşte Yüce Rabbimiz buyuruyor, Allah gökten ineni, yere gireni, yerden çıkanı ve yeniden göğe yükseleni en iyi bilendir. Acaba ne demek istiyor Allah Teala? Burada sünnetullahın kesin bir işaretini görüyorsunuz. Allah Teala kainatı yaratırken biliyorsunuz ki evvela enerjiyi yarattı. Sonra bu enerjiyi hünnes ve künnes kanunlarına uygun hale getirdi. Fela uksumu bil hünnes el cevarül künnes diyor Allah Teala. O merkezi çekim gücüne kasem ederim ve onun etrafında dönene diyor, cevelan edene, hareket halindeki alana. İşte birincisi merkezi çekim gücü, ikincisi merkez kaç kuvvetiyle onun etrafında hareket halinde olan, eliptik bir yörünge halinde hareket halinde olan bir sistem. Mikrosisteme baktığınız zaman atomu görüyorsunuz. Makro sisteme baktığınız zaman güneş sistemlerini görüyorsunuz. Hep aynı dizayn. İlle merkezde bir çekim gücü ve onun çekim gücüne tabi olan çevredeki daha küçük sistemler eliptik bir yörünge üzerinde devamlı hareket halindeler. Dikkat edin, yörünge dairesel değil, daima eliptiktir. İşte böyle bir dizaynda sonsuz bir hareket görürsünüz. Eliptik olmasının arkasındaki temel maksadı da Allah Teala açıklayınca anlarsınız. Diyor ki bir elektronun bir proton etrafındaki seyri seferi daima eliptik bir yörünge üzerinde cereyan eder. Eliptik yörüngenin merkeze en yakın olan kesiminde en yüksek hız ve en düşük manyetik alan vardır. Merkeze en uzak olan kesiminde ise en yüksek manyetik alan, en düşük hız vardır.

Sıfırdan sadece bir tane elektron var. İşte bir tek protonla bir tek elektron bütün kainatın oluşum noktasıdır. Allah Teala iki elektronu, iki hidrojen atomunu, üç hidrojen atomunu, dört, beş, altı, yedi birçok hidrojen atomlarını tutarlı bir noktada bir araya getirdiği her vasatta mutlaka bir element oluşur. Ve bu vasatlara dikkat edin. Eğer sistem oluşmuyorsa o zaman yanma söz konusudur. Yok olma söz konusudur. Ve bir elektrik enerjisinin boşalması söz konusudur. İşte bu boşalma sistemine, yani tutarsızlık sistemine, tutarsızlık sebebiyle bir araya gelememe sistemine radyasyon deniyor. Öyleyse ne demek istiyoruz? Bir elektron, bir protonun etrafındaki bir dönüşünde iki defa Allah-u Teala'dan enerji alır, iki defa da bu enerjiyi tekrar Allah-u Teala'ya gönderir. Bu sebeple elektronların proton etrafındaki hareketleri hiçbir zaman bitmez. Yetmez, bir protonun içindeki bütün elektronlar aynı anda Allah-u Teala'dan enerji alırlar ve kendi etraflarında dönmelerini bu enerjiyle temin ederler. Onların dönüşündeki hız hangi tarafaysa, proton da kendi içindeki iki kuark ve iki karşıt kuarkla aynı istikamete döner. Ve bu yavaş bir döngüdür. Öyleyse bir proton, bir elektrondan oluşan sistemde bir problem yok. Her şey normal. Bir tane merkezde bir çekim var. Çevrede bir tane elektron dönüyor. Peki ya Allah Teala iki tane hidrojen atomunu bir araya getirirse ne olur? İki tane hidrojen atomunun birleşmesinden merkezde iki tane başlangıçta proton oluşur. Bilindiği gibi bir hidrojen atomunun bir protonu var, çevrede de bir elektron dönüyor. İkinci hidrojen atomunun da merkezinde bir tane proton var, çevrede de bir tane elektron dönüyor. Ama bunlar birleştiği zaman ne olur? Çevrede sadece bir tane elektron döner. İkinci elektron, merkez elektron olur. Bütün bu sistemleri kontrol eden mekanizma sünnetullah'tır. Sonsuz bir kontrol mekanizması, her zerreyle ayrı ayrı ilgilenen bir sistem. İşte bu Allah'ın sünnetullah'ı. Ne olur? İki tane hidrojen atomu bir araya geldiğinde, çevrede dönen iki tane proton, iki tane elektrondan bir tanesi merkez elektronu olur, bir tanesi çevrede dönmeye devam eder. Şimdi buradaki olaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Yani Allah-u Teala'nın ne kadar muhteşem bir dağıtım, enerji dağıtım sistemini simgelemek için söylüyorum bunu. Merkezde iki tane proton var, iki tane protonla beraber de bir tane elektron var. Allah-u Teala bu protonlardan bir tanesine enerji veriyor ve merkez elektronuna da aynı anda enerji veriyor. Bu enerji aynı zamanda çevre elektronuna da gelir. Merkez elektronu enerjilendiği zaman, enerjiyi aldığı zaman manyetik alanı artar. Protonun da aynı anda enerji almasıyla protonlardan bir tanesinin, mesela soldaki protonun enerjisi artar. Artan çekim güçleri sebebiyle artı ve eksi kutupları birbirini çeker ve proton nötron haline dönüşür. Neden nötron dönüşür? Çünkü bir protonun merkezinde 3675 tane elektron var. 3676 tane de karşıt elektron var. Yani birinci grup negatif enerjiyi, ikinci grup pozitif enerjiyi temsil ederler. İşte bir eksik olan elektron, karşıt elektron, 3675 elektron dedik. Karşıt elektron sayısı bir fazla, 3676. 3675 elektrona bir tane daha elektron geldiği zaman 3676. elektronla merkezdeki proton eşit sayıda elektron ve nötronun sahibi olur. Bunun manası negatif güçlerin pozitif güçleri dengelemesi ve sıfırlamasıdır. Nöt olur. Bu sebeple bunun adına nötron denir. İkinci devrede Allah-u Teala o protonun içine onu nötron yapacak şekilde
gelen, ona yapışan

elektrona sadece ona enerji verir ve onunla birlikte ikinci protona enerji verir. Ne oldu? Birinci protona enerji gelmediği için o çekim gücünü kaybetmiştir. İkinci proton kendisine gelen enerji sebebiyle elektrona da aynı zamanda elektrik enerjisi gelip onun manyetik alanını arttırdığı için hem elektronun manyetik alanı gücü yükseliyor hem de ikinci protonun manyetik gücü yükseliyor. Bu sebeple ikinci proton elektronu oradan alıyor, kendisine çekiyor. Ne oldu? İkinci proton bir elektron ilavesiyle eşitlendi. 3676 elektrona mukabil 3676 karşıt elektron oldu. Fakat buna mukabil biraz evvel nötron olan, yani 3676 elektron ve 3676 karşıt elektrondan oluşan nötronun bir elektronu eksildi, karşı tarafa gittiği için. Ne oldu? Tekrar proton haline dönüştü. Bundan sonra ne oluyor? O sonsuz sistem, muhteşem sistem bu sefer gene aynı elektron enerji veriyor ama birinci proton enerji veriyor bu sefer yeniden. Ve tekrar elektron birinci proton tarafından çekiliyor. İkinci proton nötron hüviyetindeydi. Tekrar proton oluyor. Birinci proton proton hüviyetindeydi. Nötrona dönüşüyor. Böylece sonsuz bir nötron ve proton değişikliği her şeyi muhteşem bir dizayn içine sokuyor. Hiçbir atom sisteminin içinde devamlı protonlar ve devamlı nötronlar yoktur. Bir elektronun şu kadar nötronu vardır, bu kadar protonu vardır demek sadece bir matematik hesaptır. Realitede sonsuz bir değişkenlik söz konusu. İşte bu değişkenliği dizayn eden sistemin adına sünnetullah diyoruz. Yaratılıştaki sistem. Kainatta ne varsa her şey elektronlardan ve karşıt elektronlardan oluşan atomlardan vücuda gelmiştir. Eğer canlı ise sistem, atomlar hücreleri oluşturuyor. Hücreler de yaşayan mekanizmaları oluşturuyor. Öyleyse sistemlere dikkatle bakın. Her şey Allah'ın yüce yaratış kudretini ve sünnetullahı ifade ediyor. İşte mikro alemden bu misali veriyoruz. Sonra geçiyoruz makro aleme ve sistemi görüyoruz. Allah-u Teala yaratıyor güneşi. Güneş bir kızıl ateş halinde. Parçalar kopuyor. O parçalardan birisi dünyadır. Dünya da kızıl ateş halinde. Parça kopuyor, ayı oluşturuyor. Güneşin etrafındaki bütün gezegenler güneşten kopan parçalar. Bir tanesi dünya, ay dünyanın gezegeni. O da dünyadan kopan bir parça. Nereden biliyoruz? İşte Kur'an-ı Kerim kıyamet günü zamanın tersine çalışmasını anlatırken sünnetullahın gereği olarak diyor ki ay dünyayla birleştiği zaman ve gene buyuruyor Allah-u Teala dünya güneşle birleştiği zaman zamanın tersine döndüğünün kesin işaretini görüyoruz. Nasıl başlangıçta dünya güneşten koparak oluşmuşsa ay da dünyadan koparak oluşmuşsa, güneşten kopan dünya, güneşin etrafında bir gezegense, güneşte, dünyadan kopan ay da dünyanın etrafında bir gezegense, kıyamet günü onların tekrar birleşmeleri söz konusu. Çünkü zaman ondan da daha geriye gidecektir. Bunların ayrılmasından daha geriye gidecektir. Öyleyse sünnetullah'a dikkatle bakın. Her yerde, her zaman bir muhteşem sistem sizinle alakalıdır. Şu anda biliyor musunuz ki vücudunuzdaki trilyon kere trilyonlarca elektronlara sonsuz bir şekilde Allah'ın enerjisi gelmektedir. Nötron adı verilen bu enerji elektronunuza gelir. Bütün elektronlarınıza. Bu elektronlar her hidrojen atomunda iki tane kuark teşkil ederler. Ama bir de karşıt elektronlar var. Onlara da karşıt nötronlar gelir. Ve sonsuz bir şekilde dönerek gelirler. Aynı istikamette dönmekte olan fakat yavaşlamak üzere olan elektronu
tekrar hızlandırırlar. Böylece sonsuz bir enerji gelişi, sonsuz bir döndürüş ve döndürüş zayıflamak üzereyken yeniden gelen enerji, birbiri ardından sonsuz bir enerji akımı. Şimdi anladık mı ne demek istiyor Allah-u Teala? Allah gökten ineni, yere gireni, gökten inen yere ulaşıyor, yerdeki elektronlara veya insanlara ulaşıyor. Her bir elektrona bir tane nötron ulaşıyor, dönerek. Sağ spinli elektrona, sağ spinli bir nötrona ve hızla yapışıyor ona, onu döndürüyor. Zayıflamak üzere, hızı yavaşlamak üzere olan elektron yeniden hız kazanıyor. İşte böylece sonsuz bir dizi halinde birbirinin ardından gelen nötronlar, nötronlar, nötronlar. Bunlar da gökten inenler. Ne yapıyorlar? Yere giriyorlar. Yani vazife yaptıkları yere giriyorlar. Orada elektronları döndürüyorlar. Sonra vazifeleri bitiyor. Oradan ayrılıyorlar. Allah'a tekrar dönüyorlar. Oradan enerji alıp Allah'ın katından yeniden geliyorlar. Yeniden aynı elektrona, aynı elektrona ulaşıyor. Sistem muhteşem. İşte Allah'tan gelen bütün elektronlar gökten inenleri. Elektronları döndüren bütün elektronlar ikinci safhada yerde görev yapanları. Tekrar Allah'a dönen elektronlar göğe yükselenleri temsil ediyor. Sonsuz bir enerji alışı ve bişi. Allah'ın katından enerji almıyor. Kompütür sistemi, Allah'ın sünnetullahı bunu muhteşem bir şekilde dizayn ediyor. Bu dizaynın bir muhteşem parçası da Allah-u Teala'nın sünnetullahının vücuda getirdiği muhteşem bir eşitlik, bir ihtiyaç olayı. İşte Allah-u Teala diyor ki size yeşil ağacı verdik. Ondan yakarsınız diyor. Kur'an-ı Kerim'deki ifade böyle. Ne demek istiyor? Yeşil yapraktan bahsediyor Allah-u Teala. Yeşil yapraklara dikkat edin. Klorofil özümlemesi yaparlar. Ne ifade eder bu? Ağaçlar yerlerinden kımıldamazlar. Öyleyse Allah-u Teala onların ihtiyacı olan karbonhidratları onlara verecek olan bir sistemi hazırlamış. Bunu hazırlayan ne? Allah'ın sonsuz kompütür sistemi. Topraktan kökleri vasıtasıyla su alıyor ağaçlar. Havadan karbondioksit alıyor ağaçlar. Ve topraktan aldıkları suyla, havadan aldıkları karbondioksitten karbonhidratları oluşturuyorlar. Mutlaka bir oksijen açığa çıkıyor. Bütün ağaçlar gündüz boyunca devamlı oksijen havaya bırakırlar. Bu dengenin bir bölümü. Şimdi ikinci bölümüne geliyoruz. İnsanlardan bahsediyoruz. O bitkilerin çıkarıp havaya attığı artık madde var ya, oksijen, insanlar için hayati bir madde. İnsanlar da o oksijeni alıyorlar. İç dünyalarında onu kullanıyorlar ve karbondioksit çıkartıyorlar dışarıya. Öyleyse insanların ve hayvanların havadan aldıkları oksijenle bu sebeple dışarıya çıkardıkları artık madde olan karbondioksit bütün bitkilerin hayati maddesidir. Karbondioksit olmazsa hiçbir bitki yaşayamaz. Öbür taraftan bitkilerin çıkardığı oksijen olmazsa hiçbir insan ve hiçbir hayvan yaşayamaz. Sünnetullah'ı görüyor musunuz? Allah'ın sonsuz kompütür sistemini görüyor musunuz? Nasıl bir denge yaratmış ki bitkilerle hayvanlar ve insanlar birbirine muhtaç. Muhtaç olmayan, o kompütür sistemini yapan, onu vücuda getiren, o emriyle onu oluşturan Yüce Allah. Öyleyse bir büyük dengeye daha dikkatinizi çekmek istiyorum. Ozon dengesi. Dikkat edin, dünya üzerinde bugün trilyonlarca iğne yapraklı ağaç var. Bu iğne yapraklı ağaçların asıl özelliği yapraklarını dökmemeleri. Dökmezlerse ne olur? Allah-u Teala kar yağdırdığı zaman o mevsimde bu iğne yapraklı ağaçların üzerleri karla dolar. Bu dengenin sağlanması için son derece önemli bir olaydır. Ozon dengesinin. Ne zaman Allah-u Teala bu karları eritirse,
eriyen karlar sebebiyle yeşil yapraklar açığa çıkar. Açığa çıkarsa ne olur? Açığa çıkarsa okyüzden havaya bırakmaya başlarlar. İşte ne zaman ozon yapısında bir azalma tahakkuk ederse Allah Teala iğne yapraklı ağaçların üzerindeki karları eritiyor. Allah Teala'nın koyduğu o sonsuz kokusu sistemi ne oluyor? Ağaçlar oksijen bırakıyorlar tabiata. Bıraktıkları oksijen yükseliyor, ozon tabakasını tedavi ediyor. Ve devam ediyor bu. Devam ediyor, devam ediyor. Öyle bir nokta giriyor ki ozon normal ötesine geçiyor. O zaman Allah-u Teala'nın sistemi, sonsuz kompütür sistemi sünnetullah yeniden kar yağdırıyor iğne yapraklı ağaçların üzerine. Bu karlar iğne yapraklı ağaçların iğnelerini, yapraklarını örttüğü zaman klorofil özümlenmesine mani oluyor. O zaman havaya bu milyarlarca, pardon trilyonlarca ağacın bıraktığı oksijen yavaş yavaş azalıyor. Azaldıkça ozon tabakasında bir eksilme söz konusu oluyor. Ve sistem öyle bir kontrol altında tutuyor ki her şeyi, denge negatif olarak bozulduğu zaman, yani ozon tabakası bir yerden artık çatlayacakmış gibi azaldığı zaman sünnetullah yeniden karları eritmeye başlıyor. Ve iğne yapraklı ağaçlar serbest kalınca tekrar yeşil yapraklar klorofil özümlenmesine başlıyorlar. Yeniden havaya sonsuz bir oksijen salgısı. Yine tedavi, ozon tabakasının tedavisi. Böylece Allah-u Teala'nın koyduğu sünnetullah sonsuz bir düzeyini ifade ediyor. Bu Allah-u Teala'nın yarattığı canlılar ve cansızlar arasındaki muhteşem denge. Ya insan, insan için tabiat ötesi şartlar söz konusu. Evvela ruhunuz var, sonra nefsiniz var, sonra fizik vücudunuz var. Her birinin Allah-u Teala ile ayrı bir alışverişi var. Ne zaman zikir yaparsanız Allah'ın katında rahmet fazla salavat gelir. Göğsünüze, göğsünüzden nefsinizin kalbine ulaşır. Nefsinizin kalbinde bir işlem oluşturur. Tabi bu işlem her şeyi en güzele çevirecektir. Öyleyse Allah'tan gelen rahmet fazla salavat Allah'ın birer enerjisidir. Allah Teala bu enerjilere emir adını veriyor. İşte böylece bütün sistemleri oluşturan Allah Teala onlardaki en güzeli ortaya koyuyor. Allah'ın rahmeti, Allah'ın fazlı ve Allah'ın salavatı gene emirleri temsil eder. Allah Teala emir deyince Allah'tan gelip bir görev yapan ve yeniden dönüş yeri Allah olan sonsuz ya da o sonsuz kompütür sisteminin dönüşünü sağladığı bir muhteşem gidiş ve geliş. Bunların adına Allah Teala emir diyor. Unutmayın, ruhunuz da bir emirdir. Allah'tan gelmiştir. Size emanettir. Tekrar Allah'a geri dönecektir. Bütün nesneler, bütün rahmetler, fazlar, salavatlar hepsi emirdir. Ve bunlar hepsi bir görev yapmak üzere gelirler. Ve bu emirlerden bir kısmı nefsimizin kalbine gelir. Orada yerleşik kalır. Vakti gelince tekrar geriye döneceklerdir. Öyleyse nefs tezkiyesini sağlayan, nefsin tasfiyesini sağlayan sistemlerin hepsi Allah'tan gelen, görev yapan, en sonunda tekrar Allah'a geri dönecek olanlardır. Öyleyse sistem bir bütündür. Gelenler, görev yapanlar ve tekrar geriye dönenler. Unutmayın, biz şimdi bunları anlatırken Allah-u Teala'nın bize gönderdiği başka bir grup nur bizim üzerimizden şu anda fizik olarak bizi dinleyenlerin hepsine ulaşır. O da Allah-u Teala'nın bir emridir. Had sırasında veya sıkıntılı bir devrede Allah-u Teala sekine sindirir. Bu sizi bir uyku haline getirir. Tekrar normal halinize getirir. Uyuklarsınız, tekrar kendinize gelirsiniz. Uyuklarsınız, tekrar kendinize gelirsiniz. Hepsi Allah'ın o sonsuz kompütür sisteminin, yani sünnetullah'ın sizinle olan ilişkisidir. Öyleyse
Her şey muhteşem öyle değil mi? Allah hepinizden razı olsun. Allah Allah salli ala Muhammed.

0: sualler ve cevaplara inşallah devam ediyoruz. Evet.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Efendimiz vakit saatlerinde bizi ibadete başlarız deniliyor. Doğru mu? Vakit ve saat gelince ibadeti aslında neyi ifade edilir?
0: Allah razı olsun. Vakit saat gelince ibadete başlarız sizi tamamen şeytanın bir sahtekarlığı. Yani insanlar şunu demek istiyorlar. Biz aslında ibadet etmeyi istiyoruz. Ama Allah Teala bize ibadet etmek için müsaade etmiyor. Nasip kılmıyor bize. Eğer nasip kılsa biz mutlaka bunu yaparız. Bu bize bağlı değil, Allah'a bağlı. Baştan aşağı yanlış bir mesele. Allah Teala diyor ki sizin dileğiniz bizim yerine getirmemiz gereken bir vecibedir. İşte bir söz talebena ve cebena. Siz talep edin, biz de icabet edelim. Bu konunun kısa söylenmiş olucu. Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor. Ucibu davet et da'i izâ dehani. Diyor ki biz kim bize dua ederse dua edenin davetine icabet ederiz. Yani onun talebinin istediği şey her neyse onu yerine getiririz. Burada dikkat edilmesi lazım yine şey Allah'ın bir talep üzerine hareket edişidir daima. Talep yoksa Allah'tan yardım beklemeyin. Allah Teala yardımı sebepsiz kılmaz. Kur'an-ı Kerim'de son derece açık bir ifade bulunuyor. Allah abesle iştigal etmez. Eğer Allah Teala hiç layık olmayanlara onların layık olmadıkları şeyleri verecek olsaydı o zaman adalet meclisinin sahibi olmazdı. O zaman hakkın da sahibi olmazdı Allah Teala. Eğer Allah Teala birilerine bir şeyler ikram ediyorsa, ihsan ediyorsa ihsanları ve ikramları onların liyakatine göredir. Dikkat edin sözüme. Liyakat pozitif de olabilir, negatif de olabilir. Bu istikamette geçerli olan şey Allah'tan talepte bulunmaktır. Kul Allah'tan talepte bulunursa hangi istikamette talepte bulunuyorsa o istikamette Allah'ın yardımını alacağı kesindir. Çünkü Allah Teala demin söylediğimiz gibi kim bize dua ederse bizden bir şey talep ederse anlamına kullanıyor bunu. Biz onun dua edinin davetine icabet ederiz. Neyi istiyorsa bizden onu vücuda getiririz. Şimdi burada dikkat edilmesi lazım gelen bir husus var. Allah'ın vücuda getireceği şey kulun talebine göredir. Tamam. Ama kul ona layık değil. Allah Teala vücuda getirir mi? Getirmek için kulu hazırlar. Onu liyakatinin talep ettiği şeyi isteyebileceği, talep ettiği şeye ulaşabileceği bir noktaya Allah Teala götürür. Götürmesi için de kulun talebinde ısrarlı olması, o talebin faturasını ödemeye hazır olması gerekir. Bütün taleplerin Allah'a karşı yapılan taleplerin faturasında yüzde çok büyük bir değer üzerinden, çok büyük bir nesil üzerinden zikir meclisi vardır. Kişinin liyakatinin artışı demek, kişinin nefsinin temizlenmesi istikametinde bir hedefe gitmesi demektir. Nefsinin temizlenmesi istikametinde. Öyleyse nefs hangi ölçüde temizlenirse kişinin liyakati o kadar artacaktır. Unutmayın, liyakati artıran şey iştiyaktır. Eğer siz başkalarından daha üst seviyede bir hizmet etmek ihtiyacını duyuyorsanız, bu hizmetin sahibi olacaksınız eğer, bu hizmetlerin muhtevasını oraya götürün. O hizmetin bulunacağı yere götürün. Hizmetler sizin işaretinizi taşır. Hizmetin aynası yaptığınız işlerdir. Sizin iç dünyadaki talebiniz hangi seviyede arzuluysa Allah konusundaki muhtevayı dizayn etmeye Allah Teala size yalnız o istikamette yardım eder. Sadece o istikamette. Öyleyse sizin davranış biçimlerinizin muhtevası Allah ile olan ilişkilerinizin talep seviyesiyle ilişkisini tanzim eder. Siz sahip olmadığınız bir üst seviyede Dilekte bulunuruz Allah-u Teala'dan. Son derece normaldir. Allah-u Teala bunu hiç yadırgamaz. Mehmet milyonlarca talep almıştır kullarından. Ne yapar? Kulunu o seviye için hazırlamaya çalışır. Ama bunun için kulun duyarlı olması gerekir. Daha üst seviyedeki taleplere ulaşabilmek için daha çok emek sarf etmesi gerekir. Daha çok namaz kılması, özellikle daha çok zikir yapması gerekir. İşte böyle bir dizaynı tahakkuk ettirebilmek okul için mutlak surette geçerli arz eder. Bütün insanlar için söz konusu olan şey Allah-u Teala'nın istediği seviyeye ulaşabilmek için gereken faturayı ödemektir. Bunun anlamı zekatını vermektir. Bunun anlamı, en büyük anlamı daha çok, daha çok, daha çok zikir yapmaktır. Öyleyse kişi zikrini arttırdıkça daha üst seviyelerin sahibi olur. Ve zikrini arttırabilmek için de mutlaka Allah-u Teala'dan talepte bulunmalı kişi. Allah-u Teala mutlaka talepleri kabul edicidir. Daha üst seviye zikir, daha üst seviye ihtiyacı oluşturur. Daha üst seviye ihtiyaç yerine getirildikçe daha üst seviye liyakati oluşturur. Daha üst seviye liyakat ise mutlaka daha üst seviyede mükafatı getirir. Görüyorsunuz ki birbirine bağımlı olarak sistem bir spiral halinde devamlı yükseliyor. Yükselen bir spiral söz konusu. İşte bu yükselen spiralin başında Allah'tan o konuda talepte bulunmak gelir. Bir adam kulü kulüye talep ediyor. Ya Rabbi bana daimi zikri ihsan et. Bunun için hiçbir fatura ödemeye niyetli değil. Ama diyor madem ki Allah Teala her şeyi kabul ediyormuş bütün talepleri, benimkini de kabul etsin bakalım. Ben daimi zikri ulaşmak istiyorum. Bu bir talep sayılmıyor Allah Teala'nın indinden. Allah Teala kalbinize bakar. Gerçekten onu istiyor musunuz? O hedefe ulaşmayı istiyor musunuz? İstediğinizi nereden çıkartır? Onun faturasını ödemeye hazır oluşunuzdan. Ödemiyorsunuz faturayı, ödemeye ehil değilsiniz, layık değilsiniz, talepli değilsiniz. Her şeyden evvel talebinizin sözle "Ya Rabbi ben daimi zikrin sahibi olmak istiyorum." demekle yakın bir ilişkisi söz konusu değildir. Hatta daha açık konuşayım, hiç ilişkisi söz konusu değildir. Önemli olan kuru kuruya sizin talep savunmanız değil. Bu talebi kalben yapmanız, Allah-u Teala'nın onu işitmesi, görmesi, bilmesi neye bağlıdır? O talebin yerine gelmesi için sizin onun ücretini ödemeye hazır olduğunuzun Allah-u Teala tarafından bilinmesine bağlıdır. İşte o zaman bütün hedeflere ulaşırsınız. Gecelerinizi daha çok uykusuz geçirirsiniz. Hatta Allah-u Teala yataklarına yatmayanlardan bahsediyor. Onlar diyor gecelerinde yataklarına yatmazlar. Sabaha kadar diyor Allah'a ibadet ederler. Şimdi yıllar, yüz yıllar öncesine gidelim. Ebu Hanifi İmam-ı Azam Hazretleri bir arkadaşını anlatıyor. Vallahi diyor benim diyor akşam aldığım abdestle sabah namazını kılmam bir çocuk yüzünden olmuştur diyor. Arkadaşları bakıyorlar. Ya diyorlar sen ne diyorsun? Son derece basit bir şey söylüyorum diyor. Bir akşam diyor eve gidiyordum diyor yorgun argın. Kenarda çocuklar konuşuyorlardı. Çocuklardan biri dedi ki diyor bu giden var ya diyor bu meşhur İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri bu adam akşam aldığı abdestle sabah namazı kılar dedi benim için diyor. İçimden diyor bir ses geldi. Madem ki benim için böyle düşünüyorlar, ben böyle olmalıyım. Ve talep ettim Allah-u Teala'ndan diyor. Allah-u Teala benim talebime uygun olarak uykularımı azalttı, azalttı, azalttı. Ve akşam aldığım abdestle sabah namazını gerçekten kılmaya başladım. Şu anda o durumdayım. Tabii o hedefe ulaşmak için evvela müşriklerime ulaştığını söylemeye gerek yok diyor. Bütün güzellikler sizin talebinize bağlı. Yani biz talep ediyoruz.